0: bunun karşılığı kırmızı karttır. Açıyorum tırnak içine. Gözden kaçmış ihlal olarak VAR devreye girmelidir. Gereğini yapmalıdır. Bu nokta.
1: VAR işte VAR'ın önüne net geliyor hadi biz. VAR diyor ki
0: bunu görüyor VAR.
1: Ya hocam bak az önce de söyledim aynen sağ tarafa doğru evet yanlış bir görüş sahibesini kapatmış.
0: Yanlış
1: görüş sahibesini kapatmış. Yanlış Adnan hocam. VAR bunu görüyor siz de söylediniz.
0: Şimdi takım ya kaptanı.
1: Bunu ya bunu bir kere burada nasıl müdahale etmez ya?
0: Takım
1: hadi der ki pardon
0: eylemi
1: şey
0: yıllarca sahada kaldığınız için hocam.
1: Evet.
0: Bu eylemi bilerek yapıyor mu?
1: Yapıyor Halit'i. Tabii.
2: Tamam o zaman Beşiktaş'a operasyon yapılması
1: bilerek ya söyleme etki tepki formasını çekiyor.
0: Planlayarak etki, eylem yapıyor. Yapıyor. Evet. Bitti yani, abi bu tamam. Kırmızı karttır.
1: Plan
0: daha da öteye gidiyorum.
1: Plan ne en basit mesela hafif böyle vursun omzuna şey yaparsın. Yani ne yapıyor zarar vermek istiyor. Yani kızıyor onun o yaptığına.
3: Ya şöyle anlık planlayarak suratım. Değil de anlık tepki gösteriyor ama adam. Yüzüne, çekti diye sinirleniyor vuruyor.
1: Yüzüne doğru
0: var mı bunu?
3: Yok tabii canım.
1: Ender yüzüne doğru bir de vuruyor. Bak omzuna falan da vuruyor o ara. Bile bile yüzüne doğru. Elini aşağı da getirebilir. Omzuna doğru da vurabilir. Baksana bak şimdi.
0: Bu filmlerdeki Kadir İnanır tokatı bu abi.
3: Osman tokadı mı diyor?
0: Yani Kadir İnanır tokatı.
2: Beşiktaş'ın şu açıklaması doğrudur.
3: Açıklamaya bakalım.
2: Doğrudur ama ben hala şöyle düşünüyorum. Siz bunu çıkıp maçtan sonra orada taze
3: ya şöyle
2: açıklaması yapacaksınız.
3: Acaba yani daha da fazla gelmeyelim mi dediler bilemiyorum.
2: Daha burada ne gelecek canım yani almış senin oyuncunu adam tokatı indirmiş aşağıya kart görmemiş. Sonra böyle açıklama yapıyorsun. Yani
3: bugünkü
2: bu
3: yönetim Türk hakemliği için bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini almıştır diyor Beşiktaş. Ve geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki skandal kararları hafızalardaki tazeliğini koruyan MHK Başkanı'nın prensi Adnan Deniz Kayatepe adeta nerede kalmıştık diyerek rezil yönetimlerine bir yemisini eklemiştir. Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. VAR'daki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı.
2: Beşiktaş oyuncusunu daha iyi bir Beşiktaş'ın en flaş transferi dediği Arsenal'in yıldızı, Şampiyonlar Ligi finalinin yıldızı, Dünya Kupası'nın yıldızı. Sen oyuncunu daha iyi koruyacaksın. Çıkıp maçtan sonra Önder Özen mi açıklama yapar? Bir yönetici mi? Kim yönetici ya? Mesela ben merak ettim. Sayın Başkan gitmiş mi Alanya'ya mesela? Orada kimler var? Yöneticiler falan kim yani? Yani başından bazı şeyleri yeteri kadar ifade etmezseniz, yeteri kadar bazı şeyleri söylemezseniz daha sonra bunlar başınıza gelir. Siz de bu açıklamaları yapar durursunuz. Hiçbir yol alamazsınız bak. Geçmişte alamadınız. Bundan sonra da alamazsınız.
1: Ben katılıyorum. Şimdi bu yazıyı böyle açıyorlar vesaire hepsi. Bunu normal bir şekilde maçtan sonra haber verecek. Basın danışmanı, kulübün medya sorumlusu.
2: Açıklama yapacağız ki, kardeşim.
1: Açıklama
2: buyurun,
1: yapacağız.
2: Gelin.
1: Buyurun basın tribününün önünde bekleyin. Yöneticimiz buna sportif direktör yapmaz. Teknik konu çünkü değil bu. Orada gelecek normal çıkacaklar anlatacaklar bunu düzgün bir şekilde kamuoyuna. Böyle olması gerekir.
0: Bak geçen
3: nereye sene gitti yazı? Ohun ve Vlahovic'in pozisyonlarına da yine vurgu yapılıyor. Ardından da Adnan Deniz Kayete ve Bülent Birincioğlu ki o pozisyonlara da bakacağız şimdi. Art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda görmek istemiyorum. Ne avantaj ne imtiyaz istiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz diyor Beşiktaş.
0: Geçen sene burada ne dedim ben? Bir gene sorunlar başlamış gene bu mevsim. Hocam siz de çok vurgu yaptınız. Sonra Serdar Adalı Başkan, Sayın Başkan Riva'ya gitti, VAR odasına gitti değil mi? Ne evet. Güzel güzelleme yaptılar, anlattılar. Adam da temiz duygularla dedi ki ya güzel işler yapılıyor. VAR odasının konfor alanını gördü. Burası güzel bir çalışma. Futbol Federasyonu yatırımlarını gördü. Dedi harika. İnandı ve çıktı. İyi niyetle de karşı tarafa olumlu mesaj verdi. Güzel işler yapılıyor. Ama abi ondan sonra hepsi tepe taklak. Berbat işler
2: yarın
0: oldu.
2: Bir daha
0: 11
2: abi.
0: Tane soru hocam. Sordu adam ona, pozisyon sordu, cevap vermedi. İşte ondan sonra bırakmayacaktı. Aldatıldın Serdar Adalı Başkan. Şimdi geliyoruz. Geçen haftaki açıklamalar, bu haftaki açıklamalar. Ya burası Patagonya değil. Bakın, yıllarca biz de evet dünyada Avrupa'da şu olur. Hakemler FIFA oluyor ya. O zaman 4 kategori vardı. Bizim gibi 3. sınıf dünya ülkesi, futbol ülkesi olanlar 4. kategoriden giriyordu. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya hakemleri, İspanya hakemleri 2. kategoriden giriyordu. Kolay buluyorlardı. Şimdi Anthony Taylor gitti Premier Lig'de de aman aman verdiler de biz o maçı yönetmedik mi abi? Verseydiler biz de yönetirdik. Arkasında güçlü

0: bir lobi var, istediği gibi çıkıyorlar. Tamam geldin ama burasını Patagonya zannetmeyin. Burada top var mı? Yok. Top için mücadele var mı? Yok. Eylem düşünülerek etkiye tepki, eylem gerçekleşmiş mi? Evet. Hakem yanlış konumlandırmış kendini, pozisyonu kaçırmış. Gözden kaçan ihlallere sokarsın, çağırırsın varı. Bir şey var çağırırsın, gel izle bunu kardeşim dersin. Bu şiddetli harekettir. Gözden kaçan ihlale de gerek. Şiddetli hareket bu ya.
1: Peki şimdi diyor ya Beşiktaş yönetimi bu hakemleri istemiyoruz diye. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz mesela MHK başkanıyken bu hakemleri istemiyoruz deseler ne yapardınız?
0: Ben o söylemi...
2: Bir de hakem vermiyordu.
1: Çünkü hocam, Halil Umut Meleri de istemiyoruz demişlerdi. Verdi MHK.
0: Bak benim MHK başkanlığı olduğum dönemde 3 tane hakem istemeyen kulüp vardı. Mesela bir tanesi de Cüneyt Çakır istememişti. Kulakları çınlasın Adnan Polat. Eğer dedim şu anda lig devam ediyor olsaydı Cüneyt Çakır ilk Galatasaray maçına veririm dedim. Ve önümüzdeki sezon lig başladı. İlk maçım Ankara Galatasaray maçına gitti Cüneyt Çakır. Şahane de bir maç yönetti. Hatta iki tane penaltı çaldı Galatasaray lehine. Hepsi doğruydu.
1: O zaman belki
0: Fenerbahçe de istemiyordu, ona da gönderdik.
1: Bugünkü Adnan Deniz Kayatepe'yi de o şekilde düşünmek mümkün değil mi?
0: Adnan Deniz Kayatepe çok sıcak. Çok sıcak gelişmiş bir adam. Bir Cüneyt Çakır'dan bahsediyorum. Sen daha yeni çömez hakemden bahsediyorsun. Bu potansiyeli kaldıramıyor. Bu yükü omuzlarında kaldıramıyor. Atama yapmak bir sanattır, bir liyakattır. Topa vurmasını bilmeyen adamlar orada oturup bu işleri yönetirlerse bu olur. Bakın bugün Trabzon Başakşehir maçı vardı değil mi?
1: Evet.
0: Var hakemi kimdi? Thomas Bogdan.
1: Macar.
0: Macar.
2: Macardı.
0: İki gün sonra kim? Trabzon nereye gidiyor abi? Macaristan'a gidiyor. Olmaz abi bu atama. Olası bir yanlışta Trabzon ayağa kalkar. Olmaz abi. Sinir uçlarıyla oynuyorsunuz insanların. Yapma yahu. Bogdan'ı atama oraya. Atama oraya. Macar. French Veroş'a gidecek. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu bir sanattır. İnce bir kültürdür. Bu hakemlik kültürdür. Bunu bilmeyen yapamaz. Ben atamayı yapamazsın.
2: Zaten çok çok kötü de hakem performansı vardı orada.
0: 47 yaşında. Onu elemiş, eleye asmış. Tam barda kendine yer bulmuş. Oradan giden bir hakem. Tamam, geçmiş dönemde Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde maçlar yönetmiş. 26 tane mi? 66 tane maçı var orada. Konferans Ligi bu falan. Geriye baktı. İki sefer şey yönetmiş, Macar Kupası finali yönetmiş falan. Bir tanesinde mi? İkisinde gene French Forest var bir ayak. O maçları yönetmiş. Tamam, güzel. Güzel de abi burada olmuyor işte. Anthony Taylor'a da şimdi baktığın zaman maçlar yönetmiş. Bu maçları Anthony yönetmiyor. Geliyor anlatıyor. Bu hakemler yönetiyor. Peki bu hakemlerin atamasını Anthony mi yapıyor performansına göre? Hayır. Anthony eğitiyor. Ferhat Bey yapıyor atamaları. Doğru mu? Bakın özde ne kadar problem var. Merkez Hakem Kurulu 1,5 yıldır 9 kişi olacağını 7 kişiyle çalışıyor. Statüye aykırı.
1: Tamam, onları biliyoruz
0: bak,
1: hocam.
0: Bunlar buradan
1: tekrar
0: gelerek,
1: pozisyonlara
0: buradan
1: geçelim.
0: Gelerek yürüdüğümüz zaman nelerin eksik olduğunu gözlemlemek için bu ince
1: anladım.
0: Noktaya dokunuyor.
1: Anladım. Tamam. Bu pozisyon bir kere şunu net söyleyelim. Mustafa Hoca da diyor ki kırmızı karttır, şiddetli harekettir. Dolayısıyla
2: maçında
1: eğer hakem yedi, kaçırdıysa tabii. Ki kaçırmış. Tabii. Dönmüş bu tarafa. Bu tarafa dönmüş, topa dönmüş.
2: Tabii.
1: O zaman var çağırmalıydı, protokol bunu gerektirir.
2: Bir de maçın 7. dakika Sender. 7. bak tam 7. dakika. Düşünebiliyor musun?
1: Yani daha da
2: uzatma ilk yarı ve ikinci yarı düşünüyorum. 90 dakika Alanyaspor 10 kişi olacak.
1: Tabii tabii.
0: Ya 90 sonucu, dakika. Sonucu
1: bilemeyiz ama bambaşka bir senaryo olur.
2: Oyun kabirimi çıkar.
1: Bambaşka bir senaryo olur.
0: Sen ver.
1: Tabii ki. Tabii
2: Alanya yine yener.
0: 5-0 yenilir.
2: Alanya yine yener. Beşiktaş yenilebilir. Evet, Beşiktaş yener.
0: Kim yani yeneceğini bilemezsin.
2: Skordan bağımsız zaten bunu konuşmak
1: gerekiyor. Peki bir sonraki pozisyon gelsin. 19'da Trossard'ın ortasında Yang Yo topu ağları gönderiyor ama karşılaşmanın hakemi hayır diyor. Çektin formasından diyor. Bunu sonradan getirdi galiba. Çok yakın pozisyondan da göremedik biz de. Şimdi buradan görebilecek miyiz?
0: Yavaş git, yavaş git. Görelim orada. Ne yaptığını görelim. Bir daha
2: yine
0: yavaş git.
2: Aiti var o pozisyonda da biliyorsun değil mi?
0: Bak, yine aleti var orada.
2: Aiti yine. Aletiyle yine. Oh. Tabii, bu sefer de o.
3: Yani ekrana ya iyi getiremediler bu
1: stadyumun, tabii. Çok iyi göremiyoruz açıkçası. Bu stadyumun çekim açıları yani Allah'lık. Gerçekten sıkıntılı. Ben şu anda faul varsa da görmüyorum, onu söyleyeyim.
3: Ben de görmedim. Yani maç oynanırken de görmedim.
1: Vardır belki. Şimdi ama kamera yavaş, bir yere gidiyor, şey bir yere gidiyor.
0: Yavaş uzak. Oynatırlarsa çözeriz. Yavaş oynatın. Buraya geçin. Burası uzak. Yakın çekimi yavaş
2: oynatın. Yakın çekim lazım tabii buradan.
0: Buraya geç. Burada hiçbir şey yok.
1: Burada da yakalayamıyorum.
0: Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Baksana hocam, gelmiyor ki pozisyon.
0: Az geri
1: oraya.
0: Gelsin hocam. Yavaşlatınca
1: bir tık ben geri,
0: bir fikir sahibi olur.
1: Bir tık daha geri, bir tık daha geri. Ben nereye hocam?
2: Kadrajdan çıkıyor.
1: Geçmiş, burası
0: öbür
1: da geçmiş.
0: Gelsin, öbür açı gelsin.
2: Çok kötü çekimler ya.
1: Ya felaket ya.
2: Hiç buradan.
0: Yavaş, hadi. Yavaş. Tamam, gördük.
1: Gördük mü?
0: Ben gördüm.
1: Öyle mi?
0: Ben gördüm, zaten gazeteye yazımı da yazdım.
1: Tamam.
0: Söyleyeyim mi şimdi?
1: Ne gördük ben?
0: Hocam uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
1: Evet.
0: Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
2: Gol.
0: O da kendini yere attı.
2: Gol.
0: Faul.
1: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
0: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu.
1: Bu pozisyonda onu da göremedik bu arada.
3: Beşiktaş'ı doğramışlar.
1: Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Onu da göremedik. Bu pozisyonun başında ofsayt olabilir ha.
0: Ofsaytsa o zaman ofsayta gelsinler. Burada golü iptal ettik diye bakın. Gel ofsayt o zaman.
1: Golü iptal etti diye oraya. Çünkü pozisyonun başını gördünüz, onu da görmedik.
0: Abi,
1: tabii hiçbir şey görmüyoruz ki. Bak buradan değil.
2: İlk top sol
0: koridora.
2: Sol koridora. Evet. Sol attı top sol koridora değil
0: evet.
2: mi?
0: 9 numaralı oyuncum yok.
1: Sol pozisyonun en başında evet. soldan sol birisi önden kaçıyor.
0: Bak şimdi bu pozisyon hafızalarda kalsın. Bu geç giriyor. Öbür daha ilk başlangıçta da top.
1: Onu, o kısmı var mı Ercan? Bir o kısmını yollasınlar ya. Yani ben burada faul göremiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Yok. Tabii faul yok. Bakın bu temaslara, hani biz basit temaslara faul çalmayacaktık. Mottomuz buydu yahu. Ya bu buz gibi bir gol. Bunlara faul çaldığın zaman yandı ketel elva ya. Geçen akşam da Galatasaray maçında Torreira'nın kaleci temasına ona faul çaldın mı gitti, gol olmaz abi. Gol
1: stoperler,
0: bu da temiz.
1: Stoperler, forvetler, ya bu ceza sahası içinde bu itişmeler, çekişmeler olacak. Doğal, olmazsa tabii. olmaz. Her pozisyon futbol penaltı olur, her pozisyon faul olur.
2: Futbol teması oyunu
0: şu
2: değil mi?
0: 39'u bir getirebilir miyiz? Ender Bey, 39'u bir gelsin hemen akabine yapıştırabilirler mi? 39'daki pozisyonu bu maçın.
1: Ha,
0: bu
1: bir ayağı olsa, değsin, bir ayağı gelsin. Bir ilk adı. Kadrajdan çıkıyor. Bir dakika, bir geri alalım tekrar. Biraz geri. Biraz geri, biraz geri. Bir tık daha. Evet. Yok. Şimdi
3: yok canım olsaydı.
1: Bir tık değsin. Değmedi daha. Değmedi daha. Geri değil arkadaşlar, ileri. Evet. Şimdi çok hafif geri. Bir tık daha.
0: Yapıştır ayağı.
1: Evet.
0: Ha, tamam. Bu açı bizi aldatır.
1: Bu açı yanıltır.
0: Çok yanıltır. Öndeki Alanyalı oyuncunun kafasının, bedeninin, sol kolunun biraz daha önde olduğunu görüyorum. Ama sen hayır hocam öyle değil diyebilirsin.
1: Evet.
0: Çünkü sahada koyu ve açık çim boyutları da yok.
1: Gölgelerden bakacağım. Gölgeler de gözükmüyor. Yani ya, o kadar
0: kötü bir çekim.
1: Bir açı daha vardı, o var mı bizde?
0: Lakin aldatır bu bizi.
1: Bir açı daha vardı. Ya bu
3: böyle maç çekimi mi olur ama ya?
1: Ya bu stat ama gerçekten sıkıntılı ya. Yani ben de
3: ama bir pozisyonla şeyi, ilgili bir fikir sahibi
1: olamıyorum
3: yani.
1: Da hiçbir şey göremedik yani. Bu stat çok sıkıntılı bir stat. Bir açısı daha vardı bu offside pozisyonunun.
0: Bak burada bile Deniz Kayatepe yanlış konumlanıyor.
1: Çok yanlış yerde.
0: Yardımcı
1: ya.
0: Hakem arkasına dönmüş. Top orada, bu tarafa
3: geldi. Hocam sizin anlattığınıza bakarsak hakemliği bıraksın bence o zaman. Yani bu her şey yanlış
0: hocam,
3: baştan
0: bak,
3: aşağı.
0: Bir dakika. Bunları yok. Önü bu gençlerin önünü tıkamak istemiyoruz. Bu gençler hakemliği bıraksın boyutunda
3: böyle
0: değil.
3: Hatalar
0: ama
3: da
0: bu gençleri
3: hocam.
0: Bu gençleri eğiterek, yöneterek, öğreterek, hazırlayarak salmak lazım.
3: Tamam da sezon öncesi eğitilmediler mi bunlar hocam yani? Temmuz, tabii. Ağustos, Eylül ne oldu bunlarda? Haziran.
0: Abi oradaki oturanlar futbolu bilmiyor diyorum sana. Gözünü seveyim ya. Hasbelkader geldik buralara ya. Allah aşkına. Bu çocukları kendi bireysel yetenekleriyle.
3: Daha ikinci haftada bunlar yaşanıyorsa bundan sonrası ne olacak
0: geçen
3: yani?
0: Geçen sene de anlattık.
2: Ali Eti var ya, yani maçın şeyiyle oynamış. Bir kırmızı kartı var adamın. Bir de var ya şurada bırakmış profesyonelce. Yani normal gol. Bu ya normal gol. Yani
1: gibi,
2: bu
1: ben orada
2: buna foul falan çalınmak
1: kendi
2: çok
1: adıma
2: ucuz.
1: Bir şey de söylemek istemiyorum. Çok iyi değil pozisyon. Bakın. Gerçekten çok iyi göremiyoruz. Bir başkası der ki hayır burada çekiyor.
2: Çekti mi der?
1: Bir şey diyemem. Ama
0: tam
1: ben
0: vururken, bekin, bekin.
1: He, bir dakika.
2: Burada da offside gibi duruyor bakar
1: burada mısın? Burada offside gibi duruyor yalnız.
2: Değil mi?
0: Bu çok aldatır ama bu açı.
2: Aldatır.
1: Hocam
2: doğru da.
1: Ben şeye bakıyorum.
2: Gölgelere mi?
1: Yok yok. ceza yuvarlağın önünde hat düşünüyorum.
2: Mesafesi ne? Çapını. Ne kadar oldu? Evet. Hani diyorsun oraya veya yakın, çizgiye yakın, çizgiye uzak.
1: Bu olsaydı olabilir şimdi. Bir şey diyemem.
2: Evet olabilir, doğru.
0: Anlatsaydılar, gösterseydiler, aklasaydılar, kararın satışını yapsaydılar. Bu da var biliyorsun, var protokol. Kararın satışı, bir gol olmuş, tepkiler
2: acaba
0: var.
2: Acaba golü iptal ettiği
0: gol için olmuş, tepkiler var.
1: Bak bunu geçen sene bir maçta yaptılar.
0: Gol olmuş, tepkiler var. Madem öyle,
1: dön buraya.
0: Dön
1: değil
0: buraya
1: mi?
0: De ki offside yahu.
2: Hiç tartışma ortadan kaldır.
0: Eş ya, kaldır, yardımcı kaldır bayağı.
1: Eğer offside
0: golü
1: tabii.
0: İptal eder ki kaldırır, der ki burada offside var, offside'la başlatırsın.
1: Eğer offside ise tabii.
0: Demek ki değil offside. Yani. Ben onu anlıyorum. Offside değil.
2: Ve onu yapmayı bir de düşünememiş olabilirler mi?
0: Onu da bilemem abi.
1: Bizim sıkıntımız, bir pozisyon var. Pozisyonun öncesi offside mi anlayamadık.
2: Faul
1: mü değil mi, gol mü değil mi?
0: Faul yok bir kere. Ben
2: yani
0: faul
2: yalnız
0: olmadığı...
2: benim gördüğüm şuradan, ben şu görüntüden ben de katıyorum. Faul yok yani, bu gol yani, bu kadar dokunmakla bir etmekle birbirini, futbol sonuçta hepimiz biliyoruz. Evet. Hocam. Ulan. Temas evet. Oyunu değil mi ya? Sonuçta ne yapacağız hani?
0: Karşılıklı var. Eşit, adil çekişme.
2: Robot gibi yani, böyle değmeden
0: adil,
2: böyle
0: temas var.
1: Bana şu gördüğüm görüntüyle, bak ama şu gördüğüm görüntüyle, iyi göremiyorum. Şu gördüğüm görüntüyle ben bundan faul falan diyemem yani. İmkan yok.
3: Ya hocam, zaten şu... toplumsal olarak da bir maç sırasında yaşanan şeyde kimse ne olduğunu anlayamadı yani.
1: Anlamadık ki, görmedik ki
3: yani. Görmüyor yani. Kimse görmüyor, evet.
0: Şu 39'u verebilirler
1: mi? Var mı 39?
0: Yine bu tarafa hücumda, Beşiktaş hücumu.
2: Beşiktaş'ın ne olacak ilk devre? Bir kırmızı kart. Yani rakip 39, eksik kalacak. Bir de golü.
0: 39.
2: Daha ne olacak 39. Ya?
3: Evet. Bir gol atıyor. Başına gelebilecek her şey gelmiş.
2: 7. dakika 39. Rakip 10 kişi kalacak.
1: Bakıyorlar hocam.
2: Bir de devreye düşün, devreye 1-0 girecek.
3: Evet.
2: Hiç. Yani Beşiktaş iyi oynar, kötü oynar. Şu o ayrı da hiç.
0: Bu değil, bu değil. Ceza alanı içerisinde 39'da.
1: Burada da tarafta... Trossard'ın yüzüne bir şey geliyor.
0: El yüze geliyor.
1: Yani bu da sarı kart olmalı diye düşünüyorum.
0: Baksana, eli yüze getiriyor.
3: Tabii. Vuruyor hocam, nasıl vuruyor, geliyor yüzüne?
1: 30'da bu da.
0: El yüze abi, dayak yedi bu akşam.
1: Bak şimdi hocam, bak.
2: Bile bile açıyor.
0: Trossard dayak yedi bu akşam ya. Gördüler çocuğu ya.
2: Beşiktaş takımı genelinde de dayak yedi hocam.
1: Bayağı ırpalandı yani çocuk.
2: Yani Beşiktaş takımı da ırpalandı.
0: Bakar mısın? Hakemdeki gibi. Reaksiyon yok. Dördüncü hakemde reaksiyon yok. Algılama yok.
1: Ama orası dördün önü ya. Ya onun... Dördüncü hakem şurada.
0: Hakem de cepheden görüyor. O tarafa doğru bir deplase ol, bir koş. Oyuna bir bas.
3: Ama hocam ben bir şey söyledim programın bu konuyla ilgili. İFAB kurallar değişti dedim. Ya... Serbest
2: ne zaman hangi maçta şey. Değişti biliyor musun? Söyleyeyim mi? Paraguay-Fransa maçı. Paraguay hatırlıyor musun? Giderken yumruk atıyor Fransa oyuncular falan. Maç 1-0
0: oldu.
2: Seyrettiniz değil mi maçı? Ay ne ya. Komedi. Vuruyor herif. Dirsek
0: hakemi
2: vuruyor.
0: Falan yönetiyor ya. Maçı yöneten oydu ya.
2: Ya şu neler vurdular, dövdüler. Adamları Fransa.
0: Evet şimdi. Şöyle soru şu. Temas vardı ya. Şimdi bakalım. Bak bundan ne farkı var temasın? Değişik bir versiyonu bu. Bak iki oyuncu da temas. Bak ele bak, hop. Gördün mü? Ne farkı var iptal edilen golle bu temasın ağırlığı konusunda? Aynı değil.
2: Aynı değil, ayrı pozisyon ama burada da hafif bir itme var, orada da çekme.
0: Ver penaltıyı o zaman. Tabii. Ohun lehine ver
1: yani
0: penaltıyı.
1: Ohun ceza sahası içinde bir
2: veya sahteden atıyorsa ümit sarı kart ver.
1: Değil ha,
2: temas olduğu için, madem hani bıraktık
0: temas edilirsin. Olduğu için sarı olmaz da öbürü golü iptal ediyorsan o basit temasa, buna da penaltıyı basacaksın standardın açısından.
1: Hmm, anladım hocam.
0: Bak bu penaltı değil. O golde de faul yok. Gol buz gibi gol. Badem olmuş gol.
2: Ya daha ne yapacaklar ya? Rakip olmuş.
1: Gol badem olmuş.
0: Aynen badem
1: kırmızı
0: olmuş.
1: Kırmızı kart, tuzu fıstık.
2: Aynen. Oh, yani. Aynen dediği gibi.
0: Şimdi söyleyeceğim, yanlış algılayacaklar da maçtan sonra.
1: Söylemeyelim hoca.
0: Maçtan sonra her iki oyuncular birbirini tebrik ediyorsa maçı hakem açısından iyi geçmiştir.
1: Ettiler
0: kriter mi? Kriter buymuş.
1: Ha.
0: Oranın kriteri. Maç sonunda tebrik ediyor oyuncular.
1: Şey de demek istemiyorum ya. Yani
0: kavga çıkmadıysa kriterimiz bu bizim. Bravo, maç iyi geçti. Yahu.
3: Zaten Beşiktaş da yazılı açıklama yaptı, vurgu yaptı. Yani
0: ya bitti unutuldu işte. Gitti. Evet. Bitti mi yani?
1: Ya
0: bitti.
1: Yok, unutulmayacak tabii ama yani ne yapsın adamlar da, ben o şeyde de değilim ya. O zaman daha ikinci haftadan bitmez bu sezon.
0: Bu soldaki de. Aşağı kırmızı kartın şey fotoğrafıymış. Soldaki kırmızı kart fotoğrafı. Kırmızı kart. Hop geldi işte bak. Gördün mü hocam 39'daki teması?
2: Gördüm.
3: Bitmez ama.
0: Yani temas ağırlığını vermek için bunu getirdim.
2: Sezon. Eğer diyorsun onu iptal ediyorsan.
0: O teması faul değerlendirip gol iptal ediyorsan.
1: Bir dakika şuna bir bakalım. Ohun pozisyonuna.
0: Gördün mü?
1: Ohun yakın pozisyonu.

0: Bunu var çünkü bunu nereden Beşiktaş kulübünün verdiği.
1: Tamam. Bak şimdi diğer Aliti'nin sol eline bak. Ohum formasını tam göğsünden nasıl sündürüyor formayı.
0: Bir dakika, bir saniye, bir
1: bak,
0: saniye.
1: Bak forma nasıl sündürüyor bak.
2: Sol eliyle değil mi?
1: Sol eliyle formayı sol sündürüyor. Eliyle. Neredeyse tamam. Üstünden alacak. Bak. Tabii.
2: İkisi birbirini, aynen. İkisi aynen.
1: Aynen az hocam. Önce eşit, adil, temas, karşılıklı tabii, tabii. Temas temiz, var. Temiz, buz tabii. Gibi gol bu abi. Doğru mu?
2: Tabii.
1: Buz gibi gol badem olmuş.
2: Ait'i mesela hiç ellemese anlarım. O da çekmiş. Bak, burada Ait'i var ya bak yine şimdi, var. Ait'i başrolü.
1: Burada Vlovic'in son dakikalarda buraya gelirken oldu bu.
3: Penaltı mı bu da?
0: Geleceğiz ona da. Ona da geleceğiz. Tamam. Devam edelim. Gelelim o zaman hızlıca. Çünkü
2: Ait'in başrollerde oynadığı bir maç film yani bir film bir maç olmuş yani bütün her şey var
1: Beşiktaş'ı yenmemiş Ait'i hakemi de yenmiş evet,
2: varı da hepsini yenmiş
1: tek başına galip geldi yaptıklarıyla aynı Paraguay maçındaki şimdi, oyuncu vardı ya
0: Ruan Agbadu mücadelesi var 53'te
1: bu sarıların hepsini atladı zaten el yüze olan sarıların hepsi gitti 66'da bir tane daha var Alanya'nın bu sefer.
0: Bunun yakın planı var mı?
1: Tamam. El yüze. Yasak illegal kullanımda. Sarı
0: şurada bir yavaş. Burada dirsek var mı?
1: Yok dirsek olmaz. Kırmızıya gitmez. Bu sarıda kalır. Öyle bir
0: zaten o sarıların yok. Hiçbirini vermiyorlar.
1: Bu sarıda kalır. Dirseği kırmızıya çevirebilmeniz için Önder Bey böyle olması lazım. Silah gibi kullanmam hocam. Lazım.
0: Bu Trossard'ın pozisyonuna benziyor. Yani şeyi kastetmiyorum. 30'daki pozisyona.
1: Sarı kart. O da sarı, bu da evet. Sarı. Trossard'a yapılan da sarı. Hocam,
0: evet. İkinci yapılan yani.
1: Bu kimdi? Agbado muydu? Agbado'nun da yapmış olduğu sarı olması lazım.
0: Peki bu da sarı olmalıydı. Hangi kartı, hangi pozisyonu verecekler?
1: Kartsız bitirdi maçı. Bravo. Kart kullanmadı. Bravo.
0: Ya ben anlayamadım bu işi.
1: Abi bu devir...
0: Bu Vlahovic'in yani... pozisyonu 57'deki.
1: Bakalım şimdi. Devam. Vlahovic'in de sol eli var mı? Yok çekti oradan. Temas kesti. Bu girdi. Girsin.
0: O dokundu. Turunculu oyuncu.
1: Arkadaki şişe bak.
0: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Gene, Aliti.
1: Gene Aliti abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun. Bu penaltıyı vermiyorsun.
0: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
1: Zorluyor. Bak şimdi yakalamış onu. Gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak. Çıkaracak sırtta. Gördün mü? Bayağı. Öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
3: Penaltı değil hocam.
1: Değil mi?
3: Değil. Bu da kural değişti. Normal bu.
1: Şimdi İptal ettiği gol mü?
0: Şimdi onu düşünüyordum.
1: Daha temiz. Buraya bakar mısın abi? Buna vermiyorsun.
0: Ya gol eğer orada mi? Çekme görüyorsa Ogun pozisyonunda burada çekmenin ağababası var.
1: Neler var neler değil mi? Ver penaltıyı burada.
0: Dışarıda mı? Bir dakika ona bir bakalım.
1: Bilmiyorum. Dışarıda. Dışarıda ise penaltı, dışarıda ise frikik, içeride.
0: Bir tık geri gelsenize. Şeyde yanlış bir şey de söylemeyelim dışarıdaysa.
1: Devam ettir. Bir tık daha.
2: Hala çekiyor.
1: İçerik hala çekiyor.
0: Şeyin hareketin bittiği nokta çünkü önemli.
1: Bu tür çekmelerde.
2: Hala çekiyor çekmemiş yani formadan evet, değil mi? Evet. Duşanın formasını hala çekiyor bırakmamış içeride.
1: Bakar mısın bak devam.
3: Beşiktaş. Bu kadar bu akşam bir hakem şeyine maruz kalmış. Hatalarına maruz kalmış. Yani bunu Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor yaşasaydı şu an kıyameti koparırlardı. Ben Beşiktaş'ın yeteri kadar bu konuda bir tepki verdiğini düşünmüyorum. Yani normal bir yazılı açıklama. Çünkü izlediklerimizi ve hocamın yorumlarını dinleyince yani Beşiktaş gerçekten evet kendi teknik olarak İşte rotasyon olsun efendim işte bitiricilik konusunda
0: o ayrı. Sen hata yaparsın.
3: Oyun olarak
0: sen
3: ayrı
0: kötü
3: ama
0: oynarsın. Ama hakkın olan şeyleri kararlar verirsin. Yani neler senin hatan başka.
2: İlgilendirmez evet. O olaylar.
1: Şimdi burada 50 numaralı oyuncu sanırım topa vuruyor ya.
0: Kim?
1: Burada 50 numaralı.
0: Savunmacı diğeri vuruyor evet.
1: Ama diğeri de Vlahovic'i bitiriyor. Bakar mısın?

0: Erken başlıyor, devamında indiriyor. Oradan herhalde aldandılar buna. Bakar mısın?
1: Öbür o Ümit Akdağ'da topa değiyor sola.
2: Ümit Akdağ şey yapıyor.
1: Topa değiyor, topa değiyor.
2: Onun hamlesi temiz, onda değil sıkıntı zaten.
0: Askıya almış gidiyor. Şimdi bu maçta mesela hiç kart çıkmadı. Bir sürü daha çoğaltabiliriz kartlık pozisyonunu. Şunu söyleyelim hakemlere. Maçı kartsız bitirme arzusu kişiye özgü değildir. Evrensel kurallarda olması gereken kartları kişisel tasarrufla pas geçemezsin. O hakemlik anlayışı çok eski yıllarda kaldı. Baba hakemler kartsız maçı bitirirlerdi. Onunla konuşur, bununla konuşur. 80'li yıllarda kaldı. Günümüz hocam, çağdaş futbolu, evrensel oyun kuralları olması gereken, yasaklanmış hareketleri karşılığında olması gereken kartları çıkarmak zorundasın.
3: Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani kısaca bu anlattıklarınızdan sonra... Yani Beşiktaş'ı hani böyle kapat haliyle doğramışlar denilebiliyor evet. mu bugün?
0: Bu hakem öyle.
2: Yani şöyle, bu hakem kararları oyunun kaderini etki etmiş.
0: Kesinlikle olur. Etkiledi.
1: Çok ya bir de topu taşırken ne yapıyor oyuncu?
2: Ha bir pozisyon, iki tane daha pozisyonumuz varmış.
1: Tek ayak üzerine kalıyor mesela.
2: Onları da hemen bir verelim.
0: Dengesi kayboluyor değil mi?
1: Tek ayak üzerine baktım mesela, onu çekti mi düşer orada zaten, oyuncunun dengesi gitti.
0: Bu akşam Deniz'le yer alma sorunu yaşamış. Çok fazla hem de. Şimdi bu karşılıklı çekme. Bu da takılma.
2: Buradan bir şey çıkmaz.
0: Çıkmaz. Karşılıklı çekme, sonra takılma.
2: Tamam, bir sonraki pozisyon.
0: Çekmenin şiddetine bakalım. O da onu çekmiş.
2: Ya ben herhalde işte bir şey söyleyeceğim.
0: Burada karşılıklı var, çekiş var. Yani bir tek taraflı, tamam. Adil olmayan bir mücadele yok. Karşılıklı, iki tarafta birbirini çekiyor.
2: Işte tamam, işte ilk goldeki pozisyon çekiyor. Gibi.
0: Nasıl?
2: Gol olması gereken pozisyon gibi.
1: İşte orada tabii, da aynı.
2: Yani burada vermiyorsun hiçbir şey. Tabii, doğru.
1: Doğru.
2: Bak bu doğru. Ama Ohun pozisyonunda faul diyorsun.
0: Futbolun. İşindeki...
2: Yani maçın, aynı maçın içinde oluyor bunlar. O yüzden söylüyorum.
1: Bak, çok
2: 19
1: doğru.
2: muydu? Evet. 19. dakikadaki pozisyonda 90+1 neredeyse aynı ya pozisyon. Karşılıklı çekişme. Hatta burada daha belirgin bir çekişme var. Kamerada daha iyi çekmiş bunu tabii.
1: Hatta yakalamış. Topun iyi yakalamış. Yani topun geldiği yer bile aynı. Orada soldan geldi ya. Burada da top soldan geldi.
2: Ya orada bir sıkıntı var. Ya burada bir sıkıntı var. Ama bizim gördüğümüz bu doğru karar. Orada sıkıntı var.
3: Vallahi yani şimdi bu maç acayip bir maçmış
0: bu
3: ya.
0: Bu tür eşleşmelerde futbolu bilmek çok önemlidir. Futbolu hala da oynamak önemlidir. Kendi aranda da olsa, halı sahada da olsa. İkili mücadelelerde çözüm kriterleri aynıdır.
2: Hocam her bunları da aynıdır. Bilmiyorsanız yani.
0: Çözemezsen olur. Bazen gününde olmayan hakem performansı
2: olabilir,
0: olur.
2: Olabilir tabii. Ona bir olabilir. Şey diyemem.
0: Oraya da saygı
2: duyuyoruz. Ona da bir şey diyemem tabii ki.
0: Ama... sezona başlıyorsun. Türk hakemliği senden beklentisi çok yüksek. Veya hocam da tanıdığı için her zaman bir abisi olarak destek veriyor. Babadan da hakemsin, doğal bir baba mentörün de var başında. Tamam da kendini geliştirip hızlandırman lazım. Sezona zımba gibi girmen lazım. Kartal gibi olman lazım. Uçman kaçman lazım. Ama sahanın içerisinde afyon yutmuş gibisin. Kararlarından emin değilsin. Çok güçlü bir hakemlik profilini...
1: Ürkekti değil mi hocam?
2: Şu kadar ürkekti. Söyleyeyim. Ürkek olmasının sebebi de bizim yayınladığımız kupa maçı.
0: O maçtan geliyor.
2: O maçta da hata yapmıştı bu arkadaşım.
0: O ürkekliği oradan geliyor.
2: Yani onu söylüyorum. O maçta da hata yapmıştı.
0: Doğru.
2: Bu maçta da hata yaptı.
0: Güçlü hakem profilini sahaya yansıtamadı. Yansıtamazsan da pozisyonlar birbirini tetikler. Oyuncular çünkü kızışıyor. Daha fazla kural dışı eylemler gerçekleştiriyor. Oyun kuralları şunu der. Futbolun nasıl oynanacağını yazmaz oyun kuralları. Futbolun bu şekilde oynanmaması gereken kurallarını yazar. Bunları yapamazsın der. Yasakları bilirler. Futbolun nasıl oynanacağına yön vermez. Bunu iyi algılamak, iyi analiz etmek lazım. O kurallar bunları yapamazsın diyor. Böyle futbol oynanmaz diyor. Onu bilmen lazım. Biraz da futbolun içinden gelirsen, biraz topa tekme vurursan... bol bol dünya coğrafyasına maç seyredersen, her türlü maçı ama. Bir bak az önce ne diyorsun? Paraguay maçındaki futbolcuyu unutmadın değil mi?
1: Fransa maçı.
0: Biz de unutmadık.
1: Tabii. Bence dünya unutmadı.
0: O maçı koy karşına, saatlerce tekrar tekrar izle. Ne yaptı hakem? Nasıl duyarlı kaldı? Nasıl duyarsız kaldı? Futbolcu ne yaptı? Neden yaptı? Bu maçta da futbolcuların bu birbirine çelişkili davranışları, kural dışı davranışları neden gerçekleşti? Bunu bulman lazım. O da oyunun ruhuyla ilgilidir. Ama bunları orada alıp kare kare gitmek lazım. Bak mesela ben kendimi övmek için söylemiyorum. Yaptığınız o Marmara Üniversitesi'ndeki profesörler, psikologlar, mentörlerle birlikte eğitim departmanı kare kare pozisyonları getiriyordu. Bir hakemin gelişimi için. Teke tek eğitim alıyorduk. Pozisyonları koyuyorduk. Ne düşünüyorsun? Niye böyle yaptın? Neden sendeki eksikte falan? Bunları hep tartışıyorduk. Bunun için o dönemde piyasaya çıkan Bülent Yıldırım'ı, Bünyamin Gezer'i, Kamil Abitoğlu'sa sayabildiğin kadar. Onlar hepsi teke tek eğitim. Bugün de yapılması gereken bu. Anthony Taylor, lütfen bu hakemleri al. Bilgi ve birikimini onlara anlat. Bunlar kötü çocuklar yani, değil. Kötü insan hiç değil.
1: Peki. Beşiktaş'ın bu yani iki penaltısı, bir de kırmızı kart. Yani
3: ya Beşiktaş'ın
1: verilmedi yani abi, rakip olarak kart, bir kırmızı
2: hocam,
1: kart alan
2: diyelim, hocam hiç anlatma ya. Penaltı bilmem. Beşiktaş'ın hocam, bugün başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş.
0: El cümle bu. Kırmızıyı geçelim. Verse oyunun belki akışı böyle olmayacak. Daha centilmen olacak. Daha farklı bir oyun olacak. Belki Alanya'sı daha çok ıslanacak.
2: Ben
0: daha
2: bir
0: çok
2: şey söyleyeyim mi? Aslında o ilk baştaki faulü verse o hiç olmayacak.
0: Ya proaktif davransa Aliti Trossard evet, çekişmesine düdüt deyip gitse.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Hadi orada onu yapmadı. Şeyi çözemiyor. Yang Yo pozisyonu, Vlahovic pozisyonu. Yani karar istikrarı yok.
0: Yok. Aynı maçın içinde. Peki, aynı hakem.
2: Aynı gündüz maçına, yanlış Trabzonspor şey. Başakşehir maçına bir küçük pencere açacağım. Ama önce Trabzonspor'un 2-1 kazandığı bir Fatih Tekke'ye gidelim. Nuri Hoca'ya gidelim. Neler söylemişler? Hem şöyle bir maçla ilgili hafızamızı tazeleyelim. Ardından da küçücük bu maçı konuşacağız. Bir de Salah'a parantez açacağız.
4: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence. Her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarlarının olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon, maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi, oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu. İşte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedirtiyor. Sağ olsun. Ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil. Bunu parantez açmam lazım. Hepimiz oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum. Oyuncuların bazılarını Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada evet belki olabilirsin. Her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sahanın dışında, antrenmanın dışında, antrenmanın başlangıcında, sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız cenk keza öyle.
5: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın 10 numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimiz oyun yamadık. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. Söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
2: Evet, Trabzonspor maçına bakacağız dedik ama bir pozisyonu unutmuşuz Alanya maçından. Orada da Alanya lehine bir penaltı ihtimali var. Bir onu izleyelim. Onu da es geçmeyelim, akıllarda kalmasın. 66. dakikada Alanya Spor bir serbest vuruş kullanıyor. Ümit Aktağ Agbadu'nun müdahalesiyle yerde kalıyor. Bu pozisyonda...
0: Bunu yavaş geçersek çok iyi olur. Tam vuruş anında buradan değil. Burayı görelim. Evet, lütfen. Bak şimdi ele bak. Hop gitti. Yüzde gördün mü? Top oyunda mı değil mi onu görmek lazım bir daha. Bir daha frikiye attın, serbest vuruş, özür dilerim. Serbest vuruş yandan bir oynattın. Bu el geliyor. Olay ceza alanının içinde, penaltı olur. Topa bakalım, oyuna girmiş mi?
2: Girmiş gibi gördü.
0: Bu çekimle de tabii ki bunun vebali de VAR hakemine ve hakeme kalır. Bu pozisyonun çözünürlüğü. Tam topa vururken duralım. Tam topa vururken geri gelin lütfen.
2: Hakem de hangi, neyi görecek ya?
0: Abi bu akşam çok kötüydü.
3: Hocam bir şey sorabilir miyim tekrar?
0: Tabii ki.
3: Yani bu hakemler haftaya
0: tam
3: görev alacak
0: duralım
3: mesela?
0: Bir dakika. Bak evli orada. Görüyor musun?
2: Evet.
1: Daha düşmüyor oyuncu.
0: Bunun çizgi içinde mi dışında mı olduğunda VAR tespit edecek. Şimdi buradan aldanabiliriz de. Çizgi içinde eğilim, oyuncuların öne eğilik olması içindeymiş gibi gözüküyor. Eğilim ceza alanının içerisinde olmuş oluyor. Penaltı olur burada.
2: Bakayım.
3: Hocam bu son
2: hocam
3: şey, bu,
2: içinde ya.
0: İçinde
2: baksana.
0: Penaltı. Bu da penaltı. 66'da oldu.
2: İyi de o zaman Alanya'nın nasıl olacak bu işler?
3: Yani bu performanstan sonra haftaya da mesela görev alabilirler mi? Yani nasıl? Merak ettim ben.
0: Veriyorlar abi. Ne var bunda diyorlar, veriyorlar.
2: Burası da penaltı.
0: Bu da penaltı. Alanya'nın da penaltısı gitmiş oldu.
2: Yani bir iki penaltı karşılıklı. Bir gol gitmiş. Bir kırmızı kart gitmiş. İki sarı gitmiş.
1: Maşallah.
2: Bayağı yani iyi.
0: İzin verirseniz IFAB'ın şiddetli hareket tanımını okuyayım da insanlar da bir bilsinler. Bakın az önce biz kırmızı kart dedik ya, o el yüze tokadı. Şiddetli hareketin tanımı şu. Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, temas olup olmamasına bakılmadan top için mücadele etmezken, top için mücadele var mı yok?
1: Aytin'in ilk pozisyonu o.
0: Evet, pozisyonu anlatıyorum. Bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir. Şiddetli hareket tanımı bu.
2: Kullanmaya teşebbüs etmesi bile var bak içinde.
0: O kadar.
1: Eylemi o bir de teşebbüs etmedi, gerçekleştirdi.
0: Uyguladı. Yani uyguladı, şiddetli hareket işte bu. Bunun az geldi, ucu değdi. Geçin abi, yedirmeyin milletin kafasını, karıştırmayın, kirletmeyin futbolu. Benim derdim o. Kirletmeyin futbolu. Deyin ki evet bu hatadır. Hakemler de bir bakın yanlışa doğru gibi öğretiyorlar. O saç çekme var ya, o da aynı. İşte bu tanıma girer o da.

0: Bunu bayağı gördük canım.
1: Ona da yani sarı demişler eğitimde. Bakar mısınız ya? Yapmayın, bakın, kirletmeyin. Doğruları öğretin, deyin ki evet biz dedim ki evet yanlıştı. Yanlış uyguladılar ilk hafta. Şimdi doğruya gidiyorlar.
0: Anthony
1: bravo.
0: Anthony Taylor da mı sarı demiş?
1: Onu ne bileyim abi. Anthony Taylor'ın adını hep
0: çünkü
1: kullanıyorlar.
0: Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Yani dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri
1: evet
0: çağırdı. Buna bak bu pozisyon başlayan kırmızı Dunkett diye. Maçın hakemi de.
1: Kimi çağırdı? Fagani.
0: Yani.
1: İran asıllı olsun. Fagani
0: Dünya Kupası'nda da maç yönetti.
1: Final yönetti abi. Açılışta o yönetti. Finali evet yönetti. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda. Ya yapmayın. Üst düzey uygulamayla geliyorsun. Burada böyle diyorsunuz. Kirletmeyin. Benim derdim futbol. Siz yarın bir gün oradan gideceksin. Bir başkaları gelecek. Sonra onlar gidecek. Bir başkaları gelecek. Ama bu futbol bizim futbolumuz. Benim derdim o. Yoksa buradaki hakem şimdi Deniz Kayatepe'yi severim ben ya. Babası tabii benim arkadaşım. Bu ayrı konu.
0: Kişilerle bir işimiz sanır yok ki zaten.
1: Biz
0: kişilerle
1: bunun,
0: değil.
1: Bu çocuğun daha iyi olmasını istiyoruz. Daha güzel olmasını istiyoruz. Daha başarılı olmasını
0: tabii ki,
1: istiyoruz.
0: Tabii. Peki bu Trabzonspor maçına bakalım. Bir hocam öncelikle maça ilişkin sizin küçük bir yorumunuzu alayım. Evet. Bir de bence Salah'a şu üç resmi maçının rakamlarını koyalım. Bugün iki gol attı. Sayılmayan offside gerekçesiyle tabi. Orada bir şeyi kaçırıyor bazı izleyicilerimiz.
1: Biri faul, biri offside gerekçesiyle.
0: Yani kaleci olmadığı için orada ya işte bu nasıl falan demişler. Kaleci diye bir kavram yok. Yani hala daha oralarda kaçıran arkadaşlarımız
1: kaleci
0: var.
1: Kaleci en az iki oyuncu olması gerekiyor.
0: İki oyuncu olacak. O yüzden orada hani offside var. Ama orada ne güzel vurdu topuna. Evet, tak diye bir girdi. Orta sahadan attı yani.
2: Yap. Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Maça iyi başladı. Golü de erken buldu. Ondan sonra erken bir gol yedikten sonra oyundan da düştü ve oyunu istediği gibi kontrol edemedi. Ve ucunda üretken olamadı Ender. Burada en önemli şey sağ içinde o pozisyonel oyunda özellikle Salah çok rotasyon yaptı. 3 rotasyon yaptı. Çok mesela Muçi'nin Aral'ın pozisyonlarına girdi. Bu da ucun dengesizliğini getirdi ve üretemedi. İkinci yarı ama net bir şekilde söyleyeyim mi? Sağda ya tek takım vardı. Bordo Mavili formalı olan Trabzonspor tartışmasız ya tek kaleye döktü işi, bir ara ele erken golü attıktan sonra momentumu yakaladığı bölümde maçı 4 falan yapardı yani bırak 2, bir ara 15 dakikalık bölümde ikinci yarının başı 45-60 arası maç 4-1 olurdu. Ben Salah'la ilgili şunu söyleyeyim, yani Salah'ın bana göre bu ısınma turları, bu performansı %100'üyle oynamıyor. Yani Salah gibi bir oyuncuyu biz seyrediyoruz diye şanslıyız, bana göre herkes arkasına yaslanmalı, keyfini çıkarmalı.
0: Bunu da bir verir misin Bora? Barco'daki Muhammed Salah'la ilgili.
1: Trabzonspor.
0: Yani topla buluşmalarına, pas yüzdeleri de iyi de neredeyse ilk maçında her dakikada topla buluşmuş. İkinci maçında 90 dakikada 76 kez, bu sefer 68 defa.
2: Bir de %100 hazır değil Ender.
0: İşte zaten
2: bak, %100
0: mücadelelerdeki rakamlarından tabii anlaşılıyor. %100
2: hazır
0: olmadı.
2: Değil. %100 hazır olduktan
0: ama
2: sonra bitti.
0: Yani şu görüntü ileride görebileceklerimizin bize sinyalini
2: referansı
0: veriyor. Evet.
2: Bir de şunu söyleyeyim. Mesela ilk yarı oldu. Muçi ile yerleri rotasyonla değişti. Muçi'nin yerine girdi. Muçi sağ açık oynadı. Geldi, evet. Şimdi bu rotasyon doğru değil. Fatih Hoca'nın buna dikkat etmesi gerekiyor. İlk yarı bu pozisyonel oyunda ciddi sıkıntı yaşadı. Muçi'yi de sahada yok etti. Salah'a da. İkinci yarı ne oldu attığı golde? Muçi 10 numara geçti ikinci yarı. Salah kendi yerinden sağ çizgiden girdi. Muçi ile 2'ye 1 yaptı. Ne oldu? Daha doğru pozisyonel oyun oynandı. Fatih Hoca hep bunu söylüyordu. Yani ilk yarı Salah iyi niyetli, Salah'ın üzerinden oynayalım falan. Ya Salah'ın tabii üzerinden oynanacak bu oyun ucunda. Bütün opsiyonlar daha fazla o taraftan yüzdesi oynanacak. Kalite var, oyun bilgisi var, tekniği var. Kısa alanda çabuk, geniş alanda hızlı. Ya Salah ben ilk geldi yani ilk programda da en kötü 15 gol 15 asist yapar, rahat yapar, hiç tartışmasız. Ama Salah'ı doğru zamanda, doğru yerde, doğru anlarda topla buluşturmak gerekir. Salah da çok istiyor, geldi kıpır kıpır sahada her topu istiyor ama her topu iştahı var da hocam. Her top atılmaz edilmez. Yani bunu da hem Salah'ın sağlıklı açıdan sağ içinde korunması hem doğru performans Salah'ın vermesi, takımın da vermesi gerekir. Öbür oyuncuları yok sayamazsın. Yani Muçi, Aral düşünebiliyor musun? Onaçon'un arkasında oynuyor. İlk yarı figüran gibi oldular. Şimdi Muçi de değerli bir oyuncu. Aral da. İkinci yarı ne oldu? Dikkat et. Salah çizgide kalınca Aral da iyi oynadı. Muçi de iyi oynadı. Yani ama Salah Yani oraya gelenler mesela forma aldılar. Trabzonspor taraftarı Aydet Öz çok yüksek. Maça
0: Salah
2: geliyor.
0: Karnavalı var.
2: Bak
0: ya.
2: Salah maça bir bilet alıp geliyor. Trabzonspor bunun karşılığını gördü mü? Gördü bugün. Herkese ve huzurlu, mutlu, keyifli gitmiştir. Herkes var ya demiştir ki ya müthiş bir maç seyrettik. Salah yıldızlaştı. İki gol attı. İşte Salah bu işte. Yani dünya yıldız dedin. Kalite bu.
0: Peki. Hocam pozisyonlar için geleceğim size. Pozisyonlar
1: için de söylemek istiyorum. Salah'la Trabzonspor ayrı bir seviye kazandı. Bambaşka bir yerlere gitti.
2: O yüzden... En önemli gittiği seviye ne biliyor musun hocam? Trabzon'a yıldız oyuncu gelmez diyorlardı. Geldi, Salah geldi ya. Bak Salah geldi. Bundan sonra Trabzonspor yıldız oyuncu da herkes alır. Herkes şunu baz alacak. Diyecek ki kardeşim Salah geldi. Salah. Muhammed Salah geldi. Adam 40 yaşında da gelmedi. 34 yaşında geldi. Yani en son bir de Liverpool'dan sonra bir takıma ender sekip oradan almıyorsun. Liverpool'dan sonuçta alıyorsun. Bundan sonra Trabzonspor kime gitse bir dese projeyi satmaya kalksa diyecek ki ya Salah buraya geldi. Salah geldi 34 yaşında şöyle falan. Yani bunlar Trabzonspor'u hem seviye atlamasını hem dışarıdaki oyuncuların Avrupa'da gelmez denileni Trabzonspor'a gelmez. Trabzon şehri ırın kırın edenler diye aslan gibi de şehir bundan sonra da gelecektir. O yolu da açtı Ender.
1: Hocam,
2: Salah transferi.
1: Bak Salah, Aral, Muçi form tutacak olan zaman içerisinde herhalde bu yüksek sayılı futbolcular geç çabukluk hocam, kazanıyor bak, sezon başı. Bu dörtlü bu sene bu ligde çok gol atarlar diye düşünüyorum.
2: Niye? Bak ona da çok ben söyleyeyim mi hocam? Hocam? En son şunu söyleyeyim Ender. Lig boyunca göreceğiz şunu. Trabzonspor top ayağındayken ligdeki en etki en etkili takımlardan biri. Top ayağındayken bak. Top rakipteyken top ayağındayken her maça bu oyuncular her maç gol atabilecek potansiyeli var mı? Var. Her maça gol atabilir mi? Atar. Trabzonspor sakatlık herhangi bir şey olmasın. Ligde 34 haftada bu hücumcularla her hafta gol atar. Kesinlikle atar. Çünkü top ayağında çok etkili bir
0: vallahi
2: takım.
0: Bence...
2: İkinci yarıda Başakşehir'i sağdan sildere. Sağda tek takım vardı. Bordo mavili formalı Trabzonspor ikinci
0: bence
2: yarı.
0: Bence ona açıyor.
2: Orta sahaya geçemedi bir
0: devam
2: Başakşehir.
0: Ettirirse sıkıntı yaşar hocam.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Bir tek uymayan onun zaten var ya bir tek sıkıntısı santroforda şu arada.
3: Yani... Alacaklar tabii. Oraya da alacaklar.
2: Oraya da evet.
0: Peki şimdi Murat senin de görüşünü alayım yani, ondan sonra pozisyonlara geçelim.
3: Şimdi yeni bir transfer. Tamam yıldız mıldız ama bir her şeyinde bir uyum süreci falan vardır. Yani bir zaman süreci vardır. Sanki adam hiç bu süreci yaşamamış gibi. Tribünlerle etkileşimi, bitiriciliği işte oyunu, yani hücumun yeni bir anda yüzü oldu. Baktığın zaman yani klasik olacak ama sanki dün gelmemiş de yani böyle 5-6 ay önce gelmiş gibi falan yani. Ben öyle hissetmeye
2: kalitenin
3: başladım.
2: Kalitenin zamana ihtiyacı var mı?
3: Yok. Yani bitti. Bravo. He? Yani ve takım arkadaşlarıyla olan şey de iyi. Mesela.
0: Yani öyle bir sahiplenmesi
3: evet,
0: de var.
3: Yani
0: o da
3: hem
0: göze
3: böyle
0: çarpıyor.
3: Bakıldığında Muçi ile Arda ile uyumsal açıdan da iyi. Yani böyle gelmiş. Böyle tam onu anlatmışlar. Trabzon'u anlatmışlar. Trabzonspor'u anlatmışlar. Ve her şeyiyle tak diye aldılar oraya koydular ve uyum sağladı. Evet. Ve bunu göstermeye başladı.
1: Helal olsun.
0: Peki büyük bir keyifle seyretmeye devam edeceğiz. Ne katar, nasıl olur Trabzonspor açısından oyun ne noktalara gelir onu da peyderpey göreceğiz. En önemlisi bu haftaki Ferencvaros maçı ilk aşamada.
3: O maç
0: yani
3: önemli.
0: Ferencvaros maçı önemli. Şimdi 8. dakikadaki pozisyonla başlayalım. Burada Muhammed'in Başakşehir kalecisi Muhammed'in büyük bir hatası var.
1: İki Muhammed
0: sonrasında
1: karşı
0: karşıya. Yar bakalım evet.
1: İki Muhammed karşı
0: evet,
1: karşıya.
0: Evet, evet. Şurada topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım.
1: Evet. Topla kale çizgisi arasındaki yeşili görmemiz lazım.
2: Net görüyor
1: gördük.
2: Ya. İlk çarptığında görüyoruz zaten.
1: Çok, çok da güzel dondurdular. Bak arada yeşili görüyoruz değil mi?
0: Tamam. Evet.
1: Peki yardımcı hakemi pilottan
2: yeri
1: getir
2: değil,
1: bakayım.
2: Yeri iyi değil.
1: Yardımcı hakemi bir görelim. Pilottan bakalım.
2: Ben ona
1: efendim.
2: Baktım yeri iyi değil.
1: Pilottan bir bakalım.
2: Bak burada hocam.
1: Şimdi yandan bir daha geldi. Bakalım
2: yandan.
1: Şimdi de görülüyor
2: bak,
1: zaten.
2: Bak yeri
1: dur,
2: iyi değil.
1: Dur.
0: Göremez nerede? O. Oradan
2: mümkün
0: göremez.
2: Mümkün
0: aşağı yukarı,
2: değil mi onu?
0: Aşağı yukarı 3 metre falan geride.
1: Şimdi
3: niye gitmiyor hocam oraya?
1: Nasıl?
3: Niye gitmiyor?
0: Şeyle oynuyor.
1: Beklemiyor ki. Bekleneni beklemiyor.
2: Ama hocam siz diğer maça dediniz beklemiyor. Bunu
0: hocam,
2: beklemiyor.
0: Hocam son adamla öbüründe oynamıyor mu ama orada ya?
1: Ya son adamla oynayacak iki tane savunmacı var. Hepsi
3: hiçbir
1: gitmiş.
3: Hiçbir şey beklemiyorlar mı hocam?
1: Bak şimdi. Dur. Bak şimdi. Burada. Şu anda koşması lazım. Şu anda koşması
0: biraz
1: lazım.
0: Biraz daha yakın olabilir.
1: Yani 3 metre değil de.
0: Oynuyor çünkü.
1: 3 metre değil
0: de. Şu 6 pasın kaleci ileri çıktı ya.
1: Tamam.
0: 6 pasın oradaki oyuncuyla oynuyor.
1: Tamam, arkada hiç hücumcu yok. Hücumcuların hepsi dışarıda. Top kaleye gidiyor.
0: Evet, daha uyanık olmalı değil mi?
1: 3 metre değil. 1 metreye kadar gel abi.
0: Değil
1: en
0: mi?
1: Azından bir reaksiyon göster. Top gidiyor.
0: Çünkü de ki ulan orada bir hücum oyuncusu yok. Bir offside ihtimali yok.
1: Çalışkan bir yardımcı hakemlik yok.
0: Hmm.
1: Haylazlık var. Önemsemiyorlar.
0: Şöyle hocam, hocam bence
3: önemsemiyor yani. Hayır, önemsemiyor yani.
0: Bence hocam ben şöyle düşünüyorum. Bence ezbere burada yaklaşmış. Ben son adamla oynayayım. Aa bu buradan bir dakika ya. Hücumcular bu tarafta. Buradan olsaydı çıkmaz. Ben biraz daha çizgiyi de kontrol edeyim dememiş. Ezbere ya, çalışmış
3: bence. Sıfıra inmesi lazım normalde.
0: Muhakemesi zayıf.
1: Zihinsel antrenman yapıyorsunuz değil mi oyuncularla? Teknik direktör olarak oynarken kendin de. Hakemliğin en başarılı olabilmesi zihinsel simülasyonlar kafasında yaşayacak.
2: Hazırlıklar.
1: Öyle olursa böyle olur. Tabii. Okuyacak maçı, bakacak, gidiyor. Sonradan ben neredeyim? Yerim neresi? Hakem nerede? Maçlarım ne? Oyuncu nereye gitti? Kendi kendine maçta devamlı konuşacak. Deli desinler.
2: Hocam,
1: konuş be kardeşim.
2: Maçtan önce işte simülasyonda onu yaşayacak.
1: Maç ya, içinde de hocam.
2: Hayır yaşayacak.
1: Bizde hakemlikte öyledir yani.
2: Ya hocam simülasyon maç önü yapmazsan onu yaşamazsın. Ya buraya gelirsen
1: hazır
2: onu
1: olmazsın. Yapmam.
2: Hazır işte onu dedi.
1: Maç içinde de konuşacaksın kendine. Bırak
3: deli desinler. Peki hocam şey merak ediyorum. Sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Orta hakem böyle bir şeyde yan hakeme fırça atabilir mi ya? Sen ne biçim yerindesin kardeşim?
1: Atar.
3: Beni de burada şey yapıyorsun, zor durumda bırakıyorsun
1: diye. Adı üstünde
3: diye.
1: Yardımcı. Bana şimdi ben hakemim değil mi? Bana burada yardım edecek abi.
3: Evet.
1: Avut, korner bilmem. Bunu zaten ben oyuncuların jest mimiklerine bakınca bana vermesinler. Sahada jest mimiklerine avutu korneri çözersin. Ama burada lazım bana. Yardımcı hakem burada bana destek olacak. Maçı kurtaracak. Maçı kurtaracak. Yardımcı hakem performansı burada olacak. Bak abi. Bak yardımcıya bak, umurunda bile değil, farkında değil.
2: Ya biz televizyondan
3: ya var olmasa ne olacak?
1: Gitti, gol gitti, gol badem oluyordu.
2: Bir de televizyondan mesela gördük. Bizim
1: bu
2: gibi,
1: gol gitmişti var olmasaydı.
2: Hocam çoğu insan da belki görmüş. Ben ilk gördüğümde mesela Ender de öyle gol dedik ya.
1: Anında
2: yani,
1: gol dedi değil anında, mi? Çünkü anında, o yeşil gözüktü.
2: Anında
1: çünkü
2: göründü bravo.
0: Gözüktü burada o kale çizgisi hat net şekilde gösterdi bize.
1: Abi bir de şimdi bak bunu çözerken bak şimdi oyuncunun. Sol ayağına bak, sağ ayağına bak. İçeriye uzanıyor sağ ayak. O bile sana bir tiyodur ya.
0: Done. Peki bir sonraki pozisyon gelsin. 14'te penaltı pozisyonu var. Vivo.
1: Burada el kol genişleyen, toplu oynayan.
0: VAR çağırdı.
1: El kol genişleyen ve toplu oynayan el konumuna
0: evet.
1: Gelmiş. Açık bir penaltı. Bunu sahada Ali Şansalan'ın çok
0: aslında
1: net,
0: görmesi lazım.
1: Çok net vermesi lazım.
0: Kafalı, nerede bu arada ya? Bir dakika.
1: Kale arkasından
3: arka
1: çekin. Kale arkasından çekin. O gelsin.
0: Ya çekin. Acaba refleksle yüzünü mü korumaya
1: bakar
0: çalışmış
1: mısın?
0: O? Nerelerde?
2: Maşallah.
1: 20 metre, 25 metrede değil mi?
2: Maşallah ya.
1: Beklemiyor ki. Beklemiyor.
2: Ya da bir şey söyleme. O 12-13 oyuncu var. Kenardakiyle 15-16 bütün. Baksana sahanın
3: hocam,
2: yoğunluğu oyuncu orada.
3: Hiçbir şey beklemiyorlar mı ya?
1: Abi yani söyleyince abi. Belki kırılıyorlar biz ama ya hakemlik böyle yapıldı.
3: Biz de bunu izlerken direkt penaltı dedik.
0: Peki,
3: yani
0: biraz
3: daha hazırlanalım.
0: Pazar
1: tamam.
0: Gecesi
1: ama burada
0: saat
1: bir şey daha gösterebilir
0: geliyor.
1: Miyim? Kale arkasından gel. Buradan gel. Az geri git. Az geri git lütfen. Yok yok, az önceki pozisyon, az önceki pozisyon. Bir öne gel, bir öne gel, bir öne. Offside kamerasından olan. Kafaları karıştırmış olabilir de o yüzden bir ufak bir şey göstermek istiyorum. 42 numara kalecinin önünde kalıyor. Ancak penaltı daha önce oluyor. Offside'ın yeri bakar mısın? Önce penaltı oldu. Şunu diyebilirler yahu kalecinin önünde offside olan bir 42 numara var diye. Ama penaltı eylemi daha önce gerçekleşti.
0: Evet, evet.
1: O yüzden sakın kafalara takılmasın diye bunu ifade etmeye
0: tamam.
1: Çalışıyorum.
0: Penaltı doğru karar.
1: Penaltı VAR'dan geldi. Hakem penaltıda VAR müdahalesi yedi. Hakem için kötü. Kötü bir performans.
0: VAR için doğru
1: VAR için
0: müdahale.
1: Doğru bir performans.
3: 6 dakika sürdü hocam.
0: VAR diğerini de doğru söyledi zaten.
1: Orada da doğru, burada da doğru.
0: Peki.
1: 6 dakikada gelmesi de kafaları karıştırdı. Bu kadar düşünülecek bir pozisyon da değildi bu.
0: Değil mi?
1: Çok kolay çözülecek evet. Bir pozisyon bu.
0: Ben de dedim acaba başka bir şey mi? Belki o offside falan mı
1: düşündü? Belki onu da incelediler diye. Hadi onların yani Bognar tarafından düşünelim.
0: Anladım.
1: Ama Bognar da melekesini veya

0: Hızını kaybetmiş anladığım
1: Devam.
0: Kadarıyla.
1: Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Bu bir kere... şans alan hakemi yanıltmaya hareket yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi burada.
0: Sondan öne gelelim. Asla sarı kart değil, sağda penaltı.
1: Bu.
0: Evet.
1: Hocam temas yok burada ya.
0: Var orada temas. Basit bir dikkatsiz temas.
1: Hocam ne yaptın? Salah diyor ki yok temas Salah yok. Ben de şey yapmadım diyor. Salah burada şunu diyor.
2: Tabii.
1: Ben diyor düştüm. Kendimi atmadım sakın ha diyor. Tabii. Ona rağmen sarı gösteriyor. Sarı yanlış.
2: Tepki ondan zaten sarı Salah söylediği için tabii.
1: Salah diyor ki hayır diyor. Bak yok diyor bir şey.
2: İsyan ediyordu zaten. Ben diyor söyledim.
1: Ben söyledim şimdi, diyor yani olmadığını ben söyledim diyor Salah.
0: Devam etsin, ufak bak. Bir temas görüyorum dikkatsiz olarak, o yüzden söylüyorum ben bunu.
1: Hocam ayağını yere koydu savunmacı. Salah diyor ki ben kendim topun üzerinden adama Salah basmamak şimdi için zıpladım. Zıplayınca
0: atıyor,
1: düştüm
0: niye
1: diyor.
0: Niye atıyor kendini Salah?
1: Bilmiyoruz
2: hocam,
1: artık.
2: Hocam Emin Bayram bak şimdi Salah'a bak hocam, bak Salah ne yapacak bak. Ya penaltı değil diyor yani.
0: Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Salah, siz diyorsanız
2: Salah'a bak hocam, ne diyecek bak Salah'a bak. Penaltı hocam, değil diyor. Penaltı değil.
0: Ama asla sarı değil.
1: Bence de sarı değil. Çünkü şeyden dolayı sarı değil diyorum ben.
2: O da gülüyor. Ben söyledim ama diyor iyi niyetten.
1: Ama buna bir şey diyemem yani. Hani hakem beni yanıltmaya yönelik hareket, kendini bıraktı diye düşünmüş olabilir. Onu bir şey söyleyemem ama burada temas yok hocam benim gördüğüm kadarıyla. Hani hakemlik bir konu değil tabii, bence bu gözle ilgili tabii, bir şey.
2: Penaltı değil canım hiç. E Salah bırak bize Ender, Salah gitti hakem penaltı
1: ya,
2: değil diyor.
1: Salah diyor ki penaltı değil diyor yani tabii. Böyle yapıyor, ben düştüm diyor. Buna rağmen sarı kart gösterdi, güldü falan böyle. Bilmiyorum.
3: Adamı engelliyor ama ya nasıl yani penaltı değil
0: ufak
3: ya?
0: Ufak bir temas var. Hangisi engelliyor? Dikkatsiz bir hareket olarak.
3: Ya oradan yani sonuçta bak, geçemiyor ayağından.
0: Ayak da takılıyor oraya yerdeki, o da.
1: Nasıl geçiyor ya?
0: Dikkatsiz bir hareket
3: geçemiyor,
0: olarak.
3: Geçemiyor işte, düşüyor yere.
0: Önündeki topa
1: diye. Bence Salah diyor yani zaten penaltı değil diye. Penaltı değil diye yani Salah. Adam penaltı değil, ben düştüm. Böyle yapıyor değil bu, diyor. Bu, ona rağmen sarı kart gösteriyor
0: bu
1: adama.
0: Bu bariyerden atladıktan sonra niye bıraksın kendini yere? Ama bariyerden atladı. Hocam onu göstermedi. Hakem de konuşuyor. Hep için hakem de okey diyordu. Başka bir şey yok. Konuşmada da bir sorun yaşıyorlar.
2: Bayram yapıyor orada pozisyonda da öyle bacağını kaldırıp falan. Benim düşen penaltı tamam. Vermem buna. Bu penaltı yani
0: dikkat
2: değil hocam.
0: Dikkatsizlik o kadar. Değerlendiriyorum. Yok, barın karışması gerekmez.
2: Dikkatsizlikle bir şey yok. Kaldırmıyor hocam. Sahini yukarı kaldırsa dediğiniz doğru, yerde tutuyor. Bak sağ ayağıyla esas yapacak aksiyonu.
0: Hocam niye kendini yere attın burada?
1: O zaman sarı kart.
2: Salah zaten attığını yanlış olduğunu biliyor. Dönüyor diyor kalktıktan sonra maçta da. Böyle topa yaptı. Penaltı değil dedi.
0: Yahu. Topa vuracak bir pozisyon. Önünde top. Niye bıraktın?
1: Hocam, açmış ayağından. Topu tıkladı ya topu.
0: Kaleci Muhammed
1: o. Topu hocam, tıkladı ayağından. Bak tıkladı topu. Bak şimdi. Tıkladı. Açtı top ayağından önünde. Topu. İkinci hareketi atladı. Yapamaz artık.
0: Bak şimdi.
1: Yüklendi. Yani
0: top önünde.
2: Top önünde değil. Burada görüyoruz hocam.
1: Hocam top bu tarafta ya.
2: Top hızlı yani merkezden pilottan ellerse daha iyi bu hareketi görürsünüz hocam.
3: Yani hocam da diyor ki şuradan o zaman geçtikten sonra topun da ucuna dokunur golü atardı diyor.
2: Hayır top açıldı. Bir merkez varsa yukarıdan bak bu yanıltır. Bir pilottan bir göstersinler içeride.
1: Top var orada Bora, görmüyoruz ki. Ha bak aradaki açıklık bu.
0: Ya tamam bak. Bu devam. Bak, eylem daha önce geri geldi. Bak şimdi bundan sonrası farklı. Gel geri. Evet. Geri gel.
1: Evet.
0: Eylem burada gerçekleşiyor.
1: Nerede?
2: Ne yapıyor?
0: Bak aşağıya bak. Bak şimdi.
2: Şu anda. Hocam nerede yapıyor? Sol ayağını yerde kıvırsa zaten. Yani. Hocam değmiyor. Temas etmiyor. Sol ayağı emir bayram.
1: Hocam baksana aralarda yeşil.
2: Değmiyor.
1: Arada şöyle bu yer var ya aşağıda.
0: Yer göremiyorum abi. Dikkatsiz bir temas olarak değerlendiriyorum. Tabii sizin fikrinizde o, saygı duyuyorum.
2: Ya şunu
0: duyuyorum.
2: Bir de merkezden verseniz ya Bora, bir de burada temas yok. Net görülüyor. Bir kere çok iyi verdiler. Bora bu çok iyi verdin. Hiçbir temas yok. Top açılıyor hocam.
1: Baksana nasıl açılmış top.
2: Gitti kaleciye, nasıl değecek ona ikinci topu diyorsunuz.
1: Ayağını tıklamış, açınca
2: gitmiş kaleci.
1: Ve penaltı değil diye kendisi söylüyor. O yüzden sarı kart göstermek doğru değil
0: acaba
1: diyorum.
0: Acaba penaltı
1: yani
0: değil diye mi, yoksa sarı kart hayır diye mi? Beklentisi belki de o. Devamını, görüntü devamına
1: baktığında. Penaltı itirazı yapmıyor adam. Sarı kart gösterme, ben düş

0: Topun
1: kaleciyle
0: hızı...
1: ikisine bakıyorum
2: hocam,
1: bunun, ben.
2: Bak, hocam ben bir temas görmedim ki.
0: Bak Allah. Hocam bizi de geçtik hocam.
2: Bak
0: Salah,
2: bak hocam, hocam buna bakacaksın oraya.
0: Niye yetişen? Hocam o aldatır.
3: Buradan bakınca penaltı ama ya bu açıdan bakınca.
0: Ya çok... bizi geçtik bak penaltı falan yani, Murat
2: ya Salah
0: geçtik,
2: kendisi Salah değil diyor ya.
0: Salah. Bütün herkes de gördü, penaltı değil diyor. Buna penaltı.
4: Sorarız Salah'a. Öğreniriz onu da.
0: Hayır bu yani buna penaltı denmez. Salah'ın penaltı değil dediğine yani adam kendi demiyor.
3: Ya onu öyle dese de sonuçta sarı kartı görecek o zaman, değişmeyecek
0: top,
3: yani
0: abi,
3: o karar.
0: Top kaleci çıkmış, altı pasın yarısına kadar çıkmış zaten. O topu kaleci daha yakın görmüyor musun? Vurdu kaleciye
4: kaleciden
0: gitti.
4: Salah daha yakın topa.
0: Kaleciden yakın.
4: Bakın gelsin hocam, üst açıdan vallahi daha yakın hocam. Vallahi daha yakın.
0: Ya şey hocam bak şimdi bak.
2: Göremedim.
0: Bak az geri hocam gel, top akıyor gidiyor hızıyla nasıl yetişecek?
2: Salah o tıklamış ya, ikinci hareketi artık yapamaz.
0: Yapamaz, top açılmış, akmış, top öne doğru gitmiş.
2: Peki fikirlere, hele saygı sizin fikrinize yok, ben de sonuna size, kadar saygı duyuyoruz.
4: Sizin fikirlerinize
2: hocam.
4: De ben de saygı duyuyorum.
2: Hocam uzman olan sizsiniz.
4: Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama fikirleriniz de önemli benim için. Bak geçen de bir futbolcu arkadaşımla konuştum. Dedi ki bana, çok ilginç bir ifade kullandı.
0: Bunun hakemlikten daha çok futbolculukla ilgisi var.
4: Kesinlikle.
0: Bunun hakemliği futbolcu ben olarak düşünüyorum. Ya bu topu hiç dokunmamış. Ya
2: ben
0: işte ayağımdan açmış
2: etmiyorum zaten. Tabii. Biliyor futbolcu değil
4: bir
2: diyor
4: futbolcu
2: yani.
4: Arkadaşım dedi ki ben hiçbir zaman dedi bilmeden dedi bir oyuncunun ayağına basmadım dedi. Çok enteresan bir tespit. Kazara basmalar oluyor ya. Futbolcuk hayatımda hiç basmadım ben ayağa dedi. Hep zıpladım, hep atladım dedi. Ben dedi inanmıyorum bir futbolcunun kazara basmasını dedi. Mutlaka görüyor. Mutlaka kafasına bir
2: hangi
4: şey var.
2: Hangi dönemin
4: dedi.
2: Futbolcusu?
4: Bundan 6-7 sene önce futbolu bıraktı.
2: Yok şimdi çok hızlandı ve temas attı ya futbolda atletizm. Yani. O yüzden belki biraz uzak kaldı mı dedim. Peki bu 88 bu hangi pozisyon? Serkan'ın
4: burada
2: yerde kaldığı
4: Başakşehir,
2: pozisyon. Başakşehir penaltı beklemiş. Var mı burada bir ihlal?
4: Yok burada
2: yok.
4: Devam
2: temiz pozisyon. 90+2. Salah burada topu ağları yolladı. Operi'ye yapılan hareketi Ali Şansalan faul olarak değerlendirdi.
4: Faul ve iptal doğru.
2: Faul ve iptal doğru.
4: Topla oynamıyor. Öndeki rakibi.
3: Hocam bir sarı daha görebilir miydi?
4: Yiyemez. Gösteremez onu.
3: Hayır görebilir miydi hocam?
2: Ama neyi ne ya? Bu pozisyonlar sarı çıkar mı?
4: Sarısı olmasa buna sarı gösterebilirdi.
0: Yok canım buna niye?
4: Düdükten sonra bak burada düdük çaldıktan sonra
0: hocam,
4: topu vuruyorsun diye yapabilir.
0: Hocam o düdük değil ki. Hocam
4: yapabilir
0: değil ki.
4: Bak yapar demiyorum, yapabilir de diyorum
0: sonra
4: size.
0: De bunu foul vermeyebilir. Bunu atacak, gole atıyor adam, bir şey yapmıyor. Bu gol yani, topu tutup başka yere atmıyor. Kale içine atıyor.
3: Sarısı var hocam.
0: Ya tamam da bu ayrı pozisyon, ikili mücadele de tamam da bu
2: buna var ya.
3: Düdükten sonra vurması sarı kart.
2: Dünyanın hiçbir sarı kart vermezler ya.
4: Şimdi geleceğim nokta şu.
0: Sinirleri vurmuyor ki.
4: Hocam bu bir eylem, sarı kartlık bir eylem değil. Maç yönetim babında baktığınızda buna sarı çıkmaz.
0: Çıkmazsa.
4: Ama sarısı olmasa gösterebilirlerdi. Çünkü bilmiyorlar bu işi. O
2: nasıl
4: anlamda
2: sarı. O ayrı. Ona bir şey demiyoruz hocam.
4: Kamuoyundan
2: peki var mı başka pozisyonumuz?
0: Salah dönüyor, seviniyor zaten.
4: Ya abi Allah aşkına.
2: Offside pozisyonu hocam.
4: Geçen sene ekrana geldi mi görüntü? Gelmediyse buna sarı göstermeyeceğim diye pazarlık yapıyorlardı ya.
2: Ya burada ne vuruyor be?
4: Muazzam vallahi, bir gol ama.
2: Muazzam bir gol oluyormuş.
4: Çok estetik bir pozisyon, şey goldü. Teknolojiye inanmak durumundayız.
2: Muazzam bir gol oluyormuş.
0: Hiç yere değmeden tık ver ya, klepsi çekerek ayak iç üstü ve dışına
2: muazzam.
0: Doğru.
2: Muazzam.
4: 70'te, bir 74'te Onaço Emin pozisyonu
2: evet.
4: Çıkarabilir mi arkadaşlar?
2: 74 Onaço Emin pozisyonu.
4: Havadan gelen bir top vardı ceza alanın içerisinde.
2: Çok güzel vuruyor ya. Şöyle tık ne diye temizle? Bırakıyor.
4: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol değil mi?
2: 40 metre ya.
4: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol ya.
2: Bir de hat-trick yapmış olacaktı.
0: Baksana nasıl çekiyor bant çeker ve tık
2: muazzam
0: böyle,
2: vuruyor.
0: Direkt hiç direkt kale içine fileyle buluşuyor hiç bak. Önce yere değmiyor farkında mısın direkt?
2: 74'dekini bulabiliyor muyuz?
0: Bak, tamam. View'da çubuk ülkede gidiyor pas attı gol diyorsun o da yani. neler yapıyoruz iki maçtır? Gidiyor kırmızı kart görüyor en önemli maçta. Ya, bu maçta penaltı gereksiz.
4: Gitti hakeme.
0: Ya yani bu hakemin kafası mı karıştı? Ne oldu? Premier Lig'e çekti sonra işte vermedi. Trabzonspor doğruyu yaptı. Kendini

0: güçlendirdi. Doğru iş hem başkan hem yönetim kurulu hem Fatih Hoca doğru vermeyerek eldeki en iyi stoper verilmez. Hele o paralar. Ondan sonra gitmedim diye herhalde yani bilmiyorum kafası orada mı kaldı. Yani ben hazırlık maçlarında çok kötü oynadı Ender. Bütün hazırlık maçlarını seyrettim kötü. Geçen maç gereksiz uzatmada biliyorsun oyundan atıldı gitti. Bugün penaltı yaptırdı.
1: O çok kötü oldu ya. Ferencvaros maçında
0: olmaması. Bugün penaltı yaptırdı. Yani hazırlık maçlarında var ya ıska yaptı, gol yedirtti.
1: Bizim de çok beğendiğimiz bir oyuncu.
0: Aynen. Kupa maçında hatırlasana. Tabii Sabi ya. Sakatlandı tek başına falan o Salih oynadı oyunda.
2: Yok mu pozisyon salında arkadaşlar? Hemen geliyor. Şimdi onu da izleyip Real Madrid maçıyla çıkacağız. Arda'nın asisti de var.
3: Yakını gelsin. Uzaktan hiçbir şey
2: ona açılın olur. Pozisyonu bak, bu 75'te.
3: Ona açı ne diyor?
2: Ona açı diyor ki bir 50 oynama var diyor.
3: Yakını gelsin. Buradan gözükmüyor.
2: Yakını gelecek şimdi hocam. Kafayla ona açıyor doğru geliyor top. Savunmada bir müdahale var bakalım.
0: Emin Bayram yine.
3: Devam. Ya. Öbür açısı var. Diğer açıdan,
2: daha gelecek.
3: Burası kapalı.
4: Bu görüntüler niye böyle ya?
2: Bak evet şimdi. Bu iyi.
3: Görüyor musun? Top tıklıyor. Bak al geriye.
0: Sağ koluyla değil mi?
3: Bak,
0: sağ
3: al kol. Geriye. Emin'in sağ koluna eline bak şimdi. Yürüt yavaş yürü yavaş devam.
0: Ve de önüne Ali Şans aldı. Alan görüyor bak, net önünde hop, açık önü.
3: Bak top durdu. Hop tekrar gitti gördün
0: kaşıyor
3: mü?
0: Kaşıyor hafif topu değil mi?
3: Oradan kaşıyor işte. Çok görüyor musun?
0: Ali Şans Alan'a maşallah.
4: Hocam hakem konuşmayalım diyoruz ama.
3: Ha yani keşke konuşmasak abi. Bu penaltı bu.
2: Bu pozisyon penaltı diyor. Mustafa Çulcu 74-75. Dakika. Ona açı pozisyonu.
3: Emin'in yaptığı,
2: Emin'in topa yaptığı elle teması için.
3: Çünkü top önünde görüyor, ona açıyor, ekart etmek üzere ona doğru giderken elle topla oynuyor.
2: Şöyle yapıyor.
3: Böyle yapıyor, bu sağ el topla oynuyor.
4: Şimdi iki maçta bu kadar hata olur mu ya?
3: Şimdi bunu hakem zor yakalar.
2: Bunu hakem
4: tamam, var da yakalamadı.
3: Bognar bunu yakalaması lazım. Macaristan'da bunlar müdahale olmuyor demek.
2: Peki, yani ağzınıza sağlık. De, çok bugün hocam size çok mesai yaptırdık.
3: Kışkırtmak amaçlı söylemiyoruz. Ya yani bunların olması gereken, bu sorunların çözülmesi gereken, müdahalenin olması gereken pozisyonlar bunlar.
4: Hocam, o yüzden anlatmak için bir şey yok. Zaten toplum şu anda bu pozisyonları zaten tartışıyor. Yani her ve genel olarak da görüşler işte Beşiktaş'ın doğrandığı ve bir sürü hata olduğu Beşiktaş'ın aleyhine. Evet, alanını da gösterdik. Burada bazı pozisyonlar da var. Yani dün var bir pozisyon ki bütün benim gördüğüm kadarıyla bütün hakemler Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile ilgili penaltı değil diyorlar. Ama bu kadar çok tabi hata olması daha ligin başı, maratonun daha çok başındayız ya. Yani daha önümüzde o kadar uzun bir yol var, uzun bir yol var çok ki var. Ve daha da kızgınlaşacak, daha da bir şey olacak. Yani bilmiyorum. Nasıl şey yaparlar?
3: Yani dişe karşı bilgilendirmede güzelleme yapmaya gerek yok. Yanlış olduğunu söyleyelim. Ondan sonra iyileştirelim.
2: Ki düzelsin diyorsun.
3: Aynen. Ben onun peşinde. Bu yanlıştı. Evet, bu hafta bunu yanlış verdik. Tamam. Devam edelim. Bu sefer bunlar genç dimağlar olduğu için yanlışı doğru gibi algılıyorlar. Sonra ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Real Madrid maçıyla çıkacağız. Arda'nın da güzel bir asisti var. Sizlere iyi bir hafta diliyoruz efendim. İyi sabahlar, hoşça kalın.
5: La Liga'nın ikinci haftasında Espanyol Real Madrid maçındayız. Espanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Ve işte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde.

Madrid yeni sezonun ilk maçında Arda Güler, Fichar'da Mbappe ve Vinicius, Arda içeriye Mbappe'ye doğru savunmadan son anda müdahale var. Atak tazeleyecek Real Madrid, Bernardo Silva, Bellingham düştü kalktı. Bellingham'dan Carreras'a. Mbappe ısrarla istemişti, o topu aldı. Kaleye de baktı ama Dimitrovic'in üzerine gidiyor şutu. Arda'dan Dumfries'in koşu yoluna. Denzel Dumfries çevirdi içeriye Dimitrovic. Denzel Dumfries gibi bindirme yapmayı çok çok seven, oyununun temel taşlarından biri haline getirmiş bir oyuncuyla oynamak Arda için de iyi olacaktır. Tabii Dumfries için daha da iyi diyebiliriz. Calatrava, Exposito, Edu Exposito Arda'ya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor İspanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito. İyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javi Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Calatrava! Cevabı veriyor İspanyol Real Madrid'e. Alex Calatrava'yla. 1-1. Denge var şimdi skorda. Kaleyi bulan ikinci şutta golü kaydediyor İspanyol. Kylian Mbappe, Riedel'den kurtulma çabasında. Kylian Mbappe oldukça hızlı. Çaprazdan şut, Mbappe, Dimitrovic kurtardı. Dönen top Dumfries'in önünde ama. İyi bir şut gelmiyor Denzel Dumfries'den. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe, çaprazda Mbappe, Dimitrovic. Marco Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Hernandez, Valverde geldi oraya. Arda şimdi. Arda attı çalımı, yerde kaldı, faul. Arda'nın çalımı tekrar tekrar farklı açılardan ekranlarınızda. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Urko'dan böyle kurtardı. O sihirli sol ayağıyla Mbappe'ye de gönderiyor. Dimitrovic kapattı açıyı. Aynı zamanda eskide bir İspanyol oyuncusu ve teknik direktörü Pochettino. Dumfries kaleyi denedi, korner. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham, Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Pasla çabuk kullandı Arda. Yeniden buluşuyor topla. Arda fırsat aradı orta için. Şimdi gönderdi içeriye. Kafa vuruşu Dimitrovic'in üzerine. Konate. Diomande. Seken top. Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top. Espide. Espide.

sonradan dahil oldu Carlos Espi. Golü atan da oluyor. Golü buluyor Carlos Espi ve işte Jose Mourinho. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid Carlos Espi'nin son anlarda bulduğu golle 3 puanı cebine koymayı başarıyor.

0: Milan bu saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny. İlk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović açar mı? Juventus'un ilk atığı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle. İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan Yıldız
1: Hakan sonra Kenan. Yani şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventus'tular. Topu ikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor.

0: düzeltti. Bastoni kaldırıyor. İçeriye gönderiyor. Thuram çevirdi. Ejion bunu yükseldi. Bremer. Hata sürecek Inter'in. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor. Inter'i taşıyor. Maçta tutuyor. Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan Colombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok verdi! Ancic! Ancic! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.
0: Ve son düdük geliyor.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli, Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şutta dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Zomer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde.

0: Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay! Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşandı. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Son düdük. Napoli 3, Inter 1. Napoli Serie A'nın yeni lideri oluyor. Inter'i 3-1 mağlup ederek. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye. Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını. Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro! Önce Maignan, sonra direk. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Bastian

0: Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Menia'nın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Saelemaekers'e dengesiz Inter savunması. Saelemaekers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Saelemaekers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Saelemaekers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menia'nın kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Hristiyan ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.

0: bakar mısın McTominay'a?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride Höylund kendisi vurdu Jans Omer.
0: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, Kavitsi top, Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Tıska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
2: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
0: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepki verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan toparlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enric Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya

pozisyon, son anda savunmanın müdahalesi. Uğuruş Jelinski'den, savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı, McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Jan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni'yi açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. An Juan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devin Ter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında, Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic, ondan orta. Kafa, Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meñan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş'la 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Yani avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikli olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Onun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmenden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
1: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
2: Her şeyin bir sonu gelir, sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
1: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı top oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
0: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
1: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la

maçlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin, Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bella Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Berg, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
0: Yıl 1977.
4: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvaladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
0: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı.

0: Bu yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan boks şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkalić aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkalić yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle kulüp Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabéu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
2: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
3: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
4: Oui, on est passé tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
5: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim silahlı askerler dolaşıyor ve bize

0: Dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: Repare o lance, Kempis. Era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldığı golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o

kendisini yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough'ta 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanis there. Will he get a shot in? And when Evelyn Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid

Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabéu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabéu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern'a ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top.

0: Nicholas Jackson, Kimi'ye, Kimi, Joshua Kimi vurdu Cobell. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Cobell yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Cobell. İki pozisyonda da geçit vermedi Cobell. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Cobell. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi. Gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun top.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti. İlk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.

0: haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi isim vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern Bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Yablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry'yi bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa. Gol. Schlotterbeck. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı.

0: Sabitzer. Sağda Yankuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise de ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt. Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine keyifle geçireceğinizi umut ettiğimiz bir 45 dakika vaat ediyoruz sizlere. Güzel, keyifli başlıklar belirledik. Hiç vakit geçirmeden start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim. Evet, Kemal abi 99. program.
1: Evet, öyleymiş.
0: Yani 100 önemli bir rakam, hele böyle evet. Bir program için. Konuşacağız gelecek programda. Daha detaylandırırız zaten. Şimdi güzel bir, enteresan bir konu var. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden futbolcular var. Onlardan birini konuşacağız ama enteresan. Öyle zannediyorum ki hani ilklerdendir.
1: Aşağı yukarı tabii.
0: İsmail Kurt.
1: Evet. Metin Kurt'un abisi.
0: Kurt kardeşlerden büyük evet. olanı.
1: Evet.
0: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gidiyor efendim. Şimdi 57-58'de Galatasaray'da İstanbul Ligi değil mi o tabii. dönemki İstanbul. Şampiyonluğu yaşıyor.
1: Tabii.
0: Sonra 60-61 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oluyor. O şeydeyken mesela ilk finalde Galatasaray'daymış.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe Metin Oktay'ın golüyle 1-0 kazanılıp 4-0 kaybedilen sonraki ikinci maçta Galatasaray forması giyerken bir sene sonra Fenerbahçe forması evet. giyiyor. İsmail Kurt şöyle bir anlatmış. Sakatlanmadan önce değerimin 120 bin lira olduğu konuşuluyordu. Sakatlık yaşamış. Evet. Milli takımda oynamayan Can Demir'e 40 bin, Ergun'a 80 bin lira vermişlerdi. Ben de 120 vardır herhalde.
1: Can Demir sağ bek, Ergun orta saha. Evet. Orta saha olunca biraz tabii değerin yükseliyor savunmaya göre.
0: Demiş ki 60 bin liraya inelim. Bir sakatlık yaşadım.

0: 20 bin lirasını peşin verin, borçlarımı ödeyeyim. 20 bin lirasını da eğer milli takımda oynamazsam, milli takıma seçilmezsem, o şekilde oynamazsam geri veririm size. Bir 20 binin peşin verin. Diyor ki bakkal manav şu bu borçlarımız var diyor. Yok demişler 30 bin lira veriyoruz. Öyle olunca gitmiş Fenerbahçe'ye. Enteresan bir hikaye. Ne dersin? Hem İsmail Kurt için hem bu transfer evet. hikayesi için.
1: Valla şimdi İsmail seyrettiğim kadarıyla tabii konuşuyorum. Tanırım da iyi de konuşurduk. Bizim futbolumuzun öyle de diyebiliriz en teknik ilk bekiydi.
0: Öyleymiş, enteresan.
1: Teknik ama.
0: Şöyle bir not var, bilemiyorum doğru mu. Daha doğrusu bunu Metin Kurt söylüyor abim için diyor. Abim Türk futbol tarihine orta sahaya geçen ilk bek olarak geçmiştir bana göre. Zira o güne dek hocalar beklerin orta sahaya geçmesini istemezlerdi.
1: Tabii.
0: Abim ileri çıkıp rakip kaleye hani gol arayan orta yapan ilk bektir diye anlatmış.
1: Bir de teknik. Yani top tekniği çok iyiydi İsmail'in. Çünkü genelde beklerin top teknikleri zayıf olur. Yani ne kadar uzun vurabilirsen hele o zamanlarda ileriye aferin sana en iyi bek sensin. Adamı ne kadar geçirmezsen bravo. İsmail de bir de iki ayaklı sol bek oynardı ama genelde ama iki ayaklıydı İsmail ve tekniği çok iyiydi. İsmail Kurt'un. Bu Galatasaray'daki resmi tabii. Baksana Kambur Ahmet falan var. Cando var en başta. Ondan sonra Ergun. Efendime söyleyeyim. Mete galiba o tabii. Sarı Ahmet. Ergun. Bu iyi önemli bir Galatasaray takımlarından
0: bir. İmzalı bir fotoğraf vardı. Onu alabilmiş mi arkadaşlarım bilmiyorum. Böyle bütün futbolcular imzalamış.
1: O Fener'de galiba. Fener'de miydi? Neredeydi? Fener formasıyla mıydı? Diye aklımda kaldı.
0: O Fenerbahçe evet. He. O da Fenerbahçe'deyken.
1: Ha bak. Bu, evet. Bu da evet. Bu da Fenerbahçe. Efendime söyleyeyim. Enteresan bir Fener takımı. Şimdi bu takımda Osman Sağbek. Şeref'in yanındaki İsmail
0: Osman Göktan.
1: Evet. İsmail Solbek, Avni, Naci, sonra öteki kim? Kadri büyük bir ihtimalle. Mikro sağ açık.
0: Kadri Aytaç.
1: Aha, mikro sağ açık.
0: He.
1: Can işte Şeref, Lefter Hilmi.
0: Naci Erdem.
1: Tabii. Yani,
0: ben bile öğrendim ya.
1: Baksana yani burada çok önemli transferlerin olduğu bir takım. Kadri Aytaç, Hilmi Kiremitçi.
0: İsmail Kurt da önde şu beni mikro Mustafa'nın yanında.
1: Evet. Sol baştakinin yanında. Evet. İkisinin arasında Hilmi ile Mikro'nun arasında.
0: Mikro Mustafa'yı tanırlar diye hani şey yapıyorum. Ufak en ufak tefek o ya.
1: Şimdi burada bir tane fotoğraf koymuşsunuz. Onu arkadaşlar getirebilirler mi? Bir masada İsmail dahil 3 kişi oturuyor. Şimdi özellikle Fenerbahçe.
0: Bu herhalde imza şeyi.
1: Evet evet. Şimdi özellikle Fenerbahçelilere geçinen hele yönetimdekileri. Ortadaki kişi kim? İsmail sağda.
0: Evet.
1: Hadi soldakini belki tanırsınız. O kim?
0: Bunların bilgileri vardı benim aldığım yerde.
1: Şimdi de benim önemli bir şey.
0: Bu, o yüzden söylemeyeyim ben.
1: Bu soldaki teknik direktör Zekelli.
0: Evet.
1: Ortadaki kim? Bu Fenerbahçe'nin tahta statlı tribündeki tahta tribünün arkasındaki toplantı odası, yönetim odası. Hepsi karışıktır zaten. Burada da.
0: Orada mıydı o şey?
1: Kim?
0: Yönetim odası orada mıydı?
1: İsmail kupalar falan da orada bak dikkat et. İsmail imza atıyor işte Fenerbahçe'ye. Ortadaki kim? Bilemezler. Fenerbahçe'nin tarihini falan çok iyi biliyorlar ya. O televizyonda neler veriyorlar neler neler yapıyorlar neler. Ya bazen ağlayasın.

0: Bunu da geliyor yani. O söylüyorum, belki merak etmişsinizdir. O Niyazi Sel, Fenerbahçe'nin efsane takımlarından birinin sağ açığı. O zaman ise Bedri sol açık, Niyazi sağ açık, Zeki Rıza santrfor, Ala sağ iç, Büyük Fikret sol iç. O efsane forvetin sağ açığı. Yönetim kurulu tabii topu bıraktıktan sonra da yöneticilik evet. de yaptı Niyazi abi rahmetli. O üçü işte imsada bulunuyor. İsmail atıyor. Zekelli ile Zekelli çok memnun. İsmail'i aldık diye. Niyazi abi de yönetim kurulu üyesi imza atıyor.
1: Vaziyet ediyor.
0: Evet, güzel bir fotoğraf bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum.
1: Şimdi enteresan ama o dönemde yani Galatasaray'dan Fenerbahçe, Galatasaray'da da belli bir seviyeye gelmişken
0: tabii.
1: İşte o kadar yıl oynamışken Fenerbahçe'de 60-61 şampiyonluğunu görmüş.
0: Tabii.
1: 63-64, 64-65.
0: İki sene üst üste evet.
1: Yani
0: evet.
1: Ondan sonra bayağı da bir Fenerbahçe'ye de gitmiş yani.
0: Tabii.
1: Çünkü çok fazla değildir bir takımda başarılı olup gittiği takımda da yine evet. yani birisinde şampiyonluklar görüp yine diğerinde de şampiyonluklar
0: görmek. Ama şöyle Ender, o dönemlerde diyelim, o dönemlerde hani 60'lı dönemlerde diyelim daha doğrusu büyük paralar karşılığı transferleri Fenerbahçe yapardı. Öyle bir adet vardı diyelim yani.
1: Değil yöneticiler de, mi atardı elini cebe?
0: Atardı, elini cebe atardı. Şunu yapardı, bunu yapardı. Şenol'la Birol alındı 63'te Beşiktaş'tan. Düşünebiliyor musun abi? Biri 110 bin, biri 120 bin. Aydın Yelken sağ şu anda Allah selamet versin Aydın. O gün sağ karşı yakadan falan. Yani büyük paralarla transferleri Fenerbahçe yapardı o dönemde. Bu da İsmail de burada siz özetlemişsiniz hani Galatasaray'la işte para pazar çıkamamışlar o seviyeye yönetim olarak falan. Zaten Galatasaray'la Beşiktaş'ın pek öyle bir patlama transferi yoktu. Fenerbahçe yapardı genelde. İşte bu İsmail'in transferi de güne göre onlardan biridir yani.
1: Peki o zaman devam edelim. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakalım hangi hikayeyi anlatacağız. Şimdi bizimle bir dönem beraber çalıştığımız, çok sevdiğimiz Gökmen abimizin Gökmen Özdalan bir hikayesini aktaracağız sizlere. Sizlerin de yakından yorumculuk dönemine belki kiminizin yetiştiği, kiminizin futbolculuk dönemini bildiği bir isim. Şimdi Gökmen abinin hava toplarındaki başarısı hep konuşulur.
0: Tabii öyle.
1: Kafa vuruşları etkilidir diye. Onunla ilgili bir hikaye anlatmış Gökmen Özdalak ve o kafa vuruşları ile ilgili o hikayesini paylaşacağız. Şimdi İstanbul Spor menşeli değil mi? Hatta Gökmen abi bizim Bakırköy'de galiba Yüce Spor geçmişi de vardı.
0: Bakırköy sahasını tabii Yasin de
1: Zurat
0: öyle.
1: Zurat Baba.
0: Tabii. Zurat Baba.
1: Oralardan, kardeşi oralardan de, geçenlerdir.
0: Yasin işte. De öyledir. Onlar da İstanbul
1: evet.
0: Spor.
1: Evet.
0: Yani çıkışlı. Öyle diyelim.
1: Hatta o da Gündüz Kılıç'ın bıraktığı listedeki isimlerden biriymiş.
0: Kim?
1: Gökmen abi. Tabii. Gündüz Kılıç ayrılmış ama demişler ki Gündüz Baba bıraktıysa
0: dediyse
1: burada vardır bir şey. Ama lisede kimler var? Bak ben buraya not etmiştim.
0: Kimler var?
1: Yasin var. Kadırga'dan Büyük Mehmet var.
0: Tabii.
1: Ve İnegöl Spor'dan Özmet'in var. Hı hı. Yasin Özmet'denak, Gökmen Özdenak ve Halil Burnaz demiş. O dönemin bu işlere bakan ismi. Tuzla'da bu otele kaçırmışlar. Sonra otel yanmış. Bendeye geçtik diyor. Şeyde de imzayı atmışlar. 100'er bin lira aldık diyor Yasin'le ben. 50 bin lira peşine aldık. 100'er bin lira aldık diye anlatıyor o dönemi. Gökmen abi işte burada Metin Oktay'da. Evet. O hikayeye gelince onu da anlatayım sözü. Kemal abiye bırakayım. Kampta bir gün Metin Oktay'la birlikte Metin Oktay çağırıyor, diyor ki artık benim

0: Aman ne? Abdimize falan ya. Hadi ben falan diye kızıyor ona. Bir de diyor Gökmen abi Antalya ağır ağır konuşurdu diyor. Hakikaten evet. De öyleydi. Yetiştik rahmetlinin o şeyine, konuşmalarına. Ertesi gel bana yarın diyor, anlat diyor. Hangi özelliğinle öne çıkacaksın? Ertesi gün geliyor abi diyor, ben diyor gökleri seviyorum. Göklerin hakimi olmak istiyorum. Ben diyor hava topla. Heh diyor, tam isabet. Ben seni o şekilde çalıştıracağım. Beni de çok çalıştırdı diyor antrenmanlardan sonra. Yarım saat bana orta yapar, bak şöyle vur, şöyle yap, oraya dön, buraya dön. Belden işte şey var, onu anlatırdı diye nakletmiş. Hava toplarında gerçekten etkiliydi
1: tabii, değil mi? Etkiliydi tabii. Gökmen bayağı etkiliydi yani. Yani şimdi böyle ne uzun boylu adamlar gördük biz santrforda.
0: Hava Müller'le. Evet. Gökmen abi de bütün golcülerle yan yana gelmiş yani.
1: Ya vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün golcülerle böyle uluslararası golcülerle yan yana gelmek yani kandan geçer bir şeyler yani. Vücuttan, deriden, meriden falan yani.
0: Büyük iş ya. Şeyi de ama söylerler yani hava toplarında etkili ama hani vuruşları çok avuta gider, tribünün ya, dışına avuta çıkar gider, falan gitmez diye bir şey
1: yok.
0: Yani
1: gitmez diye bir şey yok ama yani epeyce bir sene Metin gibi bir yani Metin Oktay gibi rahmetli Metin Oktay gibi bir adamın mevkiinde oynayıp Galatasaray'da uzun süre forma giymek
0: değil mi?
1: Kolay bir iş değildir. Şimdi bak takıma bak. Yani Turan var mesela, Ayhan var, Uğur var. Takıma bak abi. Ergün var. Yılmaz var sağ açık.
0: Burada Gökmen abi sol başta oturan.
1: En başta oturan evet.
0: Bayağı bir tırnak içinde tıfılmış orada Gökmen
1: tıfıl
0: abi.
1: Tıfıl baksana onu öne oturtmuşlar. O boylan arkada durması lazımdı. Ama kimin yerinde duracaksın abi? Ayhan'ın yerinde mi duracaksın yani? Ayhan gibi adam. Uğur, Metin. Yani. Enteresan tabii.
0: Evet. Sağ başta Metin Oktay'ın da tabii o dönem genç bir golcü adayının bu kadar ilgilenmesi, onunla sohbeti, ona bak hangi
1: bak,
0: yönünü
1: iki kardeş,
0: önemsiyorsun.
1: Gökmen Neyyas'ın Bülent abi almış kolları arasına. Yandaki kim?
0: Hangisi?
1: Şeyin o, Yasin'in yanındaki gri.
0: Kim abi?
1: Kim?
0: Yoklardan bilelim.
1: He? Ben bilirim.
0: Sen bilirsin tabii canım.
1: Lakabıyla meşhur Vak Vak Mehmet. Büyük Mehmet.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Vak Vak Mehmet.
1: Lakabı öyle ya, ben çok severim. Yani çok da iyi dostumdur. Çok severim kendisini. Öyle takıldı ismi. Yani orta sahada yani Galatasaray takımını sırtına alıp kaç sene taşımıştır. Oradan da Cemil Turan'ın çalımıyla Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Onları pek kimse bilmez.
0: Bak bak. Enteresan. Şimdi tabii bir konuda ön plana çıkmak değerli bir şey. Yani, yani Gökmen Özalak deyince hep ya çok iyi kafa vuruşları vardı diyen.
1: Yok canım yerden de ama zaman içinde yerden de çok fena goller attı canım. Tabii. Yani. Şimdi Ender yani Galatasaray takımına İstanbulspor gibi bir kulüpten, o zaman İstanbulspor önemli kulüptü. Bebeyken Galatasaray takımına gelir mi? Metin Oktay oynuyordu abi. Yani anladın mı? Önünden yani, bile geçmeye korkarsın
0: yani
1: kulübü.
0: O kadar küçükken, o küçük yaşta oraya gidebilmek büyük iş yani. Büyük iş.
1: Hem de nasıl?
0: Öyle herkesi dediğin gibi almazlar ki.
1: Tabii. Hem de nasıl? Yani kolay değil yani. Yani neden almazlar? Metin Oktay var yahu. Sen kimsin ya derler adama.
0: Değil mi?
1: Ama Metin rahmetli Metin Oktay kardeşimiz bıraktıktan sonra Gökmen de uzun yıllar o formayı sırtında layıkıyla taşıdı.
0: Ya hakkıyla taşıdı
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Bu biraz daha sonra artık Gökmen abinin de Fatih Hoca falan da var.
1: Fatih tabii en önde oturuyor solda. Tabii. Öner
0: Cüneyt
1: var.
0: Cüneyt Tamman var. Kaleci Eser.
1: Cüneyt var. Öner var. Şey biraz fotoğraf.
0: Ha, Öner Cüneyt abi, hocanın yanında.
1: Ha, Güngör var. Şey var. Gökmen'le Güngör'ün arasındaki müfit değil mi?
0: Evet.
1: Hı-hı.
0: Evet.

0: Doğru vallahi.
1: Tabii Müfit. Fatih'in sağ kolu. Evet, yani hocalıkta mocalıkta da Fiorentina'ya kadar götürdü ya Müfit'i. Doğru. Tabii. Doğru. Tabii.
0: Bu da böyle bir takımmış ya.
1: Evet.
0: Vay vay vay. Enteresan. Geçmiş günler. Evet. Gökmen abinin o hikayesini de bu şekilde anlatmış olduk. Hadi geçelim unutma.
1: Ha bu arada. Ha. Bu arada ilave etmem lazım tamam. Bir şeyi. Gökmen'le Yasin'in babası rahmetli oldu bildiğim kadar. Haftanın nereden baksan 2-3 günü bendeydi. Tercümanda. Şeyde Cağaloğlu'ndayken biz Fareli Bina derdik oraya. Fareli Bina'da gelirdi. Çayımızı kahvemizi içer sohbet ederdik. Şuradan buradan falan filan. Ne diyorsun bu haftaki Mem Gökmen'e veya işte ne bileyim Yasin'e falan. Bu kadar bir şeyimiz vardı. Babalarıyla, rahmetli babalarıyla ilişkimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz. O da bize herhalde güvenmiş ki.
0: Evet.
1: Hani bu yalan yazmaz, uydurmaz diye. Gelir böyle bazen enteresan şeyler de söylerdi. Yazayım mı derdim. Bak. Yaz yaz derdi.
0: Güzel. Peki. Hadi bakalım unutulmaz anlar diyeceğiz.

0: Evet, şimdi gerçekten unutulmazlar arasında 90'lı yılların başına götüreceğiz sizi. Trabzonspor Aston Villa eşleşmesine.
1: Evet.
0: Ben de mesleğe daha çok yeni başlamıştım o dönemde. Ben de o yayıncı kuruluşta olduğum için bizzat çok yakından yaşadığım bir eşleşme. İlk maç sevgili Orhan Kaynağ'ın iki maçta da golü atan o. Bu maçın biz yayınlamıştık. Öztürk abinin de kulakları çınlasın maçı anlatan bir, onu sesli vermek lazım. Var mı sesli? Köşe vuruşundan gelen topa arkadaşlar, yoksa sessiz mi almışlar? Sesi yok mu? Buradaki replik değerlidir. Keşke sesiyle alsalarmış. Ben oraya not etmiştim ama Öztürk abi şey der, kim vurursa gol olur diye. Hakikaten de öyle bir gol geliyor burada Orhan Kaynak'tan. O repliğiyle ünlenmiştir bu. Kim vurursa gol olur sözü. Buradan da Öztürk abiye selam yollayalım. O dönem beraber çalışma ayrıcalığında yaşamıştık. Aston Villa UEFA Kupası ikinci tur eşleşmesi. Trabzonspor'un çok iyi takımı Aston Villa'da. O dönemde şöyle söyleyeyim. O sonradan Atkinson falan da o dönemde Aston
2: Premier Villa'daydı. Premier Lig'in en baba takımlarında bir Aston Villa. Ben orada bir maça gittim.
0: Saunders Aston Villa'daydı diye hatırlıyorum.
2: Aston Villa bir Fener maçına gittim orada ben. Yine Avrupa Kupası maçı, işte Alparslan orada ağır bir sakatlık geçirdi. Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre oynayamamıştı Fenerbahçeli Alparslan. Yani Aston Villa o zamanın Bay Premier Lig'in en önemli takımlarından biriydi. Sonradan
0: ikinci maç, ilk maç burada Ekim, Ekim ayı, Ekim'in kaçı burada tarihte yazıyor, orada da vardı demin ama 18 Ekim 1994 rövanş. Hemen Kasım'ın ilk günü 1 Kasım'da rövanşa çıkıyorlar. Yanılmıyorsam Lemi oynamıyormuş galiba. Yandınız siz diyormuş arkadaşlarına o nükteden ve esprili bir kişiliği vardır. 2-1 bitiyor maç. Ve orada da Orhan atıyor, Orhan Tabii. Kaynak. Son bölümde oradaki golde işte geliyor ve 2-0 gerideyken bu gol 2-1 yapıyor skoru. Ve Trabzonspor'u deplasmanda atılan golün avantajıyla 1-3 tura
2: o zaman öyle,
0: taşıyor. Yani şöyle bir güzel bir anekdot var. Orhan o zamanlardaki adıyla Küçük Orhan.
2: Küçük Orhan
0: kaldı. Tabii. Büyük Orhan, Orhan Çıkırıkçı.
2: Küçük Sol Orhan. Açık o.
0: Samsun Spor'dayken, Samsun'dan gelmişti Trabzon'a. Hamdi'nin Barcelona'ya attığı golü imrenerek seyretmiş ve bunu Hamdi Hoca'ya da soralım ya. Allah'ım şimdi ne kadar mutludur, Barcelona'ya gol attı. O futbolcunun yerinde olmak isterdim demiştim. 2 yıl sonra ben geldim ve Aston Villa'ya gol attım. O golden sonra ellerimi havaya kaldırıp Allah'ım sana çok...

0: Çok şükürler olsun bugünü bana gösterdin diye dua ettim diyor. Hamdi'ye imrendim. 2 yıl sonra aynı sevinci yaşadım diye anlatıyor Orhan Kaynak.
1: Bunlar ailece futbolcuydu biliyorsun.
0: Evet.
1: Ömürleri kısa oldu.
0: Maalesef.
1: Allah'ın bileceği işte tabii, ona karışamayız biz, bir şey diyemeyiz. Ama tabii ki Orhan da, yani küçük kardeş öyle diyelim, o da bayağı oynadığı süreçte Trabzonspor'a başta olmak üzere katkıda bulundu. Evet. Yani işte bak, attığı 2 tane golle Avrupa Kupası'nda tur atlamak ne demek o dönemler?
0: Fırsatçı bir golcüydü. Evet. Yani tek vuruşları da iyiydi. İşte en büyüksün Trabzon'um diye o dönem fotomaç gazetesi UEFA Kupası'ndaki şanslı temsilcisi Trabzon'u İngiliz Aston Villa'yı küçük oranın golüyle yıkıp avantaj sağladığını yazmış o dönemde.
1: Tabii.
0: Yani çok önemli bir galibiyet.
1: Tabii. Yani İngiliz Premier Ligi'nin en iyi 3-4 takımından birini yeniyorsun abi. Kolay mı ya?
0: İyi bir takımdı ama o. Yani yanılmıyorsam orada olacak bir
1: Aston Villa mı
0: verebilir miyiz? Yok, Trabzonspor takımı.
1: Trabzon.
0: O günün tabii. Bir arkadaşlar, bir takım form şeyi vardı. Takım fotoğrafı.
1: Apo var. Tolunay var, değil mi?
0: Tabii. Bunu şey mi geliyor? Burada biz aşağıda görüyoruz sanki biraz. Niye öyle arkadaşlar?
1: Orhan var.
0: Gerçi burada ekranda sıkıntı yok da.
1: Öbür Orhan var işte.
0: Abdullah var, Ünal Cengiz. Var. Yine diğer Orhan, Hamdi, Ünal. Oo.
1: Tabii. Yani kim istersen var.
0: Evet.
1: Yani.
0: Güzel takım.
1: Bayağı iyi oyuncuları olan bir Trabzon takımı. Ya bu Ünal'ın şeyde, Fransa'da Lyon'la oynadıkları maçta, tabi oradaydım, bir attırdığı gol var Hamiye.
0: Ama çok iyi futbolcuydu ya.
1: Ya
0: Ünal Hoca, yani seyretmeyenler bayağı bir şey kaybetti.
1: Karşı tribünün önünden Santra'nın böyle 4-5 metre önünden bir top aldı. Çizginin oradan gidiyor. Çok da Lyon'da da çok iyi oyuncular var o zaman ha. Ya adamın üstünden geçti topla ya. Mümkünatı yok böyle bir şeyin yani. Oradan ortaya attı. Şeyde Hamide ayıp olmasın diye muazzam bir çaktı, gol olduydu yani. Bayağı iyi oyuncuları olan bir takım işte.
0: Hakikaten iyi bir takım. O Aston Villa maçının kitapçığının resmi de vardı. O kitap, maç için kitapçık bastırılır malumunuz.
1: Tabii o zamanlar öyleydi.
0: Şimdi seyrek de olsa şimdi de yapıyorlar. Ha. Finallerde falan yapıyorlar artık. Evet. Eskiden hemen her maçta yapılırdı. Bir kitapçığı olurdu tabii maçın. O var mı o kitapçığın kapağı? Ben vermiştim ama yok mu? Şu Villa diye yazıyor yani, bir almamışlar onu. Cem bugün programın 99. programda Cem'i kenara not ettik.
1: Cem kim?
0: Bizim arşiv.
1: Ha arşiv.
0: Bu fotoğraflı. Cem şimdi kamera arkasında tabii yavaş yavaş yüze gelirken onları da vurgulamak lazım.
1: Önemli bir
0: katkı var.
1: Herkes tabii.
0: Çok tabii. Ciddi bir destek bu iş yürüyor tabii.
1: Sütlü kahve?
0: O yani, bambaşka. Evet, Trabzonspor Aston Villa maçları Orhan Kaynağ'ın Trabzonspor tarihinde özel bir yer edindiği maçlar ve bak teknik direktör Şenol Güneş.
1: Şenol'du tabii.
0: İlk yenilgisini aldı. 7. maçında Avrupa Kupalarında ilk yenilgisini alıyor ama Güneş, futbolcularım da gurur duyuyorum. Bu zafer Türk halkının diye konuştu şeklinde. Cevat Kol yazmış şeyde.
1: Ya şu Şenol Güneş denen hocamızı bazı eski yorumculara bir türlü kabul ettiremedik ya. Ya abiler, öyle diyeyim hadi bari. Ya adam neler yapmış ya. Yani ayıp ya. Beşiktaş'ı 2 sene üstte şampiyon yapmış. Dünya Kupası'nda milli takım 3. yapmış. Vay efendim, kimlerle oynamış. Orası Dünya Kupası abi. Ya inanılır gibi değil ya. Yani bir yere bir şeye takıyorsunuz. Takmayın abi. Ne oluyorsa ona göre konuşun ya. Al. O evet. Günde teknik direktör Şenol Güneş işte.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet. Peki hadi devam edelim. Şimdi

0: Bir başka bölüm, biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın neyi bilip bilmediğimizi konuşacağız. Şimdi 96-97 sezonundan bu yana teknik adamlık, ama hani kulüpten içeri adım atması derseniz 74 yılı. Fatih Hoca'dan bahsediyoruz. Şüphesiz ki hem Galatasaray tarihine hem Türk futbol tarihine altın harflerle geçmiş bir teknik direktörlük kariyeri var. Futbolculuğu da tabii önemliymiş, ama hani teknik direktörlük kariyerini, futbolculuğunu çok geride bıraktığına şüphe yok.
1: UEFA kupası var ya, daha ne olacak yani, adam bir de namalup. Her şey, yenilmeden.
0: Her şey var, Süper Kupa da var. Şimdi bu teknik direktörlük imzası dönemin başkanı Faruk Süren'le.
1: Evet.
0: Çeşitli dönemde. Bir de Fatih Galatasaray'da diye bir küpür var. Gazete küpürü. O var mı Fatih Hoca'nın? Çünkü o da kritik bir şey. Farklı dönemlerden yine. Tabii. İmzalar. İşte ilk imza bu. 1 milyon 400 bin liraya gelmiş Galatasaray'a Fatih Hoca. 74 yılı.
1: Metin Oktay.
0: Metin Oktay da var orada. Ha. 74 yılındaki imza, futbolcu olarak yanılmıyorsam 11 yıl.
1: Tabii.
0: 85-86 sezonu kadar değil mi? 11 yıl, ama o 11 yılda şampiyonluk yok.
1: Yok. Şimdi bunu bir kere anlatmıştım. Bir kere de anlatmakta yarar var.
0: Konuya birazdan geleceğiz.
1: Ha, neden? Faris Ömer abimiz, Allah rahmet eylesin, milli takımda tek seçicilik yaptı. Yani yapmadı, iş yok futbolda. Tercümanda o da yazıyor bizle beraber. Bana dedi ki bir gün, cumartesi günü, hadi kalk maça gidelim dedi. Ne maçı abi dedim ya. Ya İner Stadı'na gidiyoruz.
0: He, anlatmıştın evet.
1: Hayrola abi, ne maçı dedim. Ya Feriköy Adana Demirspor dedi. Abi ne işimiz vardı? Ya gel, sana orada bir şey göstereceğim, önemli dedi. Neyse, bir araba çağırdık bizim şeyden, çocuklardan. Geldi, gittik, girdik içeri. Statta toplam 30 kişi var. Öyle bir maç düşün. Çıktı takımlar falan. Bak dedi, Kemal'cim bu Adana Demirspor'da bir 9 numara var dedi. Görüyorum dedim. Onu dedi seyret dedi. Allah Allah dedim. Neyse, santrfor oynuyor o zaman Fatih. Evet falan. Dedim abi, 20 dakika falan geçti. Kemal'cim dedi, bu dedi Galatasaray'a gidecek dedi. Yapma ya dedim. Onun için ben seni buraya getirdim dedi. Hadi ya dedim, evet dedi ya. Bak göreceksin, sezon bitsin, Fatih dedi Galatasaray'da bu çocuk. Ben bunu birkaç kefer seyrettim dedi. Anlaşılan o ki, benim anladığım kadarıyla, Fahri Baba'ya da sormuşlar bunu. Fahri Baba da dediyse eğer, alın işe yarar diye, bitti o iş zaten. Bir baktık hakikaten.
0: Galatasaray'da işte o imzayı atıyor.
1: O imzayı atıyor. Atmış ondan sonra. Orta sahada oynadı, libero oynadı. Bir kaleci oynamadı yani. He.
0: Kaptanlık yaptı.
1: Kaptanlık yaptı tabii.
0: Biz neye geleceğiz? Biz Fatih Terim'in teknik direktör olarak en başarılı ve en başarısız sezonlarına bakacağız. Onu grafik olarak vermiş mi arkadaşlar? Grafik olarak var mı o?
1: Şöyle bir şey var bak.
0: Heh. Ya şimdi 96-97 zaten o ilk sezon.
1: Evet tabii.
0: 2.41 puan ortalaması. Değerli izleyenler, 2.41, bugün geliyoruz 2021-2022 sezonu, içinde bulunduğumuz sezon an itibariyle 1.33 ya. Şimdi burada bugüne kadar en kötü sezonu 1.58'i 2003-2004 sezonuydu. 2003-2004 sezonu 26. haftada zaten görevi bırakıyor Fatih Terim.
1: Devre arası mı?
0: Yok, ikinci yarının böyle ortaları gibi. Evet. O sezon
1: Özhan Başkan galiba
0: görevi bırakıyor. 1.58 ortalama. 2013-2014'te de 1.80 iken bu sefer Ünal Aysal dönemi. İşte o malum olayla ayrılıyor Fatih Hoca. ...1.80 ortalama. En kötü iki rakam buydu. Ama bu sezon öyle bir noktaya geldi ki Terim ve Galatasaray, 1.33 ortalama var 18 evet. maçta. 2.41'den 1.33'e, işte 2.39 var 2017-18'de, daha çok değil şurada 3-4 sezon önce. 2.32'ler var 99-2000'de Avrupa

0: bir yandan da Avrupa'da gidiyorsunuz yani. Avrupa'da final, şampiyonluk falan derken grup 2-32 yakalıyorsunuz. Ama tabii işin önceki sezon yine kötüydü. 1.65'te bir hayli kötüydü. Bu da 1.33.
1: Bizde
0: en kötülerin kötüsü oldu.
1: Bizde en kötüsü diyelim misal. Bizde ama Edirne'nin dışında en iyisi. Evet. Daha malum.
0: Bu çok keskin bir şey tabii, makas.
1: Ya, ben tabii yani arkadaşların emeğine saygım var. Teşekkür de ediyoruz ayrıca böyle bir katkıda bulundukları için. Ben böyle şeylere bakmam.
0: Neden?
1: Ben bakmam. Hele bir de şey işte, yok bilmem kaç pas yaptı, öbürü bu kadar pas yaptı. Bu kadar kaptı, öbürü bu kadar kaptı. Ya kardeşim, sen ortada oynanan oyunun geneline, yapılan değişikliklerin doğruluğuna, yanlışlığına, hatta en sonunda maçın sonucuna bak. Yani
0: ya ki, pas konusu artık zaten herkes hani pasın nerede yapıldığı, Allah, ne şekilde ileriye mi, yana mı, geriye mi yapıldığı,
1: onlar dakikada, artık onları da veriyorlar. O ne olacak abi? Kendi tabii kalemin önünde bir sana bir bana,
0: ama
1: bir sana bir bana.
0: Ayırıyorlar. Artık ayırıyorlar.
1: Ayıp ya.
0: Başlangıçta böyle kümülatif veriyorlardı.
1: Şey biliyorsun.
0: Şimdi diyor ki işte rakip alanda ileriye doğru pas, etkili pas. Ne kadar?
1: Ha, etkili pas. Onlara ona bak sen. Tabii. Yoksa ben.
0: Ama artık o ayrımı yapıyorlar.
1: Ya yapsınlar. Bir zamanlar
0: yoksa böyle
1: biz senden yanlıyoruz, burada kimse yok, sana veririm, sen de bana veririm.
0: Al gülüm, ver gülüm bu tarafa.
1: Oh ne güzel hayat. Ne oldu? Hep isabetli pas yaptı arkadaş.
0: Evet, Fatih Hoca'nın kronolojisi bu şekilde. En iyi ve en kötü sezonlar.
1: Yalnız
0: en iyi
1: şöyle
0: sezonu
1: bir şey 2.41,
0: en kötü bu sezon 1.33.
1: Bir ilave yapayım. Fatih Hocam yaştan da olabilir, bak. Yaşadıklarından da olabilir bugüne kadar. Yani biraz daha sakin olmalı.
0: Yaştan daha sakin olunmuyor mu?
1: İşte ama yani bazen olunmuyor, herkes olmuyor. Şimdi yani sen çok sinirleniyorsun, bağırıyorsun, hakemle çatışıyorsun filan falan da hocam. Sen 4 sene üstte şampiyon olmuşsun, o zaman UEFA kupasını namalup kazanmışsın. Bir o zamanki takımının oyuncularına bak, bir de bunlara bak abi.
0: Evet.
1: Benim kendi ölçülerime göre bugün Galatasaray takımında 25 tane mi oyuncu var bilmiyorum. Attım kafadan 5 tanesi oynar ancak. Bana göre. Aa, ama 11 kişi çıkmak zorunda.
0: Levent abi de aynı tezi savunuyor.
1: Yani bak dinlemedim ha. Levent'i duymadım. Haberim yok yani böyle bir laf ettiğinden. Yani 5 kişi oynar abi.
0: Evet. Yani. Peki haydi son bölüm o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizi 50'lerin bir ilginç simasıyla tanıştıralım. Aslında 50'lerin demek yanlış, 70'lerin demek lazım. Çünkü 50'lerde doğmuş.
1: Ha tabii.
0: Görüntüde Niko Kovi. Bilmiyorum kaç kişi duymuştur acaba?
1: Vallahi bilmiyorum da ne kadar oldu tabii sayma, öyle bir şey tutmam. Yakın bir zamanda Yunanistan'da ne vardı? Bir şey vardı. Bizim takımlardan biri özel maça mı gittiydi, neyin nesiydi? Gazeteci bana selam yollamış.
0: Gerçekten sevilen bir karakter, sevilen bir oyuncuymuş. Dün Erman Hoca ile de konuşuyorduk. O da Ümit Milli Takım'dan, takım arkadaşımdır dedi. Çok da severiz.
1: Evet, takıma bak. Dur, kaldırmayın sakın ha.
0: Vefa değil mi?
1: Evet. Solda oturan, yani oturanlardan en soldaki. Erdinç. Geçen gün otobüste beraberdik, sohbet ettik. Fener altyapısı. Onun yanında rahmetli oldu Fare Raşit. Tabii lakabı öyle. O da Fenerbahçe altyapısı. Yanında Savaş. O da rahmetli oldu galiba. Yani oyunculara bak. Bekir orada. Abdülmetin orada. Niko orada işte. Dediğin gibi. Ey gidi Vefa takımı.
0: 17 yaşında ilk resmi maçını oynamış Vefa'da.
1: Tabii.
0: Ve 73-74 sezonunda, yani Vefa 74-75'te düşüyor. Ondan bir sezon önce Beşiktaş'a geçti.

0: Evet.
1: Aynen. Beşiktaş'a geçiyor.
0: Evet.
1: Çok genç yaşta, 20 yaşında Beşiktaş'a transfer oluyor. Niko Kovi ve Beşiktaş'ta da 5 sezonu var tabii. Ya. Önemli.
0: Bakalım
1: bir şey.
0: Burada kimler var? Rahmetli diyeceğiz artık. Sabri'den hiç haber yok. Sanlı kardeşimiz.
1: Sanlı abi var.
0: Geçen gün bir televizyondaydı.
1: Bizdeydi.
0: O. Bizdeydi değil mi? Ha. Lütfü. Sık sık rastlaşıyoruz. Biraz rastlaşamadık bugünlerde. İnşallah hayırdır. Vedat orada rahmetli.
1: Ya.
0: Zeko orada, Zekeriya. Ahmet var. Tuğrul var. İşte Niko var. Ey gidi ey.
1: Aslında iyi takılmış. Ama o sezonlar, o dönemler Beşiktaş için sıkıntılı dönemler değil mi?
0: Ya yani ekonomik olarak bir kere sıkıntı. Yani. Yani. Yani, o zamanlar, o zamanlar yayıncı kuruluş yok, bir şey yok. Mete'ye bak. Kaleci Mete.
1: Niko Kovi. Nasıl bir futbolcu Niko Kovi?
0: Niko sert, tatlı sert. Hareketli, atletik kabiliyeti olan, zıplayıp hoplayabilen yerine göre yani. Giydiği formanın hakkını verebilmek için elinden gelen ne geliyorsa onu yapabilen bir oyuncuydu. Vefa'da da böyleydi.
1: Kınalı Adalı bu arada.
0: He?
1: Kınalı Adalı.
0: Tabii tabii Adalı'dır. Adalılardan biridir evet. Yani.
1: Ve Türk milli takımında oynuyor.
0: Tabii tabii tabii tabii, tabii tabii. Bizim
1: yani Yunanistan'da Panathinaikos'a gidiyor, sonra 5 sezon Panathinaikos'ta oynuyor. Panathinaikos'un işte orada altyapıları çalıştırıyor, scoutluk yapıyor falan ama
0: bak,
1: Türk pasaportuyla gidiyormuş hala şeylere. Bak, yani onu anlatıyordu. Erman abi söylüyordu.
0: Bak
1: yani,
0: sevgili Ziya'cım da takım kaptanı, dün beraberdik öğlen yemeğinde. Ondan sonra yanında Yasin tabii, Alparslan.
1: Bu da milli takımdan bir.
0: Metin Kurt. Evet orma. Tabii. Niko işte en başta, bayrak
1: başta
0: var elinde.
1: En başta solda.
0: Flama var.
1: Flama var elinde evet.
0: Mehmet yanında. Değil
1: Cemil,
0: mi?
1: Cemil Turan var. Evet Mehmet var.
0: Tabii. Ondan. Engin değil mi o en baştaki? Engin mi o?
1: Onu çıkartamadım buradan yani.
0: Engin'e benziyor. Engin
1: tam böyle galiba. Sayfada şey duruyor.
0: Zeko var galiba. Değil mi?
1: Evet.
0: Arkada solda. Ziya takım kaptanı.
1: Şu sakallı şey mi?
0: Metin
1: Kurt değil
0: Metin
1: mi?
0: Metin Kurt tabii. Evet.
1: Ziya abi takım kaptanı. Vay be, böyle bir milli takım. Yani şöyle oluyor. Beşiktaş'a da geldikten bir sezon sonra o dönemin belki de en önemli başarısı olarak kupayı, Türkiye Kupası'nı kazanıyorlar. Finalde Trabzonspor'u yenerken golü Niko atıyor.
0: Evet. Evet, maçtaydık.
1: O benim için unutulmazdır. Evet. Beşiktaş'ta da camiaya beni sevdirmişti diye anlatıyor tabii, o golü.
0: Tabii. Diyorum sana. Yani giydiği formanın hangi nesini vermek gerekirse, hakkı neyse onu verirdi. Şimdi yukarıda Allah var. Sonra zaten Atina'ya gitti.
1: Sakatlandım, az oynamaya başladım. Sonradan oyuna girmeye başladım diyor. 9-10 maç oynamış. AYK istemişti, gitmedim diye anlatıyor. Sonra ya dedim belki hani daha iyi bir takım olur. Panathinaikos'la anlaşıyor.
0: Bu da Beşiktaş. He?
1: Evet.
0: Evet. Bak Ali Kemal orada.
1: Rasim Hoca kaleci mesela.
0: Tabii. Ali Kemal orada bak. Gördün mü? Fener'den gitti ya.
1: Beşiktaş'ta.
0: Ya hiç unutmam, bir gün Fener antrenmanı.
1: Herkes Kempes.
0: Fener antrenmanını seyredim. Kaldırmayın bunu ne olur. Vedat Çoban rahmetli oldu. Fener'in genel sekreteri o zaman. Böyle dolanıyoruz işte sahanın etrafında, hem de muhabbet ediyoruz. Dur dedi, sana dedi bir açıklama yapacağım dedi. Hayırdır abi dedim, ne açıklaması bu saatte dedim antrenmanda. Kemal'cim dedi, Ali Kemal'i Beşiktaş'a verdik dedi. Ne dedim? Vallahi dedi, Ali Kemal'i Beşiktaş'a verdik dedi. Ya dedim abi dalga geçmiyorsun, gırgır gır. Vallahi verdik dedi Beşiktaş'a dedi. Hiç unutmam. Beşiktaş'ın Beşiktaş formasıyla. Gördün mü? Ya. Rasim. Değil mi?
1: Evet. Rasim Hoca kaleci sol başta.
0: Evet.
1: Evet, Niko Kovi dedim ya, şeyi hakikaten önemsedim ama hala Türk pasaportuyla seyahat ediyor olmasını.
0: Tabii.
1: Çok önemli yani, insan. Oyuncu izlemeye gidiyordu. Onu da Erman abi anlattı. Karşılaşmışlar galiba. Oyuncu izlemeye gidiyormuş Panathinaikos adına. Girerken diyor vizemiz bilmem ne var diye yine sıkılıyor. Ben yok, benim pasaportum bu diyormuş.
0: Diyorum bak yani, ne zaman tabii böyle bir şey gününü tutmam da, bir şey oldu. Bir arkadaşlar gitti oraya. Bir maçımız vardı bizim takımlardan birinin.
1: Yakın zamanda o çok oynandı çünkü.
0: Oynandı. Kemal abiye selam söyleyin. Ellerinden yanaklarından öperim diyor.
1: Evet. Yani güzel insanlar. İyi futbolculuğun vesairenin ötesinde güzel insanlarmış.
0: Abi eskiden yani bilmiyorum şimdi bu sakın yeniler alınmasın ama eskiden sanki ha şu var. Bir dakika bunu da söylemekte yarar var. Eskiden spor yazarı olanlar yani spor yazanlar öyle diyelim. Ne varsa onu yazarlardı. Bakarken de hiçbir şekilde forma rengi yorumu yapmazlardı. O yüzden de o zamanın topçuları yerli yabancı zaten yabancı çok az var. Onun için spor yazarlarına öyle diyelim saygı gösterir, sevgi gösterirlerdi. Şimdi gösterdiklerini zannetmiyorum. Yani.
1: Evet, biraz o noktaya geldi işler. Yani pek çok yazar ya da yorumcu o gönül verdi. Herkes elbette bir takıma gönül veriyor
0: zaten,
1: da.
0: Zaten
1: öyle olmasa bu işte
0: işin ne? Bu işte işin ne abi o zaman değil yani, mi? Tabii. Yani bu işte
1: onu beklemek ne? Saçmalık.
0: Tabii.
1: Futbolu seveceksin, bir şeylere gönül vereceksin ki bu işe yapasın.
0: Ama düz.
1: Ama her takıma aynı uzaklıkta, aynı yakınlıkta olarak.
0: Tabii. Yani.
1: Evet. Doğru söylüyorsun o Kemal mesleğin, abi. Oralarda bir yerlerde
0: evet,
1: bir şeyler
0: Ender'cim, gitti. Bir de mesleğin ahlakı bu.
1: Doğru.
0: Yani çünkü neden? Sen kendin evde oturup da demiyorsun ki duvara karşı. Kaç bin satıyorsa gazete, kaç bin kişi izliyorsa o televizyonu, o da seni dinliyor. Yani. Ha diyorum evde tek başınaysan veya arkadaşınla, hanımınla, neyin nesiyse orada ne edersen de orada kalır zaten. Ama öbürkü kamuoyu.
1: Doğru.
0: Olmaz.
1: Peki. Ağzına sağlık Kemal abi.
0: Rica ederim efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyicilerimizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 100. programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Robo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Böyle de oğlu pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünü de yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı. Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde... ...büyük finalde... ...50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda... ...Fenerbahçe... ...kale sahasına doğru... ...İbrahim vurdu dışarı gitti top... ...yeniden Alex... ...kimse yok önünde... ...Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol... ...gol Semih Şentürk... ...58. dakika... ...kimse yok dedim Alex'in önünde... ...o kadar boş kalınca da... ...yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza... ...Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada... ...Christian... ...offside yok... ...Semih hareketlendi... ...Alex ve Christian ceza sahasını doğru koşuyor... ...Semih... ...uzak direkte Alex var ona doğru... ...Alex ve gol... Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
4: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
1: Tolga Özkaf'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika, Fenerbahçe bir geldi, tam geldi golü buldu.
5: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sov'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sov bir anda kendisini derin topa kurtarınca
1: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sov'la
5: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
1: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
5: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
1: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
5: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
1: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Vebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
5: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
1: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun genişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
5: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
1: Henrique gidecek, Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sov'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
6: Çok güzel çıkardınız.
1: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
7: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
1: Snyder. Tenez'in koşuyoruna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
8: cüdünü
1: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
8: Snyder.
1: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
7: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şart.
1: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. D finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. D final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu. Direkt ikinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
7: Kötü.
1: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
7: Bekleyecek.
1: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
7: Ya yapılış itibariyle çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
9: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
7: Müthiş, çok güzel.
9: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Cedric Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
7: Net offside.
9: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
7: Bu golleri yersen bağlı olur.
9: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani bıraktı. Alper vurdu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeç oyuncu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Askıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayır. Kafa Fabian. Bu arada Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera.

Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Visca. Visca vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre. Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarı.

0: Sanki Hasan Ali daha müsaitti.
1: Orada.
2: Şimdi Fenerbahçe şu ana kadar.
1: Şansiperade bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'a.
1: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak. Gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisarspor. 25. dakika.
2: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
1: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisarspor başladı. Şikirtel sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez arta direğe doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
2: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
1: 70. dakika.
2: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
1: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı top. Direğin dibinden dışarı çıktı.
2: Bundan iyi de pozisyon gelmez olmaz ki.
3: Evet.
1: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa. Gol pozisyonu. Bir vuruş ve topağlara gidiyor. Gol topağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular.
3: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
1: Hasan solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağlarda. Topağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Yansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Yansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
2: Hakemlik bu işte.
1: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisarspor'un.

0: Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobili Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
2: Serbest vuruş bak. Esefasyon'a sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne.

0: pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörlo ceza alanında. Kaleyi düşündü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
1: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sørloth bu kez asisti yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
0: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Abdülkadir Aytemiz Alanya Spor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
1: Birer başıcı kolu sol taraftan atar sürükleyen isim Sørloth. Sørloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sørloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanya Spor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
0: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanya Spor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Sonra pek demek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova sedye ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam'a offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
0: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sørloth aldı. Sørloth gidiyor. Sørloth ceza sahasına yaklaştı. Sørloth ceza sahasında. Sørloth! Sørloth! Alexander Sørloth!
0: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sørloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sørloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
1: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
1: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu

0: At kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Bu kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sinesem bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı kaideden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol! Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika, Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Kemen yerden Galvanovic sıralamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Galvanovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu, boşta kalan top ve gol! Kanate, Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de offside değil.
0: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz bu işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Zira Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivas sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un. Karşılaşmanın kendilerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi. 1-2.

0: Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi.
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'e doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 birlik Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama penaltı. Penaltı diyor.

0: şans alan, şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top ağlara mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona açık kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedik. Bu fair play değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaş futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadında. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor.

0: değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
1: Savic. Batista Mendy, tekrar Savic. Ozan, Savic, Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı, sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart Savic'e çıkıyor. Yakın temas halini eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
1: Aydın.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence.
1: Sara vurdu kafaya, Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen cezalanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçında kendinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasını Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen toparladı bu. Attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortaya yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasında sarktıydı. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş, Davinson var karşısında. Cezalarına Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme! Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top.

0: gol değeri kazanmadı. Mustafa, Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkası. Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
1: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük, kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız
1: Victor Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.900

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
8: Moldova Başbakanı Vasile Tofan, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda çok güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflemek gerektiğini söyledi. Türk şirketlerinin Moldova'ya yatırım isteğinin fazla olduğunu aktaran Tofan, Moldova'da yatırım yapan yaklaşık 1200 Türk şirketi var. Türkiye'den Moldova'ya karlı yatırımlar için gelen işletmeleri görmekten mutluyuz, diye konuştu.
4: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: İzleyenler sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Alınan sonuçlara gelin birlikte bakalım. Galatasaray Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanında 4 golle kazandı. Samsunspor Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 4-2 ile geçerken Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep Futbol Kulübü Eyüpspor deplasmanında 1-0 kazandı. Beşiktaş Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken Gençlerbirliği de Göztepe'yi tek golle geçmeyi başardı. Bu akşam saat 21.30'da haftanın son maçında Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Şimdi birlikte düne gideceğiz. Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Trabzon'da Muhammed Salah rüzgarı esti. Bordo Mavililer karşılaşmanın 8. dakikasında Mısırlı yıldızıyla öne geçti. Başakşehir 19'da penaltıdan Eldor Şumurodoğlu'la skora denge getirdi. 48. dakikada Muhammed Salah'la bir gol daha bulan Fatih Tekke'nin öğrencileri mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçta Trabzonspor 4 puana yükselirken Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantılarını izleyelim.
1: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanılması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarlarının olmasıyla gibi

0: Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon, maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi, oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu, işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedirtiyor, sağ olsun, ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil. Bunu parantez açmam lazım. Hepimiz oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum. Oyuncuların bazılarını Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada evet belki olabilirsin. Her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sahanın dışında, antrenmanın dışında, antrenmanın başlangıcında, sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız Cenk keza öyle.
1: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın 10 numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimiz oynayabildik. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. Söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
2: Mücadelenin ardından Trabzonsporlu futbolcular Çibuke, Bibu ve Ernest Muçi de açıklamalar yaptı.
3: Happy we have the 3 point. It's not an easy game.
4: İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Aslında bu maça iyi de hazırlanmıştık ve rakibimizin iyi bir rakip olduğunu da bilerek hazırlanmıştık. 3 puan aldığımızdan dolayı, bu zor maçta 3 puan aldığımızdan dolayı gayet mutluyum. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında yeni transferlerimizin hepsi çok iyi. Cenk çok iyi. Benim pozisyon, yani aynı bölgede oynadığımız Samet çok iyi ve her biri görev aldığında işlerini en iyi şekilde, en üst seviyede yapabilecek oyuncular. Aslında her oyuncunun Salah'a karşı oynarken hazır olması gerekir. Çünkü kendisi sizlerin de bildiği gibi üst düzey bir oyuncu. Salah'a karşı oynarken her şeyinizi vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü öteki türlü sizi alt edebilecek kaliteye de sahip zaten.
5: Supporting us and was a great game. We showed our quality, so now we continue forward.
6: Açıkçası çok zor bir maçtı bizim için. İyi bir rakibe karşı bugün oynadık.

0: Cumhurbaşkanı Ertuğrul Doğan da açıklamalarda bulundu ve kimse haksız yere önümüze çıkmasın dedi.
1: Biz 2 yıldır bir planlamanın içerisindeyiz. Geçen yıldan süren bir sürecimiz var. Çok değerli hocamızla, oyuncularımızla bir mücadele veriyoruz. Tabii lig yeni başladı ama 2 haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu 2. hafta. Dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
0: Aspor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Trabzonspor Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
2: Şimdi 8. dakikadaki pozisyonla başlayalım. Burada Muhammed'in, Başakşehir kalecisi Muhammed'in büyük bir hatası var.
3: İki Muhammed
2: sonrasında
3: karşı karşıya.
2: Yar bakalım, evet.
3: İki Muhammed karşı
2: evet,
3: karşıya.
2: Evet, evet. Şurada topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım.
3: Evet. Topla kale çizgisi arasındaki yeşili görmemiz lazım.
4: Net görüyor.
3: Gördük
4: ya. İlk çarptığında
3: görüldü
4: zaten.
3: Bu çok net. Çok da güzel dondurdular. Bak arada yeşili görüyoruz değil mi?
2: Tamam. Evet.
3: Maçı kurtaracak yardımcı hakem performansı burada olacak. Bak abi. Bak. Yardımcıya bak. Umurunda bile değil, farkında değil.
4: Ya biz televizyondan
5: ya gördük. Var olmasa ne olacak?
3: Gitti. Gol gitti. Gol badem oluyordu.
4: Bir de televizyondan mesela gördük. Bizim
3: bu
4: gibi...
3: gol gitmişti var olmasaydı.
2: Hocam çok... penaltı pozisyonu var. Vivo.
3: Burada el kol genişleyen toplu
2: VAR
3: oynayan.
2: VAR çağırdı.
3: El kol genişleyen ve toplu oynayan el konumuna evet. Gelmiş. Açık bir penaltı. Bunu sahada Ali Şansalan'ın çok
2: aslında
3: net,
2: görmesi lazım.
3: Çok net vermesi lazım. 42 numara kalecinin önünde kalıyor. Ancak penaltı daha önce oluyor. Offside'ın yere bakar mısın? Önce penaltı oldu. Şunu diyebilirler yahu kalecinin önünde offside olan bir 42 numara var diye. Ama penaltı eylemi daha önce gerçekleşti. Evet, evet. O yüzden sakın kafalara takılmasın diye bunu ifade etmeye
2: tamam.
3: Çalışıyorum.
2: Penaltı doğru karar.
3: Penaltı VAR'dan geldi. Hakem penaltıda VAR müdahalesi yedi. Hakem için kötü. Kötü bir performans.
2: VAR için doğru.
3: VAR için müdahale. Doğru bir performans.
5: 6 dakika sürdü hocam.
2: Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Bu bir Ali kere... Şansalan hakemi yanıltmaya hareket yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi burada.
3: Sondan öne girelim. Asla sarı kart değil. Sağda penaltı.
2: Bu.
3: Evet. Geri gel. Geri evet. Gel. Geri gel.
2: Evet.
3: Eylem burada gerçekleşiyor.
2: Nerede?
5: Ne yapıyor?
3: Bak aşağı bak. Şu anda. Ya bak şimdi.
5: Şu anda.
4: Hocam uzat da yani. Sola emri kıvırır zaten. Yani. Hocam değmiyor. Temas etmiyor. Sola emri bayram.
2: Hocam baksana.
4: Kıvırır.
2: Aralarda yeşil.
4: Değmiyor. Arada
2: şöyle bu. Yer var ya aşağıda.
3: Yer göremiyorum abi. Dikkatsiz bir temas olarak değerlendiriyorum. Tabii sizin fikrinizde o saygı duyuyorum.
4: Ya şunu
3: duyuyorum.
4: Bir de merkezden verseniz.
3: Muazzam vallahi, bir gol ama.
2: Muazzam bir gol oluyormuş.
3: Çok estetik bir pozisyon şey goldü. Teknolojiye inanmak durumundayız.
2: Muazzam bir gol oluyormuş. Çok güzel vuruyor ya. Şöyle tık ne diye temizle? Bırakıyor.
3: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol değil mi?
2: 40 metre ya.
3: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol ya.
0: Trabzonspor Muhammed Salah'ın ardından Fabinho ile bir flash transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha Fabinho'yu renklerine bağladı. Karadeniz ekibi El Ittihad'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Brezilyalı Yıldız bugün öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelecek.

0: ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon 44 maçı çıkan Fabinho 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bir kez daha düne gideceğiz değerli izleyenler. Beşiktaş'ta Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. Beşiktaş Alanya'dan puansız döndü. Ev sahibi Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Nuno Lima kaydetti. Galibiyetin ardından Alanyaspor puanlarını 4'e yükseltirken Beşiktaş 3 puanda kaldı. Siyah beyazlılar 3. haftada Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek. Maç sonu basın toplantılarıyla devam edelim.
1: Sulla partita dico che
2: bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybedişti. Ve bugünkü performanslardan memnunum aslında. Kötü değildi. Hani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, bence performanslar hiç kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bunların önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermeye çalıştık. Rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı bugün. O konuda da birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım. Bana göre o pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk, böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu da hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Avantaj elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istemiyorum.
3: Important start good at home, get points at home.
4: İyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet. Kendi evimizde iyi başlamak, güzel bir galibiyetle başlamak önemliydi. Şunu unutmayalım, 7. maçını oynayan bir takım var karşımızda. Yani bir ritim kazanmış, bir kimya oluşturmuş bir takım var. 6 maç birlikte oynamak bence ciddi bir avantaj. Ama biz de bunu biliyorduk ve buna göre takımımızı hazırladık. Hep şunu konuştuk, ilk 20-25 dakika oyunu tutarsak puan almaya, 3 puan olmasa bile en azından bir puana yakın oluruz diye konuşmuştuk. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik diyebilirim. Beşiktaş'a net sayılabilecek bir pozisyon vermedik ki Beşiktaş üst üste galibiyetler alan, gol yemeyen bir takımdı. Çok iyi bir takımdı. Ama biz buna hazırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahadaki görevlerini çok iyi anladılar, ne yapmaları gerektiğini. Ve birliktelik göstererek, Beşiktaş'a alan vermeyerek güzel bir galibiyet aldılar.
0: Mustafa Çulcu 90+1 programında Corendon Alanyaspor Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını da değerlendirdi.
5: Şimdi bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi, kart verseydi farklı bir şey mi olurdu? Hiç vermemesi farklı bir şey mi? Bunların hepsi akla gelen sorular.
6: Birinci adımda bir kere hakemin beklentisi beklenti duyguları sürprize

0: açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım. Evet. Proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat, hani Allah rahmet eylesin Kadir İnanır vardı ya, filmlerinde bir tokat atışı vardı. Öyle bir tokat bu. Kadir İnanır tokadı bu.
1: Hocam bu
0: kırmızı kart.
1: Bu kırmızı kart tartışması öyle değil mi?
0: Madem problemi çözeceksin, Trossard'da sarı kart.
2: Hocam niye
0: vermiyor? Aliti'ye kırmızı kart.
2: Hocam bir şey sorabilir miyim?
0: Evet.
2: Yani
1: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
0: Top yok. Yüzdeyim, şiddetli canım. Hareket.
1: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
2: Biz başka noktalarını
1: arıyoruz herhalde. Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
0: Top var mı? Yok. Eylem. Bak şimdi basamaktan.
1: Buradaki yürüyorum. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı mı denir?
0: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
1: Evet.
0: Yani? Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
3: Gol.
0: O da kendini yere attı.
3: Gol.
0: Faul.
1: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
0: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu. Vlahovic'in de sol eli var mı? Yok, çekti oradan. Temas kesti. Arkadaki şişe bak.
1: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Gene, Aliti.
0: Gene Aliti abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun. Bu penaltıyı vermiyorsun.
1: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
0: Zorluyor. Bak şimdi yakalamış onu. Gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak. Çıkaracak sırtta, gördün mü? Bayağı. Öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
2: Penaltı değil hocam.
0: Değil mi?
2: Değil. Bu da kural değişti. Normal bu.
0: Şimdi iptal ettiği gol mü?
1: Şimdi onu düşünüyordum.
0: Daha temiz. Buraya bakar mısın abi? Buna vermiyoruz.
1: Ya gol eğer orada mi? Çekme görüyorsa Ogun pozisyonunda, burada çekmenin ağababası var.
0: Neler var neler, değil mi? Ver penaltıyı burada.
1: Dışarıda mı? Bir dakika ona bir bakalım.
0: Bilmiyorum
1: da.
0: İçeride mi dışarıda mı? İçeride ise penaltı, dışarıda ise frikik, içeride.
1: Ya burada ben işte var. Bir şey söyleyeceğim.
0: Burada karşılıklı var, çekiş var. Yani bir tek taraflı. Tamam. Adil olmayan bir mücadele yok. Karşılıklı iki tarafta birbirini çekiyor.
1: İşte tam işte ilk goldeki pozisyon çekiyor. Gibi.
0: Nasıl?
1: Gol olması gereken pozisyon gibi.
3: İşte tabii, orada tabii, aynı.
1: Doğru. Yani burada vermiyorsun hiçbir
3: tabii,
1: şey.
3: Tabii,
1: doğru.
3: Doğru.
1: Bak bu doğru.
4: Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Tümosan Konyaspor'u 4 golle geçerek ilk 3 puanını aldı.
5: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe bu skorla taraftarı önünde 3 puanla tanıştı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 7. dakikada Vedat Muriç, 20 ve 49'da Mason Greenwood, 33. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Konuk takım Konyaspor'un gollerine ise 11. dakikada Koli ve 90+4. dakikada Deniz kaydetti. Vedat Muriç Fenerbahçe formasıyla ikinci döneminde ilk golünü attı. Sakatlığı yüzünden takıma geç dahil olan golcü, Olimpik Lyon maçının ardından ikinci kez ilk 11'de çıktığı karşılaşmada ağları havalandırarak galibiyette pay sahibi oldu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood Süper Lig'i de boş geçmedi. Sarı lacivertli forma altında skorer bir görüntü sergileyen İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ve playoff'ta Olimpik Lyon karşılaşmalarının ardından Konyaspor maçında da takımı adına iki kez ağları havalandırdı. Greenwood böylelikle sarı lacivertli takımın son 5 resmi maçında 4. kez golle buluştu. Marco Asensio bu sezon ilk golünü kaydetti. Hafta içinde Olimpik Lyon karşılaşmasında yedek başlayan İspanyol yıldız Konyaspor maçıyla ilk 11'e geri döndü ve 33. dakikada Greenwood'un pasında skoru 3-1'e getiren golü atarak siftah yaptı. Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Sarı lacivertlilerin Olimpik Lyon'la oynadığı müsabakada sonradan oyuna dahil olan Belçikalı santrfor, Konyaspor karşısında da 69. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna girerek ilk kez ligde sarı lacivertli formayla mücadele etti. Fenerbahçe, çarşamba

0: Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi playoff rövanşına, 30 Ağustos pazar günü ise ligde Samsunspor deplasmanına çıkacak.
1: Fenerbahçe'ye iki yıldız oyuncusundan kötü haber geldi değerli izleyenler. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Lyon deplasmanında forma giyemeyecek. Konyaspor'la oynanan maçın 56. dakikasında Uğurcan'la çarpışan Kerem Aktürkoğlu ambulansa bindirilerek hastaneye götürülmüştü. 27 yaşındaki futbolcunun tomografisinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadı ve taburcu edildi. Kerem Lyon maçında oynayamayacak. 68 dakika oyunda kalan Marco Asensio'nun da sakatlandığı açıklandı. İspanyol yıldız Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Şimdi Fenerbahçe'den bir analiz haber ekrana getireceğiz değerli izleyenler. İsmail Kartal'ın bir önceki dönemindeki orta saha sistemiyle şimdiki orta saha arasında ciddi bir fark göze çarpıyor. Birlikte detaylarına bakalım.
0: 4. İsmail Kartal döneminde 7 maç geride kaldı. Fenerbahçe zaman zaman iyi performans sergilese de alınan sonuçlar ve ortaya konan oyun dönem dönem eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertlilere yüksek yoğunluklu bir hücum futbolu oynatan İsmail Kartal'ın bu sezon şu ana kadar aynı seviyeyi yakalayamadığı yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'nin oyunundaki en belirgin eksiklerin başındaysa pres ve topu geri kazanma süreleri geliyor. İlk 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören sarı lacivertliler son 3 karşılaşmada 5 gol yedi. Bu değişim Fenerbahçe'nin rakiplerine bıraktığı alan ve zaman üzerinden de değerlendirildi. Son olarak bu konuya değinen isimlerden biri de Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut oldu.
2: Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Şimanski, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Tarişka ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım.
0: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, oyuncuların geçmişleri ve kariyerleri düşünüldüğünde tarihin en dikkat çekici kadrolarından biri olarak gösteriliyor. Ancak 2026-2027 sezonundaki takım iskeleti İsmail Kartal'ın önceki dönemlerinden bazı önemli farklılıklar taşıyor. Bunların başında ise orta saha oyuncularının profili geliyor. Fenerbahçe'nin 2015, 2022 ve 2024'teki kadrolarında merkez orta sahada çift yönlü, baskıya katılabilen ve fiziksel yoğunluğu yüksek futbolcular öne çıktı. Teknik kalitesi yüksek 10 numaralarsa daha sınırlı rollerde kullanıldı. 2014-2015 sezonunda Diego Ribas, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin gerisinde kalırken 2021-2022'de Mesut Özil, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş da benzer bir rotasyonun içinde yer aldı. Fenerbahçe'nin rekorlar kırdığı 2023-2024 sezonunda ise İsmail, Fred ve Szymanski'den oluşan dinamik orta saha üçlüsü önemli rol oynadı. Mevcut kadroda ofansif özellikleriyle öne çıkan iki isim Marco Asensio ve Anderson Talisca. İsmail Kartal iki oyuncuyu da dönüşümlü olarak 10 numara pozisyonunda kullandı. Ancak bu tercih teknik kapasiteyi artırırken ön alandaki yoğun presin sürekliliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Kartal'ın önceki dönemlerdeki dinamik orta saha yapısıyla bugünkü profiller arasındaki fark Fenerbahçe'nin oyunundaki değişimin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemlerden farklı orta saha profilleriyle nasıl bir oyun kurgulayacağı merak konusu.
1: Galatasaray Batrakov transferinin ardından yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim İsmail Asar ve Pape Matar Sar'la anlaştı. Galatasaray transferde iki Sar için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar kanat transferinde Crystal Palace forması giyen İsmail

Katar'la prensipte anlaşma sağladı. Transferin önündeki en büyük engel ise İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi. Palace'ın 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sar için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Crystal Palace'dan ayrılmak istediği bilinen 28 yaşındaki futbolcu, Kırmızı Mavililerin ilk lig maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İsmail Asar için devrede olan takımlardan biri de Liverpool. Kırmızılar, Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından kanat rotasyonunu Sar'la güçlendirmek istiyor. Okan Buruksa, Senegalli yıldızı sadece kanatta değil, forvet alternatifi olarak da değerlendiriyor. Dünya Kupası'nda santrfor olarak görev yapan ve 4 gol atan Sar, kariyerinde 44 maçta bu pozisyonda forma giydi. 10 gol ve 7 asist üretti. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Pape Matar Sar. Sarı Kırmızılılar Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi orta sahada yaşanabilecek bir ayrılığa göre şekillendiriyor. Mario Lemina'ya gelen teklifler sonrası tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Gabonlu oyuncunun ayrılması halinde Pape Matar Sar'ın Galatasaray forması giymeye hazır olduğu belirtildi. Tottenham'ın Brentford maçında kadroda yer almayan Senegalli orta saha geride kalan sezon 37 maçta forma giydi ve 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesine bakalım. Manşette dün oynanan iki karşılaşmayı görüyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor. Biraz daha alt kısma gelirsek Beşiktaş hakem kurbanı manşeti, siyah beyazlıların 1-0 mağlup olduğu Alanyaspor maçına dair tercih edilmiş. Hemen yanında da ya Allah Bismillah Muhammed Salah manşetini görüyoruz. Salah futbol resitali sundu denmiş. Beşiktaş'ın bu arada dünkü maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bir utanç vesikası başlığıyla paylaşılmış değerli izleyenler. Transfere dair de forvete Fabio Silva, Fabinho bugün geliyor. Aslan'da Sar heyecanı gibi başlıkları görüyoruz. Bakacağız detaylarına. Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz attığımızda yine Salah fırtınası ve Kartal'a ilk çelme manşetleri dün oynanan iki karşılaşmaya dair dikkat çekiyor. Fener'de defans operasyonu, Kerem ve Asensio şoku, Sultanlara yan bakılmıyor, Cimbom'un Sar haftası gibi başlıklar öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Kartal'a acı fren. Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi Alanya deplasmanında son buldu. Siyah beyazlı ekip bu sezon ilk yenilgisini yaşarken ağlarında da ilk kez top gördü. Gol atamıyoruz başlığıyla Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını görüyoruz. Italiano yenilgiyi hak etmediklerini belirtirken takımın en büyük sıkıntısının girilen pozisyonların yeterince değerlendirilememesi olduğunu söyledi. Vlahovic de çare olamadı şeklinde bir kutu haber görüyoruz. Orkun Kökçü'nün maç sonu açıklamaları da hatalarımızdan ders çıkaracağız başlığıyla paylaşılmış. Bu arada aynı sayfada Fatih Doğan ve Murat Özbostan'ın da köşe yazıları var. Her iki yorumcu da hem rotasyon hem de hakem faktörüne vurgu yapmışlar. Elbette biz de konuklarımızla değerlendireceğiz. Devam edelim şimdi Hürriyet gazetesinin 17. sayfasına bakalım. Fırtına Fabinho'yu imzaya getiriyor. Brezilyalı ön libero bugün özel uçakla Trabzon'a gelecek. Karadeniz ekibi 32 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra bir problem çıkmazsa imza attıracak. Hemen yanında sinir uçlarımızla sakın oynamayın başlığıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın dün maçın ardından yaptığı açıklamaları görüyoruz. Hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde. Bu mücadelede kimse haksız yere önümüze çıkmasın. Kimse bizimle kavga etmek istemesin ifadesini kullandı. Keza Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de hakemler bizi doğradı ifadesini kullandı dün mücadelenin ardından. 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle ilgili de sayfanın genelinde Salah alev aldı başlığının tercih edildiğini görüyoruz. Trabzonspor Mısırlı golcüsünün duble yaptığı maçta Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. Şimdi Milliyet 15'e bakalım. Sıradaki

gelsin. A Milli Kadın Voleybol Takımı Sevtrendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'nın ardından Slovenya'yı da devirdi. Yoluna namağlup devam etti. Melisa Vargas 19 sayıyla yıldızlaşırken Filenin Sultanları bugün 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

0: konuşmasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Almanya Süper Kupası maçı oynandı ve Bayern Münih Dortmund'u 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Almanya Süper Kupa mücadelesinde Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern atakta. Olise ceza alanında. Olise bıraktı. Nathaniel Brown ve gol. Bayern 28. dakikada öne geçiyor. Kompany'nin sevinci görüntüde. Neuer uzun gönderdi. Harry Kane. Luis Diaz. Diaz bıraktı. Nathaniel Brown karşı karşıya top dışarıda. Taç kullandı Borussia Dortmund. Baskı sonrasında topu kazandı Bayern. Olise ceza alanında. Olise 2-0. Devrenin son bölümünde Bayern farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıdayız. Borussia Dortmund atakta. İyi pas yaptı Dortmund. Fabio Silva farkı 1'e indiriyor. Mücadelenin son bölümünde Ben Sabahini'den sert bir hareket, kırmızı kart. Ben Sabahini Saibari'ye yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. Dortmund beraberlik golünü arıyor. Maximilian Bayer topu dışarı gönderdi. Bayern Münih 2-1 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
0: Real Madrid Arda Güler'in ilk asistini yaptığı Espanyol deplasmanında 3 puan almayı başardı.
2: Espanyol oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Arda ikinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham, Dimitrovic ardından bir

0: işbirliği ikinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Diomande sekken top Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top Espi'de. Espi vurdu gol. Dakika 90. Sahnede Carlos Espi var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: La Liga'nın ikinci haftasında Sevilla Athletic Bilbao deplasmanında 3-1 kazanmayı başardı.
2: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Athletic Sevilla mücadelesi başlıyor. Peyo Canales. Benyat'tan Canales şimdi sağ kanat Iñaki. Iñaki Williams kaleyi düşürdü Vlahodimos. Şimdi Rabiur baskı yaptı. Rabiur o pres sonuç verdi. Şut geldi ama etkisiz. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Çok tehlikeli pozisyonun ardından kırmızı kart çıkıyor Atleti'ye. Bariz gol şansını engelleme ve kırmızı kart. Sevilla golü arıyor. Rakip kırmızı kart gördü. Şimdi golü arıyorlar. Olsa olsa dışarıya. Sert vurdu Olsa ama çerçeveyi bulamıyor. Berenguer. Guri'nin yerini Alex Berenguer dolduruyor şu anda. Yine baskı sonuç verdi. Şut geldi. Gol! 15. dakika. Sevilla öne geçiyor Osso'yla. Atletik 10 kişi kalır kalmaz kalesinde golü görüyor. 15. dakika. Sevilla 1-0 önde San Mames'te. Yine önde baskı. Yine çıkarken hata Atletik'ten ve üst üste iki pozisyonda ağır bedeller ödüyor Atletik. Sağ kanatta Juan Iglesias. Sevilla geliyor ikinci gol için. Iglesias. Iglesias çekti. Iglesias şimdi kaleyi düşündü Simon. Unai Simon corner. Jesus Areso. Uzun bir taç kullanacak. Areso gönderdi içeriye. Guruzeta top sekti. Agüme şimdi gelişine vuruş dışarıya. Dışarı gitti. Şimdi pas. Ecuke. Tehlikeli geldi Sevilla. Ecuke! Süper gol! Ecuke harika bitiriyor ve Sevilla farkı 2'ye çıkarıyor. Chidera Ecuke. Muazzam bir bitiriş. Atletik 0, Sevilla 2. Ecuke ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu ve harika bir gol atıyor. Şimdi orta içeriye Ecuke'den Rabiur düşüncesi Areso. Areso Osso mücadelesi. Osso kazandı o topu. Yerden çıkardı. Şimdi Isak vurdu gol. Isak Romero. Sevilla şov yapıyor. 57. dakika. Atletik 0, Sevilla 3. Isak Romero. Ecuke'ye asist yapmıştı. Bu kez de kendisi atıyor. Şimdi Canales. Canales. Canales vurdu. Vlahodimos. Berenguer Konya'yı kullanıyor. Berenguer yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Şut gol. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Atletik farkı 2'ye indiriyor. Aitor Paredes. Bir umut ışığı oluyor. Aitor Paredes'in golü Atletik için. Fark 2'ye indi. Atletik 1, Sevilla

0: geliyor. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletik 1, Sevilla 3.
1: İspanya Ligi'nde Valencia Celta Vigo mücadelesinden gol sesi çıkmadı.
2: Valencia ve Celta Vigo karşı karşıya giriyor. Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Carlos Corberan görüntüye geliyor. Gaya döndü geriye. Pepelu uzun oynadı. Pepelu savunma arkasına. Şimdi Sato hareketlendi. Aldı cezalarında iyi pas. Şut geldi dışarıya. Dışarıya Danjuma. Arnaut Danjuma dışarıya gönderiyor müsait pozisyonda. Javi Galan. Gitti Tarragan'ın üzerine. Javi Galan yerden. Şimdi uzaklardan bir şut. Dimitrievski hata yapmıyor. Javi Guerra en soldan Gaya bindirdi. Onun koşu yoluna Jose Gaya. Gaya düzeltti, yaptı ortasını. Herkes açtı uzak nokta. Ugrinic o da çevirdi bekletmeden. Lago. Orada bir karambol. Javi Guerra önünde kaldı, vurdu dışarıya. Javi Guerra. Aleix Vebas. Javi Rodriguez. Dimitrievski çıkardı. Javi Guerra döndü sağ tarafa. Ugrinic vurdu ve kaleci Radu. Erten ceza alanına doğru. Şimdi Pablo Duran vurdu ve kaleci Dimitrievski. Şimdi sol tarafa Svedberg aldı önüne ceza alanında. Svedberg yerde kaldı. Svedberg'i kalk diyor hakem. Svedberg yerde kaldı, kalk dedi hakem. Ve bir karşı atak şansı Danjuma. Taşıyor topu Danjuma, girdi cezalarına. Danjuma dışarıya. Danjuma dışarıya gönderiyor. Valencia yine gole yaklaştı. Danjuma ile yaklaştı. Pas gönderdi Moriba'ya. Yaiş Moriba. Tek toplar Celta Vigo'da. Marcos Alonso bıraktı. Svedberg ceza alanında. Svedberg geriye çıkardı. Marcos Alonso dışarıya. Alonso dışarıya gönderiyor. Direğin dibinden dışarıya. Celta Vigo gole yaklaştı. 89. dakika. Marcos Alonso Svedberg işbirliği gelişine böyle denedi şansını. Alonso ama çerçeveyi bulamıyor. Dieng 90+5 son uzatma dakikası. Dieng Valencia taraftarı heyecanlı. Dieng yaptı ortasını. Dieng Alonso şimdi uzaklardan bir şut ve kaleci Radu iki hamlede. Bir kez daha izliyoruz işte. Çok uzaktan, çok sert, çok düzgün bir şut ama Radu geçit vermiyor. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Değerli izleyenler, Slovenya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve 3. maçta da Filenin Sultanları'nın rakibi Macaristan olacak. Hemen maç sonuna gidelim ve açıklamaları izleyelim.
3: Üstüne koyarak oynamaya devam ediyoruz. Galibiyet için tabii ki de mutluyuz ama daha iyi bir voleybol oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Ama rakiplerimiz de buna göre geliyor. Adım adım ve bu performansı düşünerek kaliteyi artırarak gitmemize gerektiğine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Gerçekten çok keyif alıyorum. Çok tutkulu oynamayı hissediyorum sahada. Çünkü kendi seyircimizin karşısında burada Sinan Erdem'de oynamak ve o coşkuyla birlikte sevdiğim bir spor yapmak gerçekten anlatılamaz bir duygu. Umarım bunun sonunda güzel taçlandırıp üstüne koyarak devam edebiliriz. Herkese gelen, destekleyen herkese çok teşekkürler. Sağ içinden buradan desteklerini esirgemeyin. Desteklerinizi de esirgemeyin. Çünkü size çok ihtiyacım.

0: Sözlerime sağlık staffıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. 3 haftadır sahalardan uzaktım. Final maçında sakatlanmıştım Yenel. O yüzden müthiş bir efor, emek var benim sahaya geri dönüşümün arkasında. Çok teşekkür ederim. Galibiyetle yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyum. Evimizde oynamak şahane, tekrar sahada olmak şahane. Adım adım finale, zafere gitmek istiyoruz. Teşekkürler. Evet. Ya adım adım rakibimize odaklanıyoruz. Her maç önemli bizim için. Voleybolumuzu geliştirmek için, üstüne katarak final seviyesinde istediğimiz performans sergilemek için. O yüzden yarın da elimizden gelen en iyisini yapacağız.
1: Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil

0: Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
10: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
15: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
16: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
17: Büyük rahatlık Paytr.
18: Kerem abi.
19: Hayrola çocuklar?
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
20: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
22: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
25: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
26: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Türkcell'le bağlan
11: hayata.
3: Reklam.
11: Aspor Radyo.

gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, bence performanslar hiç de hiç kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bundan önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermeye çalıştık. Rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı bugün. O konuda da birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden geleni çalışmaya başlamamız lazım. Bana göre o pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu daha hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Avantaj elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normal

0: De böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu an bir şey söylemek istemiyorum.
1: Important starts good at home, get points at home.
2: İyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet. Kendi evimizde iyi başlamak, güzel bir galibiyetle başlamak önemliydi. Şunu unutmayalım, 7. maçını oynayan bir takım var karşımızda. Yani bir ritim kazanmış, bir kimya oluşturmuş bir takım var. 6 maç birlikte oynamak bence ciddi bir avantaj. Ama biz de bunu biliyorduk. Buna göre takımımızı hazırladık. Hep şunu konuştuk, ilk 20-25 dakika oyunu tutarsak puan almaya, 3 puan olmasa bile en azından bir puana yakın oluruz diye konuşmuştuk. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik diyebilirim. Beşiktaş'a net sayılabilecek bir pozisyon vermedik ki Beşiktaş üst üste galibiyetler alan, gol yemeyen bir takımdı. Çok iyi bir takımdı. Ama biz buna hazırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahadaki görevlerini çok iyi anladılar ne yapmaları gerektiğini ve birliktelik göstererek Beşiktaş'a alan vermeyerek güzel bir galibiyet aldılar.
3: Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor Başakşehir'i 2 golle geçmeyi başardı. Trabzon'da Muhammed Salah rüzgarı esti. Bordo Mavililer karşılaşmanın 8. dakikasında Mısırlı yıldızıyla öne geçti. Başakşehir 19'da penaltıdan Eldor Şomurodoğlu'la skora denge getirdi. 48. dakikada Muhammed Salah'la bir gol daha bulan Fatih Tekke'nin öğrencileri mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 4 puana yükselirken Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Teknik direktörlerin açıklamalarıyla devam ediyoruz.
4: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu. Beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarların olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. Maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedirtiyor. Sağ olsun. Ayağına sağlık.

0: kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın on numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimizi oynayamadık. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. Yani söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, yani sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
2: Biz 2 yıldır bir planlamanın içerisindeyiz. Geçen yıldan süren bir sürecimiz var. Çok değerli hocamızla, oyuncularımızla bir mücadele veriyoruz. Tabii lig yeni başladı ama 2 haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu 2. hafta. Dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
1: Şimdi bir gazete turu yapalım. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız gazetelerden. Başlayalım hemen. Fanatik gazetesinin 3. sayfası Beşiktaş'a ayrılmış. Alanya kabusu başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ın Alanya kabusu 7 maça çıktı. Siyah beyazlılar Akdeniz ekibine karşı Süper Lig'de üst üste 7. kez kazanamazken deplasmandaki galibiyet hasreti de Şubat 2020'den bu yana devam etti. Vlahovic elinden geleni yaptı başlıklı bir kutu haber var. Hemen ona da bakalım. Alanya Spor mücadelesinde kurtarıcı olarak oyuna giren Sırp forvet 63 ve 80. dakikalarda pozisyonlara girmeyi başardı. Ancak 26 yaşındaki golcü kaleci Viktor'u geçmeyi başaramadı. Ceza sahasındaki hareketli görüntüsüyle dikkat çeken Vlahovic sahada kaldığı süre içinde elinden geleni yapsa da golle buluşamadı. İtalyan odan flash tercihler başlığına da hemen bakalım ki bugün çok konuşacağımız bir konu olacak bu. Kara Kartal'ın hocası Italiano Alanya deplasmanında flash değişiklikler yaptı. Son Jalgiris maçında forma giyen Murillo, Jallo ve Olaytan'ın yerine Taylan, Agbadu ve Ndidi 11'de yer aldı ki zaten o karşılaşmanın ardından bir rotasyon yapacağını da söylemişti. Peki bu rotasyon nasıl bir görüntü sergiledi, onu konuşacağız. Foto Maç 5 Trabzonspor sayfasına hemen bakalım. Fabinho imzaya geliyor başlığını görüyoruz. Fırtına bonservisi elinde olan ve anlaşmaya vardığı Fabinho'yu bugün Trabzon'a getirecek. 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Bu arada forvete de bir Fabio Silva hamlesi yapılacağı söyleniyor aynı sayfada. Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki Portekizli golcüsünü kiralamak istediğine dair bir haber görüyoruz. Yine bu sayfada Salah resitali başlığı dikkat çekiyor. Başakşehir karşısında zaferin mimarı oldu Muhammed Salah. 2 gol kaydetti. 5 şutta 4'ü isabet buldu. 6 şut pası verdi. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu ve 6 ikili mücadeleyi de kazanmayı başardı Muhammed Salah. Trabzonspor'un galibiyetine imzasını attı denmiş. Sayfanın en altında az önce de izlemiştik. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonu yaptığı açıklamalar, yapılanlar hoş değil başlığıyla paylaşılmış. 2 haftada gördüklerimiz hoş değil. İlk maçta ve bu maçta yapılanlar hoş değil ifadesini kullandı Trabzonspor Başkanı. Ve

0: Sabah 17 ile devam edelim. İskender Güne'nin bir köşe yazısı var bu sayfada. Onun ışığı Trabzonspor'a yetti şeklinde Muhammed Salah'ın performansına vurgu yapan bir yazı görüyoruz. Bu arada Onana'nın da oyunun son dakikalarında kritik kurtarışıyla skorda belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. İfadesi de dikkat çekiyor. Salah fırtınası başlığı tercih edilmiş. Trabzonspor dünya yıldızının muhteşem futboluyla Başakşehir'i yendi. Bir forvet transferi olacağına dair Fatih Tekke'nin açıklamalarını görüyoruz değerli izleyenler. Yine Fabinho geliyor başlığı da dikkat çekiyor. Şimdi Hürriyet gazetesiyle birlikte bir kez daha Beşiktaş sayfasına geçelim. Beşiktaş'tan hakem isyanı. Siyah beyazlılar Türk hakemliği için utanç vesikası ifadelerini kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda istemiyoruz dedi Beşiktaş. Kaptan Orkun Kökçü maçın ardından analiz zor, özür dileriz ifadesini kullanırken Vincenzo Italiano'nun açıklamaları da maçı kaybetmeyi hiç hak etmedik başlığıyla paylaşılmış. Sayfanın genelinde Kartal'ın kara gecesi başlığının tercih edildiğini görüyoruz. Nübel müthiş bir performansla sezona başlamıştı ve 613 dakika sonra kalesinde gol gördü Alman filebekçisi. Bir de Güntekin Onay'ın bir köşe yazısı var. Beşiktaş neden gol atamıyor şeklinde başlığıyla bir köşe yazısı. Beşiktaş'ın elinde çok geniş bir kadro yok. Taylan, Mourinho seviyesinde bir oyuncu değil. Genç İlhan Fakılı da Trossard düzeyinin çok altında ama kurtarıcı diye oyuna giriyor. Vlahovic madem 35 dakika oynayabilecek durumda neden ilk 11 başlamıyor gibi sorular sorulmuş Güntekin Onay tarafından. Milliyet gazetesinde Asila Gökçe'nin köşe yazısını görüyoruz ve büyü bozuldu başlığıyla hemen yanında Bilal Meşe de rotasyonun faturası İtalyano'ya başlıklı bir yazı kaleme almış. Ne bitmez çileymiş başlığı da sayfanın genelinde tercih edilen başlık olmuş değerli izleyenler. Alanya Spor karşısındaki üst üste 7. Puan kaybına vurgu yapan bir başlık olduğunu da söyleyelim Milliyet gazetesindeki. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim ve Fenerbahçe haberleriyle devam edelim. Sarı lacivertliler Tümosan Konyaspor 4-2 ile geçmeyi başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını aldı.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe bu skorla taraftarı önünde 3 puanla tanıştı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 7. dakikada Vedat Muriç, 20 ve 49'da Mason Greenwood, 33. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Konuk takım Konyaspor'un gollerine ise 11. dakikada Koli ve 90+4. dakikada Deniz kaydetti. Vedat Muriç Fenerbahçe formasıyla ikinci döneminde ilk golünü attı. Sakatlığı yüzünden takıma geç dahil olan golcü, Olimpik Lyon maçının ardından ikinci kez ilk 11'de çıktığı karşılaşmada ağları havalandırarak galibiyette pay sahibi oldu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood Süper Ligi de boş geçmedi. Sarı lacivertli forma altında skorer bir görüntü sergileyen İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ve playoff'ta Olimpik Lyon karşılaşmalarının ardından Konyaspor maçında da takımı adına 2 kez ağları havalandırdı. Greenwood böylelikle sarı lacivertli takımın son 5 resmi maçında 4. kez golle buluştu. Marco Asensio bu sezon ilk golünü kaydetti. Hafta içinde Olimpik Lyon karşılaşmasında yedek başlayan İspanyol yıldız Konyaspor maçıyla ilk 11'e geri döndü ve 33. dakikada Greenwood'un pasında skoru 3-1'e getiren golü atarak siftah yaptı. Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Romelu Lukaku Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Sarı lacivertlilerin Olimpik Lyon'la oynadığı müsabakada sonradan oyuna dahil olan Belçikalı santrfor, Konyaspor karşısında da 69. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna girerek ilk kez ligde sarı

0: lacivertli formayla mücadele etti. Fenerbahçe, çarşamba günü Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi playoff rövanşına, 30 Ağustos pazar günü ise ligde Samsunspor deplasmanına çıkacak.
1: Ekranda bir son dakika transfer gelişmesi var değerli izleyenler. Trabzonspor'un yeni orta sahası Fabinho bugün geliyor. Bordo Mavililerin yeni transferi 11.30'da Trabzon'da olacak değerli izleyenler. Birazdan bu konuyla ilgili görüntü de gelmiş, hemen bakalım. Evet, Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho. Uçaktan ilk görüntüsü bu şekilde Bordo Mavili Kulübün resmi hesapları tarafından paylaşıldı. Sesi var mı videonun? Varsa hemen onu da bir dinleyelim.
2: A familiar face is waiting for me in Trabzon and I am on my way. This is her year Trabzon.
1: Evet, Fabinho'nun ilk görüntüleri ve ilk açıklamaları bu şekilde, formasını da giydi. Bize her yer Trabzon.
2: Bize her yer Trabzon.
1: Açıklamasıyla Trabzonspor kariyerini başlatıyor Fabinho. Bugün 11.30'da Trabzon'da olacak oyuncu. Bu konuyla ilgili elbette birazdan bağlantılarımız da olacak. Yine Fabinho'nun geliş görüntülerini de canlı olarak sizlerle buluşturacağız diyerek devam edelim. Yine Fenerbahçe'den devam edeceğiz. Sarı lacivertliler iki yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Lyon maçında forma giyemeyecek. Konyaspor'la oynanan maçın 56. dakikasında Uğurcan'la çarpışan Kerem Aktürkoğlu ambulansa bindirilerek hastaneye götürülmüştü. 27 yaşındaki futbolcunun tomografisinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadı ve taburcu edildi. Kerem Lyon maçında oynayamayacak. 68 dakika oyunda kalan Marco Asensio'nun da sakatlandığı açıklandı. İspanyol yıldız Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Galatasaray transferde hız kesmeden devam etmek istiyor. Batrakov hamlesinin ardından İsmail Asar ve Pape Matar Sar'la da anlaşma sağlandı. Galatasaray transferde iki Sar için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar kanat transferinde Crystal Palace forması giyen İsmail Asar'la prensipte anlaşma sağladı. Transferin önündeki en büyük engelse İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi. Palace'ın 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sar için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Crystal Palace'ın ayrılmak istediği bilinen 28 yaşındaki futbolcu, Kırmızı Mavililerin ilk lig maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İsmail Asar için devrede olan takımlardan biri de Liverpool. Kırmızılar, Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından kanat rotasyonunu Sar'la güçlendirmek istiyor. Okan Buruk ise Senegalli yıldızı sadece kanatta değil, forvet alternatifi olarak da değerlendiriyor. Dünya Kupası'nda santrfor olarak görev yapan ve 4 gol atan Sar, kariyerinde 44 maçta bu pozisyonda forma giydi. 10 gol ve 7 asist üretti. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Pape Matar Sar. Sarı Kırmızılılar Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi orta sahada yaşanabilecek bir ayrılığa göre şekillendiriyor. Mario Lemina'ya gelen teklifler sonrası tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Gabonlu oyuncunun ayrılması halinde Pape Matar Sar'ın Galatasaray forması giymeye hazır olduğu belirtildi. Tottenham'ın Brentford maçında kadroda yer almayan Senegalli orta saha geride kalan sezon 37 maçta forma giydi ve 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Evet değerli izleyenler, birazdan gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine de bakacağız ama sıcak bir gelişme malum Fabinho Trabzonspor için geliyor. Yeni transfer bugün 11.30'da Trabzon'da olacak. Az önce resmi hesaplardan paylaşılan bu videoyu da ekrana getirmiştik. Trabzonspor formasını giydi ve yola çıktı oyuncu. Peki detaylar neler? Hemen muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'le bir telefon bağlantısı yapalım. Yunus Emre, hoş geldin yayına. Söz sende.
3: Hoş bulduk Ezgi. Günaydın. Yayınlar. Trabzonspor bu sezonki 15. transferini gerçekleştirdi. Bordo Mavi takım Brezilyalı yıldız futbolcu Fabinho'nun transferini sonuçlandırdı. Bugün itibariyle başkana ait özel uçakla Porto'dan yola çıktı Fabinho ve şu an itibariyle Trabzon'a doğru hareket ediyor. Direkt Trabzon'a gelecek ve Trabzon'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanmasını bekliyoruz. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke defansif orta saha pozisyonda kesici, agresif, tempolu bir oyuncu istiyordu. Fabinho geçtiğimiz sezon toplamda 50'ye yakın maça çıktı ve dünya kupasında da Brezilya milli takımıyla boy göstermişti. Kamp yemedi ama fiziksel olarak fiziksel verilerinde çok ciddi bir eksiklik ilk bulgulara göre gözükmüyor şu an itibariyle ve Fabinho Trabzonspor için önemli bir transfer hamlesi olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu transferden sonra Trabzonspor için yeni bir çalışma başladı. Artık tek bir transfer hamlesi yapacak Ordu Mavili takım. O da forvet hattına bir transfer gelecek. Şu an itibariyle hala oyuncu izleme ve analizleri devam ediyor Trabzonspor teknik ekibinin. Muhtemelen önümüzdeki günlerde forvet pozisyonu içinde önemli bir ismi kadrosuna katacak Ordu Mavili takım. Ancak şöyle bir sorun var Ezgi. Trabzonspor'un yabancı kontenjanı şu an itibariyle Renault Mitongo, Batista Mendy, Lusan ve Dragic'in ayrılığını kesin olarak gözüyle bakarsak dolmuş durumda Fabinho transferiyle birlikte. O yüzden olası bir yabancı forvet oyuncusu transferinde şu an hali hazırda takımda forma giyen bir oyuncudan Trabzonspor feragat etmek zorunda kalacak. Dün bu soru Fatih Tekke'ye soruldu ve kendisi bu konuda başkanımızla görüştük, bir planımız hazır dedi. Önümüzdeki günlerde bir haftalık bir süre içerisinde çok yüksek ihtimalle Trabzonspor mevcut kadrodan çok da planlı olmayan zorunlu bir ayrılıkla yapmak durumunda kalacak. Çünkü forvet transferini de yetiştirip artık transferi tamamen kapatacak Bordo Mavi takım. Fabinho 15. transfer. Forvet transferi gelirse 16 transfer. Takdir edersin gezgin bir transfer dönemi içerisinde gerçekten çok ciddi bir rakam bu. Daha önce eşine çok fazla rastlanır bir transfer dönemi değil Trabzonspor Kulübü ve aslında Türk futbolu da adına. O yüzden önemli bir başarı Trabzonspor yönetim kurulu adına, ama teknik heyet boyutunda da artık yepyeni bambaşka bir kadro ve bu kadroyu tabii ki oturtmak biraz zaman alacak. Ama dün akşam Başakşehir maçındaki özellikle tamamına yayılmasa da maçın belli bölümlerindeki o takımın enerjisi, isteği, arzusu Ordu Mavili taraftarları ve camiayı tamamen heyecanlandırmış durumda. Şimdi de Perşembe günü Ferencvaros'ta oynayacak olan UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu revanş maçı. İlk maçı kaybetti Trabzonspor ama ikinci maçta deplasmanda Budapeşte'den galibiyetle dönerek UEFA'da adını gruplara yazdırmayı çok istiyor. Bu noktada takımın moralin enerjisinin çok da yüksek olduğunu söyleyebilirim açıkçası.
4: Peki Yunus Emre Sel'e çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için. Elbette gün içinde yeni bağlantılar da olacak. Fabinho'nun Trabzon'a geliş görüntülerini de ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Şimdi gelin gazete turuyla devam edelim. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine bakacağız gazetelerden. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasıyla hemen başlıyoruz. Sarda geri sayım başlığı dikkat çekiyor bu sayfada. The Times'ın haberine göre kulübünden ayrılmak için teknik direktör De Zerbi ile görüşen 23 yaşındaki orta saha Pape Matar Sar, Galatasaray'la büyük ölçüde anlaşma sağladı deniyor. Tottenham'ın da bu transfere izin verdiği söylenmiş. Place Noah Lang başlığını görüyoruz. İsmail Sar için Crystal Palace'la temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılılar B planı olarak da Noah Lang'ı düşünüyor. Geçen sezonda yine formasını giymişti Galatasaray'ın oyuncu. Uçaklar kalkacak başlığını da yine görüyoruz. Sarı Kırmızılılar bu hafta en az iki oyuncuyu daha İstanbul'a getirmeyi planlıyor denmiş. Anatip'le hemen devam edelim ve Fenerbahçe sayfasına bakalım. Savunmaya çifte takviye. İsmail Kartal Konya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada defansa transfer düşündüklerini söyledi. Yusuf Akçiçek'i yuvaya döndürmek için çalışmalar başladı. 23 yaş altı sağ bek arayışlarındaysa Kumbedi ve Hector Fort ön plana çıkan isimler deniyor. Rövanş öncesi iki kötü haber. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio Lyon maçında oynayamayacak. Bunu zaten biz de az önce sizlerle paylaşmıştık. Sabah 15'te hemen devam edelim. Torreira'ya taviz verilmeyecek. Çağdaş Alıcı'nın haberi. Fiorentina kartını kullanarak zam isteyen Uruguaylı oyuncuya rest çekildi. Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon euro alan 30 yaşındaki yıldız maaşının artırılmasını talep etmişti, ancak yönetim Bunun kararını biz veririz diyerek mesaj gönderdi deniyor

çifte sarı 60 milyon euro başlığıyla yine İsmail Asar ve Pape Matar Sar için girişimlerin devam ettiğine dair haber burada da dikkat çekiyor. Takvim 17'ye geçelim. Tottenham harekatı. Galatasaray İngiliz ekibinin iki yıldızıyla yoğun temasta. Cimbom Pape Matar Sar için Tottenham'la görüşürken Fransız kanat oyuncusu Matisse Tel'in ismi de gündeme geldi. Yönetimin iki oyuncuyu paket halinde bitirebileceğine dair bir haber dikkat çekiyor. Foto maç altı Fenerbahçe'ye ayrılmış. Mason bunu hep yapıyor. Konyaspor karşısında attığı gollerle Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan Mason Greenwood kariyerinde 13. kez bir mücadelede 2 ve üzeri gol atmayı başardı. Bu karşılaşmalar 2019 sezonundan başlamak üzere Manchester United kariyerinden başlamak üzere sıralanmış değerli izleyenler. Hemen bu haberin altında Yusuf harekatı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe geçen sezon sattığı yıldız stoper için harekete geçti. Fenerbahçe El Hilal'in kadroda düşünmediği Yusuf Akçiçek için çalışma başlattı. 20 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Lacivertliler Suudi ekibiyle temas kurdu deniyor. Bu arada sayfanın en altında bir de Talişka bilmecesi başlığı var. Konyaspor'la oynanan maçın kadrosuna alınmayan Talişka'nın Lyon maçında olup olmayacağı belirsiz. Sambacının bu hafta içinde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netlik kazanacak diyor haber.

0: Serie A'da Napoli Genoa deplasmanında 2 golle kazanmayı başardı.
1: Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. Ve işte Max Allegri Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Kanti Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı şimdi birebir. Alisson alır mı sağına? Alisson çekti, baktı kaleye. Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk. Çok tehlikeli. Politano aldı soluna, destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiye yaptı ortasını, ama Norton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci. Topun hakimi kafayla karşılandı. Scott McTominay şimdi döndü yüzünü kaleye doğru. Baktı kaleye Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan şimdi karşı atağı da o fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias yerde kaldı. Cibril sol dışarıya. Di Lorenzo aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün, ama girdi ve gol attı De Bruyne. Luca. Lorenzo Luca. Luca Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne. İçeride Luca var, ona doğru bıraktı şimdi Luca. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakem de golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.
0: Bağlantımızla devam ediyoruz. Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi dış basının gündemini konuşacağız. Önce bir günaydın ve iyi haftalar dileyelim Hüseyin Özkök'e.
2: Sevgili Ezgi, günaydın, iyi haftalar diliyorum ben de herkese. Sana da tabii iyi haftalar, kolay gelsin. Rejideki tüm arkadaşlara da selamlar, onlar da kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi dış basının gündemini konuşacağız tabii, ama önce bir Filenin Sultanlarını tebrik edelim isterseniz. 2'de 2 yaptılar Avrupa Şampiyonası'nda. Bunlar artık çok alıştığımız durumlar. Biz buraları geçip artık finallere doğru yol almayı istiyoruz. Sıradaki rakip Macaristan, hemen birkaç cümleyle konuşalım.
2: Ben konuşmayı seviyorum Filenin Sultanları'nın maçlarını. İşte dün de Avrupa Şampiyonası karşılaşması vardı Slovenya'yla. Bir önceki karşılaşmadan bir tık daha zorlu oldu diyebiliriz. Hani bir set verdiler rakibi, ama daha sonra ikinci seti verdikten sonra çok rahat şekilde karşılaşmayı kazandılar. Avrupa Şampiyonası'nda yine final ve kupa bekliyoruz kadınlarımızdan. İnşallah o seviyeye gelecek, voleybol oynuyorlar zaten. Bunu başarırlar ve yine bizleri sevindirirler her zaman olduğu gibi.
0: Dileriz ki öyle olur. Şimdiden başarılar dileyelim ve isterseniz artık Avrupa liglerinde heyecan başladı. Bir Bundesliga kaldı. O da başladıktan sonra artık tamamen konuşacağız hafta hafta neler yaşandığını, ama şimdi isterseniz hemen başlayalım yine başlayan liglerle. İlk olarak neyi isteyelim, hemen sorayım ben rejideki arkadaşlarıma.
2: İngiltere'den başlayalım.
0: İngiltere'den başlayalım, tamam.
2: Premier Lig dünyanın bir numaralı ligi. Herkesin çok büyük zevkle, heyecanla, keyifle takip ettiği bir lig. Bu hafta itibariyle başladı. Açılış maçı cuma akşamı oynandı. Arsenal'la Coventry arasında 3-0 kazandı Arsenal. Hull Manchester United karşılaşması vardı. İşte Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükselmişti geçen sene. Ve ligde ne yapacağı tabii ki merak konusu. Ancak ligin ilk haftasında Hull nefis bir oyunla Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve İngiltere'de haftanın ilk sürprizini gerçekleştirdi. Tebrik etmek lazım. Hakikaten hak ederek aldıkları bir galibiyet oldu. Brentford Tottenham 3-0 mağlup etti. Brighton Villa'yı 4-0 yendi. City Bournemouth karşısında biraz zorlandı. Enzo Maresca ile ilk sezonunu oynuyor Manchester City, Guardiola sonrası 2-1 kazandı. Newcastle'da Liverpool'la 2-2 berabere kaldı ki Liverpool son dakikada Sobot Line attığı golle beraberliği kurtardı. Orada da biliyorsun işte Liverpool'da Iriola yeni teknik direktör. Chelsea bu hafta maç yapmadı galiba. Bugün oynayacak onlar yanılmıyorsam. Orada da Alonso var yeni teknik direktör olarak. Lider şu anda attığı gol fazlasıyla Brighton olarak gözüküyor. Zaten ilk haftada hep biliyorsun gol avarajıyla sarılır takımlar. Maçları daha yeni başladığı için İngiltere'de ilk hafta bu şekilde geçti.
0: Peki hemen İspanya ile devam edelim. La Liga'da nasıl bir başlangıç oldu ve bu arada tabii La Liga'yı değerlendirirken şu anda sosyal medyada da çok konuşulan bir konu Atletico Madrid'in mücadelesinin ardından Villarreal'le 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Julian Alvarez çok ciddi bir tepki gördü tribünlerden. Barcelona'ya transferi çok konuşuluyordu ama Atletico Madrid izin vermemişti bu transfere ve onun üzerine şu anda çok ciddi bir tepki görüyor kulübünden. Buradan devam edilir mi yoksa başka bir kulübe transferi gündeme gelecek mi Alvarez'in ki Arsenal konuşuluyor, neler söylersiniz?
2: Şimdi Julian Alvarez konusu hakikaten La Liga'nın ilk haftasına gölge düşürdü. Hiç beklenmedik şekilde seyirci, Atletico Madrid seyircisi Julian Alvarez'i korkunç şekilde, hakikaten onu böyle tarif edebiliriz, korkunç şekilde bir ıslıkladı ve yuhaladı. Zaten maçtan sonra da Atletico Madrid futbolcular seyirciye gittiklerinde Julian Alvarez soyunma odasına gitti doğrudan. Orada da açıklama yapıldı. Daha sonra kulüp karar vermiş Julian Alvarez'in doğrudan soyunma odası gitmesi gerektiğini, güvenliği açısından bir problem olmasın diye. Şimdi Julian Alvarez Barcelona'ya gitmek istiyor. Atletico Madrid Julian Alvarez'i Barcelona'ya vermek istemiyor. Böyle bir ikilem var. Diğer yandan da Arsenal Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor. İngiltere basında da özellikle bu çok yazılıp çiziliyor. Fakat Julian Alvarez de Arsenal'a gitmek istemediği için ortada böyle tam bir çıkmaz sokak var. Ne olacak? Bu durum sezon boyunca devam etmez Atletico Madrid'de.

0: Mutlaka bir yere gidecek ama bunun Barcelona olup olmayacağı önemli. Çünkü oyuncunun istediği kulüp Barcelona. Barcelona şu anda sessizliğe çekilmiş durumda. Sessizliğe büründüler. Herhangi bir yorum yapılmıyor Barcelona tarafından ama istedikleri açık. Atletico Madrid kabul ettiği anda Julian Alvarez'i alacaklar. Bakalım bu hafta belki bir gelişmeler olur diye düşünüyorum. Ezgi, hafta içinde de yayınlarımızda konuşuruz zaten. Bu arada Atletico Madrid'de o bahsettiğimiz maçta bir yarı yerle 2-2 berabere kaldı sahasında. Dün gece oynanan maçta Barcelona Elche'yi deplasmanda 5-0 yendi. İlk hafta ilk maçında Barcelona çok farklı bir galibiyet aldı. Real Madrid'de Mourinho'lu Real Madrid deplasmanda Espanyol'u 2-1 mağlup etti de onlar da böyle son dakikada kazandılar karşılaşmayı. Ve Bilbao Sevilla karşılaşmasında da bir sürpriz çıktı ortaya. Bilbao Sevilla'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Zaten sonuçlar geldi şu anda. Bütün sonuçlar. İlk haftada yine gördüğümüz gibi gol avarajıyla takımlar sıralanacak. Başka bir sıralama yapmaya imkan yok. Haftalar ilerledikçe tabii puan tablosu da yavaştan şekillenmeye başlayacak.
1: Peki hemen Serie A ile devam edelim isterseniz. İtalya'da hafta nasıl geçti?
0: Valla İtalya'da hafta Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem golüyle başladı. Gerçekten çok mükemmel bir gol attı Hakan Çalhanoğlu. Takımının ilk golüydü bu. Inter Monza'yı 4-1 mağlup etti. Ben golü gördüğümde dedim ki işte Almanya'daki Hakan Çalhanoğlu. Çünkü Hakan Çalhanoğlu Almanya'da oynarken böyle uzaktan ve çok sert vuruşlarla goller atıyordu. Inter'e daha doğrusu İtalya'ya geldikten sonra Milan ve Inter macerasında bu goller azaldı Hakan'da. Milli takımda da böyle uzaktan gollerini pek hatırlamıyoruz. Dolayısıyla bu attığı gol mükemmeldi. 4-1 kazandı Inter Monza karşısında. Napoli az önce söylediğimiz karşılaşmada Monza'yı deplasmanda 2-0 yendi. Orada gol çizgi teknolojisiyle ilgili bir şey eklemek istiyorum Ezgi. Dün akşam da Trabzonspor karşılaşmasında biliyorsun Muhammed Salah'ın attığı ilk golde topun işte çizgiyi hiç geçmediği kontrol edildi. Burada VAR yaptı bu işi ama TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu sezon açılışı sırasında yayınladığı mesajda gol çizgisi teknolojisinin de ligin ikinci yarısına itibaren uygulanacağını söylemişti. Eğer gol çizgisi teknolojisi uygulansaydı dün akşam Muhammed Salah'ın golü anında verilecekti. Hakemin koluna gol diye bir işaret edecekti. Hakem de orta noktayı gösterecekti. Aynı Napoli maçında olduğu gibi. Bakalım ligin ikinci yarısında inşallah bu teknoloji gelir. Ondan sonra da bu tip tartışmalar ortadan kalkar. Juventus deplasmanda 1-0 kazandı. Milan yine deplasmanda kazanarak başlayan takımlardan Serie A'ya. Atalanta da Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti. İtalya'da ilk hafta bu şekilde geçti.
1: Hemen hızlıca Fransa'yı da konuşalım isterseniz.
0: Fransa'da tabii ki Paris Saint-Germain'e bakılıyor daha çok. Ne yapıyor, ne ediyor
1: Evet.
0: diye. Onlar da dün akşam Rennes'le deplasmanda karşılaştılar ve 2-0 geriye düşmelerine rağmen işte karşılaşma 2-2 sona ışıklandı. Çevirdi maçı Paris Saint-Germain ama galibiyeti yetmedi bu. 2-2 sonuçlandı. Monaco deplasmanda 1-0 kazandı. Fenerbahçe'nin Lyon'a da bakıyoruz tabii ki. Fenerbahçe çarşamba akşamı Lyon'la karşılaşacak. İlk birbirlik maçın rövanşında. Lyon'da deplasmanda Toulouse'u 2-0 mağlup etti. Formda gözüküyor Lyon. Ama Fenerbahçe'de mutlaka oyununu güçlendirmesi lazım. Bu bir önceki gün karşılaşmada da görüldü. Lyon maçında da görmüştük. Diğer yandan da Marsilya-Strasbourg karşılaşması da 4-0 Marsilya'nın galibiyetiyle sona erdi. Marsilya'da çok güçlü bir başlangıç yaptı Fransa Lig 1'e. Burada da herhalde Paris Saint-Germain'i kovalayan takımlar çıkacaktır ortaya. Bakalım hangileri olacak bunlar bu sene onu göreceğiz ki. Ama Marsilya bu sene iyi gözüküyor. Lyon'da fena olmayan takımlardan biri Fransa'da.
1: Peki, şimdi Bundesliga henüz başlamadı dedik. Orada da bir Süper
0: Evet.
1: Kupa maçı oynandı. Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında ve Bayern sezona kupayla başladı.
0: Evet, klasik Bayern Münih. Almanya'da önümüzdeki hafta başlıyor Bundesliga. Bu geçtiğimiz hafta sonu ve bugün Almanya Kupası'nın maçlarının birinci turu oynanmaya başladı. Ayrıca işte söylediğim gibi Süper Kupa karşılaşması vardı cumartesi akşamı ve Bayern Münih Dortmund'la karşılaştı. Dortmund'da oynandı karşılaşma. Orada ki karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazandı. Olise yine yıldızlaştı karşılaşmada bir gol bir asistle. Harry Kane gol atamadı bu arada. Onu söyleyelim. Harry Kane'den

0: Gol bekliyordum ben ama Harry Kane gol atamadı bu sefer, ama olsun, atar da bol bol, önünde maç var. Böylece Süper Kupayı Almanya'da Bayern Münih bir kez daha müzesine götürmüş oldu. Güzel, iyi bir karşılaşma oldu. Ama özellikle Dortmund'un ikinci yarıda yaptığı baskı şey yapmadı, yetmedi kazanmalarına ve en azından maçı penaltılara götürmeye. Çünkü Süper Kupa karşılaşmasında uzatma olmuyor. Maçta oradan penaltılara kalabilirdi Dortmund beraberliği sağlasa, ama kazanan taraf 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
1: Bu arada Bayern Münih ile ilgili bir haber de ABD Hokey Ligi NHL ile bir
0: Evet.
1: işbirliği anlaşması yapıldığı şeklinde, onu da konuşalım isterseniz.
0: Şimdi Ezgi, bu kulüplerin sahipliği konusunu, işte büyük finansal yatırımlar yapılması kulüplere, bunları hep konuşuyoruz. Ben zaman zaman bunlar hakkında seyircilerimize bilgiler veriyorum. Ancak kulüpler de gelirlerini arttırmak için ve bazı ligler, başka sporlardaki ligler de tanınırlıklarını arttırmak için böyle enteresan işbirliklerine gidebiliyorlar. İşte Amerikan Buz Hokey Ligi NHL, Almanya'da Bayern Münih'te bir işbirliği anlaşması imzaladı. Çünkü NHL'de de iki Alman hokeyci forma giyiyor. Bu anlaşma imzalandı. Burada Bayern Münih'in amacı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tanınırlığını NHL taraftarları vasıtasıyla artırmak. Diğer yandan da NHL'in amacı Bayern Münih gibi bir dünya markasının işbirliğiyle NHL'in Avrupa'daki, Almanya'daki tanınırlığını artırmak. Çünkü Avrupa'da bazı ülkelerde ve Almanya'da özellikle buz hokeyine bayağı bir ilgi var. Dolayısıyla NHL'de böyle bir anlaşma yaptı Bayern Münih'le. Hatta bu sezon NHL'de oynanacak bazı maçlar Almanya'da oynanacak ve önümüzdeki, hatta 3 sene boyunca da NHL karşılaşmalarının bazılarının Almanya'da oynanacağı açıklandı. Böyle işbirliklerine sık sık rastlayacağız gibi duruyor. Kulüplerle ilgili işte satın almalar, işte satışları falan gibi şeyler mutlaka önümüzdeki dönemde de sık sık gündeme gelecek.
1: Peki, şimdi dünya futbol tarihinin en ikonik anlarından biridir Maradona'nın o meşhur Tanrı'nın eli golü ve
0: Evet.
1: o golün atıldığı top satıldı. Ne kadara satıldı?
0: Şimdi Ezgi, top 3 milyon 350 bin dolara satılmış, ama aslında 10 milyon dolar bir satış geliri elde edilmesi bekleniyormuş. Fakat beklentileri karşılamamış açık artırma ve en son en yüksek teklif 3 milyon 350 bin dolarda kalmış. Hakikaten ikonik gerçekten. O maçın Maradona'nın elle attığı golün topu o dönemden beri, 1982 Dünya Kupası'ndan beri saklanıyor tabii ki. Elden ele dolaşıyor. İşte o anda da en son yapılan açık artırmada 3 milyon 350 bin dolara yeni sahibini bulmuş. Hakikaten yani ben de evimde böyle bir top olsun isterim, ama o kadar param yok ne yazık ki. Üstüne koyup alamadım topu. Şaka bir yana, hakikaten gördüğün gibi görüntülerde de hakikaten ikonik bir top. Güzel güzel şeyler bunlar, yani hoşuna gidiyor insanın. Böyle bir de o Dünya Kupası'nı bilenler için daha da güzel oluyor, enteresan oluyor böyle durumlar. Yeni sahibine hayırlı olsun diyelim top.
1: Peki, şimdi bir de programımızın gediklisi Infantino, 5 Kuzey Avrupa ülkesinin kendisine bir karşı cephe açtığına dair haber görüyorum. Bunun
0: Evet.
1: detayı nedir?
0: Şimdi Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda ve Faroe Adaları ortak bir bildiri yayınlayarak Infantino'nun karşı güvenin kaybolduğunu ve Infantino'nun görevinden ayrılması gerektiğiyle ilgili açıklama yaptılar. Ayrıca FIFA'nın bu proje gibi projelerle ilgili olarak güvence vermesi ve bir daha böyle projelerin söz konusu olmayacağına dair yazılı bir açıklamaya güvence vermelerini istediler. Ayrıca bağımsız bir inceleme komisyonunun bu Balogun olayı ve bu proje olayını araştırması gerektiğiyle ilgili bir açıklama yaptılar. Ve son olarak da Infantino 2016'da göreve gelirken işte bağımsız bir yapı, şeffaflık falan gibi sözler vermişti. Bu sözlerin tutulup tutulmadığına dair yine bu bağımsız komisyonun araştırma yapması gerektiği söyleniyor. Yani Ezgi, tamam artık o hani proje sonlandı, Balogun olayı geride kaldı, ama bu olaylar Infantino'nun gerçekten bu makamdan gitmesine neden olacak olaylar gibi duruyor.
1: Evet.
0: Çünkü artık bütün Avrupa ülkeleri, işte Asya ülkeleri ve Kuzey Orta Amerika ülkeleri Infantino'ya karşı cephe almış durumda. Burada Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle Norveç başı çekiyor ve Infantino'ya karşı bayağı bir cephe aldılar ve sert açıklamalar yapıyorlar. Bakalım 18 Kasım'a kadar daha neler göreceğiz. Orada da zaten Infantino'nun aday olup olmayacağı ortaya çıkacak.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum.
0: Ben de aynı şekilde herkese güzel bir hafta dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Evet, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başında Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. A Spor Radyo.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
8: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
9: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
5: Reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla
3: 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

0: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette teknik engeller web platformunun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Suat Murhan'la birlikte haftayı açacağız. Suat hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Günaydın, nasılsın? İyi haftalar diliyorum
2: hepimize,
1: sana da.
2: Ben de izleyenlerimize ve sana
1: Teşekkür ederiz. Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başladı. Hı-hı. Hatta bugün bitiyor. De tamamlanıyor. İstersen dün oynanan karşılaşmalarla hemen biz de başlayalım. Beşiktaş'la başlayalım.
2: Tabii.
1: 6'da 6'nın rüzgarıyla 7 Hı-hı. olur mu diye çıkılan evet. bir Kore'nin Alanyaspor maçı. Ama öyle olmadı. Alanyaspor Beşiktaş'ın belalısı olmaya devam
2: bir
1: ediyor.
2: Kez daha.
1: Dün de öyle oldu. 1-0 kaybetti siyah beyazlılar. Tabii ki işin hakem boyutu var, ayrıca konuşulacak. Bir de İtalyano'nun tercihleri noktasında. Acaba bu bir yol kazası mıydı? Yoksa o tercihlerle biraz göz göre göre mi geldi? Yoksa tamamen hakem performansıyla değerlendirilebilecek bir karşılaşma mı? Sen o yüzdeleri nasıl paylaştırırsın Suat?
2: Bilmiyorum. Şimdi bir bakalım. Yani %50 ben hakeme yazarım. Yani o %50'yi de İtalyano'ya yazmam, sadece öyle söyleyeyim.
1: %50'yi kendi içinde
2: %50'yi kendi içinde Beşiktaş açısından saha içi olarak bölüştürürüz. Ama hakemi konuşuruz, evet. Saha içine baktığımızda bu olacaktı. Yani Beşiktaş bir yerde takılacaktı ki sezonu çok erken açtı. Bence çok ciddi bir Midland çift maç geçme başarısı gösterdi. Yani Midland'ı Beşiktaş elense kimse niye demeyecekti. Bu uzun periyotta bir yerde puan kaybı, bir yerde gol yeme hayatın doğal akışı zaten olacaktı. Ama oyun olarak iyi miydi Beşiktaş? Hayır. Özellikle Salih'in olmadığı bölümler Beşiktaş için ciddi bir problem, oyunda kopukluk gibi bir durum gösterdi. Bunlar sıralanır. Beşiktaş'ın Alanya deplasmanlarındaki hep yaşadığı kayıpların belki psikolojik, sosyolojik başka bir sebebi vardır saha içi dışında, ki sanmıyorum. Yani hiç alakası olmaz ama demek ki Beşiktaş'ın
1: sıcaklık
2: o tip deplasmanda
1: acaba iyi gelmiyor.
2: O da olabilir. Bir de aynı tarihler fikstürde biraz sürekli oraya geliyor gibi bir durum var. Bir isyan var Beşiktaş'ta. Böyle üst üste koyduğun zaman bunlar futbolun normal haliyle olabilecek işler, ama işin içine hakem hatalarını, verilen verilmeyen kararları eklediğin zaman tabii saha içinden bir anda çıkıyorsun. Yani bir anda Beşiktaş'ın futboldaki eksilerini konuşurken diyorsun ki burada da bir hata var. Bunu da söylemeden geçersek bu yenilgiyi çok normalleştirmiş oluruz.
1: Peki şimdi o maddeleri biraz detaylandırırsak. Hı-hı. Öncelikle İtalyano'nun tercihlerinden evet. istersen başlayalım. Hı-hı. Ki zaten Žalgiris maçından sonra senin de dikkatini çekmiştir muhtemelen. Artık rotasyona başlayacağız demişti. Önümüzdeki Hı-hı. maçlarda rotasyon yapacağız demişti ki kendisinin zaten imza hareketlerinden biri evet. her maça hemen hemen rotasyonlu kadrolarla çıkması. Sadece orada işte tercihleri doğru mu yaptı Hı-hı. noktasında. Yani dışarı çıkan isimler ve yerine giren isimlerin aslında ne kadar birbirlerinin ikameleri olduğu tartışması evet. örneğin Mourinho, Taylan konusu Hı-hı. gibi. Hı-hı. Aslında Trossard'ın yaşadığı sakatlık sonrası beklenti Trossard'ın yedeğe çekilmesiydi ama Hı-hı. öyle olmadı. Vlahovic'in özellikle yaklaşık yarım saat oynayabilecek Hı-hı. durumda olmasına rağmen ilk tercih olmaması, biraz daha sonra kurtarıcı Hı-hı. rolüyle sahneye çıkması ama orada da tek başına değerlendirilmesi evet. gibi gibi pek çok tartışma var. Biraz şöyle saha içinde İtalyano'nun tercihleri özelinde detaylandırırsak neler söylersin?
2: Şimdi tabii İtalyano'nun, yani bu bahane değildir ama Türk futbolunu yeni tanıyor. Çevresinde evet işte Sayın Önder Özen var, hani destekçileri, yönetimden isimler var. Ama bir yere kadar anlatırsınız. Hı. Sahada yaşadıkça, deneyim kazandıkça bazı ortamları görürsünüz Süper Lig özelinde. Şimdi Beşiktaş'ın bu haftaları Avrupa'da kayıpsız geçti ama ligde de kayıpsız geçmesi önemliydi gerçekten. Yani buraları kayıpsız geçip hem Avrupa hem ligde transfer döneminin bitmesi, kadronun net oluşturulması önemli. Hı hı. Buralarda yapılan rotasyon Beşiktaş'ın kadrosunun aslında çok derin olmadığını,

0: sezon başının o moral motivasyonuyla bazı oyuncuların hani bir ufak çıkışları var ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda her zaman aynı performans sergiletmeyeceğini gösterdi. Hı hı. Beşiktaş'ın bir kere orta saha özelinde takviyeye ihtiyacı var. İster buna bir de ister ya de ki ben kanadı Çerni falan öyle idare ederim bir de 8 alayım de. Bunları transfer planlaması olarak yap ama orta sahada Salih'in sürekli oynamasını bekleyemezsin. Orkun'un düştüğü, Endidi'nin sürekli normal olduğunu bekleyemezsin. Endidi de bir var bir yok. Olaytan keza öyle. Her zaman aynı performans yok. Bunları üst üste koyunca belki de bazı hayırlı yenilgiler deriz. Beşiktaş'ın bu yenilgisi de belki öyle bir durum. Transfer anlamında sizi daha sonra boşta bırakacak yani hamle yapmaya elinizi kolunuzu bağlayacak bir ortamda değil Beşiktaş. Hala hamle için şansı var. Kötü oyuncuyu istenenini veremeyen oyuncuyu değiştirme imkanı var. Biraz işin pozitif tarafından bakarsan öyle bir yenilgi derim. Buyur.
1: Devam et lütfen. Bitirdin sandım, özür dilerim.
0: Diğer tarafta Vlahović onun için zaman lazım. Daha çok yeni yani ona bence tek kaldı. İşte çift forvet oynar mı? Onlar için daha günümüz var. Oyuncunun fizik olarak da tam hazır hale gelmesi lazım. Trossard'ın bence biraz devreye girmesi lazım. Yani Beşiktaş, evet, Italiano sana takım oyunu oynatır. Evet, Italiano belli noktaları ezberletir. Hücum presi, alan baskısı, ön alanda iyi parselizasyon. Bunlar Italiano'nun senin de dediğin gibi imza hareketleri. Bu her takıma yansıtıyor ama buralarda takımın gidişatını değiştirecek, maçı kazandıracak yıldız oyuncu lazım. Şimdi buralarda Trossard devreye girecek. Çünkü bakıyorum şimdi Beşiktaş'ın o ayarda biraz Orkun'u belki o teknik kapasitesiyle ön alanda öne çıkarız ama Trossard dışında burada sana 10 numara tipinde gidişatı değiştirici oyuncun çok yok. Bu Beşiktaş'ın bir eksikliğidir. Trossard'a burada ihtiyaç var. Burada devreye girmesi lazım.
1: Belki de transfer dönemi devam ederken aslında böyle bir yol kazasının yaşanması, aslında bu kadar çok daha alternatifli bir kadronun olmadığıyla yüzleşleşilmiş olması belki de Beşiktaş açısından o dediğin gibi hayırlı mağlubiyet olarak yorumlanabilecek bir durumda olabilir. Onu artık yapılacak hamlelere göre aslında değerlendireceğiz biraz daha. İstersen bir istatistiklere bakalım. Onlar üzerinden bir görelim yine Beşiktaş'ın performansını. Acaba sahaya yansıyan oyun, tercihler ve istatistikler neler söylüyor bize? Topla oynama oranlarında 65'e 35'lik bir Beşiktaş üstünlüğü görüyoruz. Aslında muhtemelen Italiano ile birlikte biz bu yüksek yüzdeleri çok göreceğiz Tuat. Yani artık Beşiktaş'ın biraz
0: çok emin değilim emin sana burada. Misin? Çok emin neden? Değilim çünkü Italiano zaman zaman bazı maçları topu da bıraktırır. Yani her maçı ben oynayayım, ben domine edeyim ona göre değil. Çünkü o da buraya alışıyor. Bak Avrupa'yı daha iyi okuyordur muhtemelen. Süper Lig'in farklı dinamikleri var. Burada yıllardır Türk hocaların şampiyonluk yaşamaları tesadüf değil. Yani bunları çözene kadar biraz vakit geçecek. Yani her takıma karşı sadece topu kullanarak maçın tamamını götüremeyecektir. O yüzden Beşiktaş dün oynadı ama inanılmaz pozisyonlar kaçırmadı Beşiktaş. Yani böyle sürekli topu kullanan, döndüren, sürekli boşluk arayan bir Beşiktaş'ın çok çok kaçan fırsatı yok. Italiano bunu biraz denge getirecektir rakibin boşluğunu bulmak için.
1: Mesela şöyle baktığımızda üstünlük kurduğu Alanya'nın alanlarda 83 ikili mücadelenin 44'ünü Alanya Spor'un kazandığını, 39'unu Beşiktaş'ın kazandığını görüyoruz. 14 şutta 6 isabeti var Beşiktaş'ın. 28 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş ama Alanya'nın da aslında az değil, 16. Pas yüzdesi yine yüksek Beşiktaş'ın artık. Belki bu alışılabilecek bir durum İtalyanlı oyununda. Dolayısıyla şöyle istatistiklere baktığımız zaman yani aslında tek gollü bir galibiyet Alanya açısından, Beşiktaş açısından tek gollü bir mağlubiyet. Hani çok böyle istatistiklerde dramatik bir tablo yok.
0: Yok, dramatik bir tablo yok. Burada sadece biraz keyif kaçması var. Beşiktaş iyi başlamıştı, iyi gidiyordu. Bu haftalara gelene kadar özellikle Avrupa gibi yüksek ciddiyet oranı olan maçlarda, elenme riskinin olan maçlarda iyi bir süreç götürdü. Yani bunu göz ardı etmeyelim. Beşiktaş'ın oynadığı futbol muhteşem miydi? Hayır. Ama işin diğer tarafında kazanmak zorunda olduğun maçları kazandın. Artık ben turu geçti olarak bakıyorum. Yani Kaunas karşılaşması içinde. Avrupa Ligi'ne adımını attın. Lige iyi başladın.

0: düşecek. Diğerlerinin yedek kulübeleri daha kaliteli. Bütçe olarak da, geçmiş kariyer olarak da. Beşiktaş burada kendisini hem geliştirmek zorunda, hem de İtaliano kendi meslektaşlarına göre içeriden oyuncu bulup üst düzey performans almak zorunda.
1: Peki şimdi bir hakem konusuna geçelim istersen. Tabii. Beşiktaş'ın mücadelenin ardından resmi hesaplarından paylaştığı bir açıklama var değerli izleyenler. Onu bir arkadaşlarımızdan da rica ederim bir taraftan gelsin ekrana. Ben de izleyicilerimiz için paylaşayım hem de hatırlatmış olayım. Kore'nin Alanya Spor'la oynadığımız maçta hakemlerin sergilemiş olduğu yönetim Türk hakemliği için bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini almıştır. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki skandal kararları hafızalardaki tazeliğini koruyan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın prensi Adnan Deniz Kayatepe adeta nerede kalmıştık diyerek rezil yönetimlerine bir yenisini eklemiştir. Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. VAR'daki Bülent Birincioğlu'ysa sessiz kaldı. O karşılıklı mücadele içinde olduğu rakibinden sıyrılıp gol attı. Rakip oyuncu kendini süslü şekilde yere bıraktı diye Kayatepe golümüzü iptal etti. Vlahović ceza sahasına girmek isterken yaka paça düşürüldü. Hakem Kayatepe yine yaşananları görmezden geldi. Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz. Ne avantaj ne imtiyaz istiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz. Bu adaletsiz düzen değişene dek haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Beşiktaş.
0: Tokat meselesi. Yani biraz ikonik gene olan bir bence hadise. Neden verilmedi? Yani art niyet aramak elbette ki istemiyorum. Yani öyle bir durum hani fazla komple teorisi olur ama neden verilmedi gerçekten enteresan. Herkesin gözü önünde VAR'ın inceleme sahasına giriyordur. Bakıyorsun, ediyorsun. Bir tokat var. Hani itiş, kakış, çekme, karşılıklı bir hırpalama değil. Aslında hani çok uzatılacak bir şey yok. Bir tane sarı kart var. Trossard'a ilk başta pozisyonu çektiği için oyuncuyu, sonrasında da çok net bir kırmızı kart var. Ama şunu düşünüyorum herhalde hani dün de burada programda canlandırmasını yapmışlardı. Yani tokat herhalde hafif geldi. Herhalde ondan verilmedi. Yani yüzüne doğru gelmedi muhtemelen. Hani böyle alttan yumruk gelse belki o zaman verilirdi. Demek ki arkadan böyle yanağa doğru atılan tokatlar normalleşecek ligde. Ya da enseye doğru. Şimdi bir hafta sonra farklı, belki daha yumuşak, belki daha sert bir pozisyonda kırmızı kart çıkarsa burada yazık olmadı mı şimdi?
1: Çok... Ya da benzer bir pozisyon bir derbi maçta yaşanırsa.
0: O da oldu. İşte Immobile Barış ligin jenerik pozisyonlarından biri. Orada da verilmedi mesela, değil mi? Burada bir garip durum var. Yani şiddetin ölçüsünü saha kuralları içinde nasıl ayrıştıracağız? Ona hakemler karar vermemeli. Ne demek istiyorum? Yani ben bugün maçı yönetiyorum. Bence hafif bir tokat bu. Normal diyemezsin. Yani bazı şeyler nettir. Oyun
1: yani
0: kuralları dışında.
1: Oyunun kurallarını anlatırken kullandığı bir ifade var
0: nedir?
1: Ya.
0: Yatırmak.
1: Hani bazı şeylere de izin vermemiz lazım. Biraz
0: evet,
1: inisiyatif alalım. Ama bu öyle bir yani bu sertliğe izin verelim pozisyonu. Ya, değil.
0: Bu sertlik değil ki, bu darp. Yani bu sertlik itiş olur, kakış olur, rakibini çekersin.
1: Ne durum acaba dedim, biraz yanlış mı anlaşıldı bunu söylerken?
0: Şimdi Dünya Kupası yaşadık ve oyunu oynatmaya yönelik bir Dünya Kupası'ydı.
1: Evet.
0: Keyif aldık mı? Aldık. Ciddi maçlarda. Ama şimdi oyunu oynatmakla net tokat atmak, yumruk atmak oyuna
1: mı? Şey
0: bu değil. Bunun ayrımını herhalde daha tam yapamadık. Şimdi ben şunu da bir garip buluyorum. VAR'ın müdahale sahası, VAR'ın müdahale sahası değil. Bir anda bu yeni sistemle beraber bu da biraz havada kalıyor. Şimdi VAR'ın müdahale, tamam yumruk attı işte adam, tokat attı. Ne yapsın yani, daha sert bir hareket nasıl olabilir ki? Bak şuna da varım. Sarı verdin. Derim ki ya tamam öyle gördü hakem, öyle bir... Ama bir tokat var. VAR niye girmiyorsun devreye? Ya gir. Hakem görmedi herhalde o zaman.

0: Dün iki tane maç vardı. Büyük takımların oynadığı. İkisine de baktık. İkisinde de böyle VAR'a ihale her şey. Geçen sene de bunu sık sık gördük. Kaos haftalarında özellikle hakemlerin geri çekildiği. VAR'ın o zaman orta hakemleri VAR hakemi yapalım biz. Yani daha deneyimli, daha bu işi bilen, maçı yöneten hakemleri VAR'ın başına koyalım. Ortada sadece taça çıktı, out, korner diyecek bir sistem kuralım. Şimdi burası Türkiye. Farklı sistemi biz değiştiririz. Kendimizi uyarlarız. Öyle olsun. Sonrasında dönen mesela Vlahovic çekiliyor. Ya çekiyorlar. Yani biri gol atmak istiyor, biri de onu durdurmak istiyor. Çekiyor işte adamı. FIFA'da, UEFA'da ne diyor bize? Ya futbol oynansın. Dünya Kupası niye yenilikler getirdi? Niye daha keyifli oldu dedik? Ya top oyunda kalsın. Hücum etmek isteyen, pozisyon arayan, golü bulmak isteyen takıma biz durdurmayalım, fren olmayalım, oynasın diye zaten bu işe çıkıldı, yola çıkıldı. Ama biz kendimize bence fazlaca uyarladık. Rakip forveti çekiyorsun, adam gol atmak istiyor. Sen pozitif tarafı durduruyorsun.
1: Bir de ilk haftalar itibariyle biraz sert başladı sanki. Yani futbolcular da çok sertler.
0: Bak,
1: NHL maçı izliyormuş gibiyiz yani. Sert darbeler var.
0: Çok haklısın ama bunun ayrımını yapamazsan doğru bir yola gidemeyiz. Sert müdahale olacak. Bak, futbolda böyle narin işler olmaz. İtiş, kakış, çekme, vurma olur. Ama bunun kuralları var. Şimdi birine tokat atıyorsan,
1: evet, yani birine bir ceza, bir yaptırım uygulamadığın zaman evet, bu oyuncu bir üst seviyeye de çıkabileceğini düşünecek muhtemelen.
0: Agbadu'nun dirseği var
1: pozisyonda.
0: Değil mi? Agbadu'nun dirseği de hakem eski hakemlere baktım. İşte onlar da ona kırmızı diyor. Şimdi biz burada sertlikle futbolun oynatma durumunu ayıramazsak hakem konusundaki kaos, takımdan isyanı ciddi artar. Bu sadece Beşiktaş için değil ki. Her takım aslında açıklama yapıyor
1: tabii,
0: her hafta.
1: Tabii,
0: bu hafta
1: tabii.
0: Konya'da vardı tabii, yanılmıyorsam. Onların da bir isteği vardı, eleştirisi
1: Trabzonspor
0: vardı.
1: Trabzonspor cephesinin
0: Trabzon'a zaten gelince
1: var.
0: Konuşacağız.
1: Konuşacağız onu da. Peki Beşiktaş'la ilgili son olarak bu bir yol kazasıysa noktasından tamamlayalım istersen. Çünkü İtalyano yine Jagiris maçından sonra şöyle bir açıklama da yapmıştı. Hep böyle gitmeyecek. Yani bir yerlerde tökezleyeceğiz. İşte o zaman ne reaksiyon vereceğimiz aslında bizim gidişatımızı belirleyecek diye. Tam da o noktada aslında ve bunu biraz erken de yaşadı Beşiktaş. Dolayısıyla aslında burada nasıl bir reaksiyon verecek? İşte önünde bir rövanş mücadelesi var Avrupa Ligi için. Sonra bir sonraki hafta Çorum'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve bunun nasıl bir yol kazası olduğunu aslında bu iki karşılaşmada net olarak göreceğiz.
0: Şimdi Beşiktaş bunu Fenerbahçe için de yorumlarız. Geçtiğimiz hafta rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmıştı. Bu aralarda rotasyon yapmayacaksın. Net kadro, net oyuncu, herkes tatilden gelmiş, kamp yapanlar var.
1: Daha yorgunlukların başlamadığı bir dönem.
0: Şimdi değil, yorgunluk dediğin Aralık'ta olur, Kasım sonu olur. Böyledir. Ya da Mart'ta, Nisan başında olur. Net takım, net oyuncu, net 11 oynayacak. Oynayanlar, hazır olanlar sahada olacak ve rotasyon düşünmeyeceksin. Çünkü İtalyan'ı zaten söylemişlerdir de yani ligde ilk 5 haftada 6 haftada 1-2 yenilgi aldığında 2-3 beraberlik aldığında ciddi bir geri düşüş yaşıyorsun. Ve Beşiktaşların hafızası da çok taze bu konuda. Erken ligden kopma durumu. Şimdi böyle bir ortamda fazla rotasyona gerek yok. Önce maçı al, kazan, sonrasında o rotasyon için hamlelerini yap. İşin doğalı bu olmalı.
1: Peki. Şimdi hemen yine düne gidip bir diğer mücadele Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını konuşalım istersen. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho da yolda, onu da söyleyelim. Trabzon'a geliyor oyuncu. Bir önceki saat diliminde Trabzonspor tarafından paylaşılan videoyu da ekrana getirmiştik. 11.30 gibi Trabzon'da olması bekleniyor. Canlı olarak tabii ki geliş görüntülerini oyuncunun sizlerle paylaşacağız. Bir detay gelirse de yine aktaracağız diyelim. Birazdan transferi de tabii ki konuşuruz ama önce bir maçtan başlarsak Muhammed Salah kalitesini, klasını gösterdiği mücadelede 2 gol ve Trabzonspor'un galibiyeti, neler söylersiniz?
0: Daha fazla gol aslında da yarı yarıya biraz durum var.
1: Resmi olarak.
0: Resmi olarak ve çok böyle hani offside belki de santimlerle çok ufak

0: nüanslarla offside. Belki hat-trick yapması işten değildi. İlk yarıda yani bak şimdi överiz gollerini, atıp da sayılmayan gollerini, evet, ama ilk yarıda bir tane ayağının dışıyla attığı bir top var ki bak ikinci haftadan ligin jenerik golü olabilecek bir durumdu. E, kendi ikinci golü asıl imza golü o. Yani
1: çok
0: onunla
1: tertemiz.
0: Hep normalde Liverpool'da, evet, hep gördüğümüz, evet, işleri yaptı. Şimdi orada biraz Salah'ı överken birazdan Onaçu'ya da döneriz. Orada bir soru işareti, orada bir kırmızı alarm beliriyor. Orada bir yanıp sönen kırmızı bir düğme var Onaçu konusunda. Ama Salah'a döndüğümüzde takımı yönlendiren, nerelere kaçtığını bilen, nerelere kimi yönlendireceğini bilen bir ortama doğru gidiyor Trabzonspor. Burada transfer tamamlanmadı elbette. Daha gelecek isimler var belli ki. Ama burası bir Salah takımı olacak. Bu dönüşümler kolay değildir. Salah senin takımındaysa çevresini de ona göre yönetirsin. Ona göre oyunculardan kurarsın. Mesela Aral bu bağlantıyı kuruyor. Başladı. Salah, Saviola'yı belki zaman zaman sahaya atacak hoca Salah varken, böyle hamleler de olabilir. Biraz herkesin gözü Salah'ta olacağı bir ortama doğru gidiyor. Dün böyle bir maçtı. Bireysel yeteneğiyle farkı daha da açabilirdi. Kendisini çok net bir şekilde gösterdi bence.
1: Peki, şimdi son anlarda bu arada Onana'nın kurtarışına da bir parantez,
0: evet,
1: açmak lazım.
0: Önemli.
1: Çünkü kritik bir skor, hı-hı, aslında.
0: Tabii.
1: Yani farklı da bitebilecek, hı-hı, bir karşılaşmaydı. Onu da söylemek lazım. Tabii bir de senin söylediğin Onaçu'nun etkisizliği. Yani, hı-hı, sezon başladığı günden, evet, beri konuştuğumuz bir konu bu. Teklifler alıyor mu, gidecek mi, yerine, hı-hı, başka bir oyuncu mu gelecek diye çok tartışıldı. Acaba bu mu etkiledi? Hı-hı. Yoksa klasik bir sezon başı formsuzluğu olarak mı değerlendirmek lazım? Salah'ın gelişimi acaba
0: etkiledi. Salah'ın gelişi etkiledi bence. Hı. Niye etkiledi? Sistem değişiyor. Şimdi geçen sezon Trabzonspor'da Onaçu bu takımın beyni, bir numarası, bütün yükü omuzlayan isimdi. Şimdi Onaçu öyle yabana atmayalım. Zaman zaman silik kaldığı maçlar oldu ama attığı goller, krallığa çıkması, geçen sene Trabzon'un sürükleyen oyuncuydu. Şimdi Salah'la beraber elbette ki sistem de değişiyor. Topu herkes eskiden Onaçu'ya atardı. Onaçu işte indirirdi. Ceza sahası içinde ise direkt kaleyi düşünürdü. Şimdi derin boşluklarda Onaçu ile tek başına ilerleyemez Trabzonspor. Salah'la oynuyorsan gözün Salah'ta olacak. Onun yanına gideceksin, pas trafiği kuracaksın, duvar olacaksın. Daha hareketli. Belki fizik olarak Onaçu'dan daha güçsüz ama daha fazla gol vuruşu becerisi olan, pas yeteneği daha kuvvetli ve biraz daha hızlı bir oyuncu lazım. Onaçu'da bu yok. Onaçu'nun farklı meziyetleri var. O fiziğin, o boyuna rağmen hızlı, süratli, ama mesela kaçırdığı gol var. Onu kaçıramazsın. O olacak. Ya penaltı olacak ya gol olacak. Bunun başka çaresi yok. Çünkü her hafta Salah seni kurtaramaz. Trabzonspor bu hamleleri yeni sezonda yaparken tek oyuncuya bağımlı olmayalım bu sezon diye adımlarını attı. O yüzden de herkes Salah'a dönerken senin maçı kurtaran birkaç hamleyi yapman lazım. Hemen şunu da söyleyeyim.
1: Tabii, tabii.
0: Avrupa maçında ne yaptılar? Salah'ı kilitlediler. Salah sağına döndüğünde iki kişi bastırdı. Soluna döndüğünde, asıl kritik yere döndüğünde orta sahadan da yardım geldi ve Salah'a şut attırmadılar. Şimdi böyle maçlar çok olacaktır.
1: Orada BC planlarının devreye
0: orada
1: girmesi,
0: işte
1: Onaçu, diğer oyuncuların
0: devreye girmesi lazım. Burada Aral bir faktör.
1: Şimdi Salah'ın performansına birazdan istatistik özelinde de bakacağım ama bizim en sevdiğimiz görüntülerden biri Flight Radar görüntüsünü de arkadaşlarımla. Biz biliyorsun Suat, voleybol ve Flight Radar
0: ülkesiyiz.
1: Bizim kadar bakan var mıdır bu uçakların gelişine gidişine? Gerçekten büyük bir tutku transfer dönemi taraftarlar için, onu
0: güzel
1: söylemek lazım.
0: Niye bakmıyorum?
1: Keyifli, güzel uçak. Ben zaten bu arada uçakta da hep insanlar film filan izler ya, ben hep şeyi izlerim, uçağın rotasını, canlı kamera görüntüsünü,
0: coğrafya.
1: Çok severim.
0: Bir şey söyleyeceğim, her şeyi de ithal etmeyelim, bazı şeyleri de ihraç edelim. Dünyaya
1: doğru
0: böyle bir şey
1: doğru
0: ihraç
1: söylüyorsun.
0: Ediyoruz. Güzel, keyifli iş. Bir de uçakta şimdi hazırlıklar oluyor, işte forma çekimi, imzası vesaire.
1: Zaten
0: videolar.
1: Zaten o video paylaşıldı. Ay, bu arada hazırsa onu bir getirelim ekrana, hazır konuşmuşken Fabinho'nun uçak görüntüsünü vermişken. Trabzonspor bir buçuk saat önce bir paylaşım yaptı resmi hesabından. Oyuncu formasını giydi, imzasını attı.

0: formasına, bize her yer Trabzon açıklamasına
1: sloganı
0: da
1: verdi.
0: Dolayısıyla aslında o çekimler çoktan yapıldı. Biraz sesini de yine alalım.
2: Familiar faces waiting for me in Trabzon and I am on my way. Bize her yer Trabzon.
0: Trabzonspor'un transferlerinin ilk öğrendiği cümle biliyorsun Fuat. Tabii ki güzel yer Trabzon.
1: Güzel bir slogan.
0: Güzel.
1: Çok böyle net bir şekilde hem kulübü hem coğrafyayı hem de Trabzon şehrini anlatan bir slogan. Çok da güzel söylemiş bu arada.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Gerçekten öyle.
1: Yani çok net cümlelerle konuşmuş, gayet başarılı buldum. Trabzonspor'un hani transfere geçeyim mi artık?
0: Yok, geçme. Birazdan geçeceğim. Salah'ın istatistiğine de şöyle bir bakalım. Neler yaptı? 2 gol, ayrı 2 sayılmayan var. Onu söyledik zaten. 5 şut, 4'ü isabetli. 6 şut pası, 5 kez rakip ceza sahasında toplu buluşma ve kazanılan da 6 ikili mücadele. Yavaş yavaş Salah diyor ki tamam, yani ben ısınıyorum.
1: Şöyle kuşkular vardı bazılarında. Salah buraya artık finale mi geldi? İşte burada hani rahata mı alışacak? Yok. Öyle bir oyuncu olmadığını söylemiştik. O karakterde bir oyuncu değil. Öyle olsa başka teklifler de vardı başka ülkelerden. Daha yüksek belki oralara gidebilirdi. Hayır. Futbolun içinde kalmayı seven iyi bir karakter, futbol karakteri. Dün Fatih Tekke Hoca'nın maç sonu söyledikleri de bence çok kıymetli. Evet. Yani Salah'ın çevresindeki oyunculara belki kendisinden daha fazla böyle canlandırıcı unsur, bilgi verici unsur olacağını söyledi. Bence Fatih Hoca da bunun bilincinde. Ona göre adımlar atılacak. Bazı oyuncular bazı takımlarla yürür. Bazı takımların çıkışında bir iki dokunuş lazım olur. Salah gibi büyük isimler de buralarda devreye girer. Liverpool'un yıllar sonra gelen şampiyonluklarında Salah'ın etkisi vardı. Şimdi burada Trabzonspor bu seneyi şampiyon tamamlayacaksa ya da Avrupa'da belki tarihin en büyük adımlarını atacaksa Salah'la beraber olacaktır bu iş. Hem kendini geliştirir hem çevresini geliştirir. Böyle bir oyuncu. Bize de bunun geldiği günden itibaren, sahaya girdiği günden itibaren de belirtilerini gösteriyor.
0: Yalnız dün özelinde Fatih Tekke'nin basın toplantısında özellikle konuşmak istediğim bir bölümde
1: nedir o?
0: Bu kadro hoca kovdurur. Yani bu kadar yıldız oyuncu transferi aslında bizim çok da istemediğimiz bir şeydir diyerek aslında ne kadar büyük bir risk aldıkları, ne kadar zor bir sezon geçireceklerini de net bir şekilde söylüyor Fatih Tekke. Şimdi bir yıldız daha geliyor dedi Fabinho'dan bahsederek. Dolayısıyla bu kadroyu kontrol etmek, bu kadrodan en doğru 11'i çıkarmak veya işte bir kayıp halinde, bir olumsuz senaryo halinde gelebilecek eleştirileri göstermek aslında bu sezon Trabzonspor adına çok ciddi de bir sınav olacak.
1: Şimdi Fatih Tekke Hoca üzerinde hani Trabzon'a gelmeden de çalıştırdığı takımları dikkatle izlediğim ve hem takım hem oyuncu gelişimine ciddi katkı veren bir teknik adam. Fatih Hocama futbolculuk kariyeri çok büyüktür. Türkiye'de bazen bu göz ardı edilir. Avrupa ayağı da vardır bu işin, şampiyonlukları vardır. Ama şöyle bir hani öz eleştiri yapmak lazım bence bazen. Teknik adamlar bazen her şeyi söylememeli. Bazen Fatih Hoca çok içten bir isim. Burada da kanalımızda da verdiği röportajlarda da gördük. Bu ağızdan çıkmamalı bazen. O bunu bir sembolik olarak söylüyor.
0: Yani sanki gerçekten çok böyle gerginmiş gibi de bir...
1: Kendisini baskı altına aldıran bir söz. Hani bu ortamı, bu bulutu dağıtmak lazım. Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. Daha da devam edecek, işte santrfor transferi konuşuluyor. Fabinho büyük bir yıldız. Salah'ı söylemiyoruz. Takımın durumu değişiyor. Fatih Hoca da teknik adamlıkta bir kademe yukarı çıkacaksa, Avrupa'da yarın bir gün görev alacaksa buraları yönetmek lazım. Şimdi herkes her şeyi görüyor. Türkiye'den teknik adam ihraç etmemiz çok zor. Burada Türk teknik adamların yarısı kadar bile başarısı, bilgisi olmayan yabancılar bir anda garip garip ülkelerde şaşırdığımız takımlara gidiyor. Fatih Hoca da bu takımı idare ettiği zaman, yani idare dediğim başarı tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde vesaire, ya Salah'a sorarlar. Derler ki Fatih Hoca nasıl biri?
0: Tabii.
1: Fabinho'ya sorarlar, Onaçu'ya sorarlar. Trabzonspor'un başarısı artık bu yıldızlarla beraber olacak.

0: büyük okyanuslarda boğulmak diye bir laf vardır ya. Trabzonspor bence o aşamada. Bu okyanusta geçerse zaten tarihi sezonlarına birini ekler. Ama olacaksa da Avrupa'da ilerleyeceksen de şampiyonluğun sonuna kadar kovalayacaksan da dört büyük takıma baktığımızda bu kalitelere ihtiyacım var.
1: Şimdi Fabinho zaten çok ihtiyaç olan bir bölgeye geliyor. Buradaki eksikliği çok net bir şekilde gördü Trabzonspor. Hı hı. Peki ideal isim Fabinho mudur? Yapacağı katkıyı birincisi nasıl yorumlayacaksın onu soracağım. Hı hı. Hemen ardından da bir sonraki transferin santrfora yapılması bekleniyor. Orada da şöyle bir haber var bugün Fotomaç gazetesinde. Fabio Silva ismi Dortmund'un 24 yaşındaki Portekizli oyuncusunun kiralanması için görüşmelerin sürdürüldüğü şeklinde.
0: Şimdi Fabinho burada net oyuncudur. Hı hı. Şöyle bir durum var. Fizik olarak hazır. Sakatlıkla ilgili bir problemi yok. Buradaki tek kuşku Suudi Arabistan Ligi'nde biraz daha düşük tempo, daha az idmanlar var biliyorsun.
1: Biraz daha coğrafya adaptasyon olarak, uzun süre
0: o adaptasyonu
1: geliyor.
0: Hızlı geçerse ki burada Dünya Kupası avantaj olur. Bunu artıya çevirdiğin anda hızlı adaptasyonu. Oyuncu hazırsa Trabzonspor tak diye ilk 11'ine koyup net bir katkı alabileceği bir oyuncu. Yani baktığın zaman bonservisi yok. Hamle olarak doğru bir adım. Eğer fizik tempo olarak da uygunsa hemen hoca oynatacaktır muhtemelen. Hızlı bir adaptasyona sokup oynatacaktır. Hücuma takviye gerektiğini, tek santrforun olmayacağını ve Onaçu herkes ister, her takım ister ama tek başına seni götürecek bir oyuncu değil. Bazı özellikleri eksik bir oyuncu. Boyu fiziğiyle sana çok artı verir ama hız, sürat, ceza sahası içindeki hamleleriyle de özellikle Salah uyumuyla da eksileri şimdiden görülüyor. Oraya bir takviye lazım.
1: Peki. Şimdi hemen Fenerbahçe ile istersen devam edelim. Fenerbahçe'nin şu anda Asensio ve Kerem'in forma giyemeyecek olmalarından dolayı Lyon mücadelesinde Asensio'nun ayrıca Samsunspor maçında da tabii ki morali bozulduğu devam eden bir Talişka gündemi de var. Evet. Onu da konuşacağız ama öncelikle tabii ki iki oyuncuya da geçmiş olsun diyelim. Özellikle Kerem tabii ki bir kafa travması olduğu için çok korkuttu. Çok şükür ki herhangi bir sıkıntı yok ama netice itibariyle iki önemli oyuncusundan yararlanamayacak Lyon deplasmanında. Bu önemli. Önce bir Konya Spor maçını istersen genel hızlıca bir değerlendirip netice itibariyle ilk 3 puanını aldı. Bu puana ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin o morali yeniden taraftar yakalayabilmesi önünde. Açısından taraftarının önünde dediğin gibi. Orayı bir değerlendirip Asensio ve Kerem konusuyla devam edelim.
0: Şimdi Fenerbahçe topu kullandığı zaman durdurabileceğin takım sayısı çok az. Kime önlem alacağını şaşıracağın bir takım yapısı oldu. Yani Greenwood'u mu tutacaksın? Asensio'yu mu? Talişka'yı mı? Kerem'i mi? Nene gibi hızlı, süratli, driplingçi bir oyuncu var. Geriye geliyorsun, Kante, Genduzi gibi iki oyuncu var. Yani onlar da bireysel yetenekleri olan isimler.
1: Tabii ki.
0: Şimdi top kullanmayı seven, herkesin pas trafiğinin içinde olduğu bir Fenerbahçe'yi durdurman zor. Yani sahada 20 kişi falan olman lazım. Ama takım olmak başka bir şey. Konya maçında evet. Yani kullandın, rahat bir şekilde topu kullandın. Ona imkan bulduğun anda işi zaten çözüyor Fenerbahçe. Ama bu işin takım dengesi, rakibe göre analiz ve takımı kurarken ki durumu Fenerbahçe'nin asıl problemli yeri orası bence. Şimdi kimi keseceksin? Kestiğin oyuncuyu nasıl hazır tutacaksın? Bunlar Fenerbahçe'de tatlı bir durum denir bu. Hocaların isteyeceği bir durumdur. Yani evet, elimde kadrolar kaliteli olsun. Herkes birbirini aratmasın.
1: Ben ondan çok emin olamıyorum biliyor musun? Yani çok alternatifli kadro. Özellikle rotasyonda birbirine çok denk seviyedeki işte, oyuncular. Takım, o çok zor bir şey bence. Ya ben kendimi koyuyorum yerine. Çok
0: güzel noktadasın. Takım kurmak farklı bir şey. Yani herkesi oraya doldurduğun zaman zaten takım olamıyorsun. Onun dengesi var. Kulübede oynayacak oyuncunun hem de karakter seçimi var. Şimdi kulübede olan oyuncu nazlanmayacak, hazır olacak ama kulübede 6-7 milyon euroluk oyuncu tutarsan ve oynamak isteyen, tabiri caizse trip atan oyuncu olursa bu bütün takıma yansır.
1: Evet.
0: Bu dengeyi Fenerbahçe yabancı limitiyle beraber çözemedi. Şimdi Greenwood almaz mısın? Alırsın. Lukaku'yu alırsın. Horvet'in yok. Vedat, tamam. Ama diğer tarafta şimdi Talişka'yı kesersen Talişka kulübede olmuyor. Asensio kulübede olmuyor. Hepsini bir arada oynattığında futbolun mantığına aykırı fizik olarak çok düşüyorsun. İsmail Hoca'yı burada zorlu bir süreç bekliyor. Ha, buradan Talisca'ya bağlayayım. Bence Talisca giderse herkes rahat eder. Çok büyük bir silah. Çok büyük bir yetenek. Talisca varsa diğerlerini almayacaksın.
1: Yani başka da örneği yok Suat. Çok enteresan. Evet. Yani bu kadar skor katkısı olup bu kadar oyun katkısı olmayan başka bir oyuncu da yok.
0: İşte onu diyorum. Talisca olursa diğerlerini ona göre kuracaksın. Talisca oranın yıldızı olacak. Önde bir santro, daha dengeli bir kadro. Ama şimdi Talisca, Asensio, Greenwood. Bunları üçünü oynatman zaten mümkün değil. Ve ikisini bile kullanman çok zor aynı anda. Şimdi kolay değil. Oyuncuların hem kariyerleri, hem karakterleri, hem kazandığı paralar Fenerbahçe'yi burada probleme sevk ediyor. Asensio'nun durumu, İsmail Hoca ile arada problem var mı yok mu hep tartışılıyor. Böyle bir durum var. Burada bir sanki biri ikisi böyle ayrılsa, güzel teklif gelse Fenerbahçeliler biraz üzülür. Ama der ki tamam, takım ruhu, takım dengesi en azından bir şablona oturdu der.
1: Şimdi şöyle bir durum yaşandı cumartesi günü. Bir anda Talisca'nın maç kadrosunda olmadığını öğrendik. Herkes bunu transfere yordu tabii ki. Hatta şöyle dendi. Asensio konusunda Aziz Yıldırım Samandıra'ya bir ziyaret yaptı. İsmail Kartal'la ve Asensio ile görüştü. Bu konu tatlıya bağlandı. Bunun üzerine Talisca biraz devreden çıktı gibi bir tablo oluştu. Talisca'nın transfer olacağı şeklinde yorumlandı. Hemen arkasından Fenerbahçe kulübünden bir açıklama geldi ve dedi ki alakası yok. Tamamen yabancı kontenjanı sebebiyle Talisca'yı maçın kadrosuna almadık. Lyon maçında oynayacak. Kadroda olacak daha doğrusu. Gibi bir açıklama geldi ama bugün haberlere baktığımız zaman ya da Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımıza baktığımız zaman hala Talisca ile ilgili bir transfer gündeminin devam ettiğini ve kısa süre içinde de bir ayrılık yaşanabileceğini söylüyorlar. Şimdi bu da aslında enteresan bir durum.
0: Kulüpler bunu yapması normal. Yani evet, yabancı sınırı falan ya da hafif bir ağrısı vardı. Ama ondan takımı almadık durum, dersin.
1: Ya işte Asensio örneğin iki karşılaşmada yok.
0: Evet.
1: Şimdi bu noktada aslında Talisca'ya da ihtiyaç duyulan var, bir süreç
0: tabii.
1: Aynı zamanda.
0: Doğru.
1: İşte bu şimdi, da yönetilmesi gereken ayrı bir durum.
0: Doğru, ama burada Talisca gibi bir oyuncuyu oynatmayabilirsin yani maçlık programına göre ama kulübede tutarsın. Burada bir transfer hamlesi, transfer görüşmesi nedeniyle Talisca'yı riske atmıyorsun. Bu da çok normal bir şey. Ama işin diğer tarafı, kulübün yaptığı da normal. Yani Talisca'yı satma ihtimalimiz var, ayrılık ihtimali var, ondan oynatmadık denmez. Biraz
1: tabii niye
0: işi,
1: öyle dedi demiyorum.
0: Hayır, biraz işi kitabına, kuralına uydurma gibi bir durum var. Bütün takımlar bunu yapıyor. Yani birçok oyuncu, mesela ligler başladı, transfer iddiası olan oyuncuların oynamadığını çok gördük bu hafta. İşte Premier Lig'de de var, diğer taraf La Liga'da da var. Bunlar oluyor, işin normal bir durum bu. Talisca'nın ayrılığı skor anlamında seni bir anda bir şaşırtır, evet. Çünkü her olduğunda katkı veren müthiş bir yetenek. Çok izlemekten keyif aldığım oyuncu ama takım yapısı kurarken Asensio kalacaksa, Greenwood kalacaksa o zaman Talisca'ya ayrılıkta böyle tamam teşekkür edip ayrılabilirsin. Öyle bir durum seziyoruz şu anda.
1: Peki Lyon deplasmanı, Asensio ve Kerem'in olmadığı bir maç.
0: Şimdi
1: zaten zor bir deplasman, evet. Zor bir rakip.
0: Şimdi rakiple fizik olarak savaşabiliyor musun? Şimdi ligde biz hocalar, biz medya, her oyuncular, herkes büyük büyük laflar edip konuşuyor ama Avrupa'ya geldiğimiz zaman Lyon Fenerbahçe'den daha değerli bir takım değil. Oyuncu kadrosuna baktığın zaman daha kıymetli bir takım değil. Fenerbahçe ciddi bir bonservis piyasa değerine sahip. Ama fizik olarak bir anda dağılıp kalıyoruz. Bütün takımlarımız böyle.
1: Daha hazır, daha Avrupa daha tecrübesi hazır, olan bir takım.
0: Daha hazır, tecrübesi olan, fizik olarak hep bizden daha iyiler. Bir türlü şu dengeyi bulamadık. Şimdi burada Talisca ile başlamak da bir risktir. Sana gol lazım, skor lazım, evet. Ama buradaki sistemin birincisi rakiple korakor, birebir mücadele etmende. Önce bir onu net bir şekilde söyleyelim. Belki Asensio hazır olsa hem Asensio hem Talisca'yı da yedekte bırakabilirsin. Çünkü senin öncelikle yapman gereken dengeyi kuran bir kadroyla sahaya çıkmak. Sonrası maç içindeki hamlelerin olacak. Ama Talisca'yı kullanacaksın. Belki santrfor kullanacaksın. Diğerlerini kulübeye çekip öyle de bir hamle yapabilirsin. O yüzden Lyon maçına biraz daha dikkatli bakacağız. Talisca o zamana kadar gitmezse tabii.

0: Peki bakalım neler yaşanacak bu hafta? Muhtemelen artık transferde de sona geliyoruz. Evet. Çok hareketli geçecek diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı pek İsimler çok isimle karşılaşabiliriz bu hafta özelinde. Şimdi Galatasaray'da transferler beklenmeye devam ediyor. Batrakov transferi sonrası özellikle de Erzurum maçından sonra Okan Burun yaptığı açıklama üzerine şu an herkes transfere dönmüş durumda. Bu hafta transferleri tamamlamayı düşünüyoruz dedi Okan Hoca. Ve şu anda sarlar gündemde. İki sar. İsmail'a ve Pape Matar Sar. Bir orta saha, bir kanat oyuncusu. Şimdi iki oyuncunun toplam paket olarak baktığımızda 60 milyon 70 milyon euronun üzerine çıkan bedellerden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da artık belli bir seviyedeki oyuncuları özellikle de bu tarihlerden itibaren almak zaten maliyetli. Evet. Dolayısıyla bu transferlerle ilgili hem senin istihbaratlarını da sorayım Suat. Hangi oyuncu şu anda ne aşamada? Hem de tabii ki takıma yapacağı katkı ve Okan Burun sistemindeki yerleri.
1: Transfer ciddi bir şekilde gecikti Galatasaray'da. Yani bu takımın, Galatasaray'ın güncellenmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Gençleşmesi gerektiğini, daha istekli oyuncuların sahada olması gerektiğini. İlk hafta yaşanan puan kaybı biraz böyle alarm yaşattı Galatasaray'da ama Erzurum deplasmanındaki geri dönüş nefes aldırdı. Herkes bir tamam, net eksiklerini daha fazla bir şekilde gördü. Şimdi değişime gidilecek yerler de önemli. Yani Galatasaray'ın orta sahası mesela, iddia şu, Lemina gidecek, bir tane Sar gelecek oraya. Şimdi bu bir risktir. Çünkü Lemina öyle bir maç çıkardı ki bize Erzurum karşısında, Galatasaray'ın bütün açıklarını kapatan, her boşluğa hamle yapan bir Lemina gördük. Şimdi onu Ugo Çukwu'yu konuşamıyoruz. Mesela onu aldınız, o biraz toparladı, tamam değişim başladı diyemiyorsun. Şimdi böyle bir yerde bir tane daha yanlış şansın yok. Ve Lemina'yı gönderip, hem de stoperde kullanacağım dediğin Lemina'yı gönderip Sar'da tutturamama ya da geç kalma gibi bir lüksün yok. Şimdi böyle bir ortama Galatasaray kendini sürükledi. Açık konuşalım. Kanat takviyesi, diğer Sar lazım. Evet, ki o daha hızlı ilerliyor bu arada. Hani istihbarat dediğin kanat anlamında daha hızlı ilerliyor Sar'da Galatasaray. Ama burada yönetim şunun altını çizmek lazım. Kiralamalı, satın alma opsiyonu üstünde gidiyor. Senin o 60-70 milyon euroluk paket dediğini bir anda kasasından çıkarmak istemiyor. Batragov gibi işte 1-1,5 seneye yayılan vadeli transfer ya da bu sezon kiralık, sonra satın almalı, biraz hesap kitap gidiyor. Ama geç kalındı mı? Evet. Takımın güncellenmesi başka bahara mı kaldı? Bence evet.
0: Güncelleme için zaten çok geç değil mi?
1: İşte çok geç.
0: Böyle bir planlama
1: başka bahara kaldı.
0: Böyle bir planlama hiç yapılmadı. Evet.
1: Çünkü kulübede Galatasaray'ın çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Kulübedeki oyuncuların Galatasaray'ın o işte hani Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, lig temposunda öyle çok sana katkı vereceğini, İki oyuncu yokken kulübeden gelen iki oyuncunun böyle 90 dakikaları çıkaracağını özellikle orta sahada düşünmüyorum.
0: İsmail Asar'ın alternatifinin Noah Lang olması sana ne ifade ediyor Suat?
1: Biraz Lang Napoli'de istenmediği için, çok düşünülmediği için ve burada hani iyi de bir yarım sezon geçirdiği için o hep sanki cepte duruyor gibi. Ama şunu unutulmasın, son dakika gittiğinizde oyuncu değil de kulübünün sizden iyi bir para isteyeceğini unutmayalım. O tarafta da öyle hani tamam hemen gelsin de gönderelim diye bir durum yok. Eğer ki planınız sonuna kadar kovalayalım da Lang'ı alalımsa şimdiden alım bitsin. Yani son haftada Lang gelmesin, gelsin. Tekrar antrenmana başlasın. Bir an önce o sürecin içine girsin. Bazı şeyleri uzatmak, yani daha iyi oyuncu düşünürsün, daha iyisini istersin ama seni farklı eksiklere yönlendirir. Haftaya puan kaybı yaşadın mesela. Ne olacak? Kenardan oraya atacağın adam yok çünkü. Kurtaramıyorsun. İlk 11 ne yaparsa onu yapıyor Galatasaray'da. Öyle bir ortam var.
0: Özellikle de Osimhen ne yaparsa aslında.
1: O da ilk 11'in artı biri.
0: Artı bir kesinlikle. Yani Osimhen'in devreden çıktığı bir senaryoda şu anda Galatasaray'ın nasıl bir planlama yapacağı çok ciddi
1: soru. Osimhen yoksa Galatasaray dördüncü. Ben sana söyleyeyim. Hiç uzatmaya gerek yok.
0: Manşeti verdin.
1: Yok yani hepimizin bildiği şey aslında. Osimhen yoksa Galatasaray dördüncü. Osimhen varsa Galatasaray birinciliğe aday. 2 olur, bilmem kaç olur. Ama böyle bir oyuncu profili yok. Böyle bir oyuna etki yok. Erzurum'da inanılmaz oynuyorsun. Gidiyorsun Torino deplasmanında inanılmaz oynuyorsun. Kendi sahana geliyorsun. Liverpool'u 2 kere yenerken işte birinde var oynuyorsun. Böyle böyle her hafta Türkiye Kupası'nda gidiyorsun. Oynuyorsun. Hazırlık maçında oynuyorsun. Yani her maça aynı kafa yapısıyla, aynı hırsla oynamak büyük bir meziyet, büyük bir konsantrasyon. Böyle olduğunda da Galatasaray'ı taşıyorsun. 2 haftada 4 gol. Osimhen'i çıkar, Galatasaray 2 haftada belki 0 çekecekti. Öyle bir Galatasaray yapısı var.
0: Şu an Galatasaray'da sadece performans olarak değil, hırs olarak da.
1: Hırstan bahsediyorum.
0: Bak, hırslı oyuncu Osimhen.
1: Yani
0: Erzurum maçının evet. 90. dakikasında hala pozisyon engellemeye çalışıyor.
1: Hala pozisyon engelliyorsun. Ya Osimhen'i görünce diyor ki Galatasaraylılar, hani utanıp daha koşarsın. Antrenmanda da sahada da. Eyvah bu adam çok çalışıyor, ben sönük kaldım diye seni de motive eder. Ama bu sağlıklı bir takım yapısı değil bence. Bir an önce buralara ister mevcut kadrondan ister yeni transferlerin dahil olması lazım.
0: Şimdi az önce Lemina'dan biraz bahsettik ama Torreira'dan da konuşalım. Özellikle hem Lemina hem de Torreira'nın takımdaki durumlarına göre bir transfer yapılacağını biliyoruz. Doğru. Okan Buruk'un iki oyuncuyu da istediği şeklinde bir haber var. Özellikle ama şöyle bugün Sabah gazetesinde Torreira'ya taviz verilmeyecek diye bir haber. Özellikle bu Fiorentina iddialarının biraz daha zam almak için çıkarıldığına dair çok fazla haber ve iddia vardı. Yönetimin bunun kararını sadece biz veririz deyip aslında Torreira'ya biraz destek çektiğine dair haberler var Suat. 3.8 milyon euro alıyor şu anda Torreira ve zam yapılmayacağı söyleniyor.
1: Torreira'nın
0: bu bir ayrılık getirir mi böyle bir karar?
1: Ayrılık getiremez çünkü kontratım var.
0: Evet.
1: Birincisi.
0: Ama hani yani tamam İkin, teklifimi he, değerlendirin o zaman.
1: Mental olarak
0: veya mental olarak.
1: Mental etkilen. Olarak Torreira'yla hani bir problem var demiyorum. Ama oyuncuyu ikna aşamasında şimdi bazı tavizse bunun adı tavizdir. Bazen de oyuncuya biraz zam, biraz gönül alma yapmak lazım. Hı hı. 4 senedir Galatasaray'ın şampiyonlukta Torreira 4 senedir var.
0: Ama Torreira'ya da hep o iyileştirmeler yapıldı,
1: yapıldı
0: diye biliyorum.
1: Tabii herkes evet. yapılırken işte Davinson bunların örnekleri, yerli oyuncular. Ona da yapıldı. Şöyle bakıyorum, 3.8 üstünden gidelim hadi. 3.8 milyon euroya Torreira gibi bir orta saha alabilir misin? Yıllık ücret bence alamazsın. O yüzden biraz böyle şeylerde kulüpler zaman zaman masaya oturur ya da der ki Ocak'ta görüşürüz, işte bir sonraki sene biterken görüşürüz diye yapar. Menajerler de biraz daha para toplamak için böyle hamleleri yapar. Yoksa hani İtalya'da şöyle haberler çıkıyor, Torreira kiralanacak falan. Galatasaray'ın hiç öyle bir planı, hesabı, düşüncesi yok. Torreira'yı öyle düşük bir maliyetle kiralayalım, ne olursa olsun gitsin falan.
0: Ya zaten hiçbir mantığı da olmayan bir
1: yok
0: hamle.
1: Orada biraz İtalyan basınıyla menajerler güzel işbirliği yapıyorlar. Onlardan biri gibi.
0: Peki. Suat çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biz Sabah Spor'u noktalıyoruz. İzleyicilerimize bir kez daha güzel bir hafta dileyelim. Hoşçakalın.
2: İlk duduk geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklardan deneme Luis Junior. Pobil içeri oynadı, Pobil tekrar onda kaldı. Pobil kaleye doğru gol! Maçta o çalışı süper bir golle yapıyor Atletico. Mark Pobil. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno.

0: Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den Mikel Tadze. Çok süratli Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikel Tadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikel Tadze. Villarreal geri döndü. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena'yla. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2.
1: Ve şimdi Luka Zuffel işaretini verdi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine, Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden Arkadire'ye doğru şut geldi, top yanağlarda. Yanağlarda kalıyor top, henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına kafa vuruşu Arkadire'ye geldi. Okunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

Segway's in. Şıkçalım, Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfa Josise! Sisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfa Josise. Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric. Döndü sağ tarafa Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını. Şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor. Rabio. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabio. Mario Hira gönderdi. Rabio pasına isabet yok. Fizcim. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fitzcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Komutso.

Kaleciyi getirdi ayağının dışıyla, iyi orta şut ve top dışarıda. Net bir fırsat Abuklal. Az önce oyuna giren Abuklal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abuklal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abuklal. Yaptı ortasını, şimdi şut, gol!

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.

0: Pazartesi. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: Şiyacağız. Geri kalan 2 saatlik dilimde stüdyo konuklarımız olacak. Bu başlıkları değerlendireceğiz. Haftanın maçlarını yorumlayacağız. İlk olarak haberlerimizle başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı dün oynanan maçlarla devam etti. Trabzonspor konuk ettiği Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzon'da Muhammed Salah rüzgarı esti. Bordo Maviller karşılaşmanın 8. dakikasında Mısırlı yıldızıyla öne geçti. Başakşehir 19. dakikada penaltıdan Eldor Şomurodov'la skora denge getirdi. 48. dakikada Muhammed Salah'la bir daha gol bulan Fatih Tekke'nin öğrencileri mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 4 puana yükselirken Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyeceğiz şimdi. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'un daha iyi olabileceğini bu maçta görmüş olduk dedi. Öte yandan kaybeden tarafta Başakşehir'de ise teknik direktör Nuri Şahin, hak ettiğimiz bir yenilgi aldık dedi.
2: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanılması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarların olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. Maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu, işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedit diyor. Sağ olsun, ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil. Bunu parantez açmam lazım. Hepimiz, oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum. Oyuncuların bazılarını, Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada evet, belki olabilirsin. Her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve sahanın dışında, antrenmanın dışında,

0: dışında antrenmanın başlangıcında sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız cenk keza öyle.
1: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın on numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimiz oyun yamadık. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. En söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
2: Trabzonspor'un Başakşehir'i dün oynanan karşılaşmada 2-1'lik mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi oyuncu açıklamalarını dinleyelim. Trabzonspor'da Vivu ve Ernest Muçi açıklamalar yaptı. İki oyuncunun da ortak noktası galibiyetle ilgili duydukları memnuniyetti.
3: I'm happy we have the 3 point. It's not an easy game.
4: İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Aslında bu maça iyi de hazırlanmıştık ve rakibimizin iyi bir rakip olduğunu da bilerek hazırlanmıştık. 3 puan aldığımızdan dolayı, bu zor maçta 3 puan aldığımızdan dolayı gayet mutluyum. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında yeni transferlerimizin hepsi çok iyi. Cenk çok iyi. Benim pozisyon, yani aynı bölgede oynadığımız Samet çok iyi ve her biri görev aldığında işlerini en iyi şekilde, en üst seviyede yapabilecek oyuncular. Aslında her oyuncunun Salah'a karşı oynarken hazır olması gerekir. Çünkü kendisi sizlerin de bildiği gibi üst düzey bir oyuncu. Salah'a karşı oynarken her şeyinizi vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü öteki türlü sizi alt edebilecek kaliteye de sahip zaten.
5: Supporting us and was a great game. We showed our quality, so now we continue forward.
6: Açıkçası çok zor bir maçtı bizim için. İyi bir rakibe karşı bugün oynadık. Kazanmaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Nitekim galip gelmeyi başardık. İyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyoruz golü yedikten sonra. Bugün galip gelmeyi başardık. Hep birlikte tüm takım arkadaşlarımla beraber güzel atmosfer içerisinde taraftarımızın desteğiyle beraber bugün maçı kazanmayı bildik. Salah konusuna gelecek olursak da çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten onunla oynamak bizler için de bir gurur. Her takım arkadaşımız da bu şekilde hissediyor. Geçen sezonundan kaldığımız başarılı bir sezondan devam etmek için bu sezona başladık. Nitekim öyle bir galibiyetle de devam ediyoruz yolumuza. Tüm takım arkadaşlarımıza uyumumuz çok iyi. Salah'ın da aynı şekilde kendileriyle uyumu çok iyi. Bu şekilde sezonu umuyorum ki çok iyi bir yerde bitiririz.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve bu karşılaşmada 2 golle yıldızlaşan Muhammed Salah oldu. Ancak dünkü mücadelede Muhammed Salah'ın başka golü de vardı ancak hakem bunu offside gerekçesiyle geçersiz saydı. Muhammed Salah'a verilen bir sarı kart pozisyonu vardı ki bu da çok fazla tartışıldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakem kararlarına tepki gösterdi.
7: Biz 2 yıldır bir planlamanın içerisindeyiz. Geçen yıldan süren bir sürecimiz var. Çok değerli hocamızla, oyuncularımızla bir mücadele veriyoruz. Tabii lig yeni başladı ama 2 haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçtayla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu 2. hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
2: Evet, az önce de belirttiğimiz gibi dünkü karşılaşmada tartışmalı hakem

0: Burada Muhammed'in, Başakşehir kalecisi Muhammed'in büyük bir hatası var.
1: İki Muhammed
0: sonrasında
1: karşı karşıya.
0: Yar bakalım, evet.
1: İki Muhammed karşı karşıya.
0: Evet, evet. Şurada topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım.
1: Evet. Topla kale çizgisi arasındaki yeşili görmemiz lazım.
2: Net görüyor. Gördük ya. İlk çarptığında
1: görüyoruz
2: zaten.
1: Bu çok da güzel dondurdular. Bak arada yeşili görüyoruz değil mi?
0: Tamam. Evet.
1: Maçı kurtaracak yardımcı hakem performansı burada olacak. Bak abi. Bak yardımcıya bak. Umurunda bile değil, farkında değil.
2: Ya biz televizyondan
3: ya gördük. Var olmasa ne olacak?
1: Gitti. Gol gitti. Gol badem oluyordu.
2: Bir de televizyondan mesela gördük. Bizim
1: bu gol gitmişti var olmasaydı.
0: Hocam çok... penaltı pozisyonu var. Vivo.
1: Burada el kol genişleyen toplu
0: VAR
1: oynayan.
0: VAR çağırdı.
1: El kol genişleyen ve toplu oynayan el konumuna evet. gelmiş. Açık bir penaltı. Bunu sahada Ali Şansalan'ın çok
0: aslında
1: net,
0: görmesi lazım.
1: Çok net vermesi lazım. 42 numara kalecinin önünde kalıyor. Ancak penaltı daha önce oluyor. Offside'ın yeri bakar mısın? Önce penaltı oldu. Şunu diyebilirler yahu kalecinin önünde offside olan bir 42 numara var diye. Ama penaltı eylemi daha önce gerçekleşti. Evet, evet. O yüzden sakın kafalara takılmasın diye bunu ifade etmeye
0: tamam.
1: çalışıyorum.
0: Penaltı doğru karar.
1: Penaltı VAR'dan geldi. Hakem penaltıda VAR müdahalesi yedi. Hakem için kötü. Kötü bir performans.
0: VAR için doğru.
1: VAR için
0: müdahale.
1: Doğru bir performans.
3: 6 dakika sürdü hocam.
0: Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Bu bir Ali kere... Şansalan hakemi yanıltmaya hareket yönelik bir hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi burada.
1: Sondan öne girelim. Asla sarı kart değil. Sağda penaltı.
0: Bu.
1: Evet. Yeri gel. Yeri evet. gel. Yeri gel.
0: Evet.
1: Eylem burada gerçekleşiyor.
0: Nerede?
2: Ne yapıyor
1: bak hocam? Bak aşağı burada, bak. Bak şimdi.
2: Şu anda. Hocam hangi yerde? Sola emir yerde kıvırsa zaten yani. Hocam değmiyor. Temas etmiyor. Sola emir
0: hocam baksana
2: kıvır.
0: Aralarda yeşil.
2: Değmiyor. Arada
0: şöyle bu yer var ya aşağıda.
1: Yer göremiyorum abi. Dikkatsiz bir temas olarak değerlendiriyorum. Tabii sizin fikrinizde o saygı duyuyorum.
2: Ya şunu
1: duyuyorum.
2: Bir de merkezden verseniz.
1: Muazzam vallahi, bir gol ama.
0: Muazzam bir gol oluyormuş.
1: Çok estetik bir pozisyon şey gol. Teknolojiye inanmak durumundayız.
0: Muazzam bir gol oluyormuş. Çok güzel vuruyor ya. Şöyle tık diye bırakıyor.
1: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol değil mi?
0: 40 metre ya.
1: Offside çıkmasa jeneriklik bir gol ya.
4: Evet, 90+1 programında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. Ekranlarınıza da geliyor. Bir sıcak gelişmemiz var. EuroLeague bu yıl Abu Dhabi'de düzenlenecek olan Süper Kupa'ya katılacak takımları duyurdu sevgili izleyenler. Aynı zamanda Lyon-Fenerbahçe maçının da rövanş maçının hakemi belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani bu karşılaşmayı yönetecek. Çarşamba günü saat 10'u gösterdiğinde Fenerbahçe birbiri rövanşında Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bu gelişmeyi de aktardıktan sonra bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ın mücadelesi vardı. Siyah beyazlılar bu sezon galibiyetle başladığı sezonda ikinci haftaya mağlubiyetle girdi ve Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Alanya'dan puansız döndü. Ev sahibi Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Nuno Lima kaydetti. Galibiyetin ardından Corendon Alanyaspor puanını 4'e yükseltirken Beşiktaş 3 puanda kaldı. Beşiktaş 3. haftada Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek ve Corendon Alanyaspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

0: mücadelenin ardından teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum dedi. Alanyaspor cephesinde João Pereira nasıl Beşiktaş'ı analiz ettiklerini ve bu karşılaşmadan nasıl galip geldiklerini anlattı.
1: Sulla partita dico che
2: bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi de düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybı.

0: kaybedişti ve bugünkü performanslardan memnunum aslında. Kötü değildi, hani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, bence performanslar hiç de hiç kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bundan önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermeye çalıştık. Rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı bugün. O konuda birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım. Bana göre o pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk, böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu da hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Avantajı elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istemiyorum.
1: Important start good at home, get points at home.
2: İyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet. Kendi evimizde iyi başlamak, güzel bir galibiyetle başlamak önemliydi. Şunu unutmayalım, 7. maçını oynayan bir takım var karşımızda. Yani bir ritim kazanmış, bir kimya oluşturmuş bir takım var. 6 maç birlikte oynamak bence ciddi bir avantaj. Ama biz de bunu biliyorduk. Buna göre takımımızı hazırladık. Hep şunu konuştuk, ilk 20-25 dakika oyunu tutarsak puan almaya, 3 puan olmasa bile en azından bir puana yakın oluruz diye konuşmuştuk. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik diyebilirim. Beşiktaş'a net sayılabilecek bir pozisyon vermedik ki Beşiktaş üst üste galibiyetler alan, gol yemeyen bir takımdı. Çok iyi bir takımdı. Ama biz buna hazırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahadaki görevlerini çok iyi anladılar, ne yapmaları gerektiğini. Ve birliktelik göstererek, Beşiktaş'a alan vermeyerek güzel bir galibiyet aldılar.
3: Evet, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada da tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi hakem kararları çok çok tartışıldı. Özellikle Leandro Trossard ve Aliti'nin birebir pozisyonunda hakemin devam kararı vermesi, Oh'un golünün iptal edilmesi ve son anlarda Vlahovic'e yapılan müdahale sonrasında Beşiktaş yönetimi maç biter bitmez sosyal medyasından bir açıklama yayınladı değerli izleyenler. Ekranlarınıza da geliyor. Beşiktaş karşılaşma hakemi Adnan Deniz Kayatepe için şu açıklamaları kullanmış. Korendon Alanyaspor'la oynadığımız maçta hakemlerin sergilemiş olduğu yönetim Türk hakemliği için bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini almıştır. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki skandal kararıyla hafızalardaki tazeliğini koruyan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın Prensi Adnan Deniz Kayatepe adeta nerede kalmıştık diyerek rezil yönetimine bir yenisini eklemiştir ifadeleri var. Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. Vardaki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı. Oh, karşılıklı mücadele içinde olduğu rakibinden sıyrılıp gol attı. Rakip oyuncu kendini süslü şekilde yere bıraktı diye Adnan Deniz Kayatepe golümüzü iptal etti ifadeleri kullanıldı. Sonrasında ise ne avantaj ne imtiyaz istiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz. Bu adaletsiz düzen değişene dek haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denilerek ifadelerin sonuna gelindi. Az önce de belirttiğimiz gibi bütün pozisyonlar tek tek yazılmış. Hem Trossard'ın hem Oh'un hem de Vlahovic'in pozisyonuna değinilmiş. Hem Adnan Deniz Kayatepe'ye hem de VAR hakemi Bülent Birincioğlu'na sert bir tepki gösterilmiş. A-Spor ekranlarında dün oynanan maçların ardından 90+1 programı vardı. Trabzonspor maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da ortaya çıkan hakem kararları tartışıldı. Mustafa Çulcu 3 pozisyonda değerlendirdi. İzleyelim.
4: Şimdi Bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi? Kart verseydi farklı bir şey mi olurdu? Hiç vermemesi farklı bir şey mi? Bunların hepsi akla gelen sorular.
5: Birinci adımda bir kere hakemin beklentisi, beklenti duyguları, sürprize açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım. Evet. Proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat, hani Allah rahmet eylesin Kadir İnan'ın vardı ya filmlerinde bir tokat atışı vardır. Öyle bir tokat bu. Kadir İnan'ın tokadı bu.
4: Hocam bu
5: kırmızı kart.
4: Bu kırmızı kart tartışması zor değil mi?
5: Madem problemi çözeceksin, Trossard'da sarı kart.
6: Hocam niye
5: Halit'e kırmızı kart?
6: Hocam bir şey sorabilir miyim?
5: Evet.
6: Yani
4: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
5: Top yok.
6: Şiddetli canım. Hareket.
4: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
6: Biz başka noktalarını
4: arıyoruz
6: herhalde.
4: Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
5: Top var mı? Yok. Eylem bak şimdi basamaktan
4: buradaki yürüyorum. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı ya. Mı denir?
5: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
4: Evet.
5: Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
7: Gol.
5: O da kendini yere attı.
7: Gol.
5: Faul.
4: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
5: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu. Olav içinde sol eli var mı? Yok, çekti oradan. Temas kesti. Arkadaki şişe bak.
4: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Halit'i.
5: Yine Halit'i abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun. Bu penaltıyı vermiyorsun.
4: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
5: Zorluyor. Bak şimdi yakalamış onu. Gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak. Çıkaracak sırtta. Gördün mü? Bayağı. Öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
6: Penaltı değil hocam.
5: Değil mi?
6: Değil. Bu da kural değişti. Normal bu.
5: Şimdi iptal ettiği gol mü?
4: Şimdi onu düşünüyordum.
5: Daha temiz. Bu buraya bakar mısın abi? Buna vermiyoruz.
4: Ya gol eğer orada vermiyor. Çekme görüyorsa ya. Ogun pozisyonunda burada çekmenin ağababası var.
5: Neler var neler değil mi? Ver penaltıyı burada.
4: Dışarıda mı? Bir dakika ona bir bakalım.
5: Bilmiyorum.
4: Da.
5: İçeride mi dışarıda?
4: Dışarıda ise
5: penaltı, dışarıda ise frikik, içeride.
4: Ya burada ben işte bir şey söyleyeceğim.
5: Burada karşılıklı var, çekiş var. Yani bir tek taraflı. Tamam. Adil olmayan bir mücadele yok. Karşılıklı iki tarafta birbirini çekiyor.
4: İşte tamam işte ilk goldeki pozisyon çekiyor. Gibi.
5: Nasıl?
4: Gol olması gereken pozisyon gibi.
7: İşte orada tabii, da aynı.
4: Yani burada vermiyorsun hiçbir şey. Tabii, doğru.
7: Doğru.
4: Bak bu doğru.
3: Bültenimize Fenerbahçe gelişmesiyle devam ediyoruz. Az önce Lyon maçının hakeminin belli olduğunu söylemiştik. Maurizio Mariani yönetecek rövanş mücadelesini. Ancak bu maç öncesinde Fenerbahçe'ye iki oyuncusundan kötü haber geldi. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Lyon rövanşında oynayamayacak. Konya Spor'la oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında Uğurcan'la çarpışan Kerem Aktürkoğlu ambulansa bindirilerek hastaneye götürülmüştü. 27 yaşındaki futbolcunun tomografisinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı ve taburcu edildi. Ancak Kerem Aktürkoğlu tedbir amaçlı Lyon karşılaşmasında oynayamayacak. 68. dakikada oyunda kalan Marco Asensio'nun da sakatlandığı açıklandı. İspanyol yıldız Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Şimdi sırada ekip arkadaşlarımızın hazırladığı bir analiz haberi var. Fenerbahçe'de biliyorsunuz ki teknik direktör İsmail Kartal'ın 4. dönemini izliyoruz. İsmail Kartal'ın daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlere bakacak olursak orta sahadaki oyuncuların çok fazla ön plana çıktığı, özellikle ofansif özellikleriyle çok ön plana çıktığı oyuncular gördük. Ancak bu sezon İsmail Kartal'ın önceki dönemlerine kıyasla çok daha farklı orta saha profilleri var. Özellikle bir Talisca ile Asensio arasında 10 numara tartışması var. Şimdi gelin İsmail Kartal'ın önceki dönemleri ve şimdiki dönem kullandığı orta saha oyuncuların profillerini karşılaştıralım.
8: 4. İsmail Kartal döneminde 7 maç geride kaldı. Fenerbahçe zaman zaman iyi performans

0: sergilese de alınan sonuçlar ve ortaya konan oyun dönem dönem eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertlilere yüksek yoğunluklu bir hücum futbolu oynatan İsmail Kartal'ın bu sezon şu ana kadar aynı seviyeyi yakalayamadığı yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'nin oyunundaki en belirgin eksiklerin başında ise pres ve topu geri kazanma süreleri geliyor. İlk 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören sarı lacivertliler son 3 karşılaşmada 5 gol yedi. Bu değişim Fenerbahçe'nin rakiplerine bıraktığı alan ve zaman üzerinden de değerlendirildi. Son olarak bu konuya değinen isimlerden biri de Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut oldu.
1: Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Tarişka ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım.
0: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, oyuncuların geçmişleri ve kariyerleri düşünüldüğünde tarihin en dikkat çekici kadrolarından biri olarak gösteriliyor. Ancak 2026-2027 sezonundaki takım iskeleti İsmail Kartal'ın önceki dönemlerinden bazı önemli farklılıklar taşıyor. Bunların başında ise orta saha oyuncularının profili geliyor. Fenerbahçe'nin 2015, 2022 ve 2024'teki kadrolarında merkez orta sahada çift yönlü, baskıya katılabilen ve fiziksel yoğunluğu yüksek futbolcular öne çıktı. Teknik kalitesi yüksek 10 numaralarsa daha sınırlı rollerde kullanıldı. 2014-2015 sezonunda Diego Ribas, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin gerisinde kalırken 2021-2022'de Mesut Özil, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş da benzer bir rotasyonun içinde yer aldı. Fenerbahçe'nin rekorlar kırdığı 2023-2024 sezonunda ise İsmail, Fred ve Szymański'den oluşan dinamik orta saha üçlüsü önemli rol oynadı. Mevcut kadroda ofansif özellikleriyle öne çıkan iki isim Marco Asensio ve Anderson Talisca. İsmail Kartal iki oyuncuyu da dönüşümlü olarak 10 numara pozisyonunda kullandı. Ancak bu tercih teknik kapasiteyi artırırken ön alandaki yoğun presin sürekliliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Kartal'ın önceki dönemlerdeki dinamik orta saha yapısıyla bugünkü profiller arasındaki fark Fenerbahçe'nin oyunundaki değişimin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemlerden farklı orta saha profilleriyle nasıl bir oyun kurgulayacağı merak konusu.
2: Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sarı Kırmızılılar Batrakol transferinin ardından hız kesmeden hamlelerini gerçekleştirmeye devam edecek. Galatasaray yönetimi özellikle Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha ve sağ kanat transferi konusundaki isteklerini dinledi ve Sar transferlerine başladı. Galatasaray yönetimi Crystal Palace forması giyen İsmail Sar ve Tottenham forması giyen Pap Sar'ı kadrosuna katmak üzere.
3: Galatasaray transferde iki sar için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar kanat transferinde Crystal Palace forması giyen İsmail Sar'la prensipte anlaşma sağladı. Transferin önündeki en büyük engelse İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi. Palace'ın 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sar için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Crystal Palace'ın ayrılmak istediği bilinen 28 yaşındaki futbolcu, Kırmızı Mavililerin ilk lig maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İsmail Sar için devrede olan takımlardan biri de Liverpool. Kırmızılar, Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından kanat rotasyonunu Sar'la güçlendirmek istiyor. Okan Buruk ise Senegalli yıldızı sadece kanatta değil, forvet alternatifi olarak da değerlendiriyor. Dünya Kupası'nda santrfor olarak görev yapan ve 4 gol atan Sar, kariyerinde 44 maçta bu pozisyonda forma giydi. 10 gol ve 7 asist üretti. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Pape Matar Sar. Sarı Kırmızılılar Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi orta sahada yaşanabilecek bir ayrılığa göre şekillendiriyor. Mario Lemina'ya gelen teklifler sonrası tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Gabonlu oyuncunun ayrılması halinde Pape Matar Sarr'ın Galatasaray forması giymeye hazır olduğu belirtildi. Tottenham'ın Brentford maçında kadroda yer almayan Senegalli orta saha geride kalan sezon 37 maçta forma giydi ve 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
2: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Gençler Birliği ve Göztepe takımları karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi Göztepe'yi mağlup etti ve ligde 2'de 2 ile yoluna devam etmeyi sürdürdü. Şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalara bakalım. Stoylov ve Metin Diyedin neler söylemiş dinleyelim.
4: Bizim için iyi bir sonuç değil tabii ki de. Aslında maça iyi başladık. İlk 15 dakika 1-2 tane önemli fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Ardından ilk yarının son 30 dakikası çok kötüydük. İkinci yarı ise oyun değişti. İkinci yarıda o evimizde oynadığımız güçlü oyuna döndük. Maça iyi bir şekilde başladık. Baskı yarattık. Çok fazla fırsat yarattık ve bunları maalesef gole çeviremedik. Ardından yakaladığımız bir penaltı var ve bunu da gole çeviremedik. Aynı zamanda sonuçlandırmalardaki problemimiz devam ediyor. Orada pas hataları yaptık, yanlış kararlar verdik, gol fırsatlarını değerlendiremedik. Burada kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyordu. Rakipse yakaladığı ilk fırsatta golü buldu ama futbol maalesef böyle bir oyun. Kesinlikle çok daha organize olmalıyız ve fiziksel potansiyelimizi geliştirmek için gelişmeye devam etmeliyiz.
5: Tabii böyle maçlar ortada gider. Nitekim de zaten gol atanın kazanacağı bir maçtı. Tabi orada Göztepe'nin kaçırdığı penaltı ardından bizim attığımız gol de tabii ki bu futbol şansı da buna denebilir. Ancak yine söylüyorum çok iyi mücadele ettik. Göztepe'ye fiziksel anlamda cevap vermeye çalıştık. Ve zorlu bir deplasmandan da hele de Fenerbahçe'nin ardından Göztepe ki bu ligin 6-7 takımından ikisiyle oynadık. 6 puan almak bizim adımıza çok sevindirici.
2: Göztepe Kulübü 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Cezira'ya transfer olduğunu açıkladı. İzmir temsilcisi bu transferden 5 milyon euro bonservis ve bonus ücreti elde edecek.
6: Göztepe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı kırmızılı ekip orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezira'ya kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. İzmir ekibi bu transferden 5 milyon euro bonservis ve bonus geliri elde edecek. Göztepe'nin 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Dennis, El Cezira'nın bu yaz Süper Lig'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi daha önce Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ve Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu'nu transfer etmişti.
2: Trendyol Süper Lig'den Trendyol 1. Lig'e geçelim. 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Alınan sonuçlar ve haftanın geri kalan programını ekranlarınıza taşıyalım. Bakalım nasıl maçlar oynandı Trendyol 1. Lig'de. Mısırlı Kon Fatih Karagümrük Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Metro Holding Kayserispor karşılaştı. Kayserispor deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Eminevim Ümraniye Spor Turka Esenler Erokspor maçı 1-1 bitti. Antalya Spor Orfa Yapı Pendik Spor maçında kazanan Pendik oldu. 3-2 mağlup etti Akdeniz temsilcisine. Bodrum Futbol Kulübü ve Muğla Spor Kulübü ise 0-0 berabere kaldı. Bandırma Spor 1, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 1, Bolu Spor 0, Mardin 1969 Spor 3, SMS Grup Sarıyer 1, Batman Petrol Spor 2, Van Spor Futbol Kulübü 3, İstanbul Spor 2. Mücadeleler bu şekilde sonuçlandı. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Ekenler Beton Sivas Spor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak ve Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi bu şekilde kapanacak. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve uzun süredir yönetimi zorlayan bir transfer vardı. O da Darwin Núñez transferi. Liverpool'da Muhammed Salah'la takım arkadaşıydı. Uruguaylı futbolcunun gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak son anda

0: Kulübü dolayısıyla bu transfer rafa kalktı. Darwin Núñez de Arabistan'da kaldı.
1: El Hilal'den ayrılma kararı alan ve adı Trabzonspor'la anılan Darwin Núñez takım değiştirse de adres değiştirmedi. Geçtiğimiz yıl Liverpool'dan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçiş yapan ve El Hilal'le sözleşme imzalayan Uruguaylı golcü, aynı şehrin takımı El Diriyah'a kiralandı. Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Darwin Núñez, Havra'nın kartallarından biri oldu. Hoş geldi, sefalar getirdi ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre 27 yaşındaki futbolcunun bir yıllık maaşı El Diriyah tarafından karşılanacak. El Hilal'in Avusturya kampının ardından Núñez'in Trabzonspor'la sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu. Ancak Arabistan basınında yer alan haberlere göre düzenini bozmadan maaşını almaya devam etmek Núñez'e cazip geldi ve Diriyah'ın teklifini kabul etti. Darwin Núñez, Peñarol'den Almeyra'ya 12 milyon, Almeyra'dan Benfica'ya 34 milyon, Benfica'dan da Liverpool'a 85 milyon euroluk bonservis bedelleriyle transfer edilmişti. Agresif ve sert hücum özellikleriyle bilinen Núñez için El Hilal geçtiğimiz yıl Liverpool'a 53 milyon euro ödemişti. O günden bu yana adı Trabzonspor gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da anılan Núñez, geçtiğimiz sezon El Hilal'de 24 maça çıkarak 9 gol kaydetti.
0: Avrupa'dan futbol haberleriyle devam edelim. Almanya Süper Kupa mücadelesinde Bayern Münih ve ezeli rakibi Borussia Dortmund Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan Bayern Münih oldu ve rakibini 2-1 mağlup ederek sezona kupayla başladı ve böylelikle Bayern Münih tarihinde 12. kez Almanya Süper Kupa zaferi yaşamış oldu.
2: Almanya Süper Kupa mücadelesinde Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern atakta. Olise ceza alanında. Olise bıraktı. Nathaniel Brown ve gol. Bayern 28. dakikada öne geçiyor. Kompany'nin sevinci görüntüde. Neuer uzun gönderdi, Harry Kane. Luis Diaz. Diaz bıraktı. Nathaniel Brown karşı karşıya top dışarıda. Taç kullandı Borussia Dortmund. Baskı sonrasında topu kazandı Bayern. Olise ceza alanında. Olise 2-0. Devrenin son bölümünde Bayern farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıdayız. Borussia Dortmund atakta. İyi pas yaptı Dortmund. Fabio Silva farkı 1'e indiriyor. Mücadelenin son bölümünde Ben Sabahini'den sert bir hareket, kırmızı kart. Ben Sabahini Saibari'ye yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. Dortmund beraberlik golünü arıyor. Maximilian Bayer topu dışarı gönderdi. Bayern Münih 2-1 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
0: La Liga'da 2026-2027 sezonu başladı. Sezonun ilk haftasında Real Madrid yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde deplasmanda Espanyol'la karşı karşıya geldi. Bu mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler asistiyle yıldızlaştı. Real Madrid galibiyeti ise son anlarda yeni transferi Espi getirdi.
3: Espanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Bugün de ilk maçta, ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol!

0: şansı var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Arda ikinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği ikinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Diomande seken top Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top Espi'de. Espi vurdu gol. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: La Liga'nın ikinci haftasında Atletik Bilbao ve Sevilla karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadelede kazanan Sevilla oldu. Ev sahibi ekip 11. dakikada 10 kişi kaldı.
2: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Atletik Sevilla mücadelesi başlıyor. Peyo Canales. Benyat'tan Canales şimdi sağ kanat. Iñaki. Iñaki Williams kaleyi düşündü. Vlahodimos. Şimdi Robbie Yur baskı yaptı. Robbie Yur o pres sonuç verdi. Şut geldi ama etkisiz. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Çok tehlikeli pozisyonun ardından kırmızı kart çıkıyor Atleti'ye. Bariz gol şansını engelleme ve kırmızı kart. Sevilla golü arıyor. Rakip kırmızı kart gördü. Şimdi golü arıyorlar. Olsun olsun dışarıya. Sert vurdu olsun ama çerçeveyi bulamıyor. Berenguer. Yuri'nin yerini Alex Berenguer dolduruyor şu anda. Yine baskı sonuç verdi. Şut geldi. Gol! 15. dakika. Sevilla öne geçiyor Osso'yla. Atletik 10 kişi kalır kalmaz kalesinde golü görüyor. 15. dakika. Sevilla 1-0 önde San Mames'te. Yine önde baskı. Yine çıkarken hata Atletik'ten ve üst üste iki pozisyonda ağır bedeller ödüyor Atletik. Sağ kanatta Juan Iglesias. Sevilla geliyor ikinci gol için. Iglesias. Iglesias

0: etti. Iglesias şimdi kaleyi düşündü. Simon, Unai Simon corner. Jesus Areso uzun bir taç kullanacak. Areso gönderdi içeriye. Guruzeta top sekti. Agüme şimdi gelişine vuruş dışarıya. Dışarı gitti. Şimdi pas. Ejuke. Tehlikeli geldi Sevilla. Ejuke! Süper gol! Ejuke harika bitiriyor ve Sevilla farkı 2'ye çıkarıyor. Chidera Ejuke. Muazzam bir bitiriş. Atletik 0, Sevilla 2. Ejuke ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu ve harika bir gol atıyor. Şimdi orta içeriye Juke'den Rabiur düşüncesi Areso. Areso Osso mücadelesi. Osso kazandı o topu. Yerden çıkardı. Şimdi İshak vurdu gol. İshak Romero. Sevilla şov yapıyor. 57. dakika. Atletik 0 Sevilla 3. İshak Romero. Juke'ye asist yapmıştı. Bu kez de kendisi atıyor. Şimdi Canales, Canales, Canales vurdu. Vlahodimos. Berenguer Konya'yı kullanıyor. Berenguer yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Şut gol. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Atletik farkı ikiye indiriyor. Aitor Paredes. Bir umut ışığı oluyor. Aitor Paredes'in golü Atletik için. Fark 2'ye indi. Atletik 1, Sevilla 3. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletik 1, Sevilla 3.
1: İtalya Serie A'da son şampiyon Inter yeni sezonun açılış mücadelesinde Monza'yı konuk etti. Mücadelede 5 gol vardı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir golle maça damgasını vurdu. Özet görüntüler ekranlarınızda.
2: Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki. Kaleci Pizzinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela, Varela, Varela! Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Zielinski boşluğu hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi.

0: eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve dördüncü gol. Gol bisek. 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bisek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Sučić. Sol tarafa Di Marco, yerden yolladı. 5. gol şansı top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geliyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında hemen karşınızda olacağız.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Değerlendirdi. İki grup maçında oynadı. Son 32 turunda oynadı Fabinho. Aktif futbol hayatına devam eden bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonda Elitiyat'ın 30 maçında forma giymişti. Birazdan açıklamalara geliyor. Evet, açıklamalarını dinliyoruz.
2: Dün burada olduğum için.
3: Geçtiğimiz sezon 50'ye yakın maç oynadı.
2: Bu hani başlarda bu seçiyor bu. Sıkıntı seçiyor bu. Bunun cihaz da benim seçiyor bu. Hani solumlu kere sahip fizik ve mençik umutlu seyda. Mutlu seyda preparado para jogar. A gente queria perguntar.
4: Eu tenho me preparado, né? Como eu podia. Nesse caso era sozinho, como preparador físico. Então eu fiz o possível para estar nas melhores condições físicas. Claro que agora nos treinos eu vou seguir melhorando, seguir progredindo nessa fase. Mas eu me sinto bem e creio que estou pronto já para ajudar a equipe.
2: Sizin de bildiğiniz gibi kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim.
5: Eu queria perguntar sobre a sua posição aqui na equipe. Como você falou, se você falou com o treinador, o que você falou, se você vai jogar de 6 ou 8 no time?
4: Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o treinador. E sobre posições, a minha posição é 6. Claro que eu estou aqui para ajudar e, como eu disse, ainda vou ter a oportunidade de conhecer o treinador, conversar e...
2: Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor?

0: gerekiyor? Bana ne türde bir görev verecek hocamız? Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için.
1: Agora, depois de algum tempo, alguns anos, você que outra vez está junto com o Sala, como você está sentindo por jogar com ele?
2: Ah, especial. Ele é, além de ser um grande jogador, é um grande homem que eu tive a oportunidade de jogar durante 5 anos no Liverpool. Eu admiro muito o que ele fez e ainda tem feito. É, eu sei que ele quer ser o melhor, quer seguir ganhando. E eu tenho essa ambição também de dar o meu melhor, de ajudar e de ajudar o Trabzons por ganhar também. Então é, vai ser especial jogar junto com ele outra vez.
0: Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Avucuma pek unta. İçerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle, tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
3: Teşekkür ederim.
4: Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho Trabzon Havalimanı'na indi. Trabzonspor formasıyla ilk açıklamalarını yaptı. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Spor Ajansı'nda Ulaş Özdemir ve Ahmet Akcan'la birlikte yayında olacağız. Az önce Ahmet Hocam'la yayını açmıştık. Ulaş Özdemir de aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk sevgili Rezan. Merhabalar Ahmet Hocam.
6: Merhaba, hoş geldin.
5: Eyvallah.
4: Trabzonspor'da arka arkaya transferler geldi. Muhammed Salah'tan sonra bir Darwin Núñez bekleyişi vardı. Ancak oyuncunun kulübü dolayısıyla anlaşma zemini olmadı. Oyuncu Arabistan'da kaldı. Ancak Muhammed Salah'ın bir başka eski takım arkadaşı Fabinho bundan böyle bordo mavili kulübün formasını giyecek. Trabzonspor'da sağlık kontrollerinden geçecek. Sonrasında anlaşmanın resmi detayları yine Trabzonspor'dan yapılacak açıklamayla belli olacak. Ekranlarınıza taşıyacak. Hemen sıcağı sıcağına Fabinho'nun açıklamalarını konuşalım. Ulaş Özdemir, dünkü galibiyetin üzerine Fabinho transferi. Zaten Muhammed Salah'la ilişkisi de soruldu. 5 yıl birlikte oynadık dedi. Hazırım, kendimi iyi hissediyorum. Takım antrenmanlarıyla daha da iyi olacağım. Hocamızla daha konuşamadık, konuşacağım ve sonrasına bakacağız dedi. Nasıl? diyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz bu transferi?
5: Yani eski Fabinho olsa hiç tartışmaya bile gerek yok ama bazı şeyler eskimiyor. Yani teknik kapasitesi hala yerinde. Belki o eski hızı olmayabilir. Fiziksel anlamda da çok böyle biraz eksiye düşmüş olabilir. Ancak Trabzonspor çok büyük bir transfer yaptı. Normalde hocam da bilir, yani bir sağ bek olarak aslında başladı futbol hayatına Monaco'da 2016 sezonunda. Orada Leonardo Jardim, Monaco'nun hocası, sağ bekten 6 numarayı evriltti bunu. Önce tabii sağ bekte başlattı, sonra 6 numaraya evriltti. Düşün hocam, o zaman kadroda şey var, Mbappe var, Bernardo Silva var, Bakayoko var, işte Fabinho var. Yani öyle bir kadro ki Paris Saint Germain'in önünde de o dönem şampiyon oldular 2016-17 sezonunda. Tabii asıl hikayesi aslında Liverpool'da başlıyor. Yani Klopp'la beraber ve tam bir orta saha denge adamı. Yani hiç kendini yormadan, top ayağına geldiğinde aslında pası nereye atacağını bilen, oyunu yeri geldiği zaman işte o bahsettiğim dengeleyebilen, takımın hücuma çıkacağı aksiyonları doğru bir şekilde kurgulayabilen bir merkez aklı geldi Trabzonspor'a. Buna ihtiyacı var mıydı? Aslında Hamsik ve Sosa'dan, daha doğrusu Sosa ve Hamsik'ten sonra Trabzonspor böyle bir aklı çok aradı aslında. Hı hı. Ve böyle bir akla bugün buluştu. Yani ne zaman sahaya çıkar, hazır hale gelir onu çok bilmiyorum ama yanılmıyorsam önümüzdeki hafta ki iç sahadaki maçta Fatih Hoca artık kullanmaya başlayacaktır Fabinho'yu. Bir de yani Liverpool'da Salah'la olan hikayesi de enteresan. Nunez de gelseydi aslında tam bir puzzle hocam birleştirmiş olacaktık ama o biraz 2022 sezonunda falan Nunez'li kadroda da beraber oynadılar ama Salah'la beraber işte sağ kanatta önde Salah, arkada Trent Alexander-Arnold ve Fabinho. Yani takım hücuma çıktığı anda arkada kalan tek isim Fabinho'ydu. Evet. Ve muazzam bir orada savunmanın dengesinde tutan bir oyuncu. Büyük bir transfer. Onu izlemek Trabzonspor'da hakikaten büyük bir keyif olacak benim açımdan. Benim de çok böyle beğendiğim ve aslında hiçbir yere koyamadığım bir oyuncu. Bir de bacakları da çok uzun hocam. Yani o uzun bacakla beraber de enteresan da işler yapabiliyor. Vallahi bakalım. Uzun bacak futbolda bazen büyük bir avantajı da kendisi de getirebiliyor kullanabilene.
3: Ya mutlaka, yani her şeyin iyi tarafı olduğu gibi eksisi de olabilir. Bir gülün de dikeni var sonuçta. Ama Fabinho'nun transferine ben çok sevindim. Bir defa Trabzon yıldız futbolcu transferine devam ediyor. Müthiş bir kalite. Takım içine, takım oyununa nasıl etki edecek onu biraz sonra yine konuşuruz. Böyle kaliteli bir oyuncuyu ülkemizde Trabzonspor'da izlemek benim için keyif olacak. Ama çok keyif almamın bir nedeni de sevgili Ulaş sensin. Çünkü Reza'nın da burada olmadığı son iki sene içinde sürekli Trabzon'u çok iyi bir altı numara lazım diye, iyi bir orta saha oyuncusu lazım diye o kadar çok konuştu ki artık senin o şikayetlerini duymayacak olmamız.
5: Bir tane daha lazım oraya hocam.
3: Mutlaka ama yani ben şu açıdan önemsiyorum. Bir, Fatih Hoca oyunu çok önemseyen bir teknik direktör. Yani bazen de oyunu çok önemseyen bir teknik direktör olsanız da hiç planlamadığınız, düşünmediğiniz transferleri yapabilirsiniz. Yapmak zorunda kalabilirsiniz. Salah transferi bunlardan biri, Fabinho transferi bunlardan biri. Herhalde bu transferler ilk konuşulduğu zaman veya sezon başına gitseydik Fatih Hoca yok, mümkün değil deyip bu defterleri kapatırdı. İşte biz hep şunu tartışırız. Futbolcuya göre oyun mu, sistem mi, yoksa oyuna göre futbolcu mu, sistem mi? Genelde hocalar oyunlarına göre futbolcu ararlar, sistemlerine göre futbolcu ararlar ama arada bir Salah, bir Fabinho size geliyorsa onlar ilk 11'de olması gereken futbolculardır. O yüzden kendi oyununuzu biraz da onlara uyarlamak zorunda kalırsınız. Ama bu Fabinho uyarlaması Fatih Hoca için büyük bir keyif olacak. Çünkü benim gözlemim de oydu. Trabzon'un son dönem, geçen sene dahil çektiği en büyük sıkıntılardan

0: İşin o yönünü bilen orta sahibi organizatör aldı. Biraz eksiği var. Kendi söyledi. Senin burada olmadığın dönemde röportajda biz dinledik.
1: Tam
0: takım antrenmanı yok. Özel kondisyonlarıyla birlikte hocam. Özel çalışmış.
1: Evet.
0: Yani böyle olunca onun en azından çok iyi durumda olsa bile 1-2 haftaya ihtiyacı var. Ben tahmin ediyorum çok yakın bir zamanda Trabzon'da yine sahne alacaktır. Biz de o günü merakla bekliyoruz.
1: Bir de Rezan şey var. Mesela Barcelona Manchester City'den Rodri'yi transfer etti. Hı-hı. Yani bonuslarla beraber 75 Hı-hı. milyon euro ödedi. Ya, o kadar önemli ki bir orta saha oyuncusu. Yani bütün takımlar öncelikli olarak hocam, yani siz teknik adamlık da yaptınız uzun seneler ama yani merkezi kuruyor. Hı-hı. Önce merkez, orada dengeyi sağlayabilecek, savunmayı doğru yaptırabilecek, hücumu doğru kurgulayabilecek bir yeri yaptırıyor. Ya biz Türk futbolunda kulağı hep böyle tersten tutuyoruz. Ya önce santrafora ya da önce oyuncu alıp sonra hoca alıyoruz. Anlatabildim ya. Efendim önce santrafor alıp aslında merkezin bas bağırıyor. Almıyorsun. İşte Barcelona gitti 75. Yani bugünün bence artık hani 2023'te Sergio Busquets Barcelona'dan ayrıldı. Ondan sonra Busquets'ini bulamadı Barcelona. Evet. İşte Sergio Busquets'ini buldu. Trabzonspor da Fabinho transferiyle Hamsik ve Sosa'sını bulmuş oldu bence. Önemli yani. Evet. Keşke bunu hani kamp başladığı döneme yetiştirebilseydi Trabzonspor. Daha farklı bir Trabzonspor izleyebilirdik biz. Hem hazırlık maçlarında, hem Avrupa maçında, hem ilk başlayan Kasımpaşa maçında.
2: Evet, şimdi Trabzonspor 32 yaşındaki Fabinho'yu kadrosuna kattı. Rodri ile de arasında 2 yaş var bu arada. Yani yaş konusu çok fazla tartışıldığı için bunun altını çizmek gerekiyor. Tabi burada tek fark Fabinho'nun 2023'te Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kariyerine El Ittihad takımında devam etmiş olmasıydı. İlk başta çok iyi hazırlanamadı ilk sezonla El Ittihad'da. Sonrasında düzenli olarak hep kadrodaydı. Geçen sezon 30 maçın 30'unda da ilk 11 oynadı ve bu sezonda 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. 3 maçta da forma giydi. Yani yaşı ve form durumu yanıltmasın, hazır bir oyuncu geliyor şu anda. Tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi o 2019-2020'deki Fabinho gelmiyor ama hala savunma melekeleri çok yüksek, üst düzeyde. Hala oyunun temposunu belirleyebilecek bir oyuncu geliyor ve Liverpool da mesela Fabinho'nun yerini rahat rahat dolduramadı. Klopp o giderken orta sahanın garantisi bizim için diyordu, güvencesi diyordu ve Fabinho'nun yerine direkt olarak Fabinho gibi bir oyuncuyla dolduramadı. Hala onu arıyor. Muhammed Salah'ın da yerini dolduramayacak gibi görünüyor. Şu an iki oyuncu da Trabzon'da buluşacak. Enteresan bir Trabzonspor takımı geliyor. Şimdi şu soruyu da sormak istiyorum. Dün Fatih Tekke takımda çok fazla yıldız var, bayağı yıldız oldu dedi. Ve biraz gülerek de şöyle bir ifade kullandı. Bu bir teknik direktör için zordur. Tam kovulacak takım oldu dedi. Çok enteresan, espritüel bir yaklaşımı vardı ama biraz da gerçekçi yaklaştı. Yani işinin tamamen yıldızlara bağlı olmayacağını, biraz bu konuda yıldız yönetimi, onları nasıl oynatacak, nasıl hazır hale getirecek, maksimum nasıl alacak konusunda hocanın da bazı kafasında soru işaretleri var sanki, öyle değil mi?
0: Ya mutlaka. Şimdi Okan Hoca'ya biz yıldız futbolcuları çok iyi yöneten, iletişimi çok iyi olan bir teknik adam olarak tarif ediyoruz. Bugünümüzde çok önemli. Hı hı. Bakın çok büyük bir yıldız veya çok genç bir oyuncu hiç bence fark etmiyor. Günümüz teknik adamı olarak günümüz gençliğini, bu yeni kuşak tabii ki diğerlerine göre çok daha farklı. Onlarla iç içe olman lazım. Çok iyi bir iletişiminin olması lazım. Ama bütün bunları yaparken de takım oyunundan da taviz vermemek lazım. Şimdi Galatasaray'da dönem dönem o tavizler verildi. İşte Icardi'ye verilen tavizler gibi. Ben hep şunu iddia ettim. Yıldız futbolcuları idare etmek çok kolay. Zor olan kendini yıldız sanan futbolcuları idare etmek. Yani yıldız olmadan yıldızmış gibi davranmaya çalışan, böyle her şeyi ben yöneteceğim, her kararı ben vereceğim diye düşünen futbolcuları yönetmektir. Salah kesinlikle böyle bir futbolcu değil. Salah tam bir yıldız. Yani sadece hocasına, takım arkadaşlarına dahil değil. Gördüğüm kadarıyla Trabzon halkına da, taraftarına da, bizim ülke insanımıza da büyük saygı duyan biri. O yüzden Salah'ın böyle davrandığı bir yerde, ki Fabinho'nun da bütün kariyerinde olumsuz hiçbir davranışı ben görmedim, duymadım, okumadım. Hı hı. O da Salah grubunda olan futbolculardan

0: biri. Aslında bu kadar iyi iki tane yıldız ve takım içinde sorumluluk üstlenerek organizasyona katkı sağlayacak oyuncun varsa, o zaman oyunu da geliştirmekte işin kolaylaşıyor. İşte önemli olan diğer oyuncuların da şimdi bunlara eşlik etmesi. Yani bir, bunların yıldızlığını kabul edecekler. Hı hı. Ama onların da en azından bunlar kadar değerli olduğunu Fatih Hoca onlara hissettirecek. Tabii Trabzon'da bu ilişkiler ne kadar oturdu bilmiyorum. Ama ben çok olumlu sinyaller, mesajlar aldım. Bu mesajın biri de akşamdı. Yani Onaçu maalesef sezonu çok iyi başlamadı. Geçen senenin yıldızı Onaçu'ydu. Evet. Bizim tabirimizle esas çocuk Onaçu'ydu. Şimdi Salah oldu. Ama buna rağmen Onaçu kötü oynadı, gol kaçırdı bir maçtan sonra. Salah'ı ön plana çıkarıp da taraftarları üçlü çektirmeye gönderiyorsa, bu Salah'ın da Onaçu'dan o saygıyı gördüğünü hissetmesi bütün herkese farklı davranmasına neden olur. Ama Trabzon taraftarı bence müthiş bir şey yaptı. Çektirilen o üçlüden sonra da Onaçu'yu onlar ekstra çağırıp ondan bir üçlü istediler. Bence Trabzon'da her şey çok iyi gidiyor. Yani bütün temennim şu: Fatih Hoca'nın kafasındaki, hayalindeki oyunu bu yıldız futbolcularla birlikte geliştiriyor olması. Burada da en büyük destek yine Trabzon taraftarına düşecek. Hı hı. Ara sıra istenmeyen bir oyun olsa bile, istenmeyen bir sonuç olsa bile bence desteğe full sonuna kadar devam etmeleri gerekir.
1: Fabinho'yu biraz korunaklı da korumak lazım Rezan. Burada senin de bahsettiğin hani 30-32 yaş belki problem değil ama hani işte o Liverpool'daki Fabinho'yu bugün Trabzonspor'da izlerken bulamayız. Hı hı. Yani Liverpool'da işte 40-45 metre takım hücuma çıktığı zaman o geniş alanı savunabilen bir Fabinho değil. O yüzden ben Fatih Hoca'nın özellikle yani tek pivot olarak kullanmayacağını düşünüyorum. Yani stoper, Fabinho stoper yapacağını ve önünde de bir hareketli orta saha oyuncusunun kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle kullanıldığında Fabinho'dan daha fazla fayda alacaksın o zaman. Yani oyun zekasını, bu belki hızını değil ama oyun zekasını daha iyi kullanabileceksin. Ve bu senin de bir anlamda sahadaki oyun aklın olacaksa, o zaman hem savunmada hem hücuma çıkarken takım, işte Fabinho orada sana bir şey koyacak, bir beyin olacak. Hı hı. Şimdi takımın beyni kimdi? Vakayemeydi, gitti. Şimdi Salah geldi, en önemli beyinlerden bir tanesi. Şimdi Fabinho geldi oraya ki Salah'la beraber yani 5 sezon oynayan bir oyuncu ve birbirlerini de tanıyor ikisi. Bu bir anlamda Salah'ın da aslında performansını da yukarıya doğru çıkartacaktır. Ya işte bir de şöyle, onu açıdan bahsettiği için söyleyeyim. Hocam şöyle bir durum var. Bilmiyorum katılır mısın? Ben Salah'ın böyle pivot, statik santraforla oynamayı çok sevdiğini düşünmüyorum. Salah daha çok hareketli. Yani füleli santraforlarla oynadı. İşte Nunez'le oynadı, Firmino'yla oynadı. Böyle ceza sahası statik duran bir santrafor, yani topu ayağına bekleyen bir santraforla ben Salah'ın çok uzun süre oynayacağını düşünmüyorum. Aslında Nunez'i de isteyen Salah. Yani alacaksanız Nunez'i alın dedi ve ısrar da etti Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Ama olmadı. Yani belki burada bir üçlü bir hikaye ortaya çıkacaktı. O hikaye başlamadan bitti ama işte Dortmund'dan Silva diye bir oyuncu konuşuluyor. İşte Malmö'den Muhammed Ture gibi bir oyuncu konuşuluyor. Ben profil olarak baktım, birkaç tane de alternatif isim var. En uygunu Dortmund'daki Silva. Hareketli bir santrafor. Fatih Hoca da zaten durağan santraforlarla, doğru, sen de bilirsin hocam, o da çok oynamayı sevmez. Hareketli bir santrafor ister ileride. Ama yani Onaçu ile güzel işler yaptı. Sonuçta kullanabildi Onaçu'yu doğru bir şekilde. O yüzden buraya yapılacak şu anda Fabinho'dan sonraki transferde biz pivot bir santrafor görmeyeceğiz. Hareketli bir santrafor göreceğiz. Belki zamanla hani Onaçu böyle performans, kötü performans vermeye devam ederse, ki ilk golü biliyorsun merkezde, evet, o bağlantıyı yaparken kaptırdığı toptan geldi, penaltı oldu, takımına yedirdin. orada da olmayan bir oyuncu. Yani bağlantı

0: kontra oyununu da yapabilecek bir santrafor değil. Haliyle işte o Dortmund'daki Silva buna uyuyor ama galiba olmadı.
1: Şimdi ben biraz da o yüzden baştan oyuna girdim. Yani dedim ki elinizde bu futbolcular varsa onların birlikte oynayabileceği bir oyunu geliştirmeniz lazım. Burada negatifi de konuşacak olursak, senin dediğin gibi katılıyorum. Salah, Onuachu format olarak birbirine çok uygun iki futbolcu değil. Ama elinde bir bu senenin esas çocuğu var, bir de geçen senenin esas çocuğu var. İkisini birlikte oynatmak zorunda Fatih Hoca. Futbolcular da bunu biliyor. O yüzden böyle bir oyun geliştirmek zorunda. Bence çok uygun değil bile çok konuşmamak lazım. Yani bu Trabzon için de çok önemli. Çünkü bunu konuştuğun zaman ya bunlar zaten anlaşamıyorlar noktasına gidiyor.
0: Yok yok, o yüzden demedim
1: yani
0: hocam.
1: Yani biz bu tür olumsuzlukları bazen çağırıyoruz.
2: Yani o kimyayı Fatih Hoca tutturacak tabii.
1: Kesin. Yalnız şu kadarını da belirteyim. Bunların eski performansını burada bizim beklemiyor olmamız lazım.
2: Tabii.
1: Yani o performansın mucidi Klopp'un kendiydi. Yani gegenpressi icat edip de Premier Lig'e oturtan karşı presi hoca Klopp'tu ve bu oyuncularla bunu yaptı. Bunlar gittikten sonra bilmiyorum Salah'ı mı arayacak, Fabinho'yu mu arıyor? Bence Klopp'u aradılar.
2: Klopp'u 2-3 sezondur arıyorlar.
1: Son zamanda daha fazla. O yüzden yani bir futbolcu için de bence bu çok hoş bir şey. Şu ana kadar bir oyun oynamışsın. Yeni bir takıma gidiyorsun. Yeni bir ülkeye gidiyorsun. Başka bir oyun. Yani bunun heyecanı, keyfi bile başkadır. Yani sil baştan yeni bir oyuna başlamak o futbolcu için bence biraz daha çekici gelir. O futbolcular için en büyük çekicilik zaten Türkiye'deki Trabzon'daki heyecan. O halkın Trabzon insanının futbola duyduğu sevgi, saygı, temenni ediyorum. Oynadıkları futboldan keyif alsınlar. Trabzon onlardan keyif alsın. Biz onlardan keyif alalım. Akşam benim Salah'tan aldığım gibi. Bu keyifler biraz da sportif başarıyla geliyor. Yani kim şampiyon olur? Onu biliyor olmamız söz konusu değil şu an için. Ama Trabzon o yarışın son haftaya kadar içinde olsun. Bunu bütün iştenliğimle Trabzonspor'a diliyorum.
2: Şimdi birazdan maça döneceğiz ama Fabinho'nun doğru kullanımıyla ilgili konuya yeniden dönmek istiyorum. Ulaş Özdemir, az önce biraz tarif ettiniz ama şimdi Fabinho'dan tabii ki o Liverpool'daki performansını beklemeyeceğiz. Yaşı ve oynadığı lig dolayısıyla. Fabinho neler yapabilir? Bunu konuşalım. Fabinho doğru bir orta saha partneriyle çok fazla koşturulmayacağı bir ortamda, tabii bu doğru orta saha partnerini de yine konuşacağız, doğru bir orta saha düzeniyle birlikte Fabinho işte hücumcular öne çıktığında arkadaki boşluğu toparlayabilir, ikinci topları alabilir, Trabzonspor'a geçtiğinde oyunun hızını ve temposunu belirleyebilir ki Liverpool'daki eski takım arkadaşlar, özellikle Thiago'nun bir açıklaması var, sadece Liverpool'un değil rakip takımın bile temposunu belirliyordu Fabinho. Onunla oynadığımızda biz hücum oyuncuları olarak daha fazla alan buluyorduk diyordu. Yani Fabinho'nun toplu ve topsuz oyunu Trabzon'un hücumunu da çok şekillendirecek. Peki Fabinho'nun doğru partneri şu an takımın içerisinde var mı? Yoksa oraya da bir hamle gerekiyor mu? Yani Fabinho'nun maksimumu için.
0: Ya bunu biraz devre arasına bırakacaklar gibi duruyor. Ben az önce söyledim, bir tane daha lazım oraya diye. ama işte Malinowski muhtemelen olacak ve bir oyuncudan çıkmak zorundasın ya da iki oyuncudan yapacağın transferlerde. Burada işte en zayıf halka şu an için Savic, hani söylüyorduk ama belli ki Savic'ten çıkmayacaklar. Çıkmama sebebini de anlayabilirim. Yani bir oyuncunun işte zaman zaman yaşadığı sakatlıklardan dolayı işte takımından uzak kalması, ama bu uzak kalsa dahi liderlik yapabilmesi, hem işte kulübün kendi tesislerinde, hem soyunma odasında ve aynı zamanda oynadığında sahada, belli ki burada zayıf halka Bouchard oluyor. Şimdi Bouchard gidince orada kurgu Folcarelli döndüğünde aslında olacak.
1: Gidince dedim, bir yere mi gönderdik Bouchard'ı?
0: Çıkacaklar muhtemelen hocam. Çıkmak zorunda, yapacak başka bir şey yok. Kiralayacaklar muhtemelen. Folcarelli'nin de hani zaman zaman sakatlandığını ve takımından uzak kaldığını da düşünürsek, işte o bölgeyi şöyle kullanabilecekler. İşte orada aynı zamanda Melih de var artık. Yani Melih değil de sanki biraz Folcarelli döndüğünde partner olarak işte Fabio

0: Juninho, Folcarelli önlerinde, Muçi'ya da Malinowski oynayacak gibi duruyor. Şimdi Klopp ne demişti Fabinho ile ilgili? Sigorta poliçesi. Evet. Değil mi? Doğru ifade ediyor. Şimdi sigorta poliçesi olan bir oyuncuyu Trabzonspor'a aldın, az önce söyledim. Şimdi mesela Liverpool'da ne yapıyordu Rezan? Takım hücuma çıkarken ne yapacaklarını önceden seziyordu ve ona göre gidiyordu. Yani rakibin hücumunu da bozuyor.
1: Evet.
0: Öyle bir sezgiye sahip. Bir de topu ayağına aldığında oyunu nereye döndüreceğine anlık karar veriyordu. Alıyor da işte 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye düşün, ne yapayım, ne edeyim değil. Burada en önemli konu şu. Fabinho topu ayağına aldığında, bak dün akşam Trabzonspor'un oynadığı oyun kusursuza yakındı. Niye biliyor musun? Bütün oyuncular hareket etti. Durağan bir oyun izlemedik. Evet. Hepsi hareket halindeydi. Mesela önceki maçlara göre orta saha öyle, savunma öyle, hücum hattı öyle. Herkes hareket etti sürekli ama. Şimdi bu hareketliliği sağladığın anda Fabinho'dan muazzam bir şekilde faydalanırsın. Yani bir anda alır topu Salah'a çıkartır, bir anda alır topu Aral'a çıkartır ve karşınıza işte o dün akşam Liverpool'da da görmeye alışık olduğumuz Aral'dan Salah'a, Salah'tan Muçi'ye, Muçi'den tekrar Aral'a ve gol.
1: Evet.
0: Bu futbol bu kadar basit bir oyun. Bunu böyle zorlamaya, yok orayı parsele böldüm, yok burayı santime böldüm, yok ha burada geldi şimdi bizim oranın şivesiyle koy, yok burada şey var, nedir onun adı, half space var, oraya gir, yok işte o yayın orası 14 nolu olan o. Ya bu kadar yormayın bizi arkadaşlar. Teknik adamlara da özellikle yormayın bizi ya. Ya gerçekten hocam da bazen kızıyordu bana, halbuki ben onu şey hocam alay böyle etmek için söylüyordum onlar. Hocam nasıl girdi out space'e gördün mü falan filan diye hocam da kızıyor diye.
1: İşte zor olan basit oynamak diye bir laf var.
0: Basit oyna abi, basit. Zorlama, oyun belli, her şey belli. Evet. Biz işte hocam izlerdik bunu da, yani nereden çıkartıyorsun kardeşim bunları ya? Oyuncunun görevi belli, oynadığı mevki belli, yapacakları belli. Bırak çıksın oynasın. Bunlar robot değil. Yazılım yükleyip hadi oğlum, bırak ya. Bunu Guardiola bir ara tırnak içi çok futbolun sapıklığı şeklinde çok yaptı. Acayip de sinirlendiriyordu beni bazen ama.
1: Takıntılı bir adam, evet.
0: Klopp gibi bir adam istiyorsun abi, teknik adam. Klopp ya, böyle özgürlük veriyordu, bağımsızlık veriyordu, al orayı eyaletin yap diyordu, yani her şeyi diyordu. Ben onu istiyorum, işte dün akşam gördük. Serbest, herkes hareketli olduğu zaman bitti abi.
2: Demin ben iletişimin öneminden bahsetmiştim bir teknik adam olarak. Bu iletişim hiçbir zaman sadece futbolcularla olan diyalog olarak görülmemeli. En önemlisi şudur, senin oyunu geliştiriyor olman demek. Önce bir oyunun olması, sonra da oyunu futbolcuna izah ediyor, edebiliyor olman lazım. Hı hı. Futbolcuya zaten bilmediği bir dilden, anlamadığı sözcüklerle bir şey anlatmaya kalkarsan o hiçbir şey anlamaz. Yani bazen de bir eğitimde de tamam, sözel olarak bazı şeyleri anlatmaktansa onları bizzat göstererek, uygulatarak anlatıyor olmak çok daha faydalı. O yüzden ben biraz da espri olsun diye bazen söylüyordum. Yani çok değişik zeka türleri var. Bir de ben hep onu derim. Biz farkında olmadan kullanırız. Futbol zekası. Yani kimse yanlış anlamasın. Böyle belki isim de vermeyeceğim. Geçmişte IQ testine soksan çok üst düzey sonuçlar alamayacak bazı futbolcularda ben öyle bir futbol zekası gördüm ki adam radar, sanki her tarafta gözleri var, her şeyi görüyor. Mesafeleri çok iyi hissedebiliyor veya o pasın şiddetini çok iyi ayarlayabiliyor. O yüzden sevgili Ulaş'a katılıyorum. Futbol evet çok basit bir oyun. Önemli olan bu futbolu futbolcusuna da halka da en basit bir şekilde anlatabilmektir. O yüzden kesinlikle doğru. Bundan dolayı ben zaten rahatsız olmam. Kaldı ki Türk futbolundaki en büyük sorunlardan bir tanesi terminoloji. Yani biz saha içi dizilişimizi bile bazen formasyon diyoruz, bazen sistem diyoruz. İşte bazen bunu o kadar değişik sözcüklerle anlatıyoruz ki yani buna hiç gerek yok.
1: Basit, biraz sosyal medya
2: kısa öz yani, evet. Moderatörlükte hele maç anlatımında da en önemlisi o zaten.
1: Tabii ki. Herkese hitap edebilmek çok çok önemli. Orada ya, da teknik direktörün iletişim dili kıymetli.
0: Dün mesela Trabzonspor ikinci topları da çok kısa sürede kazandı. Hı hı. O hareketliliğinden dolayı.

0: Evet, ama bunu sürdürülebilir hale de getirmesi lazım. Burada işte Fabinho öne çıkıyor sevgili Rezan. Niye? Çünkü şöyle mesela çok geçişiyordu Trabzonspor. İşte Kasımpaşa maçında gördük bunu, French Varoş maçında gördük bunu. Bu mesela dün akşamki maçta o geçişi hiç vermediler. Hı hı. Yani böyle zaman zaman bir iki pozisyon dışında vermediler. Yani hem öndeki ikili hem savunma gayet iyi bir şekilde konumlandırdı kendisini. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani Fabinho'yu aldığın anda takım hücuma çıktığı anda, yani hücum yediğin anda işte orada en önemli konu ne hocam? O ilk 5-10 saniyeyi doğru yönetmesi lazım. Yani hücum yediğin anda Fabinho öyle bir adam, evet. İşte. Yani hemen anlıyor ne yapacaklarını ve ona göre şey yapıyor, konumlanıyor. Bir de merkezi de organize edecek sana. 1-2-3 yanındaki genç oyuncuları da bu anlamda yukarıya doğru taşıyacak. Yani özetle şu, sana işte atıyorum Salah maç kazandırır ama Fabinho sana maç kazandıracak yapıyı kurar. Oldu mu?
1: Oldu, harika tamam. Oldu. Bu arada Fabinho, hani siz de söylediniz ya sağ bek olarak kariyerine başladı diye. Klopp yönetiminde bir dönem hatırlıyorum, 2021'di. Pandeminin böyle sonrası iyice etkiler yavaş yavaş azalırken çok fazla sakat vermişti Liverpool. Savunma bölgesinde herkes sakatlanmıştı. Fabinho'nun neredeyse savunma ve orta sahada oynamadığı yer kalmamıştı. Hem orta sahada, ön libero'da, sağ bekte, stoperde. Yani oyuncu şeye de açık. Zaman zaman kendi esas bölgesinin dışında oynamaya, idare etmeye de alışkın bir futbolcu.
0: Mevkisel çeşitlilik diyelim.
1: Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden Fatih Tekke'nin elinde birden fazla rolde kullanabileceği de bir oyuncu var. O anlamda hoca her ne kadar çok yıldız var zorlanacağım dese de avantajlarını da yaşayacak.
0: Metin Diyadin de dedi mesela, hani iki maçı dedi hoca gönderecek maçlardı bunlar ama kazandı.
1: Evet.
0: O da Trabzonlu.
2: Fatih, ben tebrik ederim, Gençler Birliği harika iş çıkardı.
0: Yok, Metin Diyadin iyi bir hoca ya, ona tartışmasız. Ekibi de iyi bence. Bizim Ergin de onunla beraber, Ergin Keleş. Onunla da zaman zaman konuşuyoruz. Ben çok severim Ergin'i de. Trabzonspor'da da bir dönem güzel futbol oynadı. Entelektüel de bir çocuktur.
1: Evet.
0: Ama yani Fatih Hoca'nın söylemi elbette ki doğru. Yani hoca göndertecek bir kadro bu. Doğru. Ama yani evet. Fatih Hoca takımda çok yıldız var derken hocam sen de yıldızsın yani, kusura bakma.
2: Hayır, şöyle diyeceğim.
0: Sen de yıldızsın. Yani... Seni de... Yani Salak gelirken bakmadı mı kim bu Fatih Tekke diye? Senin de UEFA kupan var. UEFA süper kupan var. Zenit'te gitmişsin, yazmış Türkiye'de gol kralı olmuşsun. Altın ayakkabı kazanmışsın falan. Senin de hikayelerin var ve bana göre Türkiye'nin en iyi santraforuydu.
2: Şimdi açıklamasını ben çok değerli buldum. Yani benim için çok güzel bir espri. Aramızda bazı arkadaşlar Fatih Hoca'ya sitem ediyorlar. Biraz daha neşeli olsun.
0: Ben de ediyorum.
2: Pardon, ben sen
0: de,
2: miydin
0: ben
2: o?
0: Ben de ediyorum.
2: Bak, yani Karadenizli insanın en önemli özelliği öyle ince espriler yapar ki onları her zeka anlayamaz. Fatih Hoca'nın, aha, bence
0: büyük taş geldi bak.
2: Bak, taş değil. Ben bunu genel söylüyorum. Bu sizin o konudaki ustalığınızı gösterir. Fatih Hoca müthiş bir espri yaptı. İstediğin her yöne çekebilirsin. Evet. Yani bu derece birçok şeyi iki cümleyle,
1: tabii altındaki gerçeği okumak lazım.
2: İki cümleyle anlattı veya isteğini de söyledi. Dedi ki yani bu dönemde biz bu oyunu oturtana kadar bize de sahip çıkın. Bizle ilgili olumsuz bir şey düşünmeyin ama maalesef Trabzon'da bir de öyle bir kesim var. Bunların işleri güçleri ne eksik var diye her şeyi kazmak, eksik
0: hocam,
2: aramak.
0: Sen de ya hocalık yaptın, yardımcı hocalık yaptın. Buna bilirsin gerek o şehri yani.
2: Ya mutlaka biliyorum ama o şehrin keyfini ben yaşamayı bilirim.
0: Hocam işte keyfini yaşasınlar.
2: En zor
0: duymayacak
2: dönemde...
0: hocam, bak ben söylüyorum buradan açık, çok özür dilerim. Bak Fatih Hoca'ya kim sosyal medyada yazılan, edilen o yazılar var ya, eleştiri. Hı hı. Onları kim götürüyorsa hocaya büyük kötülük ediyor. Ben net söylüyorum.
2: Hayır, götürsünler hoca, götürmez. Bunları olmaz dikkate hocam, almasın. Olmaz. Hoca etkilenmesin.
0: Hayır, etkilenmesin.
2: Hoca bunu
0: götürmesin.
2: Bak hoca
0: götürmesin.
2: Bunu doğru
0: ben
2: yönetsin.
0: Bunu biliyorum. Doğru kim yönetsin. Götürüyorsa kötülük ediyor. Ben Fatih Hoca'nın yanında olsam kovarım onu. Bir daha bana getirmesin diye. Bak hocam.
2: Ya, sevgili Ulaş, şunu söyleyebilir miyim?
0: Hocam Kanuni Sultan Süleyman'ın için... Kanuni hocam bak bir şey anlatayım sana da, Kanuni Sultan Süleyman da şeyde, ha, Trabzon'da doğdu ya.
2: Biliyorum.
0: Bak, verdiğim örnekler hep Trabzon'da. Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında bir adam vardı.

0: Sürekli dedi ölümü hatırlayacaksın her gün. Onun için yanında bulundururdu. Sürekli onu ölümü hatırlatırdı. Ama o ölümü bir unutmamak adına bunu yaptırdı. Yani gururlanma ey büyük Süleyman, senden büyük Allah var, ölüm de var derdi. Şimdi
1: ve adaletli olmayı öğrendi.
0: Şimdi orada hocanın yanındaki arkadaşlar ona iyilik yaptığını falan zannediyor bazıları. Öyle değil bu iş. Götürmeyin abi sosyal medyada yazılanları, edilenleri ya. Hoca izliyorsa kendisi izlesin, kendisi baksın. Sen götürme. Çünkü bu manipüle de ediyor hocayı.
2: Evet,
0: sonra hocanın götürüyor. Kafasının arkasında çıkıyor bazı toplantısında. Söyledi dün akşam, söylediği için söylüyor. Hı hı. Gerek yok bunlara ya. Yani sosyal medya dediğin yer, insanlar istediği gibi yazıyor, çiziyor. Bana da yazıyorlar hocam, sana da yazıyorlar, Rezan'a da yazıyorlar.
2: Ya tabii onun önüne geçmek mümkün değil.
1: Doğru olan ne? Bunlardan etkilenmemek.
0: Ya ama hocam işte olmuyor.
1: Bunlardan etkilenmemeyi öğrenmek için önce o bunları biliyor olman lazım. Yani bir teknik adam da her şeyi takip etmesi mümkün değil. Ben kalkıp da sosyal medyayı takip edeceğime, yardımcıma derim ki sosyal medyayı özellikle sen takip et. Bilmemiz gereken ne varsa olumlu olumsuz kendi aramızda onu bir ders konusu yapalım. Kendimize geliştirme konusu yapalım. Sonra da biz diyoruz ki ya etkilenmesin, işte etkilenmemeyi öğrenmenin yolu buradan başlayacak.
2: Tabii orada profesyonellerle yine çalışmak kıymetli
1: tabii
2: bir
1: canım,
2: profesyonelleriyle.
1: Tabii canım, bütün iş orada zaten.
2: Evet, şimdi dünkü maça dönelim. Fabinho transferini enine boyuna değerlendirdik. Şimdi bir de dünkü karşılaşmaya bakalım. Son dönemde bir rotasyon tartışması var ya, hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta konuştuk. Dün de Fatih Hoca bir rotasyona gitti Ferencvaros maçına kıyasla. O da daha çok orada yapılan oyuncu değişikliklerinden ziyade işin sisteme ne kadar etki ettiğini gördük. Az önce dedik ya, daha hızlı oynayan, hatta Muhammed Salah'ın hızına yetişebilen de bir Trabzon vardı. Özellikle ikinci yarıda. Onaçu bölümünü zaten az çok değerlendirdik. Bu kez Onaçu'ya çok fazla top geldi ama kendisi değerlendiremedi. Gol attıkça motivasyonu da bu şekilde artıracak. Yani esas rotasyon değil, hocanın oyun mantalitesinin nasıl değiştiğini gördük. Belki de Ferencvaros maçında da benzer bir 11 değerlendirecek, benzer bir oyun anlayışı değerlendirecek. Nasıl bir karşılaşma izledik? Dün Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı mücadelede Trabzon'da başka artı neler vardı?
0: Bence aynı oyunu oynuyor Rezan. Çok oyun yapısında ben bir değişiklik görmedim.
2: Ama Ferencvaros maçında şimdi çift forvetli bir sistem denedi ya, daha fazla doğrudan ve direkt oynayan bir Trabzon
0: o, evet,
2: vardı.
0: Ama orada da mesela Muçi'yi bazen çift forvet yapıyordu gibi. Yani hemen hemen hoca aslında aynı oyunu oynuyor. Bazen orada işte Muçi oluyor, bazen Malinowski oluyor gibi düşün. Ama hemen hemen aynı yani orada.
2: Biraz daha bağlantı kurdu diyebiliriz, evet, belki onu.
0: Şöyle oradaki tek hatası Umut Nayır'dı.
1: Benim yorumum şu: Fatih Hoca bunu ilk geldiği andan itibaren yapıyor. Bakın, evet. Augusto Onaço oynadı bir dönem. İkisiyle direkt önde iki santrofor olarak oynadı. Ama bazen de Augusto'yu sol kanada çekmiş olmasına rağmen sistem yine aynıydı. Mustafa geriden bindirdiği zaman Augusto yine ikinci santrofor oldu. Muçi oynadığı zaman biraz daha merkezde oynayan Onaço gibi pivot, bir de çok hareketli bir ikinci forvet. Umut'la da aynı formatta, aynı özelliklere sahip o ikili hiç olmadı.
0: Olmadı. Rezan'ın söylemek istediği bence şuydu: bir formasyon değişikliğinden ziyade bir profil değişikliği var orada. Hı hı. Yani o profillere biraz bak. Aslında ideal 11'ini arıyor hala hoca. İdeal 11'ini, özellikle merkezde bir ideal 11'ini tam olarak bulamadı. Burada da işte Folcarelli'nin sakatlığı bunda büyük bir etken, tabii, oldu. Olayi'nin gidişi bunda çok çok büyük bir etken oldu. Hala merkeze oturtamadı. Oturtamadığı için genelde hep kanatlardan hücum etti Trabzonspor. Ama dün akşamki maç öyle değildi. Merkezden de deldi Başakşehir.
2: Tabii çok bağlantı vardı orada
0: var.
2: İşte.
0: Çünkü o bağlantıyı yapabilecek en önemlisi Muçi'ydi. Muçi ve Malinowski.
2: Malinowski'de.
0: Maçın yıldızıydı bence.
2: Arkada da çok iyi bir iş,
0: evet,
2: çıkardı.
0: Evet, arkada çok güzel bir oyun oynadı.
1: Hayır, Salah'ı da oraya kat. Salah her ne kadar sağ açık dense bile.
0: Yok, zaten kanat
1: Salah değil. Salah serbest olarak her yerde oynuyor. Zaten milli takımda bile bir ara forvet arkasında oynamıştı.
2: Tabii.
1: O yüzden öndeki o hareketlilik.
0: Zaten bir 10 numara gibi de kullandı, tabii, onu hocam. Maçın belli bölümlerinde falan Salah.
1: Hareketlilik Trabzon'un en önemli hücum silahlarından biri olacak.
0: Kesinlikle bak, durağan oyun yok. Ve dün akşam bence Trabzonspor, hani bunu biz dün akşam özelinde yorumluyoruz zaten, Ferencvaros maçı, ondan sonra Amespor maçı. Şöyle bakmak lazım: futbolda dün yok, dün oynadığını yarın geliştirerek sonraki maçlara kaydetmen lazım. Hı hı. Yani bir sürdürülebilirlik orada önemli Rezan. Yoksa bu maçla böyle oynadık. French Varaş maçı biraz daha tedbirli.

0: dingin, daha sakin, yani sonuca gidebilecek bir oyunla olmasını ben tercih ederim. Yoksa böyle haldır uldur işte gitmeyle falan bu iş olmayacak. Çünkü belli öyle bir takım French Varoş ve seni kötü anlamda cezalandırıyorlar. Hiç affetmiyor adamları yani. Özellikle o Yusuf neydi o arkadaş? Devam öyle bir kanat Yusuf, oyuncusu evet. Olur mu hocam ya?
1: Yani, bu Fenerbahçe maçında da öyleydi. Ya, ya muazzam, o adamın ne oynayacağı belliydi ya zaten.
0: Muazzam bir adam. Josef de aynı şekilde yani. Bir de hocam o merkezde 3 tane adamı var.
2: Hayır şimdi biz deli ettiler işte bak, beni takımın ya. Zaten neredeyse tamamını saydık. Bir de defansı saymaya kalkarsak.
0: 2 tane uzun 1.92'lik stoperi
2: onlar,
0: var.
2: Onlar da Salah'a nefes aldırmadı.
0: Evet.
2: Yani top Salah'a geldiği anda hemen bir kişinin aşırı baskısı kademesinde ikinci bir oyuncunun var olduğunu gördük. Hı. Ona şöyle kimse baş edemez diyorduk. Yani öyle bir devle de baş etmeyi bildiler. O yüzden biz bu tür takımların her yönden, sadece fiziksel yönden, atletizm olarak değil, aynı zamanda oyun olarak, taktik olarak, tempo olarak belki değerleri bizim çok altımızda olsa bile harika işler yaptığının bilincinde olacağız. Biz French Varoş'u neredeyse köy takımı yaptık. Trabzon bunu rahat geçer noktasına kadar geldik. Ama Fatih Hoca'da da hiç de öyle değil. O farka rağmen çok kaliteli bir takım evet. Ve
0: hocam,
2: bunu gösterdiler.
0: Yani şey, Trabzonspor orada 3-2 yendiler. Ya burada Trabzonspor 1-0 yendi falan yani. 2 sezon önceki Avrupa arenasında ve bir Avrupa kültürü olan da bir takım.
1: Tabii.
0: Sen ne dersen de hep oraya göre zaten çalışıyorlar. Bir de organize oluyorlar. Hocaları da zaten Rezan'la konuşmuştuk geçen. Altyapıda da bir dönem evet. French var altyapısına çalışmış. Geçen sezon Macaristan şampiyonun hocası falan. Yani adamlar da bir gelenek var. Bir futbol geleneği var. Bir kültürü var ve öyle devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Bizde öyle bir şey yok. Bizde şimdi Fatih Hoca geldi. Ya işte bu maçı kazanamazsa ondan sonraki maç işte orada kaybetti mi gönderilir. Ya öyle değil işte bak adam. Bak mesela burada gene uç bir örnek. Hocam Arteta. Gel şeye Klopp. İşte gel Guardiola yani bu adamların bu 3 takımda dünyanın en büyük takımlarında yazdıkları hikaye öyle 1 senede 2 senede olmadı. Belki Guardiola daha erken tanıştı geldikten sonra ama Klopp 5-6 sezon bekledi. Arteta keza öyle daha geçen sezon şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Biraz işi hocaya da inanarak ve o organizasyonu da destekleyerek
2: bence Trabzon için önemli olan şu. Bakın diyoruz ki işi biliyorlar. Avrupa kültürü. Ya Ulaş benim kendi tespitim. Trabzon insanı futbolu o kadar biliyor ki bildiğinin farkında değil. Biz çay içmeyi biliyoruz. Farkında mıyız bunun? Yemek yemeyi biliyoruz. Farkında mıyız? Sen otur Trabzonlu sıradan bir futbol severle bir futbol sohbeti yap. Sana öyle ince işler öyle taktikler söylüyor ki aklın diman duruyor. Veya birine baktığı zaman bu iyi futbolcu bu iyi futbolcu değil notunu verebiliyor. İşte Trabzon'a bence biraz bunu vurgulamak lazım. Bunu konuşmak lazım. Biraz işte bu iki maç kaybederse giderden ziyade Trabzon'un oynayacağı futbolu anlatmak, konuşmak lazım. O zaman Trabzon'da ne futbol kültürü varmış hepimiz daha çok bilincine varacağız.
0: Ya hocanın bu anlamda desteğe de ihtiyacı var. Yani bu sene o desteği taraftar hocaya çok net bir şekilde gösterdi. Salak geldi, tribünler doldu.
1: Evet.
0: Kombineler satıldı. Şimdi full çekiyorsun, kapalı gişe oynuyorsun. Formalar satılıyor. TS Club'da ürünler satılıyor. Evet. Deplasmanda tribünler doluyor. Şimdi bu birliktelik yeni oldu daha. Yani geçen sene böyle değildi mesela. Ama bu sene bu birliktelik olduysa burada hep beraber el ele bir yol izlemesi gerekiyor Trabzonspor ve Trabzonspor camiasının.
1: Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Dün evet galip geldi Trabzonspor ama Trabzon'un 19 şutunun 11'i Salah'tan geldi. Salah'a bağımlı mı oynayacak, Salah'a doğru kullanarak mı verim alacak? Bu da bir sonraki Trabzonspor bölümlü programımızın başlığı olsun diyelim. İlk bölümü tamamlıyoruz. Kısa bir ara sonra yeniden birlikteyiz.
3: Şimdi Luka Zuffel işaretini verdi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine. Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden Arkadire'ye doğru şut geldi. Top yanağlarda. Yanağlarda kalıyor top. Henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına. Kafa vuruşu Arkadire'ye geldi.

0: segues in. Şıkçalım Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfa Josise! Sisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfa Josise. Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını. Şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor. Rabio. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabio. Mario Hira gönderdi. Rabio pasına isabet yok. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fizcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Omutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda. Net bir fırsat Abu Klal. Az önce oyuna giren Abu Klal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abu Klal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abu Klal. Yaptı ortasını, şimdi şut, gol! Müthiş gol! 90+3! 90+3 Adams! Muhteşem bir gol atıyor! Park bire indi, belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama... Muhteşem bir gol Adams'tan! Bir kez daha izliyoruz, işte bu duran top organizasyonu ortada öyle geldi! Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz. Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor. Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor. Ruben Amorim ve öğrencileri kazanıyor.
1: Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. Ve işte Max Allegri Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera.
2: Kalktı Rahmani.
1: Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı, şimdi birebir Alisson alır mı sağına? Alisson çekti, baktı kaleye. Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk, çok tehlikeli. Politano aldı soluna, destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiye yaptı ortasını ama Norton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci topun hakimi. Kafayla karşılandı. Scott McTominay şimdi döndü yüzünü kaleye doğru. Baktı kaleye Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan şimdi karşı atağı o fırladı. Messias götürüyor Genoa'dan. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias yerde kaldı. Cibrisov dışarıya. Di Lorenzo aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luka. Lorenzo Luka. Luka Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne. İçeride Luka var, ona doğru bıraktı şimdi Luka. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakem de golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.
3: İlk düdük geliyor. Vallecano Alaves mücadelesi başlıyor. İyi seyirler. Cameo top kaybı. Ibanez sağdan bindirme var şimdi Perez'den. Derinlemesine bir top. Tek dokunuş. Tony Martinez'den. Perez ucumda. Perez'den orta ama yan filelere gitti top. Tony Martinez'le gole yaklaştı Alaves. Ama sonuç yok. İşaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direğe doğru ve top ağlara gidiyor. Kornerden. Golü buluyor Rayo Vallecano. Böyle kullanıldı. Kavisi top. Kaleci tek yumrukla uzaklaştırmaya çalışıyor ama burada Isca sonrasında Balboa'ya çarpıyor top. Koluna temas etti mi etmedi mi Balboa'nın. Şu an Muniera monitör işaretini yaptı, izleyecek. Kolunun açısı değişiyor temas sonrası. Benim anlatmaya çalıştığım buydu. Bakalım karar ne olacak? Açıklayacak kararı Jose Muniera. Önce kaptana söylüyor. Elle oynama. Ağlara giden top değer kazanmadı sevgili izleyenler. Tenalya derin gönderdi. Şimdi Ibanez top boşta ceza sahası için. Nefis bir dönüş, kaleci açıldı. Kale boş ama direkt gitmedi top ağlara. Yaklaştı yine golü Alaves. Gidiyor topla Ratio. Karşısında Reba. İçe kıvrıldı. Ratio bir çalım daha. Bir çalım daha. Kurtardı topu. Şimdi Cameo düzeltti. Cameo. Cameo gol. 1-0 önde Rayo Vallecano. Çok istediler. Çok arzuladılar. Büyük bir efor sarf ettiler. Önce Ratio. Ardından Cameo. 1-0 önde ev sahibi.

topu ağlarla buluşturdu. Mariano Diaz, Lazio yıkıldı. Son bölümde golü buluyor Alaves. Şimdi Yusuf yaptı ortasını. Gol şansı ama dışarı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tony Martinez harcadı fırsatı. Oliveira maçı bitiriyor. Rayo Vallecano 1, Deportivo Alaves 1 maçın sonucu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: Parası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
6: Evet, Ali Tin'in Trossard'a yaptığı hareketin kırmızı kartı olduğunu o da söyledi. Kesinlikle katılıyorum, kabul. Ama dedi hakemi konuşmayalım. Yani biz evet oynadığımız oyunla kaybetmeyi hak etmedik ama daha yapmamız gereken çok şey var. Biz bundan sonrasına bakalım diye o konuyu tamamıyla kapattı. Bizde şu var. Yani ben konuların buraya geleceğini düşünerek şöyle bir karar aldım kendime.

0: Değil mi? Ben şampiyonluğu oynayan dört büyük takımın her hafta oynadığı maçlarda lehlerine veya aleyhlerine hakem kararı var mı yok mu onların notunu alacağım artık. Çünkü sezon ilerledikçe biz kavga ediyoruz. Yok sana daha çok haksızlık, yok bana daha çok haksızlık. Ama ben yine kendi tarzımla konuşacağım. Beşiktaş'ta görev yapmış, orada görev yapmanın onuruna ulaşmış, efsane başkan Süleyman Seba'yla çalışmış bir kişi olarak, yani Beşiktaş'a çok büyük saygım var. Camianın büyüklüğünü, değerini biliyorum ama bütün kulüplerin yaptığı ortak bir şey var. Kendilerine hata varsa hemen bildiriler yayınlanıyor. Kendi ileriklerine hata varsa hiçbir şey yok. Dünkü maçta da o zaman pozisyonları tek tek buraya getirip konuşursak hakem çok kötüydü. Beşiktaş'ın lehine de aleyhine de çok hata yaptı. Hatta ben bir önceki Eyüp maçına da döndüm. Orada Callo'nun Costa'nın bir saçını çektiği bir bölüm var.
1: Tabii, doğru.
0: Yani o da kırmızı karttı. Orada bildiri evet. Yok, burada var. Yani bu bizim ülkemizin klasiği, benim klasiğim değil. O yüzden ben bu konuları konuşacağım zaman sezon başından itibaren bütün her şeyi ortaya dökeceğim, öyle konuşacağım. Çünkü keyif aldığım bir şey var. Her ne kadar hakemleri çok önemsese bile Italiano oyunu her şeyden fazla önemsiyor. Beşiktaşların geçen sene çok haksızlığa uğradılar, kabul ediyorum. Hakemi de yenmemiz dercesine oyunu, oyuncuyu geliştirmek istiyor. Bu Beşiktaş'ın en büyük bence kazancı olur. Ha, olayı biraz da teknik taktik yönden değerlendirmek lazım. Sıra gelince onu yapalım. Hı-hı. Rotasyon doğru muydu? Gerek var mıydı? Veya nasıl olmalıyı bence biraz konuşalım. Çünkü yaptığınız rotasyonda takımın oyunu daha tam olarak oturmadığı için oyuncular değiştiği anda o oyun da bozuluyor.
1: Evet.
0: Yani onun en güzel örneğini Mourinho ile Tayland'da gördük. İkisi birbirinden o kadar farklı oyun oynadılar ki bu da hem oyuna hem sonuca yansıyor. Ama futbolda her türlü sonuç var. Yani Beşiktaş adına üzüldüm. Puan hak ettiği bir maçtan puansız döndü. Ama bu da futbolun gerçeği işte.
1: Maalesef.
0: Hakem konusunda da lehte de aleyhte de dün kararlar vardı. Keza Agbodu'nun işte dirsek hareketi penaltı olarak yorumlanıyor. Bu kararları da hakem hocalarımız verecek. Sen öyle bir programa akşam katıldın sevgili Ulaş. Topu sana.
2: Ya Beşiktaş maçını ben Trabzonspor maçı bittikten sonra takım oyunda yayına girdiğimizde o sırada izledim ilk 45 dakikasını. Sonra devamını işte otelde takip edebildim. İlk yarı Beşiktaş'ı resmen kıtır kıtır doğradı hakem. Tartışmasız yani hiç. Mesela Oh'un golü kesinlikle bana göre gol. Tertemiz bir gol. Pozisyon kırmızı kart vermedi. Oh'un bir ayağa basması var. O da Oh'a sarı kart vermesi gerekiyor mesela. Yani hakem maçın kontrolünü tamamen kaybetti. Peki Beşiktaş'ta şu anda kim oynuyor? Bir dünya yıldızı olarak farz edelim. Trossard. Peki Trabzonspor'da kim oynuyor? Salah. Şimdi bu iki takımın maçı, özellikle Trabzonspor yani bir dünya yıldızı olarak Salah'ın maçlarını İngiltere takip ediyor. Avrupa takip ediyor. Reuters sürekli Salah'ın her oynadığı maçı haber yapıyor. Takip ediyorsun sen de Rezan. O yüzden hani dış basına verdiğin şeyi de biliyorum. O okumaların güzel, bazen takip ediyorum da seni. Bir de Mısır, Afrika kıtası tamamen Salah'a takip. Bırak onu ya, uzak doğu falan filan. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Mesela bugün ben sosyal medya hesabımda paylaştım. Mesela The Sun gazetesi İngiltere'de şöyle yazmış. Salah'ın ceza sahasına düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi. Sarı kart görmesini anlatıyor. Ardından yaklaşık 50 metrelik golün son derece tartışmalı bir kararla offside gerektirse iptal edildiğini altını çiziyor. The Sun'da bugün yayınlanan haber.
0: Peki bu pozisyonları da değerlendirelim.
2: Yok.
0: Offside değil miydi?
2: Hocam var mı değil mi tam olarak göremedik. Bir çizgi dün ben yayındayken
1: çekildi, evet.
2: bir çizgi çekildi orada.
1: Kafasının bir bölümü offside evet. gerekçesiyle
2: gibi evet. duruyor. Offside. Mesela El Cezire şunu yazmış. Salah'ın 78. dakikada ceza sahasında engellendiğini, hakemin penaltı vermek yerine kendisini aldatmadan sarı kart çıkarttığını yazıyor. Mesela golün Arapça versiyonu var. Orada da tartışmalı sarı kart. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir yere gidiyoruz sevgili Rezan. Böyle süslüyorlar bir şeyleri. getiriyorlar, önümüze koyuyorlar. Bu sene

0: başka olacak, şu olacak, bu olacak. İşte meslektaşlarımızı Riva'ya çağırıyorlar. Orada toplantılar yapıyorlar, seminerler veriyorlar, anlatıyorlar falan filan. Alt taraf bomboş. Bak sen Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderememişsin. Ama gitmişsin Dünya Kupası'nı tribünden izlemişsin. Şimdi oradaki hakem performanslarına bakıp ya insan hiç olmasa bir copy paste yapar. Gelir ülkede bunu uygulamaya çalışır. Bunu da yapmıyorsun. Bir standardın yok. Hiç yok. Yani bir maçta başka bir karar veriyorsun. Diyelim bir pozisyonla ilgili. Ertesi yani birkaç saatlik sonraki maçta başka bir şey veriyorsun. Tamamen bu verdiğin kararın tersi. Böyle bir standardı olmayan bir ligde seni şu anda bütün dünya takip ediyor ya, Salah'tan, işte Trossard'tan, şimdi Fabinho da geldi. Dolayı ya sen kendini rezil ediyorsun abi. Bak kendini rezil ediyorsun bütün dünyaya. Bu adam şimdi adı Süper Lig. Süper'ini çıkart, Türkiye Ligi. Yani adam öyle değerlendirecek belli bir zaman sonra seni. Şimdi işte adam Premier Lig'deki maçları izleyip bir de senin maçlarını izlediğinde orada verilen kararlarla orada hakem hatası olmuyor mu? Ya oluyor hocam.
1: Premier Lig'de oluyor da, ama şu var. İki yayın organı da bence çok yanlış karar verilmiş gibi anlatmış olayı ki bu da doğru bir şey değil.
0: Hangisi hocam?
1: Yani demin dedin ki The Sun gazetesi hem Salah'ın attığı bir golün offside gerekçesiyle verilmediğini, ki offside, hem de diğer Mısır'da yapılan bir yayında da Salah'ın hakemi aldatmadan kırmızı kart gördüğünü,
0: sarı kart
1: gördüğünü söyledi. Peki orada da kesinlikle faul yok. Hakem de buna dayanarak...
0: Nasıl yok hocam?
1: Faul var mı Salah'ın pozisyonunda?
0: Temas var hocam.
1: Temas var mı?
0: Var.
1: Ben temas. Daha sonra da ağır çekimde izledim.
0: Var hocam, temas
2: yani
0: var.
2: Yere düşmesine sebep olacak bir temas var ama faul...
1: Şimdi bakın işte faul değil. Hı hı. Faul olmadığı zaman da bu gerçekten yola çıkalım.
0: Hocam hakemi aldatmaya yönelik hareket başka bir şey.
1: Şimdi
0: temas olmasına rağmen oyuncunun yere düşmesi başka bir şey.
2: Bir de hemen kalktı bu arada Salah. Yani kalktı yerde ve yuvarlanmadı.
0: Bak penaltı pozisyon diye eliyle sallıyor.
1: Şimdi Salah bu hareketle ne dedi? Bizim onu konuşuyor olmamız lazım.
0: Ne dedi hocam?
1: Bilmiyorum ne dedi. Yani Salah kalkıp da hakemin orada algısı önemli. Hakem ya bu kendi şeyde faul olmadığı halde faul istiyor tarzında bir karar verdiyse, ki orada zaten faulü rakip takımın lehine çalmıştı hakem. O karara itiraz olarak bunu böyle...
0: Nasıl lehine çaldı? Lehine bir şey çalmadı ki hocam. Pozisyonda. Lehine bir şey çalmadı.
1: Hayır, vermediği için.
0: Vermedi.
1: Yani bunu itiraz olarak değerlendirdiyse o kartı orada göstermesi gayet...
0: Ne itirazı hocam? Yani verdiğin karar...
2: Bir itiraz değil ama orada.
0: Doğru bakın, değil. Penaltı pozisyonu diyor Salah orada.
1: Faul var mı orada?
0: Var hocam, temas var.
1: Peki bence yok. Bilmiyorum, sence var mı?
2: Ben sadece sarı kartın çok acımasız olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi onu ayrı
2: tartışıyoruz. Ben onu tartışıyorum. Yani penaltı mı değil miden ziyade...
0: Hocam Salah Premier Lig tarihinde yani oynadığı maçlarda... Toplam gördüğü sarı kart sayısı 10, adamın kırmızı kartı yok.
1: Sevgili Onur, biz Ulaş, biz şu hatayı yapmayalım. Geçmişte hiç kartı da olmayabilir.
0: Hocam böyle geçmişte bir oyuncu değil, böyle bir değil, profil değil konuda, Salah.
1: Onu diyelim biz.
0: Onu söylüyorum
1: Salah,
0: ya.
1: Salah hakemi aldatacak biri değil.
0: Evet.
1: Salah rakibin hakkını çalacak biri değil. Benim... Kesinlikle bunların hepsine inanıyorum, katılıyorum. O pozisyonda ben de bunu yadırgadım. Ama hakem bunu böyle değerlendirdiyse ben hakeme saygı duyuyorum.
0: Hocam nasıl saygı duyacağız?
2: Şöyle bir ekleme yapabilir miyim?
0: Etme ya.
1: Hocam ben ne diyorum? Ben onu öyle değerlendirmem ama onun öyle değerlendirme hakkı var. Şöyle,
0: hocam yok işte.
2: Şöyle araya
0: ben onu kötü niyet olarak okuyorum.
2: 90+2'de Salah'ın Operi'ye müdahalesine faul dedi hakem, dünkü hakem. Hı-hı. Ki Premier Lig'de çok ucuz bir fauldür o. Yani normalde tertemiz gol olması lazım. Ona faul verip Muhammed Salah'ın pozisyonunda hayır sen beni aldattın demesi, orada bir tutarsızlık var. O konuda ben de katılıyorum. Yani ben pozisyonun penaltı olup olmamasından ziyade sarı kartı yorumluyorum, aldatmaya yönelik demesini yorumluyorum. Yani. Ama aynı hakemin Salah'ın golünü faulden iptal etmesi de bu sefer doğru olmuyor. Çünkü omuz omuza bir mücadele var orada. Normalde Salah'ın Premier Lig'de her zaman karşılaştığı ve Premier Lig standartlarında faul çalınmayan bir pozisyonu. Şimdi yani orada bir tutarsızlık var.
1: Yine benim kendi görüşüm. Biz pozisyonları kıyasladığımız sürece devamlı belirli hata.
0: Hocam standardın olmadığını burada, söylüyoruz. Bakın, kıyaslamıyoruz.
1: Standart yok.
0: Standardı yok
1: standart
0: hakemlerin.
1: Standart yok. O konuda hemfikiriz. Ama pozisyonları tek tek

0: Öyle. Gerçekten gri bir pozisyon.
1: Yok yok, gri değil. Net. Bana göre net. Bak, kazanılan bir maçtan sonra söylüyorum bunu hocam. Yani Trabzonspor'un kazandığı bir maçtan sonra
2: söylüyorum. Hakem çok kötüydü.
1: Rezildi hocam.
2: O konuda hemfikiriz. Yani Trabzon'un aleyhine verdiği öyle kararlar.
1: Hocam bir de koşamıyor. Dikkat ettin
2: kesinlikle,
1: mi? Nefesi yetmedi maça.
2: Kesinlikle haklı, ama o pozisyonda ben farklı düşünme hakkımı kullanacağım.
0: Peki biz şimdi Beşiktaş'la başlamıştık. Yine dünkü hakem tartışmalarıyla devam edelim. Gerçekten ciddi tartışma konuları var. Yani Beşiktaş'ın güçlü itirazları söz konusu, özellikle Trossard'ın pozisyonunda. Oh'un pozisyonu ve yine Vlahović'in penaltı istediği uzatmalardaki pozisyon haricinde en net konuşabileceğimiz konu Trossard'ın pozisyonu. Ben size şunu sorayım. Evet, ben de karşılaşmaları hakem tarafından okuma tarafında değilim. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında da biz bunu yaşadık. Galiba Ulaş hocam sizinle yayındaydık, öyle hatırlıyorum. Evet. Hafta sonu. Yani Fenerbahçe sürekli olarak hakemden, özellikle Ali Koç döneminde çok şikayet ediyordu ve bu biraz oyuncuların da hocanın da işini kolaylaştırıyordu. Buna sığınmaması lazım demiştik. Ben yine aynı taraftayım. Hem Trabzon hem Beşiktaş tarafında, ama bu karşılaşmada şöyle bir sıkıntı var. Trossard'ın pozisyonu çok erken bir maçın çok erken bir dönemindeydi ve 80 dakika Alanyaspor 10 kişi oynayabilirdi maçı. Bu maçın gidişatını gerçekten de değiştirebilirdi. Ama hoca bile buna bağlı kalmadan Beşiktaş'ın eksiklerine vurgu yaptı. Şimdi biraz hem hakemden hareket edelim hem de maçın eksiklerini Beşiktaş nezdinde değerlendirelim. Şunu sorayım. Bu karşılaşmanın sonucunu Adnan Deniz Kayatepe'nin verdiği veya vermediği kararlar yüzde kaç etkiledi Ahmet Hocam?
2: Çok fazla etkiledi diye düşünüyorum. Kesin bir yüzde vermek doğru değil, ama şunu net biliyoruz. Aleti Alanya defansının en önemli adamı. O üçlünün merkezinde oynuyor. Bütün organizasyonunu yapan o. Trossard pozisyonu da öyle bir pozisyon ki, yani bir oyun olur, ikili mücadele olur, işte değdi mi, temas var mı yok mu, bunların hepsi ayrı. Ama bizim de oyun esnasında direkt gösterdiği anda gördüğümüz bariz oraya atılan bir tokat var.
0: Ya fair play çerçevesinde olmayan bir müdahale.
2: Yani bütün bunları orta hakemin, maçın hakeminin kesinlikle görüp anında değerlendirmesi lazım, ki gördüğünü düşünüyorum. Eğer yine benim görüşüm, o görmediyse VAR hakeminin bunu görüntüyle VAR'a çağırıp orta hakeme gösteriyor olması lazım. İkisinin de orada yaptığı çok bariz bir hata. Da oyunun başında rakip zaten 10 kişi kalıyorsa, bir de 11 kişi olmasına rağmen ilk yarıda Beşiktaş bariz bir şekilde üstündü. Alanya hiçbir varlık gösteremedi. Evet. Yani böyle olduğu için de ikinci yarı farklı bir oyun oldu. Bu Beşiktaş'ın mağlubiyetinde çok çok etkili olan bir konu. Bence kırmızı kart gelseydi Beşiktaş kesinlikle kaybetmezdi, hatta kazanırdı. O konuda katılırım.
0: Ulaş hocam, size de sorayım.
1: Ya şöyle, orada
0: yüzde verebiliyor musunuz siz orada?
1: Yüzdeden kastın ne?
0: Yani bu maçın skoruna hakemin katkısı yüzde kaçtır diye.
1: Ya tabii ki orada bir kırmızı kartı erken görse Alanya Spor, 10 kişi kalacak. Maçı, başka bir hikayesi yazılabilirdi o maçın, ama futbol çok biliyorsun acımasızdır. 10 kişi kalan takımlarda 11 kişiye nazaran daha da iyi oynayabiliyor bazen. Ama Alanya zaten ilk yarıda şutu yok kaleye.
0: Evet.
1: Şöyle tarif edeyim, Alanya Spor Beşiktaş'ın aslında nerede oynayacağının kararını verdi. Hadi bakalım biraz buraya hücum et dedi, oraya hücum etti. Hadi bakalım biraz da buraya et dedi, oraya ettirdi. Yani Alanya kapandı, ama oyunu Beşiktaş'ın bütün aksiyonlarını Alanya Spor belirledi gibi oldu. Benim izlediğim ilk yarı öyleydi. İkinci yarıya da baktığımda işte Olaytan'ı aldı oyuna. Salih Özcan'ı alıp Olaytan'ı aldı. Tabi orada şimdi Avrupa maçı olduğu için, gerçi garantide bir maç bu yani. Beşiktaş için çok da hani bir anlamda oraya şey için gidiyor. Allah bir kaza bela vermez inşallah da. Formalite maçına giderken hani bu rotasyonu ben çok doğru bulmadığımı söyleyeyim. Olaytan'ı aldıktan sonra Beşiktaş biraz daha doğru hücum etmeye başladı oyunda. Ama dediğim gibi yani orada Alanya'nın bir korner ve kornerden gelen topta Lima'nın vuruşuyla gol yaptı. Futbol acımasız. Ne kadar oynarsan oyna, %70 topa sahip ol, ama %30 topa sahip olan bir takım seni yenebiliyor. Biraz orada olayı Alanya Spor hocası Pereira'nın belirlemesinden de kaynaktı. Hatta Tonlay Kafkas hocam dün akşam Beyin Sport'taki yayına da biraz baktım, yayıncı kuruluşta. Orada dedi ya, Alanya Spor'a dedi hani yakışmıyor dedi bu oyun. Hı hı. Doğru ama yapacak da bir şey yok hocam. Adam böyle oynadı ve başarılı oldu.
2: Doğru. Bunu futbolun acıma

0: Hırsızlığı olarak bence nitelendirmemek lazım. Yani rakibe oradan vurdurmayacaksın. Veya sen girdiğin pozisyonları atacaksın. Yani senin
1: hocam yaptığı, attı da vermedi işte de.
0: Senin yani onları hep tartışıyoruz.
1: Tabii. Attı penaltı, da vermedi yani orada.
0: Penaltıydı.
1: Bir de öyle bir durumu var Beşiktaş.
0: Penaltıydı evet. Değildi. Onu, orada salonun hep tartışıyoruz.
2: Pozisyonu da benzer pozisyonda. Yine bir omuz omuza mücadele ve hakemin itme kaynaklı faul kararı verdi.
1: Hayır orada zaten ikisi birbirini çekiyor.
2: Evet.
1: Oh'da kendini kurtarabilmek için şu hareketi yapıyor ve
2: ya çok basit düdükler çalınıyor gerçekten. Hani şimdi hep bir ligin marka değeri tartışması var ya. Yani ligin marka değeri ne reklamla, ne yıldız oyuncu transferiyle, ne isimli hoca transferiyle. Ya ligin marka değeri topun oyunda kalma süresinin artması, hakem kararlarında belli bir standardın olması ve sürekli oyunun durmamasıyla da başlıyor veya bir VAR kararının dakikalarca sürmemesiyle başlıyor. Dün Salah'ın pozisyonunda Ahmet hocamla yayın öncesi konuştuk. O kadar uzun sürdü ki o gol kararının gelmesi. Bu kadar yatırımlar yapıyor, hala gol çizgisi teknolojisi yok. Yani.
1: O yok, bir de çipli top falan yapacağız dediler. Ha, ne oldu?
2: Yani yok yani. Bu kadar
1: devre arası mı?
2: Bu kadar yatırımlar, bu kadar paralar harcanıyor da neden oyunun kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar yapılıyor?
1: Çünkü şöyle, yani sen atıyorum VAR yatırımı yapıyorsun, işte getireceğin çipli top yatırımı yapacaksın ama aynı adamlar.
2: Zihniyet aynı.
1: Evet, aynı adamlar. Yani MHK Başkanı hala Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri hala aynı üyeler, hakemler hala aynı hakemler. Dolayısıyla sen ne kadar değiştirirsen değiştir diyor sana ki hop kardeşim burada ben varım ya. Sen istediğin kadar teknolojiyi getir. Bak robot getirsinler maça, yazılımı bile kendileri yapar, aynı onlar gibi yönetir
0: maçı. O maça biz robot koyalım, biz o robotu bile bilerek hata yapıyor diye eleştiririz.
1: Çok iyimsersin hocam bu konuda.
0: Yani demin bir Avrupa futbol kültüründen bahsettim.
1: Hocam bak. Şimdi senin ben iyimserliğine de o kadar hastayım ki keşke senin kadar iyimser olabilsem.
0: Hayır şu var sevgili Ulaş. Yani ben eğitimciyim. Eğitimci olarak Türk futbolundaki hakem hatalarının ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bunun için biz sadece hakemleri mi eğitmeliyiz yoksa kendimizi de eğitmeli miyiz diye bu soruyu soruyorum kendime. Yani bakın ben hakemleri hata diye eleştiriyorum. Bu kararı ben vermezdim. O kararında hatalı ama ben hiçbir hakemi art niyetli olarak eleştirmedim. Bilerek o hatayı yapıyor diye eleştirmedim. Bizim buradan yola çıkıyor olmamız lazım. Yani ben de bütün dünyayı takip ediyorum. Tamam bütün dünya derken bütün ülkeleri takip etmemiz mümkün değil ama benim özellikle Avrupa'ya örnek vereceğim. Hatta Güney Amerika'dan bazı ülkeleri de biliyorum. USA'da, Amerika dahil olmak üzere. Bizim kadar hakemlere haksızlık eden, onlara bu kadar onları rencide edici, onlara hakaret edici gözlerle bakan başka bir ülke görmedim.
2: Var hocam ya. İtalya'da ya, çok var.
0: İtalya'da var ama İtalya'da bakın saatlerce hakem konuşulduğu bir televizyon programı da görmedim. Ya
2: İtalya'da Jose Mourinho Anthony Taylor'ı çıkışta beklemişti kupa
0: maçının
2: finalinde.
0: Bakın bütün bunların hepsi olur. Ben de bekledim. Yani
1: hocam,
0: ben Trabzon'da görev yapıyorum. Hocam,
1: bazen olur. Türkiye'de her hafta oluyor.
0: Hakem bize 2-0 öndeyken 2 tane yanlış golle bizim 2 puanımızı çaldı. Hakemin İstanbul'a gideceğini biliyorum. Özellikle uçak değiştirdim onunla aynı uçakta uçabilmek için. Yani onunla uçakta sohbet ettim, konuştum. Bunu ben de yapıyorum. Onun da bilerek bunu yaptığını iddia etmedim. Korktu. O zamanki kulüp başkanının devre arası soyunma odasına, hakemin soyunma odasına girip ona yaptığı tehditlerden korktu. Onun etkisinde kalarak verdi o hataları. Bunlar bizim sorunumuz. Hı hı. Ama bir kulüp başkanının devre arasında hakem soyunma odasında işi ne? Yani buna benzer çok farklı örnekler de verebiliriz biz. Yani biz de hakemlerin evine giden, oraya kamera tutan, mikrofon tutan biz bir anlayış görüyoruz. Yani bunlar çok kolay işler değil. Evet. Biraz da hakemlerimize onların gelişmeleri için bence destek vermemiz lazım. Yine de onların hata yapma hakkı yok. O konuda size katılıyorum.
2: Var varken yani teknolojinin işin içine dahil olduğu ya bu kadar gelişmiş bir futbol ikliminde hata yapmayacak taraflar ayrı. Yine orta hakemin otoritesi tabii ki konuşuluyor tartışılıyor ama biraz da bu hakemleri yönetenlerin de standart koyması lazım. Bir hafta yabancı var bir hafta yabancı yok. Yabancı var hakemi. İşte bir derbide yabancı orta hakem var ama diğer derbilerde yok.
1: Ya bak.
2: Yani sadece 4 tane büyük takımın tek elinde dönen birlikten
1: bir şey söyleyeyim mi? Hocam şimdi diyor ya, iyi niyet. İyi niyet. Hı hı. Tamam, arayalım iyi niyet. Trabzonspor önümüzdeki hafta Ferencvaros'la karşılaşacak. Macaristan'a
2: gidecek.
1: Macaristan'a gidecek yani perşembe günü. Budapeşte. Dün akşam Trabzonspor maçının barakemi kimdi hocam?
0: Şeyde evet. Şey.
1: Macar.
0: Macar.
1: Nasıl iyi niyet Macar hocam? Ya şu organizasyonu dahi. Ya bırak, ben bunu işte Macar hakem gelir maçın sonucuna var kararlı etki eder mi? Etti de gerçi.
2: Thomas Bognar.
1: Evet, Thomas Bognar. Olayında değilim. Ya sen bunu nasıl organize edemiyorsun abi?
0: Şimdi
1: buna nasıl iyi niyetli bakacağız de bana hocam hadi.
0: Biri bir hata yaptığı zaman.
1: Hocam bu hata değil, bu yanlış. Bunu bilerek yapıyorsun.
0: Ya şimdi bunu federasyonda görevlileri bizim soruyor olmamız
1: hocam
0: lazım.
1: Hocam bu arkadaşlar, kadar yetersizler buradan, onu söylemeye çalışıyorum. Buradan, bak sen hala iyi niyetli bakıyorsun. Bak, güzel hocam benim. Birinin, bakma hocam bak, bu kadar yetersizler. Bu kadar bilerek ve isteyerek yapıyorlar.
0: Şimdi zaten
1: ya sordum, sen Trabzonspor'un Avrupa maçı oynayacağı Macaristan'a gideceği bir maçtan 5 gün önce nasıl Trabzonspor'un maçına Macar Futbol Federasyonu'na görevli bir para kimini atarsın? İstifa etmesi lazım bunu yapan adam kimse. MHK başkanı ise o, diğerleri ise o, kimse.
0: Bir şeyi bilmemek, yapamamak ayrı.
1: Tamam hocam, ne o zaman? Bu ne? Bunu izah etsinler bana.
0: Biri bilerek bunu yapıyorsa o ayrı.
1: Hocam nasıl bilerek şimdi yapmadığına şimdi ikna edeceksin
0: bakın,
1: beni?
0: Bakın ben şunu söylüyorum. Bütün bunlar kayıtlara geçsin. Ben federasyonda görevli olsam, biri bana bilerek Trabzonspor'a zarar vermek için bu atamayı yaptı dediği anda onu mahkemeye verir.
1: Ya hocam.
0: Eğer ben orada bir şeyi bilerek yaptıysam da onun cezasını
1: hocam,
0: katlanırım.
1: Hocam İngiltere-Almanya maçı.
0: Ya mümkün mü ya?
1: Hocam Türkiye'de... İngiltere-Almanya maçının var hakemi Alman olabilir mi?
0: Ya o başka bir şey.
1: Veya
0: başka
1: İngiliz başka olabilir mi?
0: Bak şimdi dünyanın her yerinde yapılan dünya kadar hata var. Birileri
1: hocam sen çok
0: güzel yaptı
1: ya.
0: Bazı işleri bizde kötü.
1: Hocam etme Allah'ını seversen. Yani, şuna bile böyle bakıyorsan bu iyimserlik ya, çok fazla
0: federasyon,
1: hocam.
0: Bugünkü federasyon başkanımızın olduğu yerde hele bir Avrupa Kupası maçında Trabzon'a zarar vermek için bilerek bir Macar hakem oraya
1: hocam
0: atandı demek ya. Ya federasyon başkanı çıksın hesap sorsun ya. Ben bunu söylesem benden hesap sormasını istiyorum.
1: Ya hocam onu söylüyorum.
2: Bilgisizlik tabii söz konusu.
1: Ya
2: yani
1: böyle bir şey olur mu Rezzan? Evet.
0: Bu kadar bilgisiziz biz. Bu kadar cahiliz. Bu kadar yanlış yapıyoruz.
1: Ya hocam onu söylüyorum.
0: Buradaki
1: işte yetersiz adam.
0: Geçen seneden
1: bu yetersizliğini süsleyerek örtmeye çalışıyor kamuoyuna. Yetersiz bir adam bu. Yapmayın.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Tamam yani.
0: Yetersizliğinde bir sorun yok.
1: Zaten hocam sorun var işte. Ülke futbolu kaosa sürükleniyor. Hayır, bu yüzden.
0: Bu konuda biz kendi aramızda anlaşıyoruz. Bizim aramızda bir sorun yok.
1: Hmm.
0: Onların yetersizlikleri konusunda hemfikiriz. Burada bir değişikliğin yapılması gerektiğini konusunda hemfikiriz. Hakemlerimize verilen eğitimler konusunda hemfikiriz. Geçen sene neler yapıldı? Yani eğitimci olarak oraya getirilen insanlar çıktılar, yanlışları doğru diye bize yedirmeye kalktılar. Yani bütün bunların olduğu yerde bu işlere doğru demek mümkün değil.
2: Evet şimdi.
0: Ama federasyon başkanına düşen bir görevde bu hataları yapanlara bir hatadır, iki hatadır ama bak, üçüncüde de bunu
1: eğer Trabzonspor dün akşam yenilseydi oraya Macar hakemi atayamaz, hala bence istifa etmeleri gerekiyor da. Bak Trabzonspor camiası ayağa kalkardı. Ya sen buraya nasıl atarsın ya hocam? Ya fıkra değil bu, şaka değil ya. Aynı ile vaki bir olay yaşıyoruz.
0: Bu kadar cahiliz işte.
2: Evet şimdi Beşiktaş'ı konuşuyorduk, yine dağıldık birazcık. Maalesef hakem hataları evet. Bizi de burada ülke futbolunun değerini düşündüğümüz için tabii bu tartışmaları yapıyoruz. Bu kadar ince detaylara dikkat edilmemesi, sadece ince bir detayda değil büyük bir detaydan bahsediyoruz ama bir sıkıntı doğuruyor. Şimdi Beşiktaş'ın maçına hadi biraz futbol konuşmaya davet ediyorum sizleri hakem dışında. Saha içine geri dönelim bu iptal edilen kararlar, verilmeyen kartlardan ziyade. Maçın tekrar rotasyon bölümüne dönelim. Beşiktaş Real Giresi'ne karşı 3-0 galip geldi. Az önce Ulaş Hoca da söyledi. Yani zaten tabiri caizse bir tur maçına gidecek maç, deplasmana Beşiktaş, ama savunmada sürekli yapılan rotasyonlar dün futbol kamuoyunda çok tartışmaya açıldı. Yani Murillo yerine Taylan, Calo yerine Agbadu isimleri ve Olaytan konusuna yine az önce değindik. Maça girdikten sonra oyunun rengini değiştiren bir Olaytan var. Evet, belli başlı noktalarda rotasyon yapmasını anlıyoruz hocaların, ama özellikle

0: savunma kısmında bu kadar değişiklik yapılması, ki hele güvendiğiniz ve verim aldığınız bir Jalo'da yapılması, biraz oyunun sonucuna direkt olarak etki etmiş gibi görünüyor.
1: Ya Allah'tan Alanya hücum etmedi.
0: Evet.
1: Hücum etseydi belki başka bir senaryo konuşacaktı ilk yarı için. Dolayısıyla yani rotasyonu yapabilir, bir problem yok. Ama rotasyonu hangi bölgelerde yaptığın önemli. Hı hı. Şimdi sen oyun eğer geriden kuruyorsan orada bir defa temiz ayaklı bir stoperin kalacak. Temiz müdahale yapan bir stoperin kalacak. Orta sahada hani senin oyun hızını belirleyen, seni sürekli rakip ceza sahasına götüren bir Olaytan gibi, ki bu seneki performansı bence çok çok iyi, varsa kesmeyeceksin. Gereksiz şeyler bunlar, çünkü bir formalite maçına gidiyorsun oraya hocam. Gerek yok yani bu kadar da rotasyon yapmaya. Mesela Agbadu ya geçen sezon ilk geldiği zaman iyi bir görüntü verdi ama ya şurada yaptığı hareket nedir? Bana göre o pozisyon %100 penaltı yani. Agbadu'nun yaptığı.
0: Evet.
1: Şimdi orada tamam Beşiktaş'ın da haksızlığa uğradığı yerler var ama orada da Alanya Spor'un uğradığı bir haksızlığa dikkat. Yani Alanya Spor Beşiktaş'ı oyunda kalarak yendi bak. Hep oyunda kaldı hocam. Savunma yaptı falan, güzel kendini konumlandırdı, Beşiktaş'ın nereye hücum edeceğinin hep kararlarını verdi, nerede savunma yapacağının dahi bütün kararını Alanya verdi. Yani Beşiktaş böyle gitti gitti gitti ama yok ya, Alanya belli ki bu planı yapmış. João Pereira hoca, hı hı, bence iyi de bir teknik adam olacak önümüzdeki yıllarda inşallah. Bir Trabzonsporlu sağ bek olarak da ben onu çok çok beğenirdim ama dediğim gibi yani böyle bir oyun kurgusuyla çıktı ve sana her istediğini yaptırdı ve sen de buna uydun. Hı hı. İşte teknik adamlar bazen, İtalyano evet iyi bir teknik adam. Bir de Vlahovic gibi bir santrafor almışsın. Bunu biliyorsun hocam, sen tanıyorsun bu adamı. Fiorentina'da beraber oynadınız. Ki çıkış yakaladığı sezonda senin öğrencindi bu. Dolayısıyla bırak ya, oh böyle net bir santrafor değil benim nazarım. Böyle gezici bir santrafor yani. Kendini kanatlara atan, işte merkezden çıkan falan diye. Ceza sahası içerisinde böyle rakip stoperlere çok tehdit yaratabilecek bir santrafor değil. O açıklarını biraz böyle fiziğiyle kapatan ama tekniği Vlahovic kadar olmayan bir santrafor. Hayli oynat hocam, ne olacak yani, şeyde formalite maçında o oynatırdı.
0: Beraber oynayamazlar mıydı hocam dünkü maçta? Onu size de sorayım. Yani oh çıktı Vlahovic girdi ama yine 3 stoperin arasında kalan tek bir tane oyuncu vardı ve evet bir iki tane pozisyonu vardı ama yine yalnız kaldı orada santrfor. İkisi birlikte denenemez miydi dünkü maçın devamında?
2: Ya şimdi bir defa ben bu seviyedeki maçlarda veya oyunlarda, antrenmanda denemelere karşıyım. Yani iki oyuncunun birlikte oynadığı zaman ne vereceğini bir teknik adamın çok iyi bilmesi lazım. Hı hı. İnanıyorsa ikisini oynatması lazım. O zaman bu deneme olmaz. Hı hı. Şimdi buradaki püf noktası rotasyon. Neden rotasyon yapıyorum? Genelde iki nedenden dolayı yaparsın. Bir, futbolcunun yoğun tempodan dolayı sakatlık riski oluşmuştur. Bunu tolere etmek için, bunu engellemek için rotasyon yaparsın. Böyle bir neden Beşiktaş'ta yok. Çünkü Beşiktaş Avrupa Kupası'nda bence hiç zorlanmadan düne kadar gelmişti. Ve de daha sezon başı olduğu için futbolcularda herhangi bir yıpranma kesinlikle yok. İki, senin bir sonraki, üç gün sonra oynayacağın maç çok zorlu bir maçtır. Yani o maça özellikle bazı futbolcuların, senin için kilit olabilecek bazı futbolcuların full %100 dinlenmiş olarak çıkmasını sağlamak için. Böyle bir maç mı var Beşiktaş'ın önünde? Öyle bir maç da yok. Hatta kurallar çekildiği zaman da Zalgiris'in eleneceğini, dolayısıyla Beşiktaş'ın rakibi olacağını hepimiz biliyorduk. Kaldı ki o zaman da tamam, Beşiktaş hiç zorlanmadan bu turu geçecek diye düşündük. Bu dönemde eğer rotasyona ihtiyaç olacaksa, çok samimi söylüyorum, ben daha güçlü kadroyu Alanya'ya götürürdüm. Zalgiris maçında daha iyileriyle oynamayı planlamaz, Alanya'da daha güçlü takımla oynamayı planlardım. Ötekini nasıl olsa o rotasyonu yapsam bile geçeceğim bir takım. İlk maçı da 3-0 almışım. 2. Hocanın maç öncesi açıklamalarına bakıyorum. Diyor ki biz son senelerde Alanya karşısında hep zorlanmışız. Kötü sonuçlar almışız. 6 maçtır Alanya'ya karşı içeride dışarıda kazanmamış bir Beşiktaş var. Bütün bunları düşünerek ben bu maçta bu rotasyonları yapmazdım. Bir de şu var.

0: Şimdi Beşiktaş'ın oyunu daha yeni yeni oturuyor. Bu oyunun çok iyi oturması için mümkün olduğunca aynı oyuncularla bunu çok tekrarlaman lazım. Beşiktaş bir ara çok geniş bir kadroyla çalıştı. Hocanın böyle bir sıkıntısı oldu. Buna aynı oyuncularla çok çalışamadı. Ama Avrupa'da oynadığı bu maçlarda genelde aynı kadroyla çıktığı için bu Beşiktaş'a çok olumlu yansıdı. Bu oyun bir nebze de olsa geliştirildi. Sen yine de bütün bu olumsuzluklara rağmen, olmaması gerekir dememe rağmen bir rotasyon yapıyorsan, o zaman bu oluşan ezberi bozmayacak tercihlerde bulun. Hı hı. Yani defans organizasyonu orada önemli. Bu organizasyon bozulmasın. Orta sahadaki senin en azından işte Salih Orkun bağlantın bozulmasın ve önde de sen bu rakibe karşı daha az pozisyona gireceğin belli. O az pozisyonda daha iyi sonuç alacak forvetin olsun tarzında yapardım onu. Ama İtalyano tabii ki benden farklı düşünmüş. Hı hı. Böyle düşünme hakkı onda, bu uygulamaları yapma hakkı onda. Ama bizleri, Türkiye'yi tanıdıkça bence onun da bu konularda biraz daha bu doğrultuda kararlar vereceğine inanıyorum.
1: Bu arada adına. Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda da bunu sürekli dile getirdiği için hoca da biz de. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sırf Alanyaspor'a yenildiği için söylemeyeceğim. Beşiktaş'ta bitiricilik problemi yine gün yüzüne çıktı. Yani kaliteli pozisyon üretme ve bunu bitirme konusunda Beşiktaş'ın hala sıkıntısı var. Hoca Jalgiris maçından sonra bile bunu söyledi. Biz 3-0 kazandık ama daha fazlasını atabilirdik, atamadık. Bunun sebeplerine odaklanmamız lazım demişti. Alanyaspor karşısında da özellikle ilk yarı çok pozisyona girdi ama yine bitiremedi. Bunu bitirebilecek ayakları vardı. Orada da yani olayın üstünü örtmemek, tamamen hakeme bağlı konuşmamaktan kastım buydu. İki farklı maç var. Bir, hakem eğer Trossard'ın pozisyonunda Ariti'yi atsaydı nasıl bir maç olurdu maçı var. Bir de Beşiktaş'ın girdiği pozisyonları gole çevirememesi ve bitiricilik probleminin ortaya çıkmasına bağlı bir karşılaşma var. O yüzden hocanın da esas çözmesi gereken problemlerden bir tanesi, kendisi de söylediği için söylüyorum, bitiricilik problemi.
2: Önemli bir problem var burada. Şimdi istatistiklere bakıyorum. Yani topa sahip olmak başka bir şey, rakibin savunma düzenini bozmak başka bir şey. Topa sahip olabilirsin ama eğer sen rakibin savunma düzenini bozamıyorsan, o zaman burada hala senin ciddi anlamda temel eksikliklerin var demektir. 556 pas yapmış Beşiktaş. Yani rakip ceza sahasında 28 kez topla buluşmuş ama maçın toplam gol beklentisi 0.70'te kalmış. 21 orta yapmış, bunların 3'ünde isabet bulabilmiş. Yani yaptığı 21 ortanın. Ama yani şöyle, Beşiktaş'ın oyuna hakimiyeti vardı ama baktığında bu istatistiklere hücum anlamında hakimiyeti aynı ölçüde değildi. Şimdi baktığın zaman da öyle hakikaten, yani şu topla 65'e 35 oynamışsın, işte 14'e 6, rakip ceza sahasında 26 defa 28 defa buluşmuşsun falan, bir sürü hikayesi var. Bakıyorsun skora, Alanya 1, Beşiktaş 0.
1: Şaşırtıcı mı peki hocam? Yani Alanya'nın ve Alanya gibi takımların özellikle kendi evinde oynadığında Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Galatasaray'a nasıl oynayacağı az çok tahmin edilmiyor mu? Alanı daraltacak.
2: Bu maç ama çok katı değil mi? Bu maç çok katıydı ama Alanya.
0: Sevgili Rezan, hayır.
2: Hiç yapmadı ilk yarı hocam.
0: Bakın,
2: hiçbir şey yapmadı.
0: Hoca dedi ki biz Alanya'nın geçen seneki maçlarından bile bazılarını izledik. Artık rakip analizlerde hiçbir problem yok. Herkes rakibin nasıl oynayacağını biliyor.
1: Evet.
0: Yani bütün bunları bilerek senin bir çözüm üretiyor olman lazım. Şimdi bizde genel bazı sıkıntıların bu tamamıyla bize yansımaları. Ne yansıyor bize? Biz sezonun bu bölümünde hiçbir şekilde bizim takımlarımız tam hazır olmuyor. Kondisyon olarak hepimizin eksikleri var. Uzun uzun anlatabilirim. Biz transferlerin neredeyse tamamını geç yapıyoruz. Bu gelen transferlerde takıma uyum sağlamak için veya oyunun oturması için zamana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın ilk oynadığı hazırlık maçından itibaren sonuçlandırma problemi olduğunu biliyoruz. Hatta maç oynamasına gerek yok. Oh'un geçen sene neler yaptığını biz biliyorsak, Oh'un yanında Semih'le, Mustafa'yla ben lige başlıyorsam, demek ki Beşiktaş'ın burada bir sorunu var. Bu kesin. Ben oraya bir santrofor transfer edeceğim. Bunu sezon başına yetiştirsem, Vlahovic o zaman gelmiş olsa hem şimdi hazır olacak, hem takıma uyum sağlamış olacak, bambaşka bir şekilde başlayacaksın. Biz bunları

0: Bu şekilde yapamadığımız sürece hep eksiğimiz olacak. Günümüzde şunu da biliyoruz. Bir takımın rakibi bozma niyeti varsa onun işinin çok kolay olduğu. Alanya'da zaten ilk yarı Beşiktaş'ı oynatmayayım dedi. Oyunun genelinde oynatmayayım dedi. Böyle olunca da rakibe yakın oynuyorsun. Rakibe yakın oynadığın zaman agresif ikili mücadelelerle onu yıldırıyorsun. Hı hı. Biraz da hakemlerin bu konudaki beceriksizliği bu tür takımların ekmeğine yağ sürüyor. O yüzden bizim oyunla da bunu geçiyor olmamız lazım. Beşiktaş'ın maalesef sıkıntısı o. Bir de rotasyon da buna eklenince olay bambaşka bir noktaya geldi.
1: Ya bir de tabii topu direkt şeye bırakıyorsun. Beşiktaş, Alanyaspor olarak merkezi kapatıyorsun. İşte ceza sahasını oraya kapatıyorsun. Hücumu kanatlara yönlendiriyorsun. Şimdi burada senin bir B planın olması lazım, değil mi? Ya yani sana demek ki bu şekilde kapanan takımlar rotasyon yapsan dahi ciddi problem yaşatacak. O zaman başka bir plan devreye girmesi gerekiyor orada. İşte o planı ikinci yarı soktun oyuna. Ama yani ben mesela 20-25 ya da 30'larda bu değişikliği yapardım. Net yapardım. Çünkü yani tamamen Beşiktaş'ın sabrıyla oynadı Alanya. Ve hiç bozmadı o planını. Ama senin bozman lazım çünkü sen hücum ediyorsun. O bekliyor seni.
0: Şimdi Beşiktaş'ın bir avantajı da şu. Beşiktaş'ı anlatırken dedik ki 6 maç, 6 galibiyet, 0 gol. Yani Italiano kendi takımına defansif yönden de çok güveniyor. Böyle olması da doğal. Normalde Alanya'ya giden bir Beşiktaş büyük bir ihtimalle maçı gol yemeden bitirebilir diye düşünüyordum ben kendi adıma. Alanya'nın da çok etkili olacağını sanmıyordum forvette. Nitekim olamadılar.
2: Evet.
0: Ama bir de futbol şunu gerektiriyor. Maç hakem bitiş düdüğü çalana kadardır. Oyunun içinde hatta yanılmıyorsam İtalyana söylemişti. Ya gol yememek önemli ama özellikle oyunu önceden koparmak da önemli. Eğer oyunu koparamıyorsan, bir fark önde oyunu oynuyorsan, hiç ummadığın bir anda bir serbest atıştan gol yersin, olay bambaşka noktaya gelir. İşte dün Beşiktaş'ın başına o geldi.
2: Evet.
0: Demek ki serbest atışları savunmak da çok net bir şekilde oturmalı. Orada Lima'yla kafa topuna çıkan Olaytan'dı. Biraz daha erken gidebilse belki rakipten önce vuracaktı. O da olmayınca maalesef Beşiktaş kaybetmemesi gereken bir maçı kaybetmek zorunda kaldı.
2: Evet, şimdi artık yayınımızın son bölümüne giriyoruz. 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın dünkü maçlarını değerlendirdik. Oldukça olaylı karşılaşmalarda hem futbol anlamında hem de hakem kararları anlamında biz de geniş bir şekilde yer verdik. Yayının başında da Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'yu duyurduk. Şimdi son 5 dakikamız var. Şunu da hatırlatalım. Artık bu hafta Avrupa haftası değerli izleyenler. Fenerbahçe çarşamba günü Lyon'la deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Perşembe günü hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un maçları var. Siyah beyazlar Jalgiris'te oynayacak. Trabzonspor'sa Ferencvaros'la oynayacak ki bu karşılaşmada ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kurası var. Cuma günü hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi kuraları var ki bunların hepsi bizi yakından ilgilendiriyor. İnşallah Konferans Ligi bizi ilgilendirmez. Bunun altını çizeyim. Perşembe günü 19'da Şampiyonlar Ligi kurası var. İnşallah oraya iki takımla gideceğiz. Galatasaray zaten şampiyon olduğu için garanti olarak katılacak. 3. torbadan rakibini bekleyecek. Fenerbahçe de Lyon'u elemesi durumunda Galatasaray'a eşlik edecek Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA Avrupa Ligi kurası Cuma günü saat 14'te. Konferans Ligi kurası ise 15'te. Şöyle kısaca hemen bir derleyip toplayalım. Fenerbahçe maçı ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarından sonra kurallar var. Neler bekliyoruz bu hafta Avrupa'da?
0: Avrupa'da ben bütün takımlarımızdan iyi sonuçlar bekliyorum. Yani Trabzon ilk maçı 1-0 kaybetmiş olmasına rağmen turu geçebilir. Öyle bir gücü var. Fenerbahçe de birbirle çok avantajlı bir skor elde etmedi. Eksiklerine rağmen ki Kerem Asensio olmayacak. Buna rağmen Lyon'da çok zor olacak Fenerbahçe'nin maçı da. Turu geçmesini bekliyorum. Olası istemediğimiz sonuçlarla karşılaşmamız halinde de bu kesinlikle bizim karalar bağlamamız için bir neden olmaması lazım. Demin söyledim, biz maalesef bugüne kadar o kadar çok hata yaptık ki takımı fizikman oraya taşımadık, taktik olarak, oyun olarak oraya getirmedik, transferleri bitirmedik, ilk 11'imiz tam net

0: netleşmedi. Bu sorunların olduğu yerde bazen istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmanız doğal. Temenni ediyorum bundan sonra bu hataları yapmayalım. Beşiktaş benim gözümde zaten turu geçti. Ama Avrupa'da şunu söyleyeyim. Biz bu senede ligi Avrupa'da ülke sıralamasında 9. sırasında bitireceğimizi düşünüyorum. Bu önümüzdeki sene için bir sorun teşkil etmez. Ama ondan sonraki seneye bizden 12 bin puan silineceği için bu sene yeteri kadar puan toplamazsak, Polonya'dan, Yunanistan'dan daha fazla puan toplamazsak ikisi de bizi geçer. Dolayısıyla 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım bile gönderemeyiz. Bunun bilinciyle bizim Avrupa'da o puanları topluyor olmamız lazım.
1: Bu arada şunu da hatırlatalım. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz Konya maçında bir kafa travması geçirmişti. Kendisine yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 10 günlük bir takip süresi olacağı için Lyon maçında oynayamayacak. Aynı şekilde Asensio'nun da bir sakatlığı var. Bu iki oyuncudan mahrum çıkacak Fenerbahçe-Lyon deplasmanına.
2: Asensio ne oldu?
1: Asensio'nun da gerilme ve ödemi var arka adalesinde.
2: Bu biraz şeye döndü ya. İsmail Hoca dedi ya hazır değil falan Asensio'ya. Aa bak oynattım gördünüz mü? Sakatlandı.
1: İşte maalesef bazen ezberden olabiliyor bazı eleştiriler.
2: Ya bilmiyorum da bu Asensio meselesi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bayağı bir başına artacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü ya böyle bir isimle eğer yönetim ve başkan da İsmail Kartal gibi düşünmüyorsa bu konu çok başa artacak. Neyse konumuz o değil. Ama şunu söylemek istedim. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum ben. Hocamın dediğine katılıyorum. Yani bu sene değil ama gelecek sene hakikaten şampiyon olan bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne direkt girebilmesi için bütün takımlarımızın Avrupa'da puanları ciddi anlamda toplaması gerekiyor. 9.'yduk değil mi hocam biz?
0: Evet şu an.
2: Bize en yakın kim?
0: Çekya.
2: Çekya.
0: Polonya geçti bile Çekya.
2: Ha öyle mi? Evet. Ben yani Fenerbahçe'nin işi çok kolay değil gibi geliyor bana orada Lyon'da. Onu söyleyeyim yani. Ama bir galibiyet tabii ki yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması hepimizi mutlu edecektir.
1: Bizim üstümüzde Hollanda, altta da Polonya var şu anda.
2: Çok yakın mı bize Rezzan?
1: Bakalım.
0: 3000 küsür bu fark olması lazım arada.
1: Evet hemen hemen öyle. 3000'e yakın bir fark var.
2: Trabzonspor'un da işi zor. Yani çok böyle zaten zor olacağını buradaki maçta da gördük aslında. Ama hepsine güveniyoruz, inanıyoruz. Oralardan galibiyetler alarak inşallah.
1: İnşallah.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne, Trabzonspor da Avrupa Ligi'ne katılır. Galatasaray zaten direkt katılacağı için herhangi bir problem yok. Beşiktaş'a da aynı şekilde başarılar diliyorum. Hepimizi gururlandırarak Avrupa'dan dönsünler.
1: İnşallah. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Ulaş Özdemir, Ahmet Akcan ağzınıza sağlık.
0: Yarışmayacak mıyız?
1: Maalesef çünkü çok konumuz vardı.
0: Yarışmayı o kadar ders çalıştım.
1: Başka bir gün.
2: Ne vardı? Yarışma mı vardı?
1: Yarışma yok. Yarışma. Bugün yok yarışma.
2: Ha tamam.
1: Konu çoktu.
0: Rezan da yarışıyor. Onunla yarışmak için ben ders çalışmıştım.
1: Bir sonraki hocam inşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Spor Ajansı'nın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Yeah.

geldi aradan Rafinha ya.

0: sağa. Orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128

0: Yas Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'un cüce gezegen olduğuna karar verdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün ortası bültenine öncelikle hoş geldiniz. Bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Günün ilk yarısında hangi gelişmeler yaşandı? Trendyol Süper Lig'de transferlerde son durum ne? Hepsine haberlerde bakacağız. Trendyol Süper Lig'de başlayalım çünkü ikinci haftayı da bugün oynanacak olan tek maçla birlikte noktalayacağız. İkinci haftada neredeyse bitti sayılır artık. Bugün saat 21.30'da Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek ve bu maçla birlikte ikinci haftayı noktalayacağız. Peki hafta nasıl geçti? Sonuçlara da bir göz atalım. Haftayı cuma günü açmıştık. Galatasaray Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşmasında 2 golle Samsun Spor bu mücadeleyi kazandı. Kasımpaşa Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe'de Tümosan Konya Sporu Kadıköy'de ağırladı ve maçı 4-2 kazandı. Trabzonspor Başakşehir'i 2-1, Gaziantep Futbol Kulübü de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Dün Beşiktaş Korendon Alanyaspor deplasmanındaydı. Siyah beyazların hedefi kuşkusuz 7'de 7 yapmaktı ancak hesaplar bu şekilde olmadı. Alanyaspor tek golle 3 puan alan taraf oldu. Göztepe Gençler Birliği karşılaşmasında da tek golle kazanan ekip Gençler Birliği oldu. Bugünkü karşılaşmayla birlikte de ikinci haftayı da bitirmiş olacağız. Kocaelispor Ahmet Sportif Faaliyetler maçıyla. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim değerli izleyenler. Tabii transfer hareketliliği orada yaşanmaya devam ediyor. Fabinho biliyorsunuz geldi. Oyuncu havalimanında açıklamalarda bulundu ve Muhammed Salah'la aynı takımda tekrar oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.
2: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade.
3: Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim. Ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarını, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle, tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
1: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir'i mağlup eden Trabzonspor 3 puanla tanışmış oldu. Oynanan bu karşılaşmanın yıldızı ise 2 golle Muhammed Salah'tı.
4: Trabzonspor Muhammed Salah'ın golleriyle sezonun ilk galibiyetini aldı. Bordo Mavililer Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ligin ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına seyircisi önünde 1-0 kaybeden Bordo Mavililer 3. resmi maçında ilk galibiyetini aldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 8 ve 48. dakikalarda Muhammed Salah'tan gelirken Konuk ekip Başakşehir'in golünü ise 19. dakikada penaltıdan Şomurodov kaydetti. Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayı giyen, hafta içinde de Avrupa Ligi playoff maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Mısırlı Yıldız 3. resmi maçında golle tanıştı. Muhammed Salah attığı 2 golle bordo mavililerin Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almasında başrolü oynadı. Yıldız oyuncu ligde ilk 2 maçta görev yaptığı 122 dakikada 2 kez ağları havalandırdı. Geçtiğimiz hafta 32 dakika, Başakşehir maçında da 90 dakika sahada kalan Mısırlı Yıldız ortalama 61 dakikada 1 gol attı. Salah takımın ligde 3 golünün ikisini kaydeden isim olurken diğer gol Saviolo'dan geldi. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a, ligde ise 31 Ağustos Pazartesi günü Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
1: Oynanan bu karşılaşmanın ardından teknik direktörler Fatih Tekke ve Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.
5: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. Bunu defalarca söylüyorum. En kritiği de bence bu maçtı. Herkes açısından kazanılması gereken bir maç. İnsanların heyecanının aşağı düşmemesi, daha yukarı çıkması. İki maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak. Tabii sakatların geri dönmesiyle, ritmini bulmasıyla, tekrarlarının olmasıyla gibi. Ama bugün en önemlisi sonuçtu. Bugün de iki tane, bir tanesi offside, bir tanesi bana göre hiç faul ile uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon, maç çok rahatlıkla ikinci yarı 4-5'e belki gidecek. Maç çok rahat bitecek ama son saniyede belki de gol yesek berabere bitecek bir maç. Dolayısıyla yönetenlerin yönetiminden hiç memnun değilim. Onu da söylemem lazım. Çünkü günün sonunda geçen perşembe günü oynadığımız maçta da hakem bizi açıkçası doğradı. Kimsenin konuştuğu yok. Çünkü bardağın boş tarafına bakan bir güruh var. Bu dışarıdan da olabilir. Trabzonspor'da hep bir sorun, kriz çıkartmaya çalışan bir grup. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un dışarıdan evet konuşulması, eleştirilmesi oyun olarak bu gayet doğal. Beklentilerin altında kaldığımız doğal sonuç olarak evet. Hepsi kabul, ahlaksızlığı asla kabul etmem. Trabzonspor içerideki durumu ise geçen sene de söylediğim gibi içerideki durumu gayet iyi. Gayet iyi çalışıyoruz. Herkes gayet pozitif. Oyun olarak gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Tekrar etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü yeni oyuncularımız var. 10-11 tane. 10-11 tane. Geçen seneden 11'de oynamayan kaç oyuncu var 3 maçta? Hocam hazırlık kampı yaptınız. Kaçı vardı? Kaçı ne zaman vardı? Kiminle ne kadar yaptık? Son hafta 2 tane sakatlandı. Neticesinde bugün oyuncularım adına, camia adına, başkanımızın adına, bize güvenenler adına, sevenler adına çok çok mutluyum. Trabzonspor tekrar bence bu maçta da daha iyi olabilecek görüntü, en azından o kokuyu verdi diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Perşembe günü çok zor bir karşılaşmamız var. Şimdi hemen dönüp onu hazırlamak zorundayız. Evet, yıldız oyuncu, işte Mo'nun 2,5 haftadır gösterdiği performans bize evet yıldız oyuncu dur dedit diyor, sağ olsun, ayağına sağlık. Ama sadece performansıyla değil, bunu parantez açmam lazım. Hepimiz oyuncular dahil, ben bunu kendisiyle de konuştum, oyuncuların bazılarını Allah Allah, yani ben de acaba bu kadar dünya yıldızı olabilir miyim? Yetenek olarak sahada evet belki olabilirsin, her anda doğru karar veren bir oyuncudan bahsediyoruz ve sahanın dışında, antrenmanın dışında, antrenmanın başlangıcında, sonunda inanılmaz derecede profesyonel. Cenk, aldığımız Cenk keza öyle.
6: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Maça iyi başlamadık. Eğer bu tarz kaliteli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak istiyorsak ve bu seviyeye oynamak istiyorsak çok daha cesur oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi bir şekilde oyun içinde kaldık ama hak edilmiş bir mağlubiyet. Çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum ve hafta içinde de başarılar diliyorum. Aslında iki türlü çalıştık. Hem Salah'ın kenar baskısıyla hem Salah'ın on numara baskısıyla aslında hazırlıklarımız o şekildeydi ve beklediğimiz gibi de oynadı rakip ama biz istediğimizi oynayamadık. Burada çok daha iyi maçlar oynadık geçmişte. En söylediğim gibi plandan ziyade daha cesur, daha ayağında topu tutan bir takım, daha rahat pas yapan bir takım olmamız lazım. Bugün çok fazla, sayısını bilmiyorum ama çok fazla top kaybı yaptık.
1: Açıklamalarla devam edeceğiz. Oyunculara bakalım. Trabzonspor cephesinden Chibuke Awibu ve Ernest Muçi konuştu.
7: I'm happy we had the trip win. It's not an easy game.
8: İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Aslında bu maça iyi de hazırlanmıştık ve rakibimizin iyi bir rakip olduğunu da bilerek hazırlanmıştık. 3 puan aldığımızdan dolayı, bu zor maçta 3 puan aldığımızdan dolayı gayet mutluyum. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında yeni transferlerimizin hepsi çok iyi. Cenk çok iyi, benim pozisyon, yani aynı bölgede oynadığımız Samet çok iyi ve her biri görev aldığında işlerini en iyi şekilde, en üst seviyede yapabilecek oyuncular. Aslında her oyuncunun Salah'a karşı oynarken hazır olması gerekir. Çünkü kendisi, sizlerin de bildiği gibi üst düzey bir oyuncu. Salah'a karşı oynarken her şeyinizi vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü öteki türlü sizi alt edebilecek kaliteye de sahip zaten.
9: Supporting us and was a great game. We showed our quality, so now we continue forward.
10: Açıkçası çok zor bir maçtı bizim için. İyi bir rakibe karşı bugün oynadık. Kazanmaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Nitekim galip gelmeyi başardık. İyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyoruz golü yedikten sonra. Bugün galip gelmeyi başardık. Hep birlikte tüm takım arkadaşlarımla beraber güzel atmosfer içerisinde taraftarımızın desteğiyle beraber bugün maçı kazanmayı bildik. Salah konusuna gelecek olursak da çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten onunla oynamak bizler için de bir gurur. Her takım arkadaşımız da bu şekilde hissediyor. Geçen sezondan kaldığımız başarılı bir sezondan devam etmek için bu sezona başladık. Nitekim böyle bir galibiyetle de devam ediyoruz yolumuza. Tüm takım arkadaşlarımıza uyumumuz çok iyi. Salah'ın da aynı şekilde.

0: Biz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.
1: Hakem kararları demişken hemen dün akşama gidelim. 90+1 programında A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu dün oynanan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
2: Şimdi 8. dakikadaki pozisyonla başlayalım. Burada Muhammed'in, Başakşehir kalecisi Muhammed'in büyük bir hatası var.
3: İki Muhammed
2: sonrasında
3: karşı karşıya.
2: Yar bakalım, evet.
3: İki Muhammed karşı
2: evet,
3: karşıya.
2: Evet, evet. Şurada topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım.
3: Evet. Topla kale çizgisi arasındaki yeşili görmemiz lazım.
4: Net görüyor.
3: Gördük
4: ya. İlk çarptığında görüyoruz zaten.
3: Çok da güzel dondurdular. Bak arada yeşili görüyoruz değil mi?
2: Tamam. Evet.
3: Maçı kurtaracak yardımcı hakem performansı burada olacak. Bak abi. Bak. Yardımcıya bak. Umurunda bile değil. Farkında değil.
4: Ya biz televizyondan...
5: Ya var olmasa ne olacak?
3: Gitti. Gol gitti. Gol badem oluyordu.
4: Bir de televizyondan mesela gördük. Bizim
3: bu
4: gibi...
3: gol gitmişti var olmasaydı.
2: Hocam çok... penaltı pozisyonu var. Vivo.
3: Burada el kol genişleyen topla
2: VAR
3: oynayan.
2: VAR çağırdı.
3: El kol genişleyen ve topla oynayan el konumuna evet gelmiş. Açık bir penaltı. Bunu sahada Ali Şansalan'ın çok
2: aslında
3: net,
2: görmesi lazım.
3: Çok net vermesi lazım. 42 numara kalecinin önünde kalıyor. Ancak penaltı daha önce oluyor. Offside'ın geri bakar mısın? Önce penaltı oldu. Şunu diyebilirler yahu kalecinin önünde offside olan bir 42 numara var diye. Ama penaltı eylemi daha önce gerçekleşti. Evet, evet. O yüzden sakın kafalara takılmasın diye bunu ifade etmeye
2: tamam
3: çalışıyorum.
2: Penaltı doğru karar.
3: Penaltı VAR'dan geldi. Hakem penaltıda VAR müdahalesi yedi. Hakem için kötü. Kötü bir performans.
2: VAR için doğru
3: VAR için
2: müdahale.
3: Doğru bir performans.
5: 6 dakika sürdü hocam.
2: Salah'ın sarı kart gördüğü pozisyon var. Bu bir Ali kere... Şansalan hakemi yanıltmaya hareket yönelik bir hareket olarak değerlendirdi. Ve sarı kart gösterdi burada.
3: Sondan öne gelelim. Asla sarı kart değil. Sağda penaltı.
2: Bu.
3: Evet. Yeri gel. Yeri evet gel. Yeri gel.
2: Evet.
3: Eylem burada gerçekleşiyor.
2: Nerede?
5: Ne yapıyor?
3: Bak aşağıya bak. Olaya bak şimdi.
5: Şu anda.
4: Hocam nerede yani? Sola emir yerde kıvırsa zaten yani. Hocam değmiyor. Temas etmiyor. Sola emir bayrağı.
2: Hocam baksana aralarda yeşil.
4: Değmiyor.
2: Arada şöyle bu yer var ya aşağıda.
3: Yer göremiyorum abi. Dikkatsiz bir temas olarak değerlendiriyorum. Tabii sizin fikrinizde o, saygı duyuyorum.
4: Ya şunu
3: duyuyorum,
4: bir de merkezden verseniz.
3: Muazzam vallahi bir gol ama
2: muazzam bir gol oluyormuş.
3: Çok estetik bir pozisyon şey gol. Teknolojiye inanmak durumundayız.
2: Muazzam bir gol oluyormuş. Çok güzel vuruyor ya. Şöyle tık ne diye temizle bırakıyor.
3: Offside çıkmasa jeneriklik bir
2: 40
3: gol değil mi?
2: 40 metre ya.
3: Ofsayt çıkmasa jeneriklik bir gol ya.
1: Dün oynanan bir başka karşılaşmayla devam edelim. Beşiktaş'la Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Alanyaspor tek golle bu karşılaşmayı kazandı. Maçın ardından da teknik direktörler João Pereira ve Vincenzo Italiano konuştu.
6: Sulla partita dico che bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi düzgün bir şekilde sahada yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik. Ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybedişti. ve bugünkü performanslardan memnun aslında. Kötü değildi. Hani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hata

0: Hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, bence performanslar hiç de hiç kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bundan önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermeye çalıştık. Kaleciye de, rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı bugün. O konuda da birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım. Bana göre o pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk, böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu daha hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Avantaj elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istemiyorum.
1: Important start good at home, get points at home.
2: İyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet. Kendi evimizde iyi başlamak, güzel bir galibiyetle başlamak önemliydi. Şunu unutmayalım, 7. maçını oynayan bir takım var karşımızda. Yani bir ritim kazanmış, bir kimya oluşturmuş bir takım var. 6 maç birlikte oynamak bence ciddi bir avantaj. Ama biz de bunu biliyorduk. Buna göre takımımızı hazırladık. Hep şunu konuştuk, ilk 20-25 dakika oyunu tutarsak puan almaya, 3 puan olmasa bile en azından bir puana yakın oluruz diye konuşmuştuk. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik diyebilirim. Beşiktaş'a net sayılabilecek bir pozisyon vermedik ki Beşiktaş üst üste galibiyetler alan, gol yemeyen bir takımdı. Çok iyi bir takımdı. Ama biz buna hazırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahadaki görevlerini çok iyi anladılar, ne yapmaları gerektiğini. Ve birliktelik göstererek, Beşiktaş'a alan vermeyerek güzel bir galibiyet aldılar.
3: Bu hafta oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu bir sakatlık geçirmişti. Hatırlarsınız, hastaneye kaldırılmıştı kafa travması sebebiyle. Sonrasında Fenerbahçe kulübünden herhangi bir sorun olmadığına dair açıklama paylaşıldı. Ardından bugün de Kerem Aktürkoğlu'ndan kendi sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yazısı geldi. Bunu sizlere aktaralım sıcak gelişme olarak. Evimizde oynadığımız Konyaspor karşılaşmasında yaşadığım kafa travmasının ardından sağlık ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildim. Hastanede gerekli tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli taraftarlarımıza, ayrıca arayan, soran, mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha güçlü geri döneceğim. İyi ki varsınız Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım, sosyal medyada paylaştığı bu paylaşımı bu şekildeydi. Onu da sizlere aktarmış olduk. En kısa sürede takım arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söylüyor. Şimdi Beşiktaş-Alanya karşılaşmasında kalmıştık. O konudan devam edelim. Basın toplantısının ardından dün 90+1 programında Mustafa Çulcu karşılaşmayla ilgili bazı pozisyonları değerlendirdi ki Beşiktaş'ın da hakem kararlarıyla ilgili ciddi tepkileri vardı.
4: Şimdi bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi, kart verseydi farklı bir şey mi olurdu, hiç vermemesi farklı bir şey mi? Bunların hepsi akla gelen sorular.
5: Birinci adımda bir kere hakemin beklenti duyguları, sürprize açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım.
4: Evet.
5: Proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat, hani Allah rahmet eylesin Kadir İnanır vardı ya, filmlerinde bir tokat atışı vardır. Öyle bir tokat bu. Kadir İnanır tokadı bu.
4: Hocam bu
5: kırmızı kart.
4: Bu kırmızı kart tartışması öyle değil mi?
5: Madem problemi çözeceksin, Trossard'da sarı kart.
6: Hocam niye
5: vermiyor? Aliti'ye kırmızı kart.
6: Hocam bir şey sorabilir miyim?
5: Evet.
6: Yani
4: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
5: Top yok. Şiddetli canım. Hareket.
4: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
6: Biz başka noktalarını arıyoruz herhalde.
4: Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
5: Top var mı? Yok. Eylem bak şimdi basamaktan
4: buradaki yürüyorum. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı ya. Mı denir?
5: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
4: Evet.
5: Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
7: Gol.
5: O da kendini yere attı.
7: Gol.
5: Faul.
4: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
5: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu. Vlahović'in de sol eli var mı? Yok, çekti oradan. Temas kesti. Arkadaki şişe bak.
4: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Aliti.
5: Gene Aliti abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun. Bu penaltıyı vermiyorsun.
4: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
5: Zorluyor. Bak şimdi yakalamış onu. Gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak. Çıkaracak sırtta. Gördün mü? Bayağı. Öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
6: Penaltı değil hocam.
5: Değil mi?
6: Değil. Bu da kural değişti. Normal mi?
5: Şimdi iptal ettiği gol mü?
4: Şimdi onu düşünüyordum.
5: Daha temiz. Buraya bakar mısın abi? Buna vermiyoruz.
4: Ya gol eğer orada çekme görüyorsa Ogun pozisyonunda, burada çekmenin ağababası var.
5: Neler var neler değil mi? Ver penaltıyı burada.
4: Dışarıda mı? Bir dakika ona bir bakalım.
5: Bilmiyorum,
4: da.
5: Dışarıda mı? Dışarıda.
4: Birisi dışarıda
5: ise penaltı, dışarıda ise frikik, içeride.
4: Ya burada ben işte var? Bir şey söyleyeceğim.
5: Burada karşılıklı var, çekiş var. Yani bir tek taraflı. Tamam. Adil olmayan bir mücadele yok. Karşılıklı iki tarafta birbirini çekiyor. Vlahović
4: de tam işte ilk goldeki pozisyon çekiyor. Gibi.
5: Nasıl?
4: Gol olması gereken pozisyon gibi.
7: İşte tabii, orada tabii, aynı.
4: Yani burada vermiyorsun hiçbir tabii, şey. Tabii, doğru.
7: Doğru.
4: Bak bu doğru.
3: Beşiktaş'ın şu anki gündemi kuşkusuz dün akşamki hakem kararları, kaybedilen Korendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından da bir açıklama yapıldı.
8: Beşiktaş, Korendon Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Siyah beyazlılar ilk olarak sosyal medya hesabından Trossard'a yapılan müdahaleyi paylaşarak "Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı" ifadesini kullandı. Beşiktaş kulübü daha sonra hakem yönetimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Korendon Alanyaspor maçındaki hakem yönetiminin Türk hakemliği için bir utanç vesikası olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. Bardaki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı. O karşılıklı mücadele içinde olduğu rakibinden sıyrılıp gol attı. Rakip oyuncu kendini süslü şekilde yere bıraktı diye Adnan Deniz Kayatepe golümüzü iptal etti. Vlahović ceza sahasına girmek isterken yaka paça düşürüldü. Hakem Kayatepe yine yaşananları görmezden geldi. Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz. Açıklamanın devamındaysa ne avantaj ne imtiyaz istiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz. Bu adaletsiz düzen değişene dek haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi.
3: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın önceki Fenerbahçe dönemlerindeki orta saha profilleriyle şimdiki orta saha profilleri arasında ciddi farklar gözlemleniyor. Bu konuyla ilgili sizler için bir analiz haber hazırladık.
9: 4. İsmail Kartal döneminde 7 maç geride kaldı. Fenerbahçe zaman zaman iyi performans sergilese de alınan sonuçlar ve ortaya konan oyun dönem dönem eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertlilere yüksek yoğunluklu bir hücum futbolu oynatan İsmail Kartal'ın bu sezon şu ana kadar aynı seviyeyi yakalayamadığı yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'nin oyunundaki en belirgin eksiklerin başındaysa pres ve topu geri kazanma süreleri geliyor. İlk 4 maçta kalesinde yalnızca bir gol gören Sarı Lacivertliler son 3 karşılaşmada 5 gol.

0: rol yedi. Bu değişim Fenerbahçe'nin rakiplerine bıraktığı alan ve zaman üzerinden de değerlendirildi. Son olarak bu konuya değinen isimlerden biri de Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut oldu.
1: Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Tarişka ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım.
0: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, oyuncuların geçmişleri ve kariyerleri düşünüldüğünde tarihin en dikkat çekici kadrolarından biri olarak gösteriliyor. Ancak 2026-2027 sezonundaki takım iskeleti İsmail Kartal'ın önceki dönemlerinden bazı önemli farklılıklar taşıyor. Bunların başında ise orta saha oyuncularının profili geliyor. Fenerbahçe'nin 2015, 2022 ve 2024'teki kadrolarında merkez orta sahada çift yönlü, baskıya katılabilen ve fiziksel yoğunluğu yüksek futbolcular öne çıktı. Teknik kalitesi yüksek 10 numaralarsa daha sınırlı rollerde kullanıldı. 2014-2015 sezonunda Diego Ribas, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin gerisinde kalırken 2021-2022'de Mesut Özil, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş da benzer bir rotasyonun içinde yer aldı. Fenerbahçe'nin rekorlar kırdığı 2023-2024 sezonunda ise İsmail, Fred ve Szymański'den oluşan dinamik orta saha üçlüsü önemli rol oynadı. Mevcut kadroda ofansif özellikleriyle öne çıkan iki isim Marco Asensio ve Anderson Talisca. İsmail Kartal iki oyuncuyu da dönüşümlü olarak 10 numara pozisyonunda kullandı. Ancak bu tercih teknik kapasiteyi artırırken ön alandaki yoğun presin sürekliliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Kartal'ın önceki dönemlerdeki dinamik orta saha yapısıyla bugünkü profiller arasındaki fark Fenerbahçe'nin oyunundaki değişimin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemlerden farklı orta saha profilleriyle nasıl bir oyun kurgulayacağı merak konusu.
2: Galatasaray Batrakov sonrası transferlere de hız kesmeden devam etmek istiyor. Gündeme gelen isimleri konuşalım biraz. İsmail Asar ve Matar Sarı takımda görmek istiyor teknik direktör Okan Buruk.
3: Galatasaray transferde iki Sar için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar kanat transferinde Crystal Palace forması giyen İsmail Asar'la prensipte anlaşma sağladı. Transferin önündeki en büyük engel ise İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisi. Palace'ın 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sar için 50 milyon euro talep ettiği belirtildi. Crystal Palace'ın ayrılmak istediği bilinen 28 yaşındaki futbolcu, Kırmızı Mavililerin ilk lig maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İsmail Asar için devrede olan takımlardan biri de Liverpool. Kırmızılar Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından kanat rotasyonunu Sar'la güçlendirmek istiyor. Okan Buruk ise Senegalli yıldızı sadece kanatta değil forvet alternatifi olarak da değerlendiriyor. Dünya Kupası'nda santrfor olarak görev yapan ve 4 gol atan Sar, kariyerinde 44 maçta bu pozisyonda forma giydi. 10 gol ve 7 asist üretti. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Pape Matar Sar. Sarı Kırmızılılar Tottenham forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray transferi orta sahada yaşanabilecek bir ayrılığa göre şekillendiriyor. Mario Lemina'ya gelen teklifler sonrası tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Gabonlu oyuncunun ayrılması halinde Pape Matar Sar'ın Galatasaray forması giymeye hazır olduğu belirtildi. Tottenham'ın Brentford maçında kadroda yer almayan Senegalli orta saha geride kalan sezon 37 maçta forma giydi ve 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
2: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında dün Eyüpspor'la Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Bu mücadelede tek gol izledik ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmayı kazandı. Maç sonunda da teknik direktörler mücadeleyi yorumladı. Basın toplantısını hatırlayacağız.
4: Kafa kafaya ortada giden bir karşılaşmaydı. Rakibimiz geçen seneki

0: kadrosunun birkaç güçlü takviye ile güçlendirirken geçen yıldan, hatta önceki yıllardan oturmuş üçlü formasyona uygun bir sistemi benimsiyorlardı. Tabii biz yeni bir takımız, birbirini yeni tanıyan oyunculardan kuruluyuz. Bugün oyuna giren sol bek oyuncumuz daha dün aramıza katıldı. Buna rağmen hazır bir takıma karşı kafa kafaya denk oynamak, oyunun bazı bölümlerinde baskıdan doğru çıkışlar yapmak bizim için önemli. Ama daha ligin çok başı, ligin boyu çok uzun. Biz bundan gerekli dersleri çıkaracağız. Yine söylüyorum, yeni bir takımız. Bu takım iyi yolda olacak. Top, yani futbola dair doğru yaptığı işler var ama bu doğru yaptığı işleri arttırmalıyız. Biz de bunun farkındayız. Ve bugün bu acıyı sabaha kadar, yarına kadar yaşayacağız. Sonra Alanya Spor karşılaşmasına da en hazır, en motive şekilde çıkacağız.
1: It was our game like we expected, like we expect all the games to be like that.
2: Bu tabii zor bir karşılaşmaydı. Beklediğimiz gibi aynı zor bir karşılaşmaydı. Karşımıza zorlu bir rakip.

0: bizdik. Ama tabii kırmızı karttan sonra bizi biraz zorladı rakip. Bizi geriye itmeye başladı. Ama bizim de taktiksel olarak rakibimizi kenarlara oynamaya zorladık daha çok. Ortalarla gelmelerini istedik onların. Zaten sonuçta 3 tane defans oyuncumuz var. Çok iyiler hava toplarında. O yüzden fazla da bir sıkıntı yaratamadı rakibimiz. Tabii sadece galibiyet değil beni mutlu eden. Bugün gol yemediğimiz için de gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarımız adına da çok mutluyum. Çünkü 15 saat otobüs yolculuğundan sonra buraya ulaştılar. Onları da mutlu ettik. Özellikle Fuat, Hansen ilk maçlarıydı. Kendi adlarına da çok mutluyum bugün.
1: Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'yi tek golle mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında teknik direktörler konuştu.
2: Bizim için iyi bir sonuç değil tabii ki de. Aslında maça iyi başladık. İlk 15 dakika 1-2 tane önemli fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Ardından ilk yarının son 30 dakikası çok kötüydük. İkinci yarı ise oyun değişti. İkinci yarıda o evimizde oynadığımız güçlü oyuna döndük. Maça iyi bir şekilde başladık. Baskı yarattık. Çok fazla fırsat yarattık ve bunları maalesef gole çeviremedik. Ardından yakaladığımız bir penaltı var ve bunu da gole çeviremedik. Aynı zamanda sonuçlandırmalardaki problemimiz devam ediyor. Orada pas hataları yaptık, yanlış kararlar verdik, gol fırsatlarını değerlendiremedik. Burada kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyordu. Rakipse yakaladığı ilk fırsatta golü buldu ama futbol maalesef böyle bir oyun. Kesinlikle çok daha organize olmalıyız ve fiziksel potansiyelimizi geliştirmek için gelişmeye devam etmeliyiz.
3: Tabii böyle maçlar ortada gider. Nitekim de zaten gol atanın kazanacağı bir maçtı. Tabi orada Göztepe'nin kaçırdığı penaltı ardından bizim attığımız gol de tabii ki bu futbol şansı da buna denebilir. Ancak yine söylüyorum çok iyi mücadele ettik. Göztepe'ye fiziksel anlamda cevap vermeye çalıştık. Ve zorlu bir deplasmandan da hele de Fenerbahçe'nin ardından Göztepe ki bu ligin 6-7 takımından ikisiyle oynadık. 6 puan almak bizim adımıza çok sevindirici. Tabii sürdürmeye çalışacağız bunu.
1: Avrupa liglerinden maç özetlerine bakacağız şimdi. La Liga ile başlayalım bu bölümü. Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi. Atletico Madrid bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve son anlarda sahneye çıkan isim de Giuliano Simeone oldu.
4: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli. Kanginli'yi çıkardı. Yulman şimdi uzaklardan deneme Luis Junior. Pobil içeri oynadı Pobil. Tekrar onda kaldı. Pobil kaleye doğru gol! Harika gol Pobil! Mark Pobil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Maçta açılışı süper bir golle yapıyor Atletico. Mark Pobil. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den Mikel Tadze. Çok süratli. Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor. gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart.

0: Mikael Tonzi. Mikael Tonzi, gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikael Tonzi. Villarreal geri döndü. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena ile. Baena aradan bıraktı. Simeone, gol! Simeone! Giuliano Simeone beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2.
1: Serie A ile devam edeceğiz. Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Ruben Amorim'in Milan'ın başındaki ilk karşılaşmasıydı bu.
2: Şimdi Luca Zuffelli işaretini verdi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine. Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden arka direğe doğru şut geldi. Top yanalarda. Yanalarda kalıyor top. Henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına kafa vuruşu arka direğe geldi. Okunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

0: Segway's in. Şıkçalım Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfa Josise! Sisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfa Josise.
1: Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını. Şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor. Rabio. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabio.
0: Mario Hira gönderdi. Rabio pasına isabet yok. Fitzcim. Fitzcim gönderdi aradan. Aliyu Enci. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fitzcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Omutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda. Net bir fırsat Abu Klal. Az önce oyuna giren Abu Klal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abu Klal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abu Klal. Yaptı ortasını, şimdi şut, gol! Müthiş gol! 90+3! 90+3 Adams! Muhteşem bir gol atıyor! Park bire indi, belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama muhteşem bir gol Adams'tan! Bir kez daha izliyoruz, işte bu duran top organizasyonu, orta böyle geldi! Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz. Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor. Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor. Ruben Amorim de öğrencileri kazanıyor.
2: Keyifli bir haberle daha devam edelim. İstanbul'a 4 yıl aranın ardından geri dönen Red Bull uçuş günü renkli görüntülerin eşliğinde yüz binlerce kişiyi de bir araya getirdi.
3: Red Bull uçuş günü 4 yıl sonra İstanbul'da düzenlendi. Caddebostan sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 8000 başvuru arasından seçilen 30 takım kendi tasarladıkları uçuş makineleriyle mücadele etti. Kostümleri, sahne performansları ve tasarımlarıyla hikayelerini rampaya taşıyan ekipler uç 2-1 anonsuyla kendilerini boşluğa bırakarak en uzun mesafeye ulaşmak için yarıştı. Organizasyonda Skibidoo takımı birinci oldu. Turtles Airlines 2. sırayı alırken Tavşan Kanı takımı ise 3. sırada kendine yer buldu. Uçuş serbest temasıyla düzenlenen organizasyonda Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu özel bir şova imza attı. Milli motosikletçiler bu kez yarış pistinden suya geçerek jet ski şovuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Bu isimlerin yanı sıra Ayhan Can Güven ve Kübra Dağlı da jüri arasında yer aldı.
2: Bu görüntülerle birlikte gün ortası bülteninin de sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Bizden hemen sonra spor gündemi programı A Spor ekranlarında sizlerin karşısında olacak. A Spor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo.
5: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: a Sport Radio. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı.

0: Artı İdefix'ten televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller Web Platformu'nun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Sabah Çorlu ve İbrahim Yavuz'la beraber yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Sabah Çorlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar yaptılar.
1: İyi yayınlar olsun. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar olsun. Beşiktaş ve Trabzonspor'un hafta sonu oynadığı mücadelelere değineceğiz. Fenerbahçe Lyon karşısında çok önemli bir karşılaşma bekliyor. Galatasaray'daysa sarlar üstüne bir transfer hareketliliği var. Özellikle Savaş Çorlu'nun sarı kırmızılı takımın gündemine ve transferdeki hareketliliğine dair neler söyleyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Ama Trabzonspor'la bir başlangıç yapmamız lazım. Bordo Maviller haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Muhammed Salah, Trabzonspor'un dünya yıldızı, attığı 2 golle ön plana çıkan isim oldu. Bordo Mavili taraftarlar onun vereceği skor katkısını çok büyük bir heyecanla bekliyordu. Savaş Çorlu 2 gol buldu Muhammed Salah. Daha fazlası da olabilirdi ve sanki önümüzdeki haftalarda neler yapabileceğini de çok net bir şekilde gösterdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
2: %100 katılırım. Geldiği zamanda da bunları yapmak için geldiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü daha fazlasını yapacağından da eminim. Hatta Kasımpaşa maçı ve Avrupa maçında da özellikle iki maçta da özellikle Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra belki istatistiklere baktığı zaman çok böyle net bir şey yoktu ortada. Hatta sosyal medyada Salah bu mu diyenler vardı. Ama Salah oyuna girdikten sonraki katkısını ve kalitesini gösterdi. Diğer taraftan baktığı zaman Avrupa maçında da keza aynı şekilde. Ve burada beklenen iki golü attı. İki tane de sayılmayanı. Oyun kalitesi, oyun aklı. Frans Varoş maçında tamamen oyunu Fatih Hoca Muhammed Salah üzerine koruduğu çok net gözüküyordu. Kasımpaşa maçında söylemiştim. Ayağına top aldığı zaman pas arayacak adam arıyor. Pası verecek adam arıyor, bulamıyor. Ama takım oyunu her geçen gün daha da artıyor. Konuşacak çok şey var. Güzel bir galibiyet. Muhammed Salah kalitesini gösterdi. Zaten bilinen bir kalitesi vardı. Ama dün akşam üzerinde top ayağına yakışıyor. Son vuruşlarda topu ayağına aldığı zaman pas vereceği kişiye. Yani oyun zekası yüksek bir oyuncu. Yaş olarak da baktığın zaman bana göre Muhammed Salah gibi oyuncu bizim ligimizde 2 değil 4 yılda oynar. Kendine bakan da bir oyuncu. Fakat hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi
1: bence
2: lazım.
1: Bence her yerde oynar.
2: Her yerde oynar.
1: Evet. Yani sadece bizim ligimizde değil.
2: Zaten bizim ligimizi bu kadar kısa sürede tanıması, bilmesi, alışması falan bence uyum sorunu da olmadı. O oyun karakterini ve kendi karakterinden de kaynaklanıyor. Hakemi konuşacağız ama hakemi konuşmadan konuşmayalım diyoruz. Onu mutlaka konuşacağız. Ben dün akşam üzerinde gecenin yıldızı Muhammed Salah da çok daha iyi olabilirdi. Ama iptal olan bir golü var ki bana göre çok yakışan bir goldü ona. Bir de o kart var. Hiç yakışmadı Alişan Salah'a. Yani sonuçta orada bazı futbolcular vardır. Bunu Beşiktaş maçında da konuşacağız. Trabzonspor maçında da. Penaltı almak isteyen. Bunu biliriz. Yıllardır o cambazlığı yapanlar var. Ama Muhammed Salah'ın buna ihtiyacı yok. O pozisyonda penaltı beklerken kendini böyle vodozlama atıp 3 takla atmıyor. Düşmemek için de bir mücadele veriyor. Ben keşke bu olmasaydı. Güzel bir galibiyet oldu. Galibiyete gölge düşürmeye çalışan bir hakem vardı. Hakem yönetimi vardı. VAR vardı. Her şey vardı. Ama en güzel şey olan VAR olan bence Trabzonspor'un kazanması ve güzel futboluyla Muhammed Salah'ın 2 gol atması.
1: İbrahim Yavuz, nasıl gördün Trabzonspor'u?
3: Ya şöyle, kolay değil tabii ki. Şimdi geçtiğimiz sezon daha çok işte genç ama potansiyel oyuncularla bir gelişim gösteren, çok kısa sürede gelişim gösteren bir takım ve işte olayda Folcarelli'de bu anlamda bu organizasyonun en önemli iki önemli parçası. Bunlar da değişime gitmesi ki kolay değildir. Yani Trabzonspor bu karşılaşmaya bir önceki seneden 5 tane farklı oyuncuyla çıkıyor. Yani neredeyse takımın yarısı ve bu çok kısa sürede olacak bir hadise değil ve diğer bir durumda Salah diye çok farklı bir oyuncuyla, yani var olan oyununuzu çok başka bir seviyeye götürebilecek bir oyuncu ama diğer taraftan da eğer Salah varsa onun üzerine de oyun inşa etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında biraz tehlikeli bir durumdur. Yani bir önceki sene oyunun bütününe baktığında o pozisyonda işte Zubkov vardı Salah'ın yerinde. Pina ile uyumuyla çok ön plana çıkmış.

0: yapmıştı hücum organizasyonlarında oyuna katkısıyla. Şimdi Salah başka bir oyuncu. Onun üzerine ister istemez sahada Salah varsa onun üzerine bir şey inşa etmek istiyorsun. Oyuncu psikolojisi de görür görmez ya ona topu vermek istiyor. Şimdi Onaçu'yla farklı bir oyun oynuyordun. İster istemez bunların biraz zamana ihtiyacı var. O konuda Fatih Hoca'ya hak veriyorum. Yani en iyileri de bir araya getirseniz o iş ancak zamanla halledilebilir bir durum. Ama dün akşam kritik bir karşılaşmaydı. Çünkü lige başlıyorsunuz, beraberlik devamında Avrupa'da kaybediyorsunuz. Burada yine bir karşılaşma ki ligin kadro kalitesi ve organize anlamında en iyi takımlarından biriyle oynuyorsunuz ve çok kısa sürede bunu halletmeniz de kolay bir hadise değil. O yüzden dün akşamki oyunun bütünü ve özellikle Salah'ın performansı ister istemez herkesi çok keyiflendirmiştir diye düşünüyorum.
1: Ne katacak sence Salah Trabzonspor'a?
0: Şöyle düşünüyorum ben. Yani Salah aslında bireysel anlamda ne katacağını hoş biliyorduk zaten ama net bir şekilde bunu kısa sürede o iştahı göstermesi en azından önemlidir. Yani biz sonuçta buraya oyuncuları yeteneklerine talip olarak getiriyoruz ama burada davranışları belirleyici oluyor. Onu bilmiyoruz. Genelde davranışları belirleyici olduğu için. Salah'ın davranışı da dün akşam çok sağlıklıydı. Yani çok istekli. Hatta ben şöyle yorumladım. Hani birilerine bir şey ispatlamaya gelen oyuncular gibi coşkulu ve istekliydi. Şimdi bu önemlidir. En azından onu gördü Trabzonspor ama onunla beraber bir oyuna ihtiyacı var. Bu kadar oyuncunun oyununa mahkum ederseniz bir takım o gelecek adına problem olur. Şu anki durumu anlayabiliyorum ama bu kadar kısa sürede Salah'ın üzerinden bir şeylerin halledilmesini anlayabiliyorum ama adım gibi eminim bundan sonraki süreçte işte Onaçu'nun da çok ön plana çıkacağı. Yani bir önceki seneden hücum organizasyonlarında oyunu bütüne yayan Trabzonspor oyunlarından dün akşam biraz daha hücum organizasyonları Salah üzerinden okunan bir oyun oldu. Ama bütüne yaydığınızda çok daha başka, çok daha güçlü ve hatta skorun dağıldığı bir Trabzonspor organizasyonu izleyeceğiz.
1: Şöyle bir durumu da var onun. Her maçı aynı şekilde oynuyor. Yani Liverpool'da evet. Da öyleydi. Lig kupasında ikilik alttaki bir takıma karşı da aynısını oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. Ve sakat değilse ki nazar değmesin ama sakatlanan bir oyuncu da değil.
0: Değil, fiziki.
1: Her maçı oynamak istiyor. Evet. Yani öyle bir profil. Bunun artıları eksileri nedir?
0: Ya artıları bir kere zaten hep şey denir değil mi? Yani bir oyuncu işte Osimhen de onu net görüyor. Eğleniyor oyuncu.
1: Evet, evet.
0: Keyif alıyor ki bu çok önemlidir.
1: Çok yani
0: teknik direktörün de aslında işini kolaylaştırır. Bu işin artı tarafı. Diğer eksi tarafı ya ben yaşayacağını zannetmiyorum ama genelde çok fazla oynama iştahı olan oyuncular. Osimhen biraz Galatasaray'da onu yaşıyor. Ben hani Salah'ın yaşayacağını düşünmüyorum. Çok o şeye yakın değil. Biraz her topu bana oyna şeyi olur oyuncuların. Çok sevdiğin zaman ister istemez arkadaşlarının der topu sana atmasını istersin. O Galatasaray'da biraz dikkat et. O Osimhen'i atma baskısı da hataya zorluyor oyuncuları. Atmaması gerektiği yerde de atıyor. Eğer Salah o davranışta olursa ya bana atın sürekli o iştahı öyle yansıtırsa tabii ister istemez arkadaşlarını hataya da zorlayabilir. Yani
1: bazen şu da olabilir.
0: Artılar eksileri oluyor.
1: Oyuncuda yani. Öyle bir davranış yoktur.
0: Yok.
1: Ama takım arkadaşları onu atmayı tercih
0: mesela
1: eder.
0: Mesela bizde oldu. Ben bek oynadığımda önümde ofansif becerisi yüksek oyuncu olduğunda ona şunu diyordum. Gelme. Yani sen diri kal orada, senin becerinle biz de iş halledelim. O şimdi oyun değişti, öyle bir gelmeyi evet. Çok kaldırmıyor ama genelde oyuncular onu yapabiliyor. Mesela ya ben senin problemini de hallederim, sen çünkü bireysel anlamda o kadar olmayacak işleri çözüyorsun ki ya işin atletizm tarafını biraz bize bırak, sen burada diri kal düşüncesiyle sürekli onunla buluşturuyorlar. Evet, değerlidir, kıymetlidir, güzeldir ama çok mahkum kalırsan o ilerisi adına seni sıkıntıya sokar ya. Çünkü her zaman da olmayacak o oyuncu. İster istemez doğru. Dinlenmeye gereken zamanlar da olacak yani.
1: İkinci maçında ikinci golünü atmış oldu. Yani iki gol buldu. Osimhen iki maçta dört golle öne çıkıyor ki zaten krallık yarışında bir ciddi aday. Salah da sezon sonu sence gol kralı olarak görme ihtimalimiz var mı?
2: Ya çok büyük rekabet olacak bir defa. Bunu lig başlamadan söyledik. Öyle oyuncular geldi ki ligimize bu sezon.
1: Ben Salah'ın gol kralı olacağını düşünüyorum. Peşinen söyleyeyim. Neden biliyor musun? Osimhen'den daha çok maç oynayacak çünkü.
2: Bu nazar değmesin, az önce söylediğin şey çok önemli. Evet. Çünkü maç ayırt etmeyecek. Kupa maçı, lig maçı, Avrupa maçı hep oynamak isteyen bir yıldızdan bahsediyoruz. Yıldızlar bazen maç seçebilirler. Bazen maçtan kaçabilirler. En büyük sıkıntı bu olabiliyor takımlarda. Ama bunu Muhammed Salah için söylemeyiz. Muhammed Salah gol kralı için ciddi bir adaydır. Baktığımız zaman rakiplerine de Osimhen var. Yine takım arkadaşı Onaçu var. Fenerbahçe'ye yeni transfer yaptı. Beşiktaş yine Vlahovic'i aldı. Dolayısıyla rakipleri de oldukça iyi. Bu rakiplerin böyle olması ve Trabzonspor'un böyle bir oyuncuya sahip olması, besleme adamla değil de aslında baktığı zaman Muhammed Salah üzerine kurulan bir oyun var Trabzonspor'da. Fatih Hoca da akşam açıklamalarında aslında çok güzel şeylere değindi, böyle yıldızlık. Ben de biraz yıldızım, sen daha büyük yıldızsın gibi. Takım oyuncuların hepsi bunu biliyor. Her geçen gün takımı tanıdıkça ben Muhammed Salah üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Gol atma, her maçta gol atar oynayabilir mesela ben. Yani maçtan önce bu maçta Muhammed Salah gol atabilir diyebiliriz. Çünkü istiyor, şans buluyor. Hani ne katledin? Kalite kattı. Trabzon'a renk kattı. Oyun aklı oldu. Çok şey kattı. Yani baktığın zaman şimdi dünkü maça bakıyorum, Trabzonspor tribünlerinde hemen hemen neredeyse formasız taraftar yoktu. Yani bir en önemli katkılarından bir tanesi o. Ligin ilk haftası evet tribünler genelde, ama bu tribün desteği ligin sonuna kadar devam eder. Trabzonspor yarışın içinde mutlaka olacaktır. Olmalıdır da, olması halinde o tribünlere baktığın zaman artık her iki kişiden bir tanesinin üzerinde forma görebiliyoruz ki bu Muhammed Salah forması olma şansı çok yüksek.
1: Evet.
2: Yani bunu saha içindeki olay saha dışına da yansıyor. Ben de senin gibi gol kralı olabileceği ihtimalini veriyorum ama rakipleri bu sene çok olacak. Çünkü baktığın zaman dört takımda da, hatta Başakşehir'e de buna katalım. Bir şey var. Evet, gol kralı olmasını bekliyorum dedin ama lütfen ve lütfen bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu maçları bize seyir zevkini yüksek şekilde izlettirmek için hakemlerin adaletli kararlar vermesi lazım.
1: Nasıl gördün hakemi?
2: Rezil gördüm. Ben Fransa-Varoş maçında da rezil bir hakem görmüştüm. O maçta söyledim, Trabzonspor evinde oynayan bir takıma karşı bu kadar sertliğe mücadele, yani müsaade eden bir hakem hiç görmemiştim. Dün akşam üzerinde de özellikle maç içinde penaltı pozisyonu, Muhammed Salah'ın pozisyonunda sana göre penaltıdır, bana göre değildir. Ama bu sarı kartı veriyorsan ligde herkese vermen lazım. Daha ağırlığını yapanlar var. Atanlar, takla atanlar. Bu pozisyonda iyi niyet var. Sen hepimiz sahanın içinden gelen İbrahim var. Orada ben atayım da penaltı alayım derdinde değil ya bu adam. Sen sarı kart gösteriyorsun. Hakemlerin vücut diline bakalım. Gösterdiğin adam Muhammed Salah. Karşındaki hakeme bakıyorsun sana böyle. Bakıyor böyle vücut dilinde sana, sanki kart gösterdim. İlk kart gösteren ben olayım gibi yani. Biraz daha dikkat etmeli lazım. Bu var. Bu maçın hakemleriyle, bu VAR hakemleriyle böyle birinde yerli, birinde yabancı. Tamamen yabancı olsun ben ya. Bak abi, büyük maçlarda net söylüyorum, son söylüyorum. Bu hakemler bu yönetimi giderlerse büyük maçlarda ligin kaderini belirleyecek maçlar var ya, tamamen yabancı olması lazım abi. Şu anda ikinci haftadayız. Geçen hafta Fenerbahçe, bu hafta Beşiktaş, Trabzonspor. Ya bu kadar ligin kalitesi olsun, ligin kalitesi olsun, iyi oyuncular gelsin. Bu iyi oyuncuları ayrıcalık tanıyın demiyoruz. Ama bazen de
1: hani bazen, bir hafta yabancı var, sonraki hafta yok.
2: Onu anlamak mümkün değil.
1: Evet.
2: Bu nereye gidiyoruz işte?
1: Aşı yani? Da olabiliyor mesela. Yabancı varın hiçbir şekilde hakemi izlemeye çağırmayacağı bir pozisyon için yerli hakemler çağırabiliyor. Bu hafta örneğini gördük.
2: Bunu neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Mesela Beşiktaş'a geldiğimiz zaman konuşacağız. Beşiktaş maçında Oğun attığı golde hakem pozisyona çok yakın. Çocuk daha golü sevinci yaparken düdüğü duyuyor orada. Düdük gelmeden elini kaldırıyor orada.
1: Ayrıca konuşacağız.
2: Orada çok dikkat etmeleri lazım. Yerli hakem, yabancı hakem, VAR hakemi. Yani bu neye göre, bu çifte standart nasıl olacak bilmiyorum ama tekrar söyleyeyim. Bu yabancıları, bu kaliteli oyuncuları bulamayız bak. Bulamayız yani. Biz adaletli bir yönetim sergileyemezsek, yerlisiyle yabancısıyla söylüyorum, bu oyuncular bir daha gelmezler. Herkes diyorlar çok büyük paralar. Hayır. Buraya geliyorlar. Burada sen sezon boyunca atıyorum 30 tane kart görmüşsün ya da 10 tane diyelim, çok belki oldu. Ama buraya gelip daha ilk haftada kart görürsen, ligin gidişine göre hakemler ya bu adam yıldız, buna ben de kart göstereyim ya da buna tolerans tanımayayım. Demiyorum tolerans tanımayın diye. Ama o sertliğe karşı bazı oyuncuları korumak lazım. Önümüzdeki günlerde daha da farklı şeyler olur.

0: ülke olarak. Yani hakemin yeterli olduğunu söylemiyorum. Hakem tabii ki yetersiz oldukları bölümler var ama senin işte atıyorum zeminlerin kadar hakemlerin kötü, statların kadar, işte kadro planlaman kadar kötü, ekonomik anlamda yaşadığın sıkıntılar kadar kötü. Sezonun henüz ikinci haftasında 4 tane kas sakatlığı yaşayan bir takımın antrenörün yanlış planlama yapması kadar kötü. Yoksa öteki taraftan başka türlü keşke şey olmamış olsaydı. Yani mesela VAR ekstra bir durum kattı bu işe değil mi bizde? Yani hani bu kadar insanına güvenmeyen bir topluma bu VAR hadisesi pek olmuyor. Çünkü çizdiği çizgiye de güvenmiyor ya abi. Şimdi oradan ve bunu teknik direktör dile getiriyor. Bana bu çok sağlıklı bir hadise gelmiyordu. Eskiden yanlış yaptığına bir şekilde ikna oluyorduk ama şimdi artık yanlış yapmadığına ve hatta VAR'daki hadiseye de güvenmez olduk. Yani bu bize çok uygun bir durum değil. İngiltere'de de VAR çizgisi de çekiyor çizgiyi, konu kapanıyor. Ama sende o çizgi çekiliyor. Devamında ben Burak Yılmaz'dan duyduğum için söylüyorum. Yani offside Fenerbahçe maçında çizilmiş çizgiye ve offside kararı verilmiş, bana göre değil dedi. Şimdi bunu dediği an artık bu saatten sonra hiçbir şey konuşamazsınız. Yani sana göre bana göreye geldiği zaman bu iş işin içinden çıkamaz. Yeterli ya demiyorum ama senin futbolcuların kadar yetersiz, senin teknik direktörlerin kadar yetersiz. Yani hakemlere harcadığın bu öfkeyi, enerjiyi keşke futbolcuna, idarecine, taraftarına kadar, taraftar için de geçerlidir yani. Bugün Trabzonspor taraftarı Salah için oraya geliyorsa orada bir sorun var yani. Her zaman gelecek. Salah olduğunda da gelsin ama Salah yoksa gelmiyorsa orada sende de sorumluluk var. Yani sen de taraftar olarak şapkanı önüne koyacaksın. Hakem eleştirisi kadar önemlidir yani. Salah gelmesin demiyorum, gelsin ama Salah yokken de olsa. Çünkü ben öyle gördüm. Geçer. Ben Trabzonspor'a karşı orada gördüğüm o stadyuma gitme, ben hiç boş hatırlamıyorum. Ama son zamanlarda taraftarı da bu konuda tembelliğe ittik. Yıldız varsa gelirim, yoksa öyle bir şey yok. Var mı yani?
1: Ama onun için kombin alıyor, onun için loca alıyor, onun için kulübe para harcıyor. İşte abi benim... sadece Trabzonspor için değil bu.
0: Galatasaray için söylüyorum.
1: Galatasaray bir hazırlık maçı oynadı. Normal şartlarda iki tane transfer olsaydı orada 50 bin kişi olurdu. İşte 35 bin kişi de kaldı. Taraftar ister, taraftar Yıldız futbolcu ister. Yani Muhammed Salah
0: olmasın üzerinde... demiyorum abi. Söylemek istediğim şu. O aidiyeti artık o taraftar kültürünü oturtman lazım. En alt ligden en üst lige. Şampiyon olsan da küme düşsen de o farklı. Tabii ki yıldızı istersin, başarılı olmayı istersin ama o aidiyet öyle bir şeydir. Niye bu Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde, yani üst düzey ligleri de geçiyorum, ortalama liglerde de bakıyorum, dolduruyor stadı. O Salah yok orada mesela. Senin tanıdığın oyuncular yok. O kulübe olan aidiyettir yani. O kültürü oturtman lazım. O zaman o iş şeye dönüyor. Taraftarı varsa yönetici de o zaman farklı bir dille. O zaman oraya acayip bir rakam koyar abi. O da der ki sen de bu rakamla bunu satın alabilirsin. O işin içinden çıkamazsın. Yani hakem konusu bu maalesef bitmeyecek bir durum. Yani biz oyuncuyken de maalesef biz de o dili kullanıyorduk. Sıkıştığımızda bize mikrofonu uzattıklarında bu hakemlerle bu iş olmaz diyorduk. Böyle
1: maalesef. Ama şu anda yani çok gelişti yani. Teknoloji gelişti. VAR diyoruz, çizgi diyoruz. Çizgi birine göre hemen sağ, bir dakika geçmeden çizgi geçiyor. Bazen bakıyoruz 90. dakikada o çizgi çiziyorlar.
0: Niyet okuyoruz Savaş abi.
1: Ama niye?
0: Niyet okuyoruz. Çizdi o çizgiyi.
1: Tamam.
0: Şimdi kulüp üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi o çizilen çizgiye inanmak zorundayız. Eğer niyet okursak...
1: Niye geç veriliyor? Bazen mesela hemen veriliyor. Bazen o pozisyonun üzerinden 10 dakika geçiyor, ondan sonra veriliyor. Niye bu kadar mesela? Bu teknoloji bu kadar günümüz çağında. Bazen hemen 1. dakikada çizgiyi çiziyorlar. İşte bazen
0: biz,
1: de 15 dakika
0: nerede
1: sonra.
0: Şeyi kaçırdık biliyor musun? Çok özür dilerim. O treni kaçırdık biz. O Fırat Aydın Uslar, Tugay Kaan Numanoğlu'lar bir ara bir bıraktırıldı ya. O an bir acil bir... Ne olduğunu kimse bilmedi. O gün bence herkes ayaklanacaktı. Bu insanlar niye bıraktırıldı? Ne oldu? O gün o problemi ortadan kaldıracaktı. Sonra niye geldiklerini de öğrenelim.
2: Hakemler için herkes ayaklanmaz zaten.
0: İşte ayaklanması lazım. Oyuncunu koruduğun kadar hakemini de koruyacaksın. Taraftarını da koruyacaksın. Hepsini. Öyle. Gitti mi Bahattin Duran, Tarık Ongun, Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na gittiğinde bizim çocuklar diye gönderdin mi? Kimse gitmedi. Gitti mi mil takım? Mil takım gitmezken onlar gitti. Nereden onlara dedim bizim çocuklar? Böyle olmaz yani. O gün onların yanında ol. Giderken onlara da bizim evet, çocuklar.
1: Kim olacak yanlarında? Kim olacak yanlarında?
0: Biz olacağız abi.
1: Ya onlar kendi aralarında hakem sahada çoğunda iki defa dayak yedi. Yani bunu hatırlatmak istemem ama kendi aralarında kendi bir meslek. Benim mesela Kerem'e burada bir yanlış yapılsa yani sokakta dışarıda birisi diyor ki Kerem şu takımı diyor. Bu bilmem ne düşmanı. Hayır öyle değil kardeşim. Son derece beyefendi. Hepinizin tuttuğu bir takım vardır. Adaletli bir adam diyorum. Orada bana da şimdi o hakem Halil Umut Meler.
2: Sokakta bunu yaşıyor galiba.
1: Ya zaman zaman yaşıyoruz abi. Sokakta, kafede. Ya bunu yaşamıyorum diye yalan söyler yani. Sen de yaşamıyor musun? Hepimiz hakkında bir yorumlar yapılıyor. Hepimiz hakkında bir şeyler söylüyorlar. Şimdi orada Halil Umut Meler böyle bir harekete maruz kaldı. Hiç olmamasını istediğimiz bir hareket. Diğer taraftan yine bir hafta önce başka. Bu kendi hakemler ne yaptı kendi aralarında?
0: Abi o...
1: Hakemler Birliği ne

0: yaptı? Hakemlerin kendi başkanları ne yaptı abi? Hiçbir şey yapmadılar. Ertesi hafta bir hafta mıydı ara verdi? Bir hafta maçı çıkmış şeydi. Ara verildi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Sonrasında devam. Bir hafta olmadı bile yani. O zaman ben savunalım. Ama bu yönetimi savunacağım.
2: O zaman...
0: Ben bunu neyini savunayım abi? Akşamleyin şahane bir gol atıyor. Offside çizgisinden gol verilmiyor. Çizgi de hep söylüyorum bu çizgi teknolojisi neye
1: Salan
0: göre?
1: Salan golü mü?
0: Salan golünde. Şahane bir gol.
2: Abi şey değişti. O çizgiyi değiştik. Aynı golü Trabzon 90 artıda yedi ve hakem golü verdi ya da farklı bir durumda.
0: O da oluyor.
2: Şimdi orada şöyle bir standart olur yani. Şimdi santimle değil mi artık VAR protokolü ne diyor? Santim de olsa ver diyor. Ben doğru bulmam. Oyunun biraz bu kadar da dokunma bırak. Eğer %100 eksik bir şey varsa müdahale et. Öndeyse ama bu santimlerle falan oynama. Bırak yani bu kadar müdahale. Hoş ben buraya VAR'ın hiç gelmemesi gerektiğini düşünüyordum en başından beri. Çünkü insana güvenmeyen birine istediğin kadar çizgiyi her şeyi doğru. Ben sana güvenmedikten sonra hiçbir anlamı yok o bahsettiğin.
1: Sisteme de güvenmiyor ki insanlar.
2: Sisteme insandan bahsediyor.
1: Elektronik sisteme.
0: Tamam şimdi onun önüne geçti.
2: Şey ya insan yapıyor o çizgiyi ha, de orada birinin yaptığı.
0: İkinci yarıya...
2: Yabancıya da inanmıyor mesela. Enteresan geçen gün arkadaşım dedi ya gördün mü dedi. Ben merak ettim bir baktım Macaristan. Mesela ne olabilir dedim ya. Yani Macaristan'da bu adam delirmiş yani o acayip de bir Galatasaray düşmanlığı var. Ya da Fenerbahçe düşmanlığı var. Adam da diyor ki yıllardır ya bana bir Türkiye'den bir görev gelsin de ben bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın bir canlı okuyayım şu VAR'da. Ya yapabilir mi sence? Ya onlar insana güveniyor. O niye vermiyor biliyor musun abi yabancı hakem orada? O diyor ki hakem de hata yapacak. %100 net bir şey görmeden seni oraya çağırmıyor. Doğru ya da yanlış. Yani.
1: Yabancı varlar zaten böyle pozisyonlara çok aşırı vermiyor. Girmiyorlar. Bizde de özellikle büyük takımları tutan taraftarlar, yöneticileri, teknik direktörleri, oyuncuları ve yorumcuları böyle bir şey olmamalı ama var yorumcuları her şeye faul, her şeye penaltı, her şeye sarı kart, her şeye kırmızı kart istedikleri için Türkiye'deki hakemlerimizin yani Türk hakemlerden bahsediyorum VAR uygulamasıyla yabancı hakemlerin VAR uygulaması arasında bir fark oluyor.
2: İşte bizdeki yani problem...
1: Dört büyük takıma mesela lehine verilebilir bir yerden verilebilir bir pozisyon. Yani kimse yanlış anlamasın ama Fenerbahçe'nin kazandığı evet. penaltı mesela bu hafta. Evet. Yabancı VAR olsa hayatta ona ver. Çağırma ihtimali sıfır.
2: Hayatta vermez. Ben sıfır aynı yani. Fikirdeyim. Çünkü tamam. O şuna inanıyor. Ya o da hata yapabilir. Yani o yani tamamen onu asıl hikaye şu. Biz de özellikle yerli yabancı fark etmez. Hakemleri şu duruma soktun. Yöneten VAR'a teslim ediyor. VAR'daki diyor ki aman diyor. İkisi de aslında başına iş almak istemiyor. Ya burada müsaade edeceksin. Yani futbolcu pas hatası yapıyor mu? Teknik direktör oyuncu değişikliği hatası yapıyor mu? Bak %100'lerden tabii ki %100 hata yapın. Ama ufak tefek hataları da müdahale edin. Bırakın hakemler yönetsin. Sen hakemden aldın. VAR yönetiyor artık Türkiye'de maçı. O yüzden yabancı bir VAR geldiği zaman o alışık değil. İngiltere'de yapılmıyor mu bizde yapılan
0: bizde
2: hatalar?
0: Bizde VAR daha uygulamaya konulacağını çıktığı andan itibaren bir şey. Bizim ligimizde, bizim bu hakemlerimizde biz VAR'ı da botlarız, VAR'ı da konuşuruz demiştim ben o günü. Bugün hala üzerinde bak aynı şeyi konuşuyoruz. Şimdi mesela devre arasında çipli top yetişebilir muhabbetleri var. Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda çipli topu hiç tartıştık mı? Ama biz vallahi onu da tartışırız. Biz burada çipli top bize gelse biz onu da tartışırız. Onu da bir şey buluruz. Abi bizde iyi gitmeyen bazı şeyler var. Hakem yetişmiyor. Nasıl ki son yıllarda futbolcu yetişmiyorsa Türkiye'de hakem de yetişmiyor. Hakemler ya sen anlatıyorsun şimdi de ben mesela bazen bakıyorum iyi niyetlisin. Abi hakem de iyi niyetli olacak. Hakemler de iyi niyetli değil ki. Sen orada VAR'a çağır dedin Fenerbahçe maçında.
1: Beşiktaş... İbrahim Yavuz'un iyi niyetli olduğunu biliyorsun da hakemin kötü niyetli olduğunu
0: hepsi için değil.
1: Ya nereden?
0: Hepsi için değil. Abi, bazı mesela tanıdığım hakemler var. Bak, isim vermeyeceğim. Bazı tanıdığım hakemler var abi. Özel hayatında mükemmel. Dört dörtlük. Otur sabahlara kadar muhabbet et. Ama sahada bir bakıyorum o hakem değil ya. Değil. Ama sorsan hiçbir şekilde etkilenmiyor sağa çıktığı zaman. Etkileniyorlar abi. Bir şeyden etkileniyorlar. Şimdi burada...
1: Ya etkilenirler. Trabzonspor Başakşehir'i yenmiş. 2-1. Güzel maç olmuş. Salah 2 tane gol atmış. Evet verilmeyen gol var, tartışmalar var ama
0: sarı kart var.
1: Biz 15 dakikadır eğer hakem tamam. konuşuyorsak böyle bir maçtan sonra, böyle bir galibiyetten sonra, Salan Sitkan'dan sonra hakem etkilenir.
0: Tamam sen ki. Mesela bir hakem Fenerbahçe'yi söyledin, VAR'a çağırmaz evet. dedin. Sen de yine VAR'la ilgili bir şey söyledin. Ben de diyorum ki, yani Beşiktaş maçından kısa bir şey. Oğun iptal edilen golünde niye VAR çağırmadı?
1: Niye çağırsın?
0: Niye mi çağırsın?
1: Evet.
0: Adam eli burada... Eli burada kim?
1: Tam niye çağırmadı? Orta yakasından tutuyor onu.
0: Nerede tutuyor ya?
1: Yakasından
2: bak,
1: tutuyor.
2: Bak abi çok basit bir şey aslında. Bak, ya bak şahane bir örnek. Bak
1: artı bir şey
2: de bu işi yorumluyorsun.
0: Tamam, bir dakika ben bir şey yakaladım. Ben bir şey yakaladım. Bunu da anlatacağım. Ben bir şey
2: yakaladım da. Ortak noktada buluşamadığınız.

0: bir konuda hakem de aynı hatayı.
1: Ben buluştum. Yani. Ben buldum oradaki olayı. Bak şimdi tekrardan az önce yayına gelmeden önce sardım. Hakem Adnan Deniz Karakoğlu'da Kayatepe pozisyona yakın. O pozisyonda elini attığında düdük çalıyor. Düdük çaldıktan sonra VAR karışamıyormuş mesela.
2: Evet.
1: Orada o düdüğü niye bu kadar hızlı çalıyorsun be kardeşim?
2: Faulü gördü, çaldı. Faul olduğunu düşündü.
1: O zaman her şeyde bu kadar hızlı olsunlar. Her şeyde bu kadar hızlı olsunlar. Niye burada? Ya bak o, bir bak, az önce penaltı alan bazı pozisyonlar değil mi Salah? O da burada savunacağım. O normalde baktığı zaman bizim cambaz oyuncularımız gibi değil. Japonlar, Koreliler, ben orada futbolcularla, gazetecilerle çalıştım. Çok son derece beyefendi ve doğru insanlar. Orada o penaltıyı, şey, golün aldıktan sonra faul yapmadım diyor pozisyonda. Bilmiyorum, ben orada futbolcunun yapmadım diyorsa gördüğüm görüntüde sert bir darbe çekme görmüyorum orada. Görmüyorum abi. O pozisyon çok rüzgarlı. Eğer onun üzerine yapıyorsa bu pozisyonlar...
2: Sadece bir açıda görünüyor. Sadece bir açıda. İkisi de evet birbirini tutuyor gibi. Sonra o yakadan bir savuruyor.
1: Adnan Deniz Kayatepe'nin bir pozisyonda olan...
2: Lakin bütün pozisyonlar, yani bütün açılardan pozisyon da net görünmedi zaten. Burada da VAR protokolü diyor ki hakemin kararı geçerli kardeşim.
1: Tamam. Ama niye bu kadar hızlı? Niye bu kadar hızlı düdük çalıyor düdük ağzında?
2: Düdük çalmasaydı belki de faul olan bir pozisyon gol olacaktı.
1: O zaman
2: hakem
1: çağırabilirdi.
2: O zaman çağırabilirdi. Pozisyona düdük
1: o zaman
2: çalmıyor.
1: Çağırabilirdi.
2: VAR'dan da çok net bir şey görünmüyor ve gol oluyor.
1: Ben bu konuda asla şey ikna olmayacağım. Şey, çünkü bazen
3: İran'da,
1: yan hakemler ne
3: İran'da
1: diyor?
3: İran'da İsmail Kartal'ın basın toplantısı var ya, bir oraya bakıyor bir buraya bakıyor. Ben de bir sana bakıyorum.
1: Yani, İbrahim
2: tenis maçı
1: şey diyor ya. Bazen yan hakemler bir pozisyonda bayrağı kıracakmış gibi sallıyorlar böyle. Bazen de bakıyorsun çok naif bir şekilde. Bazen bir bakıyorsun pozisyonu devam ettiriyor. Bazen de aynı anda ofsaydı kaldırıyor. Dün akşamki orada Adnan Deniz Kayatepe'nin söylediği pozisyon yakın olması ve o pozisyonu hemen düdük çalması VAR'ı engelledi. Sen belki çalmasan orada. Bekle.
2: Hadi çıkalım şu muhabbetten. Evet, zaten abi. Konuşacağız Beşiktaş maçını ilerleyen dakikalarda.
1: Trabzonspor sonuçta
2: epey dolmuş.
1: Trabzonspor geçen haftaki
2: performansı.
1: Yok, ben hakemlerin dolayı genel performansında. Sadece Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş lehine aleyhine. Ben orada
2: bizi ilgilendirmez orada, canım takımlar. O ayrı konu.
1: Ben Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı. Evet. Başakşehir de iyi mücadele etti. Başakşehir'in ben daha önce 5. şampiyonluk adayı olmasa da ligde 5. takım olarak çok net gözüküyor zaten. İyi takım yapmışlar. Nuri Hoca ile iyi şeyler yapmaya da devam edeceklerine inanıyorum. Ama Trabzonspor'un şu galibiyeti Fenerbahçe maçı öncesi bence iyi bir galibiyet oldu ki ben Trabzonspor'un turu geçeceğine de çok net inanıyorum yani.
2: Çok kısa bir yorum. Evet, Ferenc Oroş revanşına dair. Yani şöyle Yavuz'dan da alayım. Fabinho'nun Trabzon'a geliş görüntülerini.
4: Ya genel olarak aslında Trabzonspor'un bence analiz etmesi gereken hadise şuydu. Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor hücum organizasyonları konusunda çok problemi olan bir takım. Tam tersi aslında en zengin olduğu hadise Trabzonspor'unuydu. İşin takım savunması kısmında Trabzonspor'un problemi vardı. Bence bu sene yine halletmesi gereken hadise. Dün maçta da çok fazla o anlamda problem yaşadı Trabzonspor. Karşı karşıya kaldığı pozisyonu hatırlayalım. O stoper pozisyondaki oyuncunun o kayarak girdiği müdahale. Ya takım savunmasında Trabzonspor'un yaşadığı sorun devam ediyor. O işi halletmesi gerekir ki Fenerbahçe maçında da ligin bütününde de en çok ihtiyacı olacak hadise o. İlk maçı unutmayalım. O kenarda ortayı yapan oyuncu herhalde 10-15 saniye orada tek başına kaldı. Yani arkadaşı orada mücadele ederken birinin ona yardım etmesi gerekiyordu ve orta oradan geldi, Trabzonspor golü o öyle yedi. Yani aslında sezon bütünüyle alakalı bir durum. Trabzonspor'un önce halletmesi gereken hadise işin takım savunması kısmı. Eğer deplasmanda bu işi halledebilirse, ki ben de seninle aynı fikirdeyim abi, yani geride olmuş olmasına rağmen orada Trabzonspor'un ben işin savunma kısmını hallederse çok rahat kazanacağını düşünüyorum.
1: Orada da skandal bir hakem hakem vardı. Vivo'ya göstermiş olduğu kırmızı kart maçın 90 dakikasında bu kadar evinde bu kadar sertliğe karşı mücadele eden bir takım ben hiç görmedim son yıllarda.
2: Fabinho'nun açıklamaları var. Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, Salah'la yeniden aynı takımda olmak özel bir duygu dedi.
5: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade. Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim. Ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem
6: hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle, tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
2: İbrahim Yavuz mutlaka Trabzonspor orta sahaya 6 numara takviyesi yapacaktı. Hocanın da açıklamaları bize bunu zaten söylüyordu. Fabinho geldi. Nasıl yorumlarsın?
4: Şimdi biraz daha oyuncu, bireysel oyuncu kalitesiyle problemi ortadan kaldırma düşüncesi. Şimdi geçtiğimiz sezon oradaki oyuncu profiline baktığında biraz daha genç, atletik oyuncularla hem Folcarelli ile hem de Olay ile Trabzonspor o işi hallediyordu. Bu sene şimdi Fabinho transferi bize tamamen artık yani bireysel anlamda oyuncu yeteneği. Çünkü atletizm olarak işte 32 yaşındaki o bölgeden gelen oyuncuların genelde fiziksel olarak biraz geride olduğunu burada deneyimledik. Hepsini bir araya getirdiğinizde daha çok becerisine, evet savunmanın önünde merkez orta saha gibi oynayacak ama daha çok becerisine muhtaç olacağımızı düşünüyorum. Yani onun atletizminden çok, hani çok koşan, o sertlikle problem çıkartan oyuncudan çok daha fazla deneyimiyle orada savunmanın merkezinde o problemi ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Ya Trabzonspor aslında genel olarak geçtiğimiz sezonla bu sezon şeyde de değişime gitti. Oyun düşüncesinde de mesela Malinovski de böyle bir oyuncu değil mi? Becerisi, yaşı ilerlemiş ama beceri anlamında, uluslararası deneyimi anlamında önemli bir oyuncu. Şimdi Fabinho da böyle bir oyuncu. Bir önceki seneye git, bambaşka iki oyuncuyla. Oynanır mı? Oynanır tabii. Şahane organizasyon çıkar. Ama bunların hepsi, Fatih Hoca'ya katıldığım konu biraz uyumla ilgili biraz zamanla alakalı bir durum. Fiziksel demiyorum. Beraber oynama alışkanlığı uyumu. Bizimkiler biraz teknik direktörler hani fiziksel durumu sürekli işaret ediyorlar. Ben onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık fiziksel anlamda şey yok. Kerem, zaman yok. Yani zaten oyuncular dinlenmiyorlar ki, 10 gün sonra tekrar topluyorsun oyuncuları. Dünya kupasıdır, şusu busu. Artık oyuncuların eskisi kadar dinlenmeye zamanı yok. Zaten bir oyuncu 10 gün dinleniyorsa tekrar kendini yenilemesi bir 10-15 gün içerisinde oluyor. Yani eskisi kadar bu kadar uzun süre oyuncuların dinlenmeyle ilgili bir zaman olmadığı için daha kısa sürede hallediyor. Yani Trabzonspor isim anlamında, bireysel anlamda, oyuncu kalitesi anlamında bu sene başka bir şeye talip oldu. Ve ister istemez bu kadar önemli oyuncuları bir organizasyonun içinde gördüğünüzde hemen talep ettiğiniz şey nedir? Lig şampiyonluğu, Avrupa'da gidebildiğimiz kadar yere kadar gidelim düşüncesi.
2: Savaş Çorlu.
1: Başlangıçta söyledin ya, tam olarak hazır olması halinde artı olarak Fatih Hoca'nın işini bayağı bir rahatlatacaktır. İhtiyacı olan bir transferdir. Çünkü Olay gibi bir oyuncuyu çok ciddi bir meblağda sattığın zaman böyle bir oyuncuyu Trabzonspor bekliyordu. Sürekli olarak da bunu ifade ediyorduk. Eğer uyum sorununu bir an önce çözebilirse, hazır gibi gözüküyor, çok artı şeyler yapacağını düşünüyorum. Ben o zaman Fatih Hoca'nın 2-3 haftadır sürekli değişken bir 11'i var. Dün akşam mesela Fenerbahçe maçına göre değişiklikler yaptı. Muçi'nin mesela o Salah'la bir gol öncesi aldı.
4: İadesi müthiş değil mi abi?
1: Müthiş. Müthiş yani.
2: Salah da o şekilde 100 tane top alsın, 90'ını atar.
1: Bak işte bu kadar.
4: Çok özür dilerim abi. Bir kısa bir şey söyleyebilir miyim?
3: Ya aslında o kadar güzel ki Salah'ın. Ya Salah'ın kaç tane böyle golü vardır Premier Lig'de? Sayısını unuttum. Evet. Ama bu oyuncuların işte en büyük artıları bu. Bilsen de çözemiyorsun o problemi. Evet, evet. Hepimiz biliyoruz değil mi nereden gol atacağını sana. Hani bildiğimiz yer, çalıştığımız yerden gol diyoruz diyor ya. Doğru. Teknik direktör. Tam olarak öyle. Şeyde Greenwood da benzer bir oyuncudur. O da Marsilya'ya burada Lyon attığı golü düşünelim. Marsilya'da bir sürü benzer golü attı. Hem de birkaç ay önce aynı ligde yine aynı golü attı.
2: Çok yani güzel. Onu çerçeveyi zaten göstermiş.
3: Acayip bir şey.
2: Göstermesen de bulabiliyormuş.
3: Ya buluyor oyuncu bir şekilde onu.
1: Çok güzel yere değindin. Icardi'nin ilk senesinde müthiş biliyorsun başarılı bir sezon geçirdi. İkinci sezonunda Rıza Hoca'ya da yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj verdi. Icardi herkes çözdü dedi. Bu sene dedi çok daha zorlanır dedi. Ama bir önceki yılının çok daha üzerine gol attı. Yani ne yaparsanız yapın bazı oyunculara çözemezsin. İstediğin kadar iki kişi de peşine taksan o dönüşleri topu aldığı zaman ya sen buradan bekle adam arkadan dolanın ya. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: O yüzden yani ben takım içinde mesela Mustafa'nın da bu maçta çok ekstra işler yaptığını gördüm. Aral geçen maçta vardı yoktu. Fatih Hoca'nın bu haftadan sonra biraz daha kadro konusunda işi zor olacaktır. Fizikte olması da mesela baktığınız zaman orta sahanın öyle genelde o boyu kısa orta sahancıları bunun da avantajını görebilir bazı sert maçlarda.
3: Şey de önemli mesela şu altyazı uzun yıllar getirdiği tecrübe takım arkadaşlarına yardımcı olma hadisesi. Mesela Fatih Hoca dün basın toplantısında oradan da biraz Salah üzerinden anlattı. Yani aslında onların öyle de bir sorumlulukları var dedi. Önemlidir yani şimdi kadronuzda Fabinho gibi Salah gibi oyuncular olduğunda diğer oyunculara da bu anlamda yani ikna edebilirsiniz oyuncuyu. Bak burada durman lazım. Aslında bu tabii ki teknik direktörün halletmesi gereken bir durum ama teknik direktörle beraber bu tarz isimler bu işi bu aidiyet duygusunu burada halledebilirse ki Salah da bunu çok kısa sürede görüyoruz. Fabinho'da
2: Savic'i de oraya dahil edelim.
3: Savic de var. Aynı Onana zaten kalecileri aslında evet, videolarını izliyoruz. Onana hallediyor.
1: Daha önce bir
3: şimdi Savic yani Trabzonspor'un aslında hani oyunculuk davranışı olarak da bak buraya gelmeden daha ilk verdiği röportajda bunu söylemesi bile çok değerli aslında. Oradaki evet. insanların da geleceğine dokunuyor. Altyapıda mesela oyuncular için büyük şanstır. Trabzon bölgesinde o Karadeniz bölgesinde olan genç oyunculara mesela umarım öyle fırsatları vardır. Trabzon'un içerideki maçların hiçbirini kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Her maça gitsinler. Her maçta her oyuncudan bir bak. Savic'de stoper oynuyorsan git Savic sana nerede durman gerektiği şeyi öğretir. Fabinho öğretir sana. Salah öğretir bak. Acayip faydası olur yani. Hani o bölgedeki insanların hatta yapabiliyorlarsa bence ülkenin yine genel sorunlarından biri. Biz mesela ben burada 3. lig maçına gitmek istiyorum. Mesela Bayrampaşa stadına gideceğim. 800 kişi aramam gerekiyor. Yani lisansa sahibim, antrenörlük lisansına sahibim, eski futbolcuyum. Alt liglerden bir maç izlemek istiyorum, oyuncuları görmek istiyorum ama giremiyorum. Federasyonun mesela bu konuda bir opsiyon tanıması lazım. Yani ya eski futbolculara ya da antrenörlere neyse bir bölüm ayırması lazım ki ya insanların derdi var ve içerisi bomboş. Hiçbir şey yapamıyorsan biraz bari kalabalık gözsün. O bölgede de genç oyunculara versinler. Biz çocuktuk 89-90 yıllarında serbest giriş kartımız vardı Kerem. Bak serbest giriş kartı veriyordu kulüplere. O yaşta ben 8-9-10 neyse Galatasaray'ın içerideki maçlarına gidiyordum. Abimle beraber biniyorduk otobüse gidiyorduk maçlara. Bu çocuklara da bu tarz bir opsiyon tanınmalı. Bayağı da kalabalık statlarda çok da dolmuyor.
2: Doğru.
3: Gitsinler izlesinler. Vallahi çok ciddi faydaları olur yani.
2: Kesinlikle. Beşiktaş'a bir geçiş yapalım. Ki siyah beyazlı kulüpte yönetici Hakan Daltaban'ın, ikinci başkan Hakan Daltaban'ın da saat 17 itibariyle bir açıklamada bulunmasını da bekliyoruz. Biraz Alanya Spor mücadelesi üstüne de değerlendirmelerde bulunalım. Savaş Çorlu Avrupa dönüşü Beşiktaş Alanya'da kaybetti Avrupa maçı dönüşü. Ve bu sezon ilk kez kaybederken ilk kez geriye düştü ve ilk kez gol yemiş oldu haliyle.
1: İstatistikleri bugün ters üst etti. İtalyano bir defa bu maçta bu kadar rotasyon yapmasına gerek var mıydı? Bence yoktu. İlk maçı zaten 3-0 kazanmışsın. Rövanşta bu isimlerle çıkmış olsan biraz daha iyi olurdu. Oyun anlamında haftalardır yere göre sığdıramıyoruz. Çünkü 5'te 5 yaptı. 4 tane Avrupa, 1 tane lig. İyi oynuyor dedik. Şampiyonluğun güçlü adayı dedik. Ama dün biraz hakem tabii ki. Gol, kart, aynı nasıl Muhammed
2: Salah'ın. Bu kadar rotasyon dediğimizde aslında Endidi, Agbadu, Taylan.
1: Yeter. Ama 3 tane önemli oyuncu. Mesela şimdi bakıyorsun Taylan sağ bekte. Mirulo baktığın zaman bu sezonun en iyi adamlarından bir tanesi. Agbadu'yu geçen Eyüp Spor maçında oynattın. Tekrar burada oynattın. Orada da yani formda bir Jalo vardı. Endidi kalktın oraya aldın. Savunmaya aldın. Yani böyle bir değişik bir sistem. Değişik isimler.
2: Yani Agbadu'yla Jalo da şey değil yani. Ne bileyim Van Dijk'la Joe Gomez değiller yani böyle arada öyle bir çok seviye farkı da yok sanki.
1: Ya doğru da Akbatu'yu biz unutmuştuk neredeyse yani. İki tane maç oynadı.
3: Hatırlamasaydık gibi geliyor
1: bana. İşte yani iki tane maç yani. Burada Akbatu'nun bak bunu en çok sen söylüyorsun. Dün akşam da dikkatimi çekti. Yine aynı şekilde. Yani İtalyano bu diyorsun. Şimdi evet, bilmeyenler, evet. Bilmeyenler için hatırlatalım. İtalyano'nun geçmişine baktığın zaman rotasyonu çok fazla seviyor.
2: Çok.
1: Ama ligin daha başı. Ben bu zamana kadar İtalyano'yla ilgili çok güzel şeyler söyledim. Hep geldiği günden beri. Sorunsuz bir şekilde gidiyor. Ama şu kadro oynama konusunda ilk 3 maçı aynı kadroyla aynı 11'le devam etti. İşte bak ne kadar güzel kazanan kadroyu devam ettiriyor. Biraz da mecburiyetteydi o zaman. Çünkü transferlerden eksik olanlar vardı. Şimdi bir öyle bir böyle yorulan bir takım çok rahat bir şekilde Zalgiris karşısında galibiyet alan bir Beşiktaş vardı. İkinci tur için çok çok avantajlı. Burada şu anda yani Taylan rotasyon oyuncu mu? Niye Taylan'ı hem geçen hafta hem bu hafta?
4: Sanki oradan şey bana şöyle geliyor abi. Yani rotasyon yapılabilir. Yani anlaşılabilir bir durum. Çok fazla maç oynuyorlar ve dinlenmeye zamanları yok. Ama şurada sanki şey önemli abi. Yani Taylan o planlamanın çok yani önemli bir parçası olacak oyuncu değil gibi geliyor. Bu kadar zaman geçti. Hani rotasyon yapacağınız oyuncuları da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani bir oyuncudan vazgeçip bize şey anlayabilirim. Jalo, Akbatu'yu anlayabilirim yani. Hani ama bir oyuncudan diğer oyuncuya geçerken mesela Fenerbahçe'nin de yaptığı en büyük hataydı. Greenwood'dan İrfan Can'a geçtiğinde orada problemin olacağını teknik direktör olarak öngörmen gerekiyor. Çünkü tabii. İrfan Can zaten Kasımpaşa'da da bir problem halledememiş ki ve fiziksel olarak halledememiş. Muhtemelen burada da halledemeyecek. Bir önceki maçta da var. Yani burada hocayı o anlamda anlayabiliyorum ama Beşiktaş'ta bence genel olarak en sağlıklı hadise şu. Çok, çok da değerli buluyorum. Ya ortalık yıkıldı. Ben maçtan sonra baktım. Özellikle böyle koştur koştur şeyi bekliyorum. Hani maç bitti ama hocanın açıklamasını bekliyorum. Çünkü hepimizin ikna olduğu kırmızı kart pozisyonu var. Çünkü ya benim dün bir yayınımda burada hocayla ilgili bir yorumum vardı. Yani Beşiktaş kaybedebilir dedim ama şeyden eminim dedim. Hakemden şikayet etmez. O gelişimle ilgili bir şey. Şimdi oradan da biraz kendimle de şey yapıyorum. Hani bunu söyledik. Bizi de yanıltır mı acaba? Nasıl? Çünkü insanlar orada tanırsın ya işler iyi giderken her şey iyidir ama işler kötü giderken nasıl reaksiyon gösterecek? Şunu söyledi abi. İlk o flash diyorlar değil mi? İlk şeyde evet. Röportajında. Hakemle ilgili tek kelime yok. Basın toplantısına geldi. Yine ilk açıklama. Hakemle ilgili tek kelime yok ve bizden hemen ilk soru geldi oradan. Hakem dedi. Çünkü onun düşüncesi kırmızıyı verse her şey bitti. Şeyi unutuyor. 10 kişi kaldığında Beşiktaş'ın kazandığını ya da kaybettiğini geçmişte unutuyor. 9 kişi Konya'yı yenemedi Beşiktaş. Eğer gerçekten öyle oluyorsa değil mi? Geçmiş deneyimler var. O anlattı orada. İstifa edecek cevap normal olarak yani. Ama döndü. Onu dedi bir tarafa bırakmamız lazım. Oyunun bütünüyle ilgili eksiklerini analiz etti. Şimdi ben böyle bir düşünceye nasıl teslim etmeyeyim takımı yani? Her şeyi bir tarafa bırakırım. Bak kıyamet kopuyor. Beşiktaş yorumcularını falan dinledim. Ya bir tane mesela çok üst düzey futbolculuğu çok üst düzey. Ki eğitimini mesela bayağı bir İspanya'da zaman geçirdi. Şimdi bakıyorum başkana acil diyor. Git diyor, hemen açıklama yap diyor. Ya bu ülkede Ali Koç 7 yıl boyunca ki isimse değil mi ya? Bir, en güçlü ailenin bir ferdi. 7 yıl sizin dediğinizi yaptı. Hakem ya onunla alakalı eleştirini yap anlıyorum da senin sorunun başkaydı. Sen orayı görmek istemedin. Büyük bir kalabalığın söylediği şeyin peşinden gittin ve finalde hakem bağır diyenler sen bu işi bilmiyorsun dedi.
1: Ama evet. günün sonunda aynı şey Fenerbahçe'nin bir önceki hocasında da oldu. Geldiği zaman çok güzel dışarıda kalıyorduk. Belli bir sistem seni oraya itiyor. Şimdi başkan maçtan sonra bu akşam Sayın Adnan Bey açıklama yapacak. Soy ismi neydi?
2: Kayatepe.
1: Yok şey yöneticinin bugün açıklama yapacak saat 17'de Beşiktaş'ın.
2: Pardon yönetici. Ben de hakeme gittim.
1: Daltaban.
2: Evet.
1: Beyefendi açıklama yapacak. Şimdi İtalyan'a bakacak dün akşamdan bu tarafa ortalık yangın yeri önümüzdeki hafta
4: başlar mı diyorsun? Ki,
1: abi mümkün değil olmaması mümkün değil. Yani o zaman soru sormayı beklemeyecek.
4: Bizi ayak kırık ne uğratma.
1: O zaman soru sormayı beklemeyecek. Yani ben İtalyan'a burada dün akşam üzerinde dediğin gibi flash'ta söylemedi. Diğer tarafta gelen soru üzerine söyledi. Şimdi bakıyorsun Trossard gibi bir oyuncu nasıl orada varsa öyle de bir yıldız oyuncum var. Adam maçtan sonra ne diyor? Ben diyor kırmızı kart olmasa. Oyuncu kendisi söylüyor bunu. Yukarıdan aşağı lap diye buradan buraya. Bir omuz falan değil yani böyle. Bildiğin tokat. Hani geçen hafta nasıl Beşiktaş maçında saçı çekildiyse Beşiktaş lehine de bir orada bir sarı kart kırmızı kart tartışması çok fazla olmadıysa olması gereken pozisyondu. Ama dün akşam üzerinde orada bir tane biz golü konuşuyoruz. Bir tane penaltı kırmızı kart olması gerekiyordu. Onun dışında dolayısıyla bu oyunu da etkiler. Futbolcuyu da etkiler. Bir penaltı, kırmızı kart, bir de verilmiş olsa golü, bugün Alanyaspor maçının 3 puan arasında Beşiktaş yazılabilirdi. Yani bir golle maçı Alanyaspor kazanıyorsa, dolayısıyla hakem hatasından, hakem konuşmasından İtalyan'ı çok uzak tutamayız ya. Bunu hiç
4: bence abi şöyle bir durum var, o şu analizi yapıyor, maçı o izledi, o hücum organizasyonlarındaki o çeşitlilikle alakalı eksikliği görüyor. O temponun biraz daha yukarı çıkmasını görüyor. İşte oyuncu becerisiyle ilgili yaşadığı sorunu görüyor. Evet diyor, burada bir hakem konusunda bir eksiklik var ama benim eksikliğim daha

0: fazla. Benim önce orayı halletmem lazım işte diyor. Oyunda... Onların bakış açısı biraz o. Ama şey de diyemiyorum sana. Şimdi arkadaşım mesaj atmış. Ya öyle diyorsun ama diyor Tedesco'yu unutma diyor.
1: Onu söyledim işte, değişti sonra işte.
0: Söyledim sonra Tedesco bir anda
1: o değişti benzeme... işte onu söyledim ya Fenerbahçe hocası.
0: Yani sanki bu değişmeyecek gibi geliyor mu umarım.
1: Ya mümkün değil. Yani nasıl değiş? Oyuncu kızar ya. Trosser maçtan sonra bana yapılan hareket kırmızı kart diyorsa, hoca buna bir şey söylemiyorsa bir defa oyuncu tepki gösterir hocasına. Taraftarından, başkanından, yöneticisinden vazgeçtim yani. İster istemez bunu bir iki defa yaptığın zaman oyuncu da isyan edecek. Oyuncu da bir refleks göstermeye başlayacak. Yani sen Trosser'in maçtan sonra bana yapılan hareket hatta gösterdi. Bu tokat attı resmen dedi. Bu kırmızı kart olmalı dedi. Eğer İtalyano buna tersini söylerse bu sefer oyuncu da ters düşer. Yok,
0: tersini söylemedi zaten. O da %100 ama, kırmızı kart olduğunu söyledi ama o dedi ki ya benim eksikliğim var. Ben hani önce kendi...
2: Önceliğim bu değil.
0: Önceliğim bu değil dedi yani. Aslında ihtiyacımız olan da o. Ben bence acayip bir ihtiyacımız var ülke olarak. Ben bir İlhan Palut basın toplantısı dinledim. Ya bir sardım geriye aldım. Yani dedim bu duyduklarımla ilgili bir sorun var dedim. Fenerbahçe'nin savunmasında sorun olduğunu söyledi. 50'de 4 olmuş bir teknik direktör. Rakip takımın savunmasının problemli olduğunu söyledi. Kendi o 50 dakikada 4 gol yemiş.
1: Alanyaspor maçına, Alanyaspor'da kazanamayan bir Beşiktaş'a buraya Taylan'la gidip başlamak büyük bir hatadır. O teknik direktör hatasıdır.
2: Performans üstüne konuşacağız. İlerleyen dakikalarda bir yere ayrılmayın. Az sonra beraberiz.
3: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu.
2: Güzellikler Dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında aldığı yenilgi üstüne konuşuyoruz. Biraz hakemden başladık ama oyuna dönmek gerekir. Nasıl gördün oyunu İbrahim Yavuz?
2: Yani şöyle, şimdi ilk yarı izledim, ikinci yarı izleyemedim. O yüzden ilk yarı üzerinde söyleyeyim. Aslında baktığında, dışarıdan izlediğinde, ya bir teknik direktör dokunuşu olan Beşiktaş oyunu izledim. Uzun zamandır evet görüyorduk zaman zaman güçlü Beşiktaş oyunları ama sürdürülebilir Beşiktaş oyunu yoktu. Yani Beşiktaş'ın aslında lige başladığından bugüne kadarki oyunların tamamına baktığında, yani kazandığı oyunlarda, dün oynadığı oyunlardan çok yukarıda bir oyun değildi. Yani oyunun bütününde Beşiktaş'ın özellikle 3. bölgede oynadığı oyunlarda benim en çok ilgimi çeken pozisyonda şuydu, hatta bir örnek vereyim. Beşiktaş geriden oyun kurarken normalde işte iki stoper açışta bekler kenara basıyor. İki stoper topu alıyor. Stoper topu aldığında Rıdvan merkeze bir koşu yapıyor. Trossard'a topla buluşacakları alanı açıyorlar. Mesela Galatasaray'da da benzer bir durum Şallay ile Sané arasında yapılıyor ama orada duruyor Galatasaray'da. Sané topu aldığında artık tamamen onun yeteneğine teslim oluyor Galatasaray hücum organizasyonu ama Beşiktaş'ta devam ediyor aksiyon. Trossard topu aldığında bu sefer Rıdvan'ın işte savunma arkasına yaptığı bir koşuyla merkezdeki oyuncuları eğer onunla devam ederse merkeze başka bir oyuncu koşturup orada bir opsiyon yaratıyor. Eğer oyuncu onunla devam etmezse çizgide farklı bir opsiyon yaratıyor. Yani bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum Beşiktaş adına. Tabii belirleyici olan ne olursa olsun bireysel anlamda oyuncu kalitesidir. Beşiktaş aslında ilk yarı skoru kendi lehine çevirebilecek pozisyonları buldu. Ama bitiricilikle ilgili sorunu yaşadı. İster istemez ya o çok belirleyici oluyor ama benim için Beşiktaş tarafında değerli olan ki sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı hedefe götürecek hadisenin tamamen bu oyun planı olduğunu düşünüyorum. Bu oyun planını tabii ki işte Savaş abi alır, yukarı çıkartır, ben alırım, orta seviyede tutarım. O belirleyici olur. O yüzden Beşiktaşlıların kaybedilen maçtan sonra, çünkü hep şey konuşuldu Kerem, yani Beşiktaş henüz testten geçmedi. Evet, işte ilk testte kaybetti. Ben ona asla katılmıyorum. Teknik direktör davranışı değerlidir. Oynanan oyun öyle, anlatılan hadise değil. Skordan bağımsız yorumlayın. Kazandığında da Beşiktaş benzer oyun oynuyordu. Eksikleri o anlamda tabii ki hücum organizasyonlarında yaşadığı sıkıntıdır ki en çok ihtiyacı olan şeyin ben Beşiktaş'ın özellikle ligin tamamında o rotasyonda kullanacağı oyuncular konusunda İşte birini dinlendirdiğinde o diğeri, o bahsettiğin güçlü oyunu yukarıda tutamıyor. İster istemez o düşüyor. Beşiktaş o problemi ortadan kaldırdığında bence ligin boyunda o sorunu yaşamayacak yani.
1: İbrahim Yavuz'u oyunun akışında gördüğümüz güzel şeyler ve devamlılıkla ilgili sözlerine katılıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir problem vardı sanki Sabah Çorlu. Beşiktaş'ın kaçırdığı çok net bir pozisyon hatırlıyor musun? Beşiktaş çok net bir pozisyona girdi diyebiliyor musun?
3: Bundan önce oynadığı 6 maçın tabii ki hiçbirisinde bu Beşiktaş değildi. Yani şu Çenli ile biraz bir şut var. Orkun'un diyebiliriz. Trossard'ın diyebiliriz. Ama böyle şu pozisyonda net gol kaçırdı diyebileceğim
2: bir tane
3: pozisyon
2: var. Ya.
3: Hangisi?
2: O karşı karşıya. Çenli'nin attığı top karşı karşıya.
1: Açı dar mıydı?
2: Açı, o açıyı oraya götürdü. Evet. Aslında şahane yani. Ha. İlk dokunuş diyoruz ya.
3: Sürükledi topu.
2: Çok kötü yere aldı. Tamam.
1: Kendi açısından dönüp vurduğu bir pozisyon var. Ama o da böyle hani çok net bir pozisyon değil. Santrfor'un becerisiyle yaptığı ekstra bir hareket. Sonrasında zayıf bir vuruş.
3: Şimdi doğru yerden gördü. Seni itaca çıkarmak değil de burada. Eyüp Spor maçında da çok fazla gol pozisyonu yoktu. Ama mesela 35 kere mi 34 kere mi ceza sahasının içine girmeyen Beşiktaş vardı. Bol pozisyon yokmuş gibi ama bu maçta kaç kere girmiştir ya da kaç tane net pozisyonu vardı dersek yok. Önceki günlerde Avrupa maçlarında da mesela maç belki 1-0, 2-0 hep böyle kısır sonuçlardı ama pozisyon çok fazlaydı. Bunun da bence biraz Orkun'un yorgun mu ya da dün rakibin oyunundan dolayı mı? Mesela Beşiktaş'ın şu anda en önemli oyuncusu Orkun diyoruz. Dün mesela alışık olduğumuz şut pozisyonunda çok fazla elde edemedi. Salih Orkun ikilisinin çok iyi olduğunu söyleyebiliyoruz mesela geldiğinden beri katkı anlamında da. Ama dün takım genel anlamda takımda bir düşüş vardı. Bunu havaya da bağlayabiliriz. Bak Alanya mesela
4: çok sıcak, evet.
3: Çok sıcak bir yer ama evet. Rakip de orada oynuyor. Rakip orada alışkın. Birçok
1: antrenmanda yapıyor.
3: Antrenmanda yapıyor. Birbirleriyle

0: oynayan oyuncular. Bunun da etkisi var.
1: Sanki biraz zorlanıldığını hissettik. Böyle özellikle ilk devrede.
0: İlk devrede bunu tabii çok net hissettim.
2: Oyuncuların mesela zaten formanın üzerine yapışmasından anlarsın yani. Evet. Oğlu ben 3 sene Adana'da oynadım yani. İyi bilirim o iklimde oynamanın, hele hele bu mevsimde oynamanın ne kadar zor olduğunu.
0: Orada o kadar
2: çok net gözüküyordu. Ben mesela onu direkt şeyde hissettim. Oh'ta hissettim. Hı-hı. Biz genç milli takımda oynarken Katar'la bir hazırlık maçına götürdüler bizi. Bu mevsimlerde Katar'a gittik. Bak, hazırlık maçına. Ben şunu hatırlıyorum. İlk yarı bittiğinde muhtemelen maçı iptal edeceklerdi. Yani ikinci yarıya bizi göndermeyecekler, nefes alamıyoruz. Oh'ta onu izleyince o duyguyu Oh'ta gördüm. Yani muhtemelen Oh şey diye olabilir. Yani bunun ikinci yarısı olamaz, nefes alacak halim kalmadı. Çünkü Beşiktaş'ta şeyi ben net gördüm mesela. Fiziksel anlamda oyuncuların tempo anlamında o sıkıntıyı yaşadığını net gördüm. Kolay da değildir tabii ki yani.
0: Fikstür olarak baktığımız zaman bu tip maçları mesela bir sonraki döneme gelse o kadar etkilemez. Ama aynen, burada yazın Ağustos sıcağında kolay değil. Hava da bunda etkili oldu. Hoca da bunda etkili oldu. Bazı futbolcuların buna sezon başı olmasına rağmen yorgunluğu, şimdi kolay değil. Biz Orkun diyoruz. Orkun Beşiktaş'ın önemli oyuncusu diyoruz. Bu maçta önceki o maçlar oranla şut çekmedi diye, gol atamadı diye, gol katkısı veremediği için de eleştirenler vardı baktım maçtan sonra. Yani Orkun Beşiktaş'ın hala en değerli oyuncusu baktığımız zaman. En net katkı sağlayacak oyuncusu. Ağabeylik anlamında da çok iyi şeyler yapıyor. Ama dün akşam üzerinde Salih, Orkun, bir de oradaki hani şeyi dinlendirmesi hocanın,
1: Olaytan
0: da dinlendirmesi, Endi diye takım bakıyor gideceklerken Endi diye oraya koyması. Ya bu maçta bu kadar macera aramaya gerek yok. 3 tane diyorsun ama 3 isim bence çok net futbolu etkileyecek isim. Yani burada sağ bek Taylan, savunmada Akkop.
1: Bir ay önce Olaytan'la ilgili böyle bir şey düşünmezdik.
0: Sergen Hoca zamandan çıktık ama. Yani bir ay önce dediğimiz Sergen Hoca vardı o zaman. Bir ay önce hoca gelmişti yeni.
2: Serkan Reçber alternatifseydi ya. Yani getiren alternatif diye aldı yani.
1: Evet, evet.
2: O bile öngörememiş oyuncunun aslında oynamadığında takımı eksik bırakacağını, takımın onu arayacağını getiren öngörememiş yani. Hani o yüzden çok anormal bir durum yok. Şey de biraz abi, katılır mısınız bilmiyorum. Önder Özen'in Orkun'la ilgili yaptığı açıklamalardan sonra biraz sanki hani bizim o konularda eksikliğimiz var. Hangi kültürde büyürse büyüsün ama bizim kendimize has öyle bir sorunumuz var. Ya Orkun gibi oyuncu var mı? Orkun gibi orta saha var mı? Hani olması gerektiğinden fazla sorumluluk verme mi artık, hani bu abilik dediğimiz hadiseyi? Çünkü biraz o işlerde problem yaşıyor oyuncu. Yani sanki o konuşma çok böyle yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir konuşma değildi. Oyuncunun ihtiyacı olan bir konuşma değildi. Çok başka yere kurdu. Ya hoca dedi her gün arıyor, ne zaman gelecek Orkun, değil mi? Böyle bir şey söyledi. Hatta o günde oyuncunun erken geldiği söyleniyordu. Erken de gelmemesi.
0: İki gün erken geldi.
2: Ama gelmemesi lazım abi. Yani antrenman ne kadar önemliyse dinlenme de o işin bir parçası. Ya erken gelirsen aslında farklı bir konuda da problem yaşayabilirsin.
0: Ama iki gün erken gelip o takımda olması da yeterli. İlla antrenman temposuna katılması değil. Yani orada sanki böyle iki gün erken gelmesi o anda diğer oyuncular için de olumlu şekilde.
2: Yani şey önemli, iki gün daha çocuğunla, ailenle zaman geçirmek vallahi çok önemli. Yani hani biz biraz çok tabii yani o kadar artık bu kulübe olan aidiyet duygusu bizde. Çünkü biz mesela ben şey duyuyorum yani hani tesisten çıkmayan teknik direktörler duyuyorum abi. Gidin abi tesiste durmayın. Tesiste durmak iyi bir şey değil. Yani tesiste durmak çok güzel bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ben ona çok katılmıyorum ya. Çıksınlar tesisten dışarıya. Gitsinler insanlara, ailelerine karışsınlar. Bunlar önemlidir abi. Bu işin psikoloji tarafında gerçekten çok önemlidir. Yani eşiyle, ailesiyle, arkadaşıyla geçireceği zaman çok değerlidir. Biz artık iyice o tarafı yok saydık. Gece gündüz futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Kalkmasınlar abi, futbolla yatıp kalkmak bu kadar da iyi bir şey değil yani.
0: Bu da tabii bir bakış açısı. Bunun karşısında bir futbolcu, bugün ligimizin önemli futbolcularından bir tanesi, bir teknik direktör için isim vermeyeceğim. Ya dedi günde iki tane idman koyuyor dedi. Bizim de bir ihtiyacımız var. Arada biz de çıkalım dedi. İki idman arasında bizi bağlıyor tesisi. Dışarı çıkıp ekstra adamaya yemek yemeyi, çocuğumu görmeyi, eşimle arkadaşımla. Yani iki idman varsa biz o günü tesise bağlar diyor hocada. Yani bizim de ihtiyacımız var. Bizim performansımız düşüyor diyordu. Biz de çıkıp ihtiyaçlarımızı giderelim diyordu. Şimdi senin söylemen de tabii ki o boyuttan baktığımız zaman önemli ama zaten aile burada. Ben o gün de söyledim. İki gün erken gelmesi. Sen biraz daha profesyonel bakıyorsun belki olaya. Ben de belki biraz böyle duygu anlamında bakıyorum. Milli takımdan dönmüş genelde biz geç kalan oyuncuları hep konuşurduk. He. Ama Orkun'un izinin bitmesinde onun da mı geldi? 12'sinde gelmesi gerekiyordu. Orada yeni bir hoca var. Yeni bir iki taş takviye var. Gelip orada...
2: Şey demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yanlış demiyorum yani.
0: Yok yok yok, orada şu...
2: Olabilir yani.
0: Hani o belki senin dediğin şurada fizik kondisyon anlamında hocanın vereceği rapor orada olması bile O dar alanda pasla.

0: yanlış da anlayabilir Savaş abi. Şimdi o kadar sorumluluk verirsen bir yerde o kendinde görmemesi gelen hakkı da görebilir yani. Bak o kadar oyuncuya teslim olursan sonuçta çok genç insanlardan bahsediyoruz. Yani benzer sorunları o ayırt edemiyor. Senin ona verdiğin sorumlulukla yapması gereken ya da o sorumluluğu doğru kullanma adına halledemiyor oyuncu. Çok fazla yanılıyor. Girmemesi gereken yerlere de gidiyor bir yerden, evet. Sonra o ayağına dolanıyor hadise.
1: Önder yani. Hoca'nın o zaman mesela nasıl acaba o giriş yaptı o söze mesela? Onu da şimdi tabii çıkaramadım ben ya.
0: Böyle orta saha mı var dedi Türkiye'de dedi. Ya hoca dedi geldiğinden beri onu soruyor. Doğru mu yani, değil mi? Böyle bir ifade öyle kullandı yani.
2: Evet, hatırlıyorum ben.
0: Bu iyi bir şey değil abi ya.
1: Hoca geldiğinden beri herkes soruyor ya. Hoca geldiğinde takım yoktu ki abi. Altı kişi vardı ya.
0: Tedesco dedi ya abi şey benzin istasyonuna gitmişler dondurma almaya o zaman. Hatırlıyor musun ya? Böyle acayip ya sen lan o kadar mı ya? Bir Bağdat Caddesi şık bir restoranda iki yani ailenizle arkadaşlarınızla senin gidip orada geçireceğin iki saat zamandan vallahi billahi daha kıymetli.
1: Doğru hatırlıyorum o sözü.
0: Tedesco'ya bir şey yani söylemişti. Ya onu da böyle biz bir aldık ama, var ya adam yani yatıyor kalkıyor burada. Ya öyle değil. O da hep şeyden geliyor. Guardiola'dan geliyor. Şimdi oralarda öyle benzer davranışlar var ya. Şimdi burada bize satmaya çalışıyorlar onu ama onunla bakmıyoruz. Bak Guardiola tutkuyu nasıl anlatıyor sana. Sen burada şey olarak anlatıyorsun ya. Galatasaray oyuncular doymuş. Mesela bak bu kadar basit. Bu oyuncular doymuş. Senin doymuş dediğini bak nasıl anlatıyor. Kendi eşiyle olan ayrılığını, tutkuyu, sevgiyi anlatıyor. O kalsın tesiste. Onun bana faydası var. Çünkü o anlatının altı bayağı dolu yani. Ötekinin sıkıştı mı bu oyuncular diyor doymuş.
2: Walker'da nasıl manipüle ediyor ama?
0: Ya ama orada şahane bir şey var. Bizde olsa sana yine bir örnek vereyim. Bizde hoca birine konuştuğu zaman orada 10 kişi oyuncunun ağzını tutmuştu mesela ya da hocayı çekerlerdi mesela yapma falan. Ya şahane iki evet. Oyuncu ve değil mi teknik direktör tartışıyor. Şimdi bundan güzel bir duygu anlatılabilir mi yani? Ya şimdi böyle yapıyorsan kal sabahtan akşama kadar tesiste.
2: Faydan varsa yani.
0: Bence onun faydası olur. Ötekinin bir faydası olmuyor. Ötekiler biraz daha bence dışarıda ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Aha. O bize daha çok. Bizim şeye ihtiyacımız var Savaş abi. Bak ben bir video izledim. Başakşehir-Kocaeli maçında Selçuk Hoca yedikleri golü VAR'dan iptal etmek için çağırmışlar hakemi. Ya senin lehine bir şey yapacak orada izleyip. Hakemin üzerine bir yürümesini gördüm Selçuk inanın. Ya, orada direkt şu ya, psikolojik anlamda iyi durumda değilsin. Bizim psikolojik anlamda kendisini rehabilite etmiş insanlara ihtiyacımız var. Bize onun faydası var. Yoksa öteki türlü zaten dışarıda senin gibi davranacak çok fazla insan var tribünde. Kimse sağlıklı düşünemiyor. Bir de sen kenarda aynı davranış sergilersen çıkamayız o işin içinden.
2: Evet.
0: Kulübedekileri soyunma odasına sokmaya çalıştım geçen sene kulübedeki oyuncuları. O çok tehlikeli. İki tane adam atlar sahaya o işin içinden kontrol edemezsin o işi yani. O yüzden biz sakin kalmak zorundayız. Bizim için de geçerli değil mi? Yoksa biz de mesela diyorlar ya kalbi ağzı benim de kalbim bir istiyorsan o dille konuşayım ama onun çok bana da kimseye faydası olmaz ya. Sorumluluğu olan insanların bir yerde bir kitleye bir kalabalığı temsil eden insanların ağzından çıkan söze dikkat etmesi gerekiyor. Davranışına dikkat etmesi gerekiyor çünkü ciddi anlamda provoke edersin kalabalığı yani.
1: Teknik adamlık bazen demek ki çok kişileri değiştiriyor mu değiştirmek zorunda mıyız? Mesela Selçuk Hoca'nın oyunculuğuna baktığın zaman böyle bir agresif hakemle tartıştığını işte o senin anlattığın benzer böyle didişmeyi hiç hatırlamıyorum mesela. Oldukça sakin antrenmanlar maçlar ama teknik adamlığında ya beklentinin yüksek olması ya camiaların bunu istiyor olması. Ben burada biraz hakikaten sana katılmama mümkün değil. Yani orada daha sakin kalması lazım. Selçuk Hoca çünkü futbolcuda bizim tanıdığımız mesela bazı futbolcular var. Sahada da öyleydi agresifti mesela Emre Belezoğlu. Hep agresifti değil mi? Hakemlerle zaman zaman oyuncularla zaman tabii. Zaman takım arkadaşlarıyla ama Selçuk İnan öyle bir yapısı hiç olmadı yani kamplarda olsun maçlarda olsun Galatasaray'da formayı giydiği 8-10 senelik dönemde ben Selçuk Hoca'yı bir gün böyle agresif
0: işte, haline görmedim. Abi orada devreye giren şu o futbolcuydu orada kendinin başkında hiçbir şey onun umurunda değildi sadece kendisinden sorumluluğu iyiyse vardır. Konu kapanmıştır kötüyse yine o kendi değil ama şimdi ciddi anlamda antrenmanı planlıyor oyuncuları planlıyor geleni planlıyor gideni planlıyor şimdi bizde mesela olmaması gereken ama maalesef teknik direktörler ödemeyle uğraşıyor çalışanla uğraşıyor. Şimdi hepsi bir araya geldiğinde onu idare etmek futbolculuk gibi olmuyor.
1: Ama
0: bence
1: takım kaptanıyken de bununla uğraşıyorsun. Takım kaptanıyken
2: bu kadar
1: de
2: değil ama.
0: Ya uğraşıyorum ama mesela atıyorum şimdi senin performansınla benim performansımın iyiliği kötülüğü futbolcuyken Selçuk İnan'ı ilgilendirmiyor. Ama antrenörken ilgilendiriyor. Her şey 4-4'lük olsa kaleci elinden kaçırdığı zaman stoper bölgeyi boşalttığında kaybettiğinde onun da sorumluluğu sende. Şimdi o biraz daha fazla
1: o zaman yardımcı

0: gelecek.
1: Bir isimle ilgili soru sormam lazım. Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna girdi. Yangi o yerine. Nasıl gördün? Yavaş yavaş ısınacak tabii takıma haliyle ve doğal olarak.
2: Kalite gördüm. Yani tabii ki zaman lazım. Belki bir maç sonra 11'de görebiliriz. Yani Avrupa maçında hemen belki 11'e koymayabilir hoca rövanşta. Aslında rövanş beklentisi yüksek bir şey değil. Yani sonuçta antrenman maçı gibi bir maç olacak. Olabilir de. Ama sahadaki duruşu, oyuna girdikten sonraki pozisyon alması falan kalite. Beşiktaş önümüzdeki günlerde gol katkısını fazlasıyla yapacağını düşünüyorum. Bilmiyorum yani burada bir golcülere karşı yıllarca mücadele vermiş karşımdan ama o aslında bu soru tam senlik bir soru. Ama ben sahadaki duruş kalite anlamında yani ben buradayım diyor.
3: Ben çok beğeniyorum yani bir de şey önemli ya, yani biraz önce Salah'ta anlattığımız bir de o isteme hadisesi. Mesela Trossard'da biraz şey görüyorum, bilmiyorum yapısı mı o, çok da tanımıyorum. Hani bir mutsuz bir ifadesi
2: onu,
3: var oyuncunun.
2: Onu ben de yani sezdim ama bazı futbolcularda var. Mesela Sané'yi izle, mutsuz bir tavır görüyorsun geldiğinden evet beri. Trossard'da da o var. Aslında baktığın zaman böyle sevimli.
1: Greenwood'un da böyle ciddi 3 aşağıdan 3 yukarı öyle.
3: Evet yani bu mesela şimdi ister istemez hani yine tribünden geliyoruz ya, tribündeki biraz kendisini görmek istiyor sahada. O coşkuyu, enerjiyi. Şimdi sen tribünden bir adamı sahaya sal, durur mu sence? Nefesini son ana her yere basar. Şimdi o duyguyla maçı izlediği için herkesin onu yapmasını istiyor.
2: Senin az önce hocalarla ilgili söylediğin şeyi ben bazı futbolcular için söylerim de yine isim vermeyeceğim. Aynı bir ezil mesela, bazıları tamamen böyle içine kapanık. Evet. Bazıları da bir şeyler yapmadan yapıyormuş gibi böyle tribün hareket yapıyor. Da, takım arkadaşının hareket yapıyor.
3: Onun alıcısı var ya, onu hemen verebilirsiniz yani. Ya Vlahović'in oyunculuk özellikleri yani nefis bir oyuncu. Fiziksel avantajı, bitiricilikle ilgili becerisi, oyun bilgisi hepsini bir araya getirdi. Hatta ilk maçta oyuna girdiğinde bu Avrupa maçında Rıdvan'a iade ettiği pozisyondan sonra içeri yaptığı koşu ve kafayla vurduğu pozisyon Eyüp maçı mıydı ya da Avrupa ikisinden biri? Eyüp maçı da olabilir.
1: Jalgiris maçıydı.
3: Ya da Jalgiris maçıydı. Şimdi şahane aslında, hani eğer Beşiktaş onun üzerine bu şekilde oyun inşa edebilirse hücum organizasyonu, ki daha önce onu da bilen bir hoca olması büyük avantaj. Yani sakatlık sorunu yaşamazsa bence Beşiktaş şahane bir oyuncu kazandı yani.
1: Üst düzey bir profil tabii ki, onunla alakalı en ufak bir şüphe
2: çok
1: yok.
2: Sakatlık yaşayan bir oyuncu değil galiba yani baktığın zaman böyle, yani Beşiktaş'ta önümüzdeki günlerde ben Oh'la beraber o zaman da çok etkili olabileceğini düşünüyorum.
3: Juventus'ta biraz son zaman o sorunu yaşadığı için, yoksa ben mesela o sorun olmasa mümkün değil yani onu, hatta onunla görüşen bir menajer arkadaşım var, eski futbolcu, bizim Suat Usta'yı tanırsın hani Hollanda'da, Hollanda'da Suat'la biraz sohbet edin, görüştüğünde Barcelona'dan haber bekliyorum dedi, hatta Fenerbahçe için görüşmek istemiş Suat, böyle bir iletişimleri olmuş, demiş ki ya evet beni hani Beşiktaş da istiyor ama ben Barcelona'yı bekliyorum, Barcelona'ya gideceğim yani, ciddi ciddi orayla ilgili de bir iletişim olmuş ve beklemiş yani. Bence onu eğer Barcelona talip olmadıysa tamamen o hani sakatlıkla ilgili acaba olur mu olmaz mı düşüncesinden dolayı vazgeçmiştir diye düşünüyorum. Yoksa Vlahović yani oyunculuk becerisi, fiziksel üstünlüğünü düşündüğünde şahane bir oyuncu yani.
2: Sadece Barcelona değil, birkaç takım daha bekledi zaten. Aynen. Bunu zaten anlattılar bize. Beşiktaş yöneticileri de anlattı. Beşiktaş'ta hoca da beklediği bir takım şeyler var. Çünkü bir aydan fazla oldu çünkü.
1: Sürecin uzaması çok anormal değildi kısacası.
2: Çünkü transfer süreci. Osimhen'de de aynısı oldu mesela. Bu tip oyuncularda bekliyorsunuz. Yani alternatifler çıkabiliyor ya da oyuncu başka bir şey olabilir diye. Ama Barcelona'yı ben de beklerdim yani. Veya bir şey olsa ben de beklerim yani.
1: Öyle.
3: Onlar da anlayışla karşılamış, o da onlar da beklemiş onu yani.
1: Galatasaray'a bir dönüş yapalım mı? Galatasaray'da transfere dair ciddi anlamda bir hareketlilik var. İsmail Sar ve Pape Matar Sar'la Galatasaray ilgileniyor. Tottenham'ın orta sahası ve Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Savaş Çorlu. İsmail Sar Everton mücadelesinde de maç kadrosunda yoktu. Bir yandan onun Galatasaray için epey istekli olduğu dile getiriliyor. Sen bekliyor musun Kanada böyle bir profilin alınmasını ve İsmail Sar'a biraz onu konuşalım, sonra orta saha meselesinin üstünden geçeceğiz ama nasıl yorumluyorsun İsmail Sar ismini?
2: Şimdi bir defa şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın bugünkü mevcut kadrosunda iki tane mevki var. Alternatifler olmayan. Birisi Osimhen'in mevkisi, birisi de Barış Alper'in mevkisi. Yani dolayısıyla bu bir kanat oyuncusu transferi mutlaka Galatasaray'da gerekli. Ama öncelikli mi dersek, öncelikli olarak da bakın 10 numara transferi yapıldı. Dolayısıyla bir orta sahaya transferi yapıldı. Bir de kanat transferi mutlaka olacak. Artık şundan da sıkıldım. Kaldı burada 7 Eylül'de çok fazla bir şey değil. 10 günlük falan bir durum kaldı. Aşağı yukarı 1,5-2 aydır hep 3 günde bir transfer gelecek. İlk önce Erzurum maçıydı. Sonra Avrupa şampiyonasıydı. Galatasaray taraftarı

0: hala bir an önce olsun diye bekliyor. Saat transferi kadroda olmaması Galatasaray taraftarını biraz daha tabii ki umutlandırıyor açıkçası. Diğer taraftan bir de Pepe Sar var. Højbjerg var. Onlarla da Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyoruz. Uzunca bir liste vardı. Liste hep var. Evet. Liste günün sonunda bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Yeni isimler ekleniyor. Bu transferleri yapmak için acaba Galatasaray'da gidecekler kim olacak? O da bakılıyor. Mesela şimdi orta sahada mutlaka bir transfer daha bekliyor Galatasaray. Fakat bu sefer Torreira mı gidecek, Lemina mı gidecek? Sen Sar kadroda yok dedin. Lemina'nın bu hafta son maçı olacağı söyleniyordu mesela Erzurum'da. Lemina da elinden gelen iyisini yaptı. Torreira'nın ben çok fazla gideceğine inanmıyorum ya. Herkes Torreira'yı gönderiyor yani. Torreira, Lemina ikisini birden de gönderenler var. Lemina gidecek, Torreira kalacak diyenler de var.
1: Hele Lemina gidiyorsa niye kaldı?
2: Ya o zaten.
1: Yani çok enteresan bir konu ki geride kalan aylarda hatırlarsın çok konuşmuştuk bunu.
0: Yani bir sözleşme süreci, bir iyileştirme diyorum ona, zam çok demiyorum, tuhaf. Zamı kullanmıyorum. Bir iyileştirme süreci. Eğer gidiyorsa gittiği zaman bu süreçte seni yoran yönetimi iyileştirme konusunda o zaman bir ciddi bonservis alman lazım. Her ne kadar yaşı 30'un üzerinde olmuş olsa o zaman ciddi bir bonservis alman lazım. Çünkü Barış'ta da bunu yaptı Galatasaray bunu kime yaptıysa bir türlü katkı alamadı buradan. Ya, ekonomik anlamda. Son 200 senedir baktığın zaman futbolda şu anda Kaan Ayhan'a dahi geçen sezonun ortasında iyileştirme yapıldı sevgili Kerem. Şu anda Kaan'la yol ayrılacaksın. Kaan Ayhan'a bonservis parası kim öder? Kimse ödemez.
1: Tabii.
0: Ya bunu Lemina da yaptı. Torreira da bekliyor. Sanchez de yaptı. Barış Alper Yılmaz da yerli olarak herhalde hiç kimse de olmayacak bir iyileştirme yapıldı. Barış Alper Yılmaz'ı bu sezon başta Everton olmak üzere birkaç İngiliz kulübü istiyor denildi. İnşallah önümüzdeki daha günler var. Belki de bu istek, arzu nasıl olur, ne derece olur bilmiyorum ama konuşulan şeyler beni çok tatmin etmiyor. 35 milyon euro yönetim kabul etmedi. Bütün haberlerde bu şekildeydi. Galatasaray'a Everton'dan, işte bir İngiliz kulübünden daha Barış için bir teklif geldi. 35 milyon euro poundluk. 40 milyona tekabül ediyor. Ben açıkçası veririm.
1: Yani yönetici yerli olsam, oyuncu.
0: Yönetici olsam, başkan olsam
1: o
0: veririm.
1: Zor bir karar herhalde.
0: Yerli oyuncu olması, bir de Galatasaray'da en çok forma giyen düzenli futbolculardan bir tanesi. Geçen sezonda, önceki sezonda, 5. senesinde geldiği günden beri uzun süreli forma giyen, maç kaçırmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ortalama milli maçlarla beraber, Avrupa maçlarıyla beraber herhalde 50'nin altına hiç düşmüyor. 60 oluyor bazen. 60'ın üzerinde olduğu da oluyor. Milli maçlarla beraber. Sakatlık nedir bilmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bu sezon şu da olabilir. Barış'ın başlangıçlarında genelde biraz düşüş oluyor. Sonra tekrardan bir yukarıya doğru çıkıyor. O da normal değil. Sen az önce ifade ettin. Geldi. Çok kısa bir tatil yaptı. Sezon boyu milli aralarda, uzun milli aralarında, 15 günlük milli aralarda takımda da oyuncuların hepsi 4 günlük izin yapar. Hmm. Ama bunlar milli takımda. Geliyor direkt tak takıma katılıyor. 2 gün sonra maça çıkıyor. Buna rağmen performans olarak bu şekilde kendini geliştirip üstüne koyarak giden bir Barış var. Bu teklif kolay değil ama içinde bulunduğu durumda da 35-40 milyon euro şu anda yani küçük bir para değil. Evet, Barış'ı bulamazsın ama Barış'a bir talep varsa geçen sezon Arabistan'a gitmemesi, Barış'ı nasıl birkaç hafta geri attı sonra toparladı, Olimpiyatta oynanan Eyüpspor maçı yanlış hatırlamıyorsam, ama bugün hala bir gitme isteği varsa İngiltere'ye, teklifler ne durumda?
1: Ya sen İsmail Sarı'nın gelişi, Barış'ın gidişinin habercisi olarak
0: yok görüyorsun. Bir tane de adam lazım orada zaten. Barış tek. Yani orada devşirme.
1: Bu arada İsmail Sarı da aslında sağ kanat oyuncusu.
0: Orada baktığımız zaman Barış, Yunus yani Sane tam merkez orijin olarak baktığımız zaman sol kanat Barış tek.
1: Evet.
0: Bir de genç takımdan Berat Duş var galiba orada şu anda kadro içinde gözüken. O isim geldiği zaman Barış bu sefer giderse dediğin gibi tam olarak baktığın zaman sol kanatta yine bir eksik.
1: Mesela Barış kalıyorsa Sané'nin oturma ihtimali, kenarda oturma ihtimali de var. İsmail Asar'ın geldiği pozisyonda.
0: O zaman Sané'ye...
1: Oyuna dair de bu arada konuşmamız gereken şeyler var.
0: Ben gelen ve giden olabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda orada Sané'nin bile geçen hafta maçtan bir gün önce son sayfada yaptığımız yerini söylemiştim. Erzurumspor maçında yedek olacak diye. Şimdi Sané'nin de bundan sonraki süreçle ilgili eğer böyle bir transfer olursa tekrardan yedekliğe devam etmesi. Çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'da sezonun totaline vurduğu zaman Sané karşılığını verdi mi dersen Galatasaray'a gelişiyle beraber çok fazla veremedi. 5 tane maç sayarız. Fenerbahçe maçı sayarız. Bir Avrupa maçı sayarım. Ama bugün Sané'deki o mutsuzluk demeyelim. Az önceki bahsettiğim Trossard gibi Sané gibi oyuncularda bu var. Sané'ye bir teklif varsa oturulup konuşulur. Sané'de gitmek ister mi? Burada aldığı rakamı alabilir mi? Bizim çünkü yabancı futbolcularda bu çok fazla. Burada aldığı parayı istedikleri zaman alamadıkları zaman transferde tamamen bir tıkanma noktası oluşuyor.
1: Burada aldığı parayı Arap Yarımada

0: odasında alabilir.
1: Orada alır. Oraya eyvallah.
0: Ama oraya da gitmek ister mi? Ya da niye gitmek istesin?
1: Sana gitmek istemez.
0: 10 küsur milyon euro oluyor değil mi?
1: 11 milyon euro biliyorum. 11 milyon. O imza parası da içindeydi. Tabii buradan giderken de yine aynısı olacak. O
0: gitmez parayı, yani.
1: Diyor, ben gitme ihtimali zayıf görüyorum. Avrupa'da bu parayı kimseye yani veren olursa belki olabilir. Sana gitme istemesi lazım. Yani Galatasaray'ın Sané'den kurtulma gibi düşüncesi yok. Sané Galatasaray'ın hala en önemli aset oyuncularından bir tanesi. Ama transferde yine ben hala gelen ve giden olabileceğini düşünüyorum. Lemina konusunda bile biraz kafamda soru işaretleri var ya.
0: Onu da ayrıca değerlendireceğiz ama İsmail Asar'a nasıl bakıyorsun? Galatasaray'da ön tarafta Barış Alper gibi bir fiziksel anomali var. Ona Osimhen'de rahatlıkla ekleyebiliriz. İsmail Asar da bu profilde bir oyuncu. Biraz kanatlarda ikisinin beraber oynadığı senaryo için özellikle söylüyorum. Topa böyle biraz hakim olalım. İşte biraz pas yapalım, topu çevirelim, sakin kalalım diyebilecek bir oyuncu olmuyor. Üçü aynı anda sahadayken.
2: Yani o Sané'li oluyor daha çok.
0: Sané'li oluyor ama,
2: o da yetmiyor oyuncu.
0: Yetmiyor bütün. Yani ne kadar topu olumlu kullanabildi Galatasaray'a geldiği günden bu yana o da çok tartışılır. Bu doğru bir planlama mıdır?
2: Ya doğru planlama artı şunu da söyleyeyim yani birkaç pozisyonda oynama hadisesi teknik direktörün bir hayli elini kolaylaştırıyor. Şimdi Galatasaray 10 numara pozisyonuna Batrokov'u aldı. Şimdi forvet arkası yani alternatif forvet konusunda da yani Osimhen'in arkasında bir oyuncu konusunda İsmail Asar senin o problemini sıkıştığında ortadan kaldırır. Batrokov'la ilgili bir sorun yaşadığında o bölgede senin problemini ortadan kaldırır.
0: İsmail Asar mı?
2: Evet, kanat konusunda senin problemini ortadan kaldırır.
0: Batrok 10 numara çok şey gibi olmaz.
2: Yapmış yani, ya kariyerinde bayağı oynamış.
0: İkinci forvet gibi hani belki.
2: Ya 10 numara dediğim hadisi zaten 10 numara yok ya. Benim 10 numaradan.
0: Orada çok değerli bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Onun adını anmıyoruz çok fazla. O bana tuhaf geliyor. Yunus Akgün evet.
2: Yani Yunus'un yani üzerine ya Yunus'un üzerine oyunu inşa etmiyorsun ki bence şahane başladı evet. Sezona. Onunla ilgili hep şöyle bir sorun var. Ya Yunus'a teslim olduğunda o sürdürülebilir güçlü performans konusunda çok fazla dalgalanmalar yaşıyor. Biz de biliyorsun hemen yok ediyorsun oyuncu.
0: Doğru.
2: Mesela Yunus 4 tane maç şahane oynasın 5. maçtan sonra perişan ediyorlar. Ya saçına takıyorlar ya maaşına takıyor. Bir şey buluyorlar. Evet, o bizim oyuncular da çok etkileniyor bu durumdan yani.
0: Geçen sezonun başına sarsak İbrahim Yavuz. Galatasaray'ın sağ kanatta şampiyon olmuş takımda ciddi katkı vermiş Yunus Akgün'ü var. Oraya Leroy Sané gibi bir profile mi gitmek daha mantıklıydı yoksa daha çok Yunus'a yakın böyle formayı paylaşabilecekleri, rekabet halinde olabilecekleri, belki geliştirilebilecek ve maliyeti daha düşük bir oyuncu.
2: Her zaman doğrusu odur da.
0: Hep benim yani Sané gelirken de hep kafam o konuda ya karışık. Sané... Yani. Galatasaray'ın elinde Yunus Akgün var.
2: Ya evet ve Sané dediğin oyuncu, şimdi bu tarz oyuncularda şöyle bir problem var. Şimdi onlara bir planla bir şeyler halletmişler. Yani kimi nereden aldığını, hangi planla aldığına bir bakman lazım. Onlar hep bir sistemin içerisinde ona verilen rolü yerine getiriyor.
0: Evet.
2: Burada daha çok işte o bahsettiğim Galatasaray maçını statta izlediğim Şalay'ı merkeze getirip Sané'yi orta sahada topla buluşturup çöz benim problemi oyunu var. O işte bir yerden sonra tıkanıyor. O hiç alışık olduğu bir durum değil. Şimdi en büyük sorun o. %100 seninle aynı fikirdeyim. Yani Yunus'tan şahane bir randıman almışsın. Onunla beraber orayı götürebilecek ve gelişimine dokunabileceğin ki şey de çok önemlidir. Ya antrenman çok önemlidir. Antrenmanda ne kadar yüksek tempolu oyuncularla oynarsan o maça yansır. Ama Sané ile yapacağın antrenman seni geriye götürür. Atıyorum Icardi ile yapacağın normal olarak fiziksel olarak tam anlamıyla yukarı çıkmamış oyuncularla yapacağın antrenman seni geriye götürüyor maalesef. Yani Galatasaray'ın o yüzden o planlama konusunda ben problem yaşadığını düşünüyorum. Yoksa Yunus'un olduğu yerde ben Batrokov bile konuşmam yani. Hiç gerek yok o kadar para harcamam. Yunus benim her türlü o problemi halleder ya. Yunus'un zaten bugün yaptıklarını yabancı bir oyuncu yapsa yere göğe sığdıramazlar. Ama bizde vardır. Bizim buralardan yapan çocuk olunca böyle bir işler biraz kötü gittiğinde değersizleştiriyorlar.
1: Burada biraz da Osimhen'i mutlu etmek yani. Osimhen orada çünkü yalnız kaldığını baktığımız zaman geçen sene de önceki sene de attığı gollere rağmen etrafında biraz daha oyuncu değişik böyle yıldız oyuncular istiyor gibi bir görüntü vardı ya. Bunu yönetim de çünkü zaman zaman konuştuğumuz zaman şey yapıyorlardı. Fakat bu sezon şunu gördüm. Yunus Osimhen takımdaki ilişkisi Icardi Kerem Aktürkoğlu gibi gidebilir. Her hafta biraz daha üzerine koyabilir. Biraz geriye gidersek Snyder Yasin gibi mesela o Osimhen'in Yunus'a attırdığı gol pası mesela muazzam bir pas. Müthiş buraya mesela bırakıyor orada böyle ayağının böyle dışıyla içeri doğru hafif bir şekilde tam Yunus'un önüne. Maç içinde dikkat et. Geçen sene zaman zaman fırça attı Yunus'la bu sene çok daha iyi bir ilişki var. Yani futbolcu tabii, yanında tabii. Oynadığı oyuncuyla en iyi sen bilirsin bunu.
2: Kesinlikle.
1: Yani.
2: Kesinlikle.
1: Biz bu sene sanki Yunus Osimhen ilişkisinde böyle saha içinde çok daha böyle gel git paslarıyla attıracağı golleri görebiliriz yani.
2: Ya Yunus çok iyi başladı zaten. Yani hani Osimhen'i de aslında o anlamda işini biraz daha kolaylaştırma hadisesi.

0: tanesi. Orada biraz daha ona mahkum oynama durumu. Yani ben Galatasaray'da mesela Erzurum maçında öyle bir şey gördüm. Canlı izlemiştim de Ren maçını. Orada da benzer sorunu gördüm. Şimdi bir oyuncunun varlığı çok önemlidir. Mesela Galatasaray Icardi ile, Osimhen yokken Icardi ile güçlü bir oyun organizasyonu vardı. Bütününde güçlü bir Galatasaray oyunu vardı. Icardi alıyordu o güçlü oyunu, başka bir seviyeye götürüyordu bitiriciliğiyle. Ama Osimhen de oyunun bütününde eksik, ama Osimhen'in alıp başka bir seviyeye götürdüğü, onun bireysel yeteneklerine çok muhtaç olan bir Galatasaray oyunu var. O zaman zaman işini görüyor ama yani büyük resme baktığında o sana onun olmadığı organizasyonlara çok ciddi problem çıkartıyor. Yani iyi gibi gözüken hadise senin adına aslında hayır gibi gözüken, ama ileride o şerre dönebilir, başına iş açabilir.
1: Şimdi o demin Trabzon'u konuşurken Muhammed Salah örneğini verdi. Maç sayısı olarak, yani Allah'tan bir şey olmazsa, Muhammed Salah Osimhen'e göre de, Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray sıkıntıya girer.
0: İşte o iyi bir şey bugün değil abi.
1: Tabii ki iyi bir şey yani değil. Bunu geçen sene de bunu gördük. Osimhen'in olmadığı maçlarda Icardi gol attı oldu, gol atamadı kazandırdı, diğer oyuncuları attı, ama mesela Osimhen'in cezalı olabilir, sakatlanabilir, yorgun hissedebilir. Ama bugün, geçen sene de yoktu bu mesela bu plan. Okan Hoca'nın mesela Osimhen'siz plan olmadığı için maçtan sonra herkesin isyanı vardı.
0: Bak Icardi'li oyunları hatırlayalım o dönem. Icardi olmadığında evet Galatasaray zorluk yaşıyordu ama bu kadar değil. Bak Osimhen yokken tanınmaz hale geliyorsun. Şimdi bir teknik direktör için o çok sağlıklı bir hadise değil. Onun da çok tercih edeceği bir durum değil. Oyuncular için de iyi bir şey değildir. Çünkü şeyi görüyorum yani, hani atmak zorunda hissediyor. Ben Eren'in Erzurum maçında yaptığı bir ortayı gördüm. Ya Osimhen'i gördü orada, Osimhen 3'e 1 pozisyonda, artık o kadar bilinçaltı, onu gördüğüm an oraya atacağım, o ortayı yapacak, ne zaman ne alan, hiçbir şey yok. İşte o tehlikeli bir hadise. Şimdi o takımın bütününe yayıldığında aman Osimhen'i bir şekilde topla buluşturalım dediğinde, o oynamak istediğin oyunu da ortadan kaldırır. O iyi bir şey değildir yani.
2: Pape Matar Sarr, Tottenham'lı oyuncu, Galatasaray'a yakın mıdır? Rakamsal... Sen İsmail Sarr'la ilgili sorumu da böyle bir yumuşak geçtin bu arada.
1: Olması konusunda işte Barış... Evet. Bir satış olur mu? Ben biraz da transferleri şu anda Galatasaray'ın harcadığı paralara bakıyorum. Bir taraftan da gelir arayışında olan bir Galatasaray yönetimi var. Burada acaba satıştan bir gelir bekliyor mu? Pape Matar Sarr da kolay değil. Çünkü Galatasaray'ın 20 milyon euroluk bir teklifi olduğu söyleniyordu. Rakam biraz daha yükseklerden bahsediliyor. Burada bir de sonuçta santrafor var. Yani Osimhen'e yedek olacak bir oyuncu var. Orada sen bir ara şey demiştin hatta. Rus'u zaman zaman Batrakov'u santraforda görebiliriz demiştin. Yani
2: yok, ben Batrakov'la ilgili öyle bir şey demedim. Can Uzun'la ilgili söyledim.
1: Can Uzun'la ilgili bunu soruyordum. Batrakov'la ilgili o çift haneler şey oluşuyor. Demedim. Kim dedi ya?
2: Öyle ben mi? Değilim. Onu tamam, diyelim. Batrakov'u santraforda falan göremeyiz yani.
1: Yani o da olursa şaşırmayız falan da, işte sakatlık halinde, olmaması halinde, ama orada bir Demiroviç olayı var Stuttgart'tan. Galatasaray'ın transfer planının hala tam olarak belirsizliğini görüyoruz. Çünkü her gün bir şey yazılıyor. Pazarlık, beklemede, daha...
2: Böyle bir şey dediysem.
0: Yok, ben yok, aynı programda başka bir arkadaşımız söyledi. Biz ha, aynı programdayız.
1: Yok sen. Tamam, o zaman yok ya, sen demediysen dememişsin. Hiç itiraz etmiyorum.
0: Yok, ben hatırlıyorum ya. Hatta.
2: Çok
0: ben
2: dediysem hata bana... yapmışım.
1: Hayır, diyecek. Sen bir defa demedim diyorsan ben onu zaten tamam, zaten hiç şey yapmam çünkü.
2: Ama
1: çünkü
2: demediğim bir lafı bana mal ettin az önce.
1: O zaman
2: canın sağ olsun.
1: Canın sağ olsun, cana bağladın. Can için demiştin. Can olsaydı bir yedekçi santrafora gerek olmayabilir demişti. Batrakov için de söyleyenler var, ama yok Galatasaray'ın bir defa önceli aslında santrafor baktığın zaman. Şu anda bak, eğer şu anda bir tane transfer hakkı olmuş olsa deseler, bu transfer iki tane transfer rağmen, ben hemen Osimhen'e yedekleyecek bir santrafor derim. Ya bugün için. Bugün çünkü 10 numaraya da bir transfer yaptın. Orta sahanda da bir oyuncu daha transfer ettin ki çok oynayamıyor Leslie. Barış zaten iddia ediyor. Biz santraforu bir türlü konuşamıyoruz. Ama iki papa yani Sarlardan bir tanesi olabilecek gibi gözüküyor. Ama hangi Sarr olur? Onu biraz zaman gösterecek. Zaman da daralıyor.
2: Hangisi öncelik sence? Kanat mı, orta saha mı?
1: Kanat. Yani çünkü orta sahaya iki tane transfer yaptın. Mutlaka yaparım ama öncelik olduğu için diyorum yani. Öncelik olduğunu söylediğin için.
2: Hugo Çukwu'da bir şüphe var. Yani iki transferden
1: geldiği
2: biri o
1: söyledim.
2: Ya.
1: Geldiği günden beri söylüyorum. Kimseyi mutlu etmedi. Daha kamptaki pozisyonda söyleyeyim. Hazırlık maçta oynamadıkça. Evet, Galatasaray'ın ihtiyacı var. Ha, son maçta birkaç sevdiğim arkadaşım, çok kaliteli ayakları var, bak göreceksin önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacak falan diyenler de var. Bunun için Chelsea boşuna bir adam almaz, Chelsea boşuna bir adam göndermez diyenler de var. Bizim en büyük problemimiz.
2: Bir şey söyleyeyim yani. Mi? Evet. Dünyanın en fazla boşuna adam alan kulübü
0: tabii
2: Chelsea'dir.
0: Yani. En çok oyuncuda yanılan yani, kulübü referans olarak gösteriyoruz.
2: Olabilir yani.
1: Fenerbahçe'nin son 8 yılı gibi.
2: Yani Fenerbahçe de oralarda ilk 5'i zorlar yani, evet. Ya bu ben, sezonu saymayarak
1: ben izlerken söylüyorum. O işi alamadım. Sen futbolcu olarak o işi aldın bilmiyorum. Yani ben Leslie'nin...
0: Ben onun için canlı stada gittim abi yani. Leslie'yi izlemek için Ren maçına gittim yani. Hani ya haksızlık etmeyelim, oyunun bütününe de
1: sahaya bakalım. Sahaya da yakındın aşağıda.
0: Tabii şeyi de görelim tam yani şeyde... topsuz alanda ne yapıyor falan.
2: Ne gördük?
0: Ya o gün mesela şu, ya ilk yayınımda şu yorumu yapmıştım. Bir kere bir Galatasaray Leslie'nin olduğu hiçbir organizasyonda önde basamaz. Çünkü o gün bütün önde baskıları Leslie geç katılmasından dolayı bu rakip bozdu. Çünkü Torreira gidiyordu, Sara gidiyordu, Yunus gidiyor, Barış gidiyor, Osimhen gidiyor. Bir pasla Leslie'nin gelmesi gereken yere gelemediği için, ağır kaldığı için rakip baskıyı kırıyor. Çok birkaç kez olduğu için söylüyorum.
2: İki. Hadi diyelim gelmesi gereken yere geldi ama top döndü bir şekilde. Dönmesi de kolay
0: değil. Onu da yapamıyor. Yani. İşte oraya geleceğim. Evet. Mesela önde yakalandıklarında geri dönüşte çok ağır kalıyor. Çünkü onun derdi neydi? Savunmanın önünde. Galatasaray onu niye aldı? Ya biz işte Liverpool'la Juventus maçlarında o savunmanın önünde böyle uzun, sert bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ya bize de böyle anlattıkları için ilk geldiği günde biz de böyle bir oyun planıyla Galatasaray bir oyuncuyu getirdi oraya dedik.
2: Evet.
0: Ondan sonra oyuncuyu gördükten sonra senin oyununla ihtiyacınla uzaktan yakından bir alakası yok. Şey değil mesela. Baskı altında oynadığında rakibin baskısını kıracak bir oyuncu da değil. Çabuk değil. Şimdi nerede işime yarayacak bu oyuncu? Ay, hemen önümüze şey getiriyorlar. İyi de yani şimdi Chelsea'liler bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? E peki sizin dediğiniz gibi olsun ya. İki maçta da sahaya gönderemedin. Süper Lig'de sahaya gönderemedin oyuncu. Yani ya ilk 11 başlayayım ya Erzurum'da. Gönderemedin oyuncu.
2: Ya Chelsea'yi idare eden de bu arada Amerikalılar yani onlar... Ne biliyor ki? Yani öte yandan yani öyle bir realite de var. Ne biliyorlar yani?
0: Ya ne bildiklerini bilmiyorum ama yani bu konuda bir şey bilmedikleri çok ne yaptıkları yatırımın bir karşılığı olmadığı yani. Çok net gözüküyor.
2: Evet.
0: İşte bu aslında direkt şeyi getiriyor bana yani evet transferle bir şeyi çözelim eyvallah getirelim de gelenlerin de birçoğu olmamış ya. Şimdi ben nasıl getireyim? Bana soracak olursan mesela şu an Galatasaray'ın birinci önceliği transfer konusunun hiç düşünmeden stoperle merkez orta saha derim. Ya acil Galatasaray'ın stoperle merkez orta saha alması lazım. Ya ondan sonra Savaş abinin dediği gibi kanat alır, ikinci forvet alır ama ben Galatasaray'ın merkez orta sahayla stoper konusunda bu sene hele hele uluslararası organizasyonda başına ciddi anlamda iş açar böyle devam ederse ya. Yani.
1: Şimdi Kerem bana sordu ya iki Pepe'den hangisini istersin Sarılardan diye. Pepe Mete Sarı için mesaj geldi. Doğru söylüyorsun. Lucas Torreira ya da Lemina'dan birisi giderse ancak oraya yöneleceğiz yani. Hep bir şeyler var yani. O giderse böyle olacak, bu giderse. Şu anda bunu diyemiyor. Evet. Var. Yani Lemina ya da Torreira'dan bir tanesi giderse. Ben
0: Lemina olayı mesela bence ciddi anlamda acayip bir olay yani. Mesela Lemina o kadar bekledi, niye atmıyor diye bir tartışma yaratıldı. İmza attı. Bugün Lemina niye gidiyor? Şu olsa anlaşılabilir bir durum. Biz attırdık imza çünkü Lemina'ya şu maliyette bir teklif vardı. Oyuncuyu kendi bünyemize aldık. Bugün oyuncudan para kazanıyoruz. Şahane bir yöneticilik davranışı. Eğer varsa haksızlık etmeyeyim. Böyle bir planlama da olursa alır Lemina'yı Arabistan'a ya da bir yere ciddi bir bonservisle verir. Evet derim ki aslında şahane bir idarecilik davranışı ama.
2: Bu arada 2 milyon euro bile kar etse tamamdır yani.
0: Hiç bir ya ben bir, hatta bir bire bile razıyım
2: evet,
0: yani.
2: Evet,
0: hani, bu bile bir yöneticilik başarısıdır ya.
2: Olursa tebrik
0: ama
2: edeceğiz.
0: Ama onun dışında olan bütün hadiseler ciddi anlamda yani araştırılması lazım ve son 4 senenin şampiyonu 5. yılı en rahat aslında planlamayı yapacak kulüp. Burada bu planlamayı yapıyorsa
1: ben 4 yıldır hiç planlama görmedim. 5. yılda da planlama yok çünkü futbol aklı yok. Yani var mı planlama Galatasaray'da? Sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Galatasaray'ın şu anda lig başladı. 2. hafta oynayan her sezon olduğu gibi yine transferin son güne doğru koşuyoruz. Avrupa'da bitecek. Biz yine orada elde kalanlardan bir şeyler olursa yine bakılacak. Çünkü de bizde bir 5 gün daha gecikecek çünkü Avrupa transferi kapandıktan sonra.
0: Fırsat.
1: Şu anda fırsat. Neye göre fırsat? Ben bekliyorum. Fırsat dediğin transfer.
0: Gelene fırsat abi.
1: Abi bekledik mi? He. 2 ay önce önerdiği rakama yine alıyorsun. Neresi fırsat bunun? Diyelim ki Sarın herhangi bir tanesini istediği rakamlar 20'si. Bekledin değil mi? Can Uzun'u bana şu anda mesela 60 milyon lira serbest kalır maddesi olan bir oyuncuyu 45-50 milyon lira alıyorsan bir fırsat olamaz.
0: Kaybolan zamanla üzülür.
2: Fırsat anca nasıl olur biliyor musun? Bir kulüp bir oyuncuyu kesinlikle elinden çıkarmak istiyordur. Kesinlikle. Sen de buna eminsindir. 25 beklentisi vardır Haziran'da. O beklenti Ağustos sonuna kadar hala elden çıkaramadıysa düşer. Ama hazır kimsenin bırakmak istemediği bir oyuncuyu alma ihtimalin tam tersi daha güçleşir. Yani piyasası daha yüksek olur. 25'e bırakacaksa yerini doldurma ihtimali daha zor olacağı için 40 ister. Yani birilerinin göndermek istediği bir takım oyuncuları kovalıyor.
1: Ben biraz daha farklı bakayım o zaman. 5 senedir fırsat transferleri biz beklerken hep biz fırsat transferlerini Avrupa'daki takımlara veriyoruz. Sayarım burada tek tek.

0: Zontan oyuncu sayarım.
1: Mesela Icardi Osimhen'den bahsediliyor ya. Icardi banko elden çıkarılacak oyuncuydu Paris Saint-Germain tamam. için. Osimhen Napoli için banko elden çıkarılacak oyuncuydu.
0: Fırsat mıydı?
1: Fırsattı.
0: Ama bekledin son güne kadar. Tamam. Böyle oyuncuyu bekle. Osimhen'i de beklerim, Icardi'yi de beklerim. İkinci satışta da bekledim, kiralarken de bekledim. Ama biz fırsat dediğimiz oyuncuları bekleyip hem 15 milyon euro
1: ama
0: fazla
1: işte hepsi mi? Böyle değil oyuncular.
0: Ben şu anda Galatasaray'ın milyon euroları alıp satarken de paralarının bir miktarını peşinden ödeyip gönderdiğini biliyoruz ya. Ya biz şu anda Galatasaray'da sen de ben de çok iyi biliyorum. Sergio Oliveira, Zaha, Tete, Yelert. Hakim Ziyech, Yelert bunların paralarını Galatasaray'a önderek yolluyor. Fırsat transferi bekliyoruz ama rakiplere fırsat oluyor. Hani rakiplere demeyeyim. Avrupa'daki takımlara fırsat oluyor.
2: Şey bir de sıkıntılı. Gerçekten fırsat transferiyle bir şeyi de halletmiş olabilirsin ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani o döneme uygun bir şey. Ama sen iki tane böyle başarılı geri bildirim aldığın için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüp bugünü bekliyorsun. O her zaman olmaz ki. Uğurcan'ı aldın o dönem için evet. Icardi'yi aldın evet. Osimhen'i aldın evet. Bugün aldığın olmazsa ne olacak?
0: Uğurcan mesela fırsat mıdır?
2: Hayır hayır. Ya, o dönem için son gün geldi ve Galatasaray'ın problemini ciddi anlamda tamam, ortadan kaldı.
1: Fırsat değil maliyet itibariyle. Fırsat yüksek maliyet. Fırsattan ben çok iyi bir kaleci almış
0: tamam, %100.
2: Ben oyunculuk performansı için evet, söyledim.
0: Evet. Hayır. Yani. Maliyetler değil. Deseydin ne olacak?
2: Maliyete girsem
0: Trabzon
2: ben...
0: Trabzonspor Uğurcan'ı vermiyorsa...
2: Maliyet desem ben Osimhen'i de katmam o işin içine maliyet. Niye katmam? Evet. Çünkü bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Oyunculuk özelliklerinden bağımsız. Bizde o parayı sürdürebilecek o şey yok. Ekonomi Trabzon yok maalesef.
0: Trabzonspor geçen sene aldığı oyunculardan sattı. Bu sene 50 milyon euro yakın para aldı. Galatasaray son 5 yılın şampiyonu, 4 yılın şampiyonu diyoruz. 5. yıla koşuyor. Benim sattığı oyuncu Sacha Boy'dan başka oyuncu hatırlamıyorum. Diyorum ki Galatasaray'da bir futbol aklı, birkaç futbol aklı olması lazım. Almayı da bilecek, satmayı da bilecek. Var mı hatırlıyor musun? 4 yılın şampiyonunda bana o oyuncu satmadan Sacha Boy da büyük bir şanstı, fırsattı baktığın zaman. Eğer orada Tuchel 2 maçta 2 tane bekini sakatlanmamış olsaydı Galatasaray'dan da tanıyordu.
2: Sen nasıl? Hayır hayır. Bizim de sorunumuz şu. Bizde Sacha Boy'a şey dedik yani. Ya sen buralar için yeterli bir oyuncu değilsin. Biz Dubois'u aldık dedik. Dubois sakatlandı da o da aslında iyi bir profesyonelmiş. Hazır geldi Galatasaray'a hemen.
1: Evet.
2: Yani o da planlamanın bir parçası değildi.
0: Dubois'dan başka bir kişi daha vardı hatta. İki sağ bek vardı orada. Onların arasından çıktı Sacha Boy yine.
2: Ya o da planlı olmamış.
0: Tamam
2: aslında.
0: Ama Galatasaray'ın 4 senede planlı neyi var? Ben onu anlamadım. Bir şekilde transferler oluyor.
1: Yemin ederim misal kalmış olma sebebi ya adam alamazsak eksik kalmayalım düşüncesi olabilir.
0: Bence o da var. Transferi ona göre bekletiyorlar. Lemine'ye demişler ki biz sana istediğinizi yaptık. Sözleşmende düzeltme yaptık, iyileştirme yaptık. Adına ne koyarsak zam yaptık. Ama bekle biz buraya bir oyuncu bulacağız. Ondan sonra sanıyor. Senin dediğin gibi hiçbir şekilde getirirse olmazsa yani bir bonservis bedeli olmazsa öyle gidiyorsa da bu da bir yani yönetimin neyidir bilmiyorum. Yani bunu burada beceriksizlik midir, transfer planlamasında mıdır? Ama futbol aklınız yok. Yok. Bugün hala Sayın Başkan transferlere bakıyor. Transferlere bakan Galatasaray'la hiç alakası olmayan bir hafta boyunca Serdar Güzel Aydın'ı konuştuk Galatasaray'da. Yok Hoçkan Hacı'ya 2 tane 10 numara değil de 8 numara önermiş. Transferlere bakıyormuş geliyor. Ya o konulara tekrar girmek istemiyorum. O konuda bayağı aslında ben geçen hafta kızdım çünkü yani sinirlendim birçok insanda. Galatasaray'ın hala şöyle baktığın zaman görevden ayrılan yöneticiler vardı bundan önce. Erden Timur gibi, Cenk Ergün, İbrahim Atiboğlu hep bir şekilde sorumluluk ama şu anda futbol aklı kim? Yok. Sayın Başkan var şu anda. Bir de Sayın Abdullah Kavukçu var. Onlarla ilgili de sürekli olarak bir şey diyoruz. İstifa etti. İstifa mektubunu verdi. Başkan kabul etmedi. Öbür taraftan Serdar Güzel Aydın Galatasaray'ın çok iyi hatırlarsın. Bana göre bir kez daha söyleyeceğim bunu. Bir dönem Mehmet Elvacı vardı. Galatasaray'ın bürütüzü olarak ilan edilmişti Adnan Polat'ın o döneminde. Şu anda da Serdar Güzel Aydın gibi bürütüz var abi. Galatasaray'da her yerden çıkıyor ama başkan diyor ki sıradan bir genel kurulu üyesi. Ama her yerde var. Monaco'da var, Lyon'da var, buradaki maçta var, soyunma odasında var, transfer önerisinde var. Bir teknik direktöre 10 numara değil 2 tane 8 numara önerdim ben. Onları alması gereken diyorsun. Sonra ben hiçbir yerde yokum diyorsunuz başkanla. Var. Galatasaray bunlarla boğuşmaması lazım. Galatasaray'ın şu anda transferleri bir an önce bitirip yoluna devam etmesi lazım. Şampiyonlar Ligi bak başlayacak. Galatasaray'ın bu kadrosu Şampiyonlar Ligi için yeter mi?
3: Çok zor gözüküyor.
0: Aldığınız oyuncu hemen 2 haftada hazır oluyor mu? Çok zor. Yani Leicester'dan bahsediyoruz.
2: Onu şeye gönderemedik. Süper Lig'e gönderemedik. Yani Şampiyonlar Ligi'ni falan geçtim yani.
0: Şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi için kadrosu yetersiz. Yetersiz. Osimhen'i de Şampiyonlar Ligi'nde Eğer iyi besleyemezseniz iki kanattan, Sané ise Sané, Yunus ise Yunus, bu tarafta Barış ise Barış. Yani bu andaki mevcut kadroda Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Geçen seneki Şampiyonlar Ligi kadrosundan Galatasaray'ın 16'ya kaldığı kalan kadrosundan şu an farklı kim var abi? Giden kim var?
1: Ciddi bir fark yok.

0: Aslında aynı kadro.
1: Evet evet.
2: Aynı ama kadro. Eksikti, o zaman da eksikti. Kim vardı? Lang vardı.
0: Şu yüzden.
2: Icardi vardı.
0: Onu niye söyledim biliyor musun abi?
1: Aslında Noah Lang.
2: Noah Lang ile Icardi vardı.
0: Aslında söylemek istediğim ne biliyor musun abi? Galatasaray oyuncu olarak bir kaybı uğramadı. Oyun olarak kaybı uğradığı için bugün çok ama rahat şimdi, bunu söyleyebiliyoruz. Yani.
2: Geçen sene
1: 40 saniyemiz
2: geçen
1: var.
2: Geçen sene kadrodan farkı yok diyenler de bugün hala Galatasaray'da bir Ahmet Kutucu yok. Icardi yok. Noah Lang yok. Birkaç tane de genç var.
1: Batrakov var.
2: Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah o beklenen 10 numaraya transfer olur.
1: Bir araya gidelim sevgili seyirciler. Az sonra birlikte olacağız ama Batrakov'a dair İbrahim Yavuz'da ne düşünüyor onu merak ediyorum. Soracağım az sonra beraberiz.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Reklam.
3: Awesome.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Son saatin son bölümünde Batrakova dair İbrahim Yavuz ne düşünüyor, onu merak ettiğimi dile getirmiştim. Bu soruyu yöneltebilirim.
2: Ya şöyle, şimdi bugüne kadar Galatasaray'ın bu tarz oyunculardan çok sağlıklı geri bildirim aldığını görmedim. Ama bunun böyle olması, böyle olacağı anlamına da gelmez. Burada oyuncunun bizim oyunlarımıza nasıl cevap vereceğini de çok merak ediyorum. Çok fazla oradaki oyunlarıyla ilgili bilgi sahibi değilim. Yani bir sisteme bağlı orada o problemi mi çözmüş, yoksa kendi bireysel yetenekleriyle çok mu ön plana çıkmış? Bu buradaki davranışıyla alakalı çok belirleyici olacak. Eğer daha çok kendi becerisiyle o problemi çözdüyse burada rahat eder. Ama bir sistemin içerisinde çok bağlı kaldıysa sanki burada biraz bocalar diye düşünüyorum. Bir de fiziksel durumu var. Yani bizde genelde size olarak hani daha böyle güçlü oyuncular, ki değişen oyunda da bu çok belirleyici oluyor. Şimdi biraz fiziksel olarak zayıf bir oyuncu, becerisi yüksek bir oyuncu, ama hani ona nasıl cevap verecek? Hani bizde şey anlatılır ya, işte çok fazla sert oyun oynanır Süper Lig'de, daha çok kaos üzerinden anlatılır. Evet. Buna nasıl cevap verecek? Bu da çok belirleyici olacak. Yani hepsini bir araya getirdiğinde ya bende koca bir bilinmezlik var. Yani artıları eksileri tabii içinde barındırıyor. Umarım çok kısa sürede o uyum sürecini atlatır ve çünkü Galatasaray'ın gerçekten, Okan Hoca da hep söylüyor diyor, ön tarafta kadro planlaması konusunda, ucunda sayısal üstünlüğü de yakalama konusunda Galatasaray'ın ihtiyacı var bu tarz oyuncuya. Umarım faydası olur Galatasaray'a.
1: Savaş Çorlu, sen şüphecisin biraz.
3: Beklenti yüksek olan bir oyuncu. Ben izlemek istiyorum, görmek istiyorum. Okan Hoca'nın oyun planında bir lider gibi mi davranacak, yoksa biraz daha geri mi tutacak? Hemen gösterme maçında görebilecek miyiz, ne kadar göreceğiz? Ama şöyle, tanıtımda ben eğer Batrakov olmuş olsaydım, o matruşkalı bir tanıtım vardı. Açıyorsun Hacı çıkıyor, açıyorsun Sneijder çıkıyor, açıyorsun Mertens çıkıyor. Bu üç tane oyuncunun, üç önemli oyuncunun Galatasaray tarihinde önemli yer edilmiş. Romanya milli takımının 10 numarası, Hollanda milli takımının 10 numarası, Belçika'da, İtalya'da büyük işler yapmış Mertens'in, bu üç tane oyuncuyla bir anda yan yana getirilmesi, ben eğer Batrakov olsaydım biraz böyle beni şey yapardı.
1: Batrakov'da Matruşka'nın en küçüğü zaten.
3: Bu da güzel. Matruşka'nın en küçüğü, ama önündeki oynadığı oyunculara baktığın zaman 10 numaralara kıyaslanması demek ki beklenti çok yukarılarda. Yani ben de herkes gibi beklenti yukarıda tutuyorum. Çünkü rakamsal anlamda baktığın zaman da böyle bir bonservisle oyuncunun transfer edilmesi, herkes gibi bende de beklentiyi yüksek tutuyor. Ama biraz da Okan Hoca belirleyecek yani oyun sisteminde nasıl olacak.
2: O yüzden dedim ben mesela. Bruno Fernandes mesela Galatasaray'ın bu anlattığım oyunun en uygun oyuncuydu. Hiç çünkü yazmaz. Onun oyunculuk özellikleri, bugün içinde bulunduğu durum, oynadığı kulübün oynadığı oyun tam aslında Galatasaray'a o anlamda uygundu. Daha çok bireysel yeteneklerin çok ön plana çıktığı, problemi çözdüğü bir oyun. Burada Okan Hoca'nın bu tarz oyuncular daha çok işini kolaylaştırıyor.
3: Mesela Kerem'le burada bu sefer ben demedim demeyecek. Fernandez mi, Can Uzun mu? Ben Fernandez demiştim mesela o zaman. Onu çok net. Çünkü daha böyle garanti. Şampiyonlar Ligi, tecrübe. Gelir gelmez sana hemen bir şeyler verebilecek. Tabii ki Can Uzun değil, ama genç oyuncularda biraz daha böyle tecrübe eksikliği, o özgüveni kolay kazanılmıyor yani.
2: Yapamadın bir daha abi yani. Şimdi de bir işin gerçeği var ya. Yapamadın. Denedin aslında, Galatasaray Gelert'le denedin. Bir sürü oyuncu var, sayısını arttırırız yani. Türklerde de denedi. Yusuf'u... aldı, Kazım Can'ı aldı.
1: Ama Can onlardan farklı.
2: Hayır, hayır. Tabii ki ayırıyorum. Can sonuçta belli bir seviyeye gelmiş oyuncu. Can için söylemedim bunu. Hani Batrakov'la alakalı söyledim. Hani bu tarz genç, henüz çünkü Batrakov'un uluslararası bir deneyimi yok. Şampiyonlar Ligi oynamamış. UEFA organizasyonunda oynamış. Milli takım ambargodan dolayı sadece belli ülkelerle deneyimlemiş. O yüzden bir belirsizlik var. Daha önce de burada böyle bir sağlıklı geri bildirim yok, ama bu yanlış anlaşılması, bu olmayacak anlamına gelmez, ama ben olsam Savaş abi, orada idareci, maliyet de ciddi bir maliyet. Bu kadar da bu anlamda tekrarda problem yaşadığım bir durumu değerlendirmem. Daha çok giderim işte Fernandes gibi. Çünkü para da veriyorum yani, düşük maliyette olsa anlaşılabilir. Ciddi de para veriyorum. Daha hazır. Çünkü ben bugüne kadar Osimhen oynarken Icardi ve Morata ile o problemi çözmüşüm. Şimdi bu Galatasaray'ın aslında bu sene ilk defa Okan Hoca ile deneyimleyeceği bir oyuncu profili. Yani Okan Hoca bugüne kadar hep seviye anlamında kolay da değildir yani. Hani çok üst seviyede oyuncuları idare etmek, onlara verdiğin özgürlük çok iyi bir çizgidir. Bugüne kadar Galatasaray hep o isimlerle halletti. Şimdi ilk defa Leslie tam böyle bir oyuncu değil. Batrakov böyle bir oyuncu değil. Şimdi biraz daha o çok güçlü isimden ziyade daha genç potansiyel

0: olan oyunculara Galatasaray yatırım yaptı. Leslie de beklentinin altında kaldı. Batrakov'da ne olacak bilmiyorum.
1: Batrakov planlamanın neresindeydi mesela? Bunun için önemli olan o. Sezon biter bitmez bir transfer süreci vardı. Son günlere gelirken bir Batrakov transferi gerçekleştirdi. Verdiğin isimlerden mesela Jelert örneğini çok doğru bir şekilde şunu söyleyebilirim. Galatasaray Jelert'i Şampiyonlar Ligi'nde rakibine yenildikten sonra Galatasaray ikinci başkanı açık dedi ki ya bizi transfer eleştiriyoruz ama de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız rakibimizin en iyi oyuncusunu transfer ettik dedi. Bu mudur mesela yani?
0: Böyle oluyor genelde. Ya
1: bunu söyleyen Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk. Transferde bizi eleştiriyoruz ama bizim...
2: Mantıklı bir açıklama değil çok.
1: Tabii ki. Yok. Onu demek istiyorum. Yani bir planlama vardır. O Jelert'i daha önceden takip ediyorsunuz.
0: Ama ona da bir şey demiyorum Savaş abi. Yani o açıklamayı yapmasında da hiçbir anormallik yok. Niye? Çünkü o açıklamayı yapanın insanın hayatın hiçbir alanında o anlamda bir donanımı yok ki yani. Yani bizim idarecilerin bence en çok yanıldığı
2: altın konu. Doldurmak için bir şey söylemek zorunda
0: ama gerek yok. Sonra zor durumda kalıyorsunuz. Çünkü uzman olduğunuz bir alan değil. Siz hayatı başka bir alanlarda deneyimleyip uzmanlaştınız. Bu konu sizin konunuz değil. Burada sonra size o hayat sizi bilmediğiniz bir yerden sonra zor durumda bırakıyor. Karşınıza geliyor çünkü bu.
1: Yani baktığımız zaman transferlerdeki geçmişteki plansızlıklardan dolayı yaşadığı sıkıntıları Batrakov'da inşallah Galatasaray yaşamaz. Uzun yıllarda bir 10 numaraya sahip olur. Yani bütün temennimiz, düşüncemiz, beklentimiz o yönde.
2: Evet.
1: Yani o Galatasaray'ın ihtiyacı olan Mertens'ten sonraki boşluğu...
2: Bir virgül koyalım, Beşiktaş Stadyumu'na gideceğiz sevgili seyirciler. Siyah Beyazlı Kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban medya mensuplarının karşısında.
3: Hepinizin, Türk halkının, camiamın Mevlüt Kandil'in enişlerinin deliklerini kutlarım. Bu güzel kutlamadan sonra hep beraber maalesef çok sık içinde olmak istemediğimiz, hatta hiç içinde olmak istemediğimiz, zaman zaman olmak zorunda kaldığımız yeni bir basın toplantısının başındayız. Hepinizi tekrar selam ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, nereden başlayacağımı çok bilmiyorum ama biraz hikayeyle başlamak istiyorum. Futbol aslında çok basit bir oyun. Ama içinde o kadar ruh barındıran, o kadar camilerin kendine göre kutsal olduğu değerleri barındıran bir olgu ki, insanları gerçekten beraber, birlik beraberliğini sağladığı, mutlu olduğu, evlatlarıyla bir şeyleri paylaştığı, kol kola kenetlendiği bir oyun, bir kültür. Özellikle uzun dönemde camialarda bu başka bir dünya. Ben bu camianın içinden gelen, bu camianın evladıyım. Sonradan yöneticiyi öğrenen biri değilim. Ben Anadolu'daki Beştaşlı'nın ne olduğunu da bilirim. Kapalı tribünün ruhunu da bilirim. Eski açığa insanların hangi şartlarda geldiğini de, ne hissettiğinde, neyi sevinip neye öfkelendiğini de çok iyi bilirim. Burada konuşmamın bir nedeni var. Yani camiamız bizi açıkçası şunun için görevlendirdi. Beştaş'ı doğru yönet, Beştaş'ın haklarını savun, Beştaş'ın parasını çarçur etme ve bizi mutlu et. Camiaların, sadece kendi camiam için söylemiyorum, bütün camialar için söylüyorum. Sem kültürü olan camialar için de söylüyorum. Taraftarlık bu demek arkadaşlar. Bizler ekran önünde olmamaya çalışan bir geleneğe sahibiz. Ekranda şov yapmak bizim işimiz değil. Biz hizmet etmeye geldik. Biz Beştaş'ın haklarını savunmaya, Beştaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beştaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Bizim amacımız bu, bizim hedefimiz de bu. Yani biz burada oturup farklı şeyleri konuşacak bir kültüre sahip değiliz. Çünkü bizim kültürümüzde şerefli şampiyonluklar, şerefli ikincilikler var. Ve bizim jenerasyon, benim en azından yönetim kurulu için söyleyeyim, ben 25-30 senemi kapalı tribünde geçirmiş, her penaltı, kazandığımız penaltı sonrası gerçekten penaltı mıydı diye düşünüp sorup sonra sevinen bir kültürden gelmiş bir nesiliz. Arkadaşlar, Türk futbol adına ve Beşiktaş adına yapmaya çalıştığımız mücadele bu. Biz bu değerleri yaşatarak bir camia yönetmeye çalışıyoruz. Maalesef elimizde

olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Hani biz şerefli olmak, hak yememek ve hak ettiğimizden fazlasını almamayı yeni jenerasyona öğretemiyoruz. Dün maalesef yaşanan bir futbol skandalından sonra yine ben bu camianın ikinci başkanı olarak ve bu camianın evladı olarak konuşmak zorunda olduğum için konuşuyorum. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Biz spor yapmak istiyoruz. Biz hakkımız olanı almak, hakkımız olmayana da eyvallah etmek istemiyoruz. Ve bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Kimse bize mal bağışlamasın. Kimse bizim hakkımız olmayanı bize vermesin. Bizim böyle bir çabamız ve arzumuz yok. Ama arkadaşlar, bizim hakkımızda kimse yemesin. Yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Oturup senelerden beri Türk futboluna bakıyoruz. Maçtan sonra adrenalinle çıkıp verilen demeçler. Dolayısıyla spor basınının ve diğer insanların maçtan sonra adrenalinle yöneticiler konuşuyor. Belki haklı eleştirileri. Dedi ki bütün futbol yapısına, futbol spor direktörümüze, hakemle ilgili maç sonrası konuşmayın. Ya bir hafta sürdü arkadaşlar ya bu kararı alalımız. Bir hafta sürdü. Şimdi daha doğru bir yerdeyiz. En azından maçtan sonra bir adrenalin de çıkıp konuşmamış. Pozisyonların kamuoyu olarak nasıl algılandığını ve bizim de sakin kalarak nasıl algıladığımızı bildiğimiz bir kültürden geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, önce bir taraftarlığı anlatmam lazım, sonra konuya girmem lazım. Bizim aslında yöneticiler olarak, sadece kendi kulübüm için söylemiyorum, biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir holding yönetiyoruz. Ama biz burayı sadece holding yönetir gibi yönetemeyiz. Bir de camia yönetiyoruz. Sadece camia gibi yönetirsek de herkes herkesi istiyor, o zaman kulübü batırırız. Çok önemli çizgide bir iş yapıyoruz ve camiamıza hesap veriyoruz. Camiamız bizi başarısız bulduğu yerde gerekirse protestolarla, gerekirse kongrede gönderiyor. Fakat ne hikmetse ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. Ya geçen sene çok büyük bir kriz yaşadık. MHK başkanını bir yerde gördünüz mü arkadaşlar? Biz buralarda hata yaptık. Bu işleri bundan sonra böyle düzelteceğiz. Ve bununla ilgili planlamamız budur. Eğitim vermek değil bunun adı. Ben bu arkadaşlara koltukta oturmakla yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım camiam adına. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Ve buradan geçmiş Türk hakemlerine sesleniyorum ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyor. Oraları şimdi konuşacağım. Önce bir Türk hakemliğinin nereye geldiğini bir farkına varalım da. Ya hep beraber Dünya Kupası seyrettik. Hakemliğinin olduğunu hep beraber orada gördük. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? İyi oynadık, kötü oynadık. Performansımız iyiydi ya da kötüydü. Biz bunun hesabını vermeliyiz. Biz camiamıza Beşiktaş formasıyla, ruhuyla mücadele eden bir takım sözü veriyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gecesini gündüzünü bu işe ayırarak geçiriyor. Biz ne zaman bu takıma bu ruhu verdiğimizi gördüğümüzde enteresan işler oluyor. Neler oluyor hep beraber bakalım.

Hem görmedi, var görmedi. Bakın buradan Alanyaspor'a asla atıfta bulunmuyorum. Futbolun içinde itme var, çekme var, tekme var. Ahlaksız hareketler de var. Futbolun içinde bunlar var. Alanyaspor alnının teriyle mücadele etti. Buna izin vermeyecek olan Türk hakemliğidir. Otoritedir. Yargıdır. Her işin bir cezası var. Siz bunu onay vermezseniz kimse yapamaz. Verirseniz herkes yapar. Ne oldu? Ya artık ya gerçekten bunları konuşmaya utanıyorum. Pozisyon pozisyon konuşmak da artık bana biraz garip geliyor. Türk futbol kamuoyunun en fikir olduğu bazı şeyler var. Trossard'a cumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Şimdi ne oldu Trossard'a yumruk veya tokat adına ne derseniz deyin. Bu eylemden sonra ben size söyleyeyim. Türk futbolu adına bundan sonra hangi yumruğa kart vereceksiniz? Emsali oluşturduğunuz hangi tokata kart vereceksiniz? Peki bu kartı verdiğinizde biz şarlamayacağız mı abi? Ya bakın artık futbolun içinde biz diyoruz ki her zaman şunu söylüyoruz. Dün belki hissedilen 50 derece sıcak vardı. Nemle birlikte. Orada 22 tane oyuncu mücadele etti. Terinin son damlasına kadar. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim vardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. Ne olmuş? Futbolun marka değeri. Dünya basınında rezil olmuşuz. Bakın dünya basınında çıkan haberler. İspanya, İngiltere, Kore, İngiltere, Almanya. Ya arkadaşlar elbette tartışılacak pozisyonlar vardır. Penaltı mı değil mi? Öyle mi böyle mi? Ya bu konuşulacak şeyler değil. Zaten sakin kalıyor olmanın ve en azından adilini atlattığımız bugün konuşuyor olmanın en büyük faydası tüm futbol kamuoyu bu konuda hemfikir. Hemfikir olmayan birkaç kişi var. Şimdi merak ediyoruz bundan ilgili. Enteresan bir şeyler anlatayım arkadaşlar. VAR'da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Çünkü prosedürler bize öğretti ki VAR hakemi çağırdığı zaman ses kaydını bizimle paylaşabiliyorlar. Geçen sene istediğimiz hiç pozisyonu hakem VAR'ı çağırmadı diye bizden bu pozisyonu ses kaydını paylaşmadılar. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Ne konuştu? VAR hakemiyle hakem ne konuştu arkadaşlar? Bir tokat, bir yumruk eylemiyle ilgili VAR odasıyla hakem ne konuşmuş olabilir? Önünde her açıdan pozisyonu izleyebilecek bir VAR'da bir hakem varken ne konuşulmuş olabilir? Verilmeyen golümüz, verilmeyen penaltımız. İşte sakin kalmanın en önemli şeyi bu ya. En azından bir bilenlerle, futbol otoriteleriyle, bu işin üstadlarıyla pozisyonu, ya arkadaş biz çok duygulandık.
duygusal bakmadan da müzakere

edebilme sorumluluğumuz var yönetici olarak. Biz bir taraftarlıktan öteyiz. Biz yöneticiyiz. Biz yönetmek için buradayız. Biz taraftar gibi davranamayız. Öyle olduğu için gün boyunca neredeyse bütün bildiğimiz futbol otoriteriyle, hatta bu herhalde sosyal medyada yansıdı, rakiplerimizin bile hemfikir olduğu pozisyonlar bunlar. Şimdi biraz evvel gelirken çok enteresan, umarım doğrudur. Hakem camiasının içinde olan önemli bir gazetecinin paylaşımına dayanarak veriyorum. Umarım doğrudur dediğim o. Eğer doğru değilse muhataplarından özür dilerim. Federasyon başkanının bir demeci. Pozisyonuna kart gerekiyor ama neden var devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlede var devreye girmez diyor. Bu nedenle var müdahale etmedi. MHK başkanının açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Arkadaşlar, umarım doğrudur derken yanlış bilgi vermemek adına söyledim. Umarım doğru değildir kısmını da, bir MHK başkanının bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon başkanına sesleniyorum. Bizler yönetici olarak başarısı olan her arkadaşımızı görevden alırız. Kötü oynayan futbolcumuzla mukaveleyi feshederiz. Eğer kulüp içinde çalışan başarısız personelle de sözleşmemizi feshederiz. Federasyon başkanından ki delikanlı tavrını biliyorum, artık bu iş federasyonu da etkileyecek duruma geldi. Derhal bir açıklama ve federasyon başkanını, MHK başkanını görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Bunu kendim adına söylemiyorum arkadaşlar. İki haftadan beri rakiplerimiz dahil yaşanan kepazelikler ortada. Biz kendimiz için konuşmuyoruz ki, bu ligi nasıl götüreceğiz? Ya futbolu güzelleştirelim diye ne yapmamız gerektiğini biz bilmiyoruz. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kanadını aldık, adam dayak yiyor. Eğer o da yanlış davranıyorsa cezasını verin. Kimse dokunulmaz değildir. Ama Türk futbolu adına gereğini yapın. Ben rakiplerimin de mağdur olmasından rahatsızım. Türkiye'de özellikle 2 seneden beri 3 tane kulübün sinirlerine basan bir anlayış var. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Bakın arkadaşlar, tribünden gelmiş birisi olarak size şunu söyleyeyim. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Tüm kulüplere söylüyorum. Beşiktaş tribünlerini kimse bağırtıramaz abi. Kimsenin öyle bir gücü yok. Kimse de susturamaz. Ya dün akşamdan beri insanların vermeyi düşündüğü tepkileri devletçi anlayışımız, sakin ruhumuz, efendi duruşumuz adına abi frenlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar, tamam, düzelecek. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Ya da biz yatırım yapmayalım. Ya yazık, bu biz bir ülkenin takımıyız. Türkiye'nin parasını yurt dışına gönderiyoruz.
İnsanlar güzel futbol

0: izlesin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanımız gecesini gündüzüne katıyor. Bütün arkadaşlarım 7-24 çalışıyor. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Kulübüm adına konuşma sorumluluğum var. Türk futbolu adına da konuşma sorumluluğum var. Biz bunu burada tutarız, kimse konuşmasın. Yok öyle bir dünya arkadaş. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Hizmet edemezsem de bu koltuklarda oturmanın anlamı yok. Biz bu koltuğa yapışmaya gelmedik. Beşiktaş'a hizmet etmeye geldik. Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Size hangi kültürden geldiğimi söylüyorum. Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemesin. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya milyonlarca, ya arkadaşlar. Ya herkes herhalde, şimdi ben size şöyle anlatayım. Biraz daha size futbolu sokaktan gelmiş birisi olarak anlatayım. Amatör futbol endüstriyel futbola geçtiği zaman, ne zaman sistemler cebinde paralı, boyunda kravatlı insanlara ihtiyaç oldu? Türk futbolunu bunlar öğretmeye başladı. Ama asıl gerçeğin sokak olduğunu, asıl gerçeğin ruh olduğunu kimse unutmasın. Kimse için söylemiyorum, kendimizi dahil ederek söylüyorum. Anadolu'da Beşiktaşlık nedir bilen var mı? Anadolu'da Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı veya Trabzon tarafı taraftarı olmanın ne demek olduğunu, her maç deplasman. İnsanlar bununla yatıyor, bununla kalkıyor. İnsanlar bir şey istiyor ya. Kulübüm iyi top oynasın, Türk futbolu doğru yönetilsin. Arkadaşlar yargı dağıtıyorsunuz. Kime sorsam MHK Başkanı ile ilgili iyi bir insan diyor. Bize ne abi iyi olmasından? Biz liyakatli yöneticiler arıyoruz. Ben kötü demiyorum ki kimseye. Herkesin iyi olma zorunluluğu var. Her insan özünde iyi olmak zorundadır. Ama liyakat başka bir şeydir. Görevini doğru yapamazsan bedelini ödemek zorundasın. Ligin ikinci haftası, dehşet bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız akın akın tribünlere geliyor. Konuştuğumuz şeylere bak arkadaşlar. Camilere verdiğimiz hesaba bak. Biz kötü oynanan, kötü yönetilen bir kulübün hesabını vermek için buraya gelmişken elimizde olmayan nedenleri çıkıp konuşuyoruz. Camiamız adına konuşmak zorunda olduğumuz için konuşuyoruz. Çünkü bizler konuşmazsak camiaların konuşması tehlikeli olur arkadaşlar ya. Bakın bu kitleleri konuşturmak zorunda kalmayın. Biz konuşmazsak, rakip takımın yöneticileri konuşmazsa, ya arkadaşlar sosyoloji denilen birim var ya, dünyanın en güzel şeyi futbol, kirletmeyelim. MHK Başkanı'nı herkesin söylediği gibi iyi bir insan olarak kalmaya ama görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorumluluğundan kurtulmak için MHK Başkanı'nı görevden almaya davet ediyorum. Birileri çıkıp şu pozisyonu konuşmak zorunda. Türk futboluna kötü emsaller getiremeyiz. Hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Dediğim gibi yarın öbür gün bir tokat, bir yumruk oturup bu pozisyonla kıyaslanacak. Maalesef üzgünüm, olacak. O yüzden bu işi tekrar söylüyorum. Eski hakemleri bugüne kadar hakemlik camiası için mücadele eden herkesi bu işin doğru yönetilmesi adına popülist olmadan, lütfen popülist olmadan, kimseyi iyi görünmeye çalışmadan, hiçbir tarafı iyi görünme, hakemlik bu demektir zaten. Hakemlik camiasını kurtarmaya davet ediyorum. Aksi takdirde işi egzecere edeceksek, arkadaşlar Dünya Kupası'nda Gabon'dan, Moritanya'dan hakem vardı. Ha, beceremiyorsak oralara gönderelim birilerini. Nasıl yaptınız, nasıl becerdiniz diye. Ya arkadaşlar artık ya bu işin geldiği yer ironiyle anlatılacak bir halde. Ligin başı bu sene bu anlayış devam edemez. Bunun nereye gideceğini ben görüyorum. Biz kötü oynadığımız futbolun, atamadığımız gollerin hesabını vermek istiyoruz sadece. Çok üzgünüm. Beşiktaş camiam adına yapmam gereken konuşmayı yaptım. Halkımdan özür diliyorum. Bu kadar güzel bir futbol dünyasının içinde böyle bir konuşmayı yapmak zorunda kaldığım için özür diliyorum. Gelişmeleri en kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Bakın yargı, ya ben MHK başkanının çıkıp bir yerde arkadaşlar buralarda yanlış yaptık da düzeltmek için bunları yapıyoruz falan gibi bir çabasını da görmüyorum. Ya arkadaşlar Türkiye'de yargıyı dağıtan Adalet Bakanı her hafta ekranlarda neyi yaptığını, nasıl yapacağını, neleri açıklama yapıyor. Yargı anlayışı adına yapıyor. Bizim MHK başkanı konuşmuyor abi. Hani nasıl düzeleceğini bize anlatmıyor. Neyi planladığını anlatmıyor. Hatta pozisyonlarla ilgili tekrar söylüyorum. Umarım doğru değildir. Ben yanılmış olurum. Kendisine özür dilerim. Beyan bana ait değil diyorsa. Umarım böyle bir yanda beyan da vermemiştir. Sıyırdı mı? Orada var devreye girmez falan. Komik olmayalım. Futbolu artık futbol çok zor bir oyun değil. Türk futbolu herkes biliyor. Arkadaşlar daha çok doluyuz. Daha fazla pozisyonlara girmek istemiyorum. Girmenin anlamı da yok. Biz sadece ilke, anlayış, duruş adına ne yaptığımızı, ne beklediğimizi, neleri arzuladığımızı dile getirdik. Sorusu varsa, sorusu olan varsa istediği soruyu istediği şekilde cevaplayabilirim. Barbaros Bey buyurun. Evet.
1: Şimdi siz gibi açıklama yaptınız. İki hafta sonra çok önemli bir mücadele var. Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaksınız. Daha öncesinde örnekler oldu yabancı hakimle ilgili. Beşiktaş kulübünün bu kapsamda federasyondan bir talebi olacak mı?
0: Bunu öğrenmiyorsunuz. Barbaros'um, sevgili kardeşim. Hepimiz samimi olalım. Tiyatroyu bırakalım. Camiamızı mutlu etmek adına çıkıp yabancı hakem istiyoruz. Ya arkadaş samimi olalım ya. Ortada bir sorun var. Beraberce bu olayları oturup çözelim. Bunun adı yabancı hakem mi olur? Uzaylı hakem mi olur? Farklı bir anlayış mı olur? Farklı felsefe mi olur? Yani işi sloganlaştırmak ve popülizm yapmak istemiyorum. İlke. İlke abi. Bizim istediğimiz tek şey adalet. Kendimiz için değil, rakipte. Ben görüyorum abi, rakiplerimizde de geçen hafta verilmeyen abuk sabuk kararlar var abi. Nasıl veriyorsunuz bunları ya? Arkasında camiler olan takımlara bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu ne aymazlık, bu ne rahatlık? Merak ediyorum, gözlemcinin bu hakemle ilgili notu ne olacak? Hatırlarsınız, ben ekranları çok seven biri değilim. Bir Galatasaray maçı sonrası çıktım. Bariz verilmeyen bir kırmızı kartımız vardı.

0: pozisyonun kırmızı kart olmadığını söyleyen 4 kişi vardı, biliyor musun? Maçın hakemi, MHK başkanı, o zaman 2 tane Portekizli vardı, ekrana çıkarttılar. Bu pozisyon kırmızı kart değil diye. Türkiye'de 4 kişilerdi. Arkadaşlar, samimi olalım, samimi. Samimi olacaksak her şeyi çözeriz abi. Biz ayrıcalık istemiyoruz, farklılık istemiyoruz. Birilerinin oyun kurmasına izin vermeyiz. Vermeyiz abi. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Tekrar söylüyorum, Alanya maçında çok ikili mücadele, ya kaç tane, ya bir maçın 10. dakikasında bir sarı kart göstersen o müdahaleler olmaz, ama bak ne diyorum, Alanya'yı tenzih ediyorum. Futbolun içinde var bu. Futbolun içinde tekme de var, tükürme de var. Hakem buna izin verir ya da vermez. Vermezse yarın öbür gün benim oyuncular da başlar aynısını yapmaya. O yüzden arkadaşlar, bu işleri çözeceksek, eski hakemler orada, bu işte tecrübeliler orada, federasyon başkanımız orada, kulüpler burada, kulüpler birliği burada. Dün herhalde kulüpler birliği başkanının da oturup serzenişi vardı. Haklı. Abi nasıl yöneteceğiz ya? Birisi bize nasıl olacağını anlatsın. Tamam, bugüne kadar böyle oldu ama bundan sonra böyle olacak desin. Konuşan yok. Açıklama yapan yok. Türk futbolu böyle yönetilmez abi. Olmaz. Bakın. Hepimizin yaşayacağı bir dünya var. Görevi bıraktığımızda veya bu hayattan gittiğimizde kimse bana ikinci başkan da demeyecek. Şöyle adamdı, başarılıydı ya da başarısızdı diyecek. Hepimiz bu koltuklarda hizmetliyiz. Ben Beşiktaş'ın ikinci başkanı benim adım olabilir ama ben Beşiktaş'ın hizmetlisiyim. Ben hizmet etmeye geldim buraya. Kurumlarda oturanlar da hizmet etmeye geldi. Türk futbol adına. Bizim ricamız, olağanüstü hal masası mı kuruyoruz abi? Hep beraber çözelim. Yani yabancı yerli beni çok ilgilendirmiyor. Var mı başka sorular arkadaşlar?
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevi bırakmaya davet ettiniz. Hem de Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'na MHK Başkanı'nı görevden almaya davet ettiniz. Bu durumlar gerçekleşmezse Beşiktaş'ın reaksiyonu ne yönde olacak?
0: Önerin ne? Türk futbol adına beraber mücadele ediyoruz. Sen basın tarafındasın, ben idari taraftayım. Ben bir tablo koydum ortaya. Bir farkındalık sundum. Camiaları anlattım. Camianın ne olduğunu anlattım. Refleksleri anlattım. İtibar anlattım, önerin de. Arkadaşlar, biz Türk futbolu adına olması gerekenler anlatalım. Biz kimseyle kavga etmeye gelmedik arkadaşlar ya. Bizim öyle bir derdimiz yok. Kavga bizim işimiz değil. Tekrar söylüyorum. Biz camiamıza hizmet etmeye, Türk futboluna hizmet etmeye geldik. Yarın öbürsü gün bizimle ilgili bir eleştiriler varsa hepsini alıyoruz. Türk futbol adına yaptığımız yanlışlar varsa düzeltiriz. Beşiktaş camiası adına yaptığımız yanlışlar varsa da ders alırız, düzeltiriz. Oyun çok basit. Oyunun 3 bilinmeyen bir denklemi yok ki. 20 sene evvel hakemlik gibi de değil ki bu olay. Bu işler düzelsin diye UEFA bir sistem getirmiş. Ne yapmış? Arkadaş demiş ya, bu Türk futbolunda çok haksız kararlar alınıyor. Bir kişi çayını kahvesini içsin, ekrandan baksın, sağdaki hakeme yardımcı olsun demiş. Doğru mu? Var bu değil mi abi? Şimdi bana ne olursun bir hepiniz kendiniz empati yapın. Ekrandan seyrettiğiniz bir pozisyonla ilgili biraz objektif olmayı becerebiliyorsanız, yanlış karar verdiğiniz kaç konu var? Bunların hepsi yanlış. Hani bahsettiğimiz konu, hani şiddetli bir hamle falan değil ki ya, tokat yumruktan bahsediyoruz ya. Bunun neyini tartışıyoruz ki? Bakın, şeylere girmedim. Verilmeyen penaltımız, iptal edilen golümüz, ya bilerek girmedim. Neyi tartışıyoruz?

0: Size söyledim, Türk futbolunda artık benimsel oluşmuştur. Yumruğun sıyırdı mı, sıyırmadı mı, tokat sıyırdı mı, sıyırmadı mı, değdi mi, ne kadar değdi falan. Ya bakın bu çok ayıp ya. Dünya basını. Biz dünyanın en ünlü futbolcularını, Türk futbolunun gelişmesi, marka değerinin artması adına Türkiye'ye getiriyoruz. Yarın öbür gün kimi getireceğiz? Kimi getirebileceğiz? Biz bu insanları Türkiye'ye gelmeleri için, ikna etmek için nelerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Oralara girmeyeceğim. Başka soru soran var mı arkadaşlar?
1: Hakan Bey, dün akşamdan bu saate kadar TFF ile herhangi şifa halinde olsa bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Bir ek daha yapacağım. Beşiktaş taraftarı aslında enteresan ve saygıdeğer bir tepki veriyor. Cimer'e şikayette bulunuyor. Taraftara da bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya arkadaş, taraftara ne söyleyebilirim ya? Ya taraftarın, ben taraftarım zaten. Ben o camianın içinde Anadolu'da Beşiktaşlığı öğrenmiş. Ve şimdi İnönü Stadı'na bağlanıyoruz diye radyonun o güzemli güzel zamanlarından gelmiş. Sonra eski açığa ve kapılıya girebilmek için mücadele etmiş biriyim. Taraftar. Arkadaşlar, camia olmak başka bir şeydir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Kimseyi eleştirmek veya birilerine laf atmak adına söylemiyorum. Kendi inandığım değerleri, ki onun mücadelesine veriyorum. Öyle bir camiadır. Taraftara söyleyecek hiçbir şey yok abi. Taraftar bir şeyler söyleyelim diye bizi buraya seçti. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, taraftar bir şey söylemesin, biz söylüyoruz. Gelin beraber oturalım, taraftarın söylemesine izin vermeyelim. Çünkü kitle, bakın taraftarlık ne demek? Aynı anda üzülen, aynı anda sevinen, aynı anda öfkelenen 10-20 milyondan bahsediyoruz. Ve yaşama tarzı olan, ona göre eşiyle olan ilişkilerini düzenleyen, iş hayatında ve hayatta mutlu olan veya mutsuz olan. Taraftarlığı önce bir bilelim, anlayalım. Bizim anlamamız yetmiyor. Koskoca camiaları olan çok büyük kulüpler var. Onların camiası da farklı değil ki. O forma aşkıyla yanan insanlar var. Biz diyoruz ki bu kadar güzel bir atmosfer, bunu doğru yönetelim diyoruz. Federasyonla biz kopuk değiliz ki, başkanımız vesaire falan. Biz kurumsal sonuç bekliyoruz abi. Biz kurumsal çözümler bekliyoruz. Kimseyle iyi arkadaşlık, kötü arkadaşlık derdinde değiliz. Camiamızın haklarının yenmemesini istiyoruz. Bundan daha doğal, daha insani bir anlayış olabilir mi? Söyleyin yani. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için, bütün basın emekçilerine, izleyenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
2: Hakan Daltaban'ın açıklamalarını canlı olarak dinledik. 7 dakikamız, hatta 6 dakikamız var. Hızlı hızlı değerlendirmeler alacağım. Savaş Çorlu ve İbrahim Yavuz'dan. Savaş Çorlu, notlarını tuttun. Senin için öne çıkan konu neydi Daltaban'ın açıklamalarına bakınca?
3: Yani bazı söylemler klasik tabii ki. Ben de bir taraftarım. Oraya gelen herkes, bütün yöneticiler, bütün başkanlar zaten taraftar olarak geliyor. Sözlerine başlarken dünya basından bahsetti. Dünya basını biz genelde yıldız futbolcu transferinde, bir de Avrupa maçlarında çok ciddi şekilde galibiyet, mağlubiyet, puan kayıplarına göre görebiliyoruz. Haklı bir isyan var. Zaman zaman çok sert tepkisi vardı. Zaman zaman sert açıklamalar yaptı. Net bir şekilde Federasyon Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevden alması gerektiğini ifade etti. Birinci hafta, geçen hafta, bu hafta, ikinci hafta, sezon başında daha şimdiden istifa çağrılarında bulunması, yani Allah bir federasyonun da Ferhat Gündoğdu'nun da hakemlerinin de yardımcısı olsun. Haklı mıdır? Tabii ki haklı payı vardır, ama ikinci haftada istifa söylemleri, Türk futbolunun da Allah yardımcısı olsun. Bundan sonra herkesin işi zor. Çünkü orada zaman zaman medya mensubu, evet oradaki medya mensupları da Beşiktaş'ın haksızlığı aradığını, dün akşamki bazı pozisyonlar üzerinden maçın hakemine bir serzeniş var. Ama çok erken, hep diyorduk ya bu lig böyle bitmez diyordu, ama bunu söylerken genelde ilk yarının sonlarına doğru ya da ikinci yarının başlarında oluyordu. Şu anda çok başında. Camia bunu bekliyordu açıkçası. Dün akşamdan bu tarafa taraftarın

0: bir tepkisi vardı. Önce yazılı açıklama, şimdi sözlü olarak açıklama. Bakalım bu toplantı, bu isyan neyi değiştirecek, hep beraber göreceğiz.
1: Hakan Bey'in bir hitabeti var, konuştuğunda kendini dinletiyor ama biraz fazla mı uzun ve bazı noktalarda böyle gerçekçilikten uzak değerlendirmeler oldu?
2: Gene idarecilerin bu kadar uzun konuşması çok sağlıklı. Ben not aldım ya, çok hızlı hızlı gideyim.
1: Bu arada genel futbol kulüp yöneticisine göre konuşması düzgün.
2: Güzel.
1: Hani yani, hitabeti bir dinletiyor kendini.
2: Bir
1: yani.
2: De taraftar kültürüyle anlatması da ister ister içine çekiyor. Ama bak, anlattıklarının bana göre not aldığım konularda problem olduğunu düşünüyorum. Mesela diyor ki hiç olmak istemediğimiz durumu, o toplantıdan bahsediyor. Ama Serdar Adalı'nın kaç defa böyle toplantı yaptığını ben sayısını unuttum. Demek ki öyle değilmiş. Yani sürekli bu toplantıyı yapıyorsunuz. Futbolun basit bir oyun olduğunu söylüyor. Oynamış biri olarak hiç asla katılmıyorum. Böyle futbol basit falan bir oyun değil. Beşiktaş'ın diyor parasını çarçur etmemek için göreve getirildik. Ama bugüne kadar gelir gider baktığın zaman pek öyle olmamış. İşte yönetmek başka bir şey diyor. Hani son 4 yılda kaç tane teknik direktör, futbolcu, idareci Beşiktaş'ta değişime uğradı. Mesela eleştiri yaptığı konuları söylüyorum. Hani öz eleştiri, empati kurma konusunda yapamamış. 28 faulden bahsediyor. Futbolda evet, kartta faul önemlidir ama şiddeti belirler. Şimdi eğer sert bir faul yapmadıysan bu sarı kart göreceğin anlamına gelmez. Mesela orada da bence doğru bir şey değil. Alanya Spor'un orada biraz emeğine de saygısızlık olmuş oluyor bence genel olarak hakem üzerinden anlattığında. Ve dünya basını, ki ben burada çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Dünya basının bundan çok fazla yazdığını ve bunu kötü temsil açısından, hakemlerin bizi kötü temsil ettiğini düşünüyorum. Asla inanmam. Eğer gerçekten dünya basınına bir konuda mahcup durumuna düşersek, bu Pepe'nin parası ödenmediğinde kulübü mahkemeye verdiği ve onun devamında kulübün personelinin maaşını ödediği kısmını Beşiktaşlılar unutmasın. Eğer gerçekten dünyaya rezil olacak bir hadise varsa net onun olduğunu düşünüyorum. Adaletten bahsediliyor. Futbolda asla adalet diye bir şey yoktur. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüpler bu kadar taraftar gelir gider değil mi? Baktığın zaman birinin kurduğu kadro maliyetine, diğerine baktığın zaman bir kere böyle bir ortamın içerisinde adalet aranmaz. Eğer adalet arıyorsan o işi orada halletmen lazım. Son olarak Immobile'nin Barış Alper'e attığı tokatı da unutmasınlar. Orada aynı sesi, aynı yüksek sesi dile getirdiysen, yüksek sesle problemi dile getirdiysen eyvallah. Ama o gün adalet aramıyorsun. Burada genelde maalesef sana olduğunda farklı, bana olduğunda farklı durumu, bu sadece Beşiktaş için de geçerlidir. Yani bu bizim ülkemizde böyledir. Yani hangi takım kendiyle ilgili bir eksikliği, bir şeyi gördüğünde hemen bu olayı bütün hakem üzerinde anlatıyor. Çünkü bu bahsettiklerimi, yani oturup kendi öz eleştirilerini yapmış olsalar, burada aslında problemin büyük bir çoğunluğunun kendilerinde olduğunu görürler.
1: Bir yanılgı var. Çok özür diliyorum ya, bunu söylemem lazım. Çok sık örnek veriliyor. Hakan Daltaban da bundan bahsetti. Dünya Kupası'ndayken performansı. Ya zaten Dünya Kupası'ndaki hakem dünkü pozisyona kırmızı kart çıkması için çağırmayacak yani. Trossard'ı. Bence... Bu çok bariz yani. Hakemleri biz niye övdük? Aynen. Oyunu oynatıyorlar. Hakeme yönettiriyorlar. Kart vermiyorlar. Evet. Çok basit kart vermiyorlar. Bunlardan dolayı hakemleri övdük ama biz her şeye kırmızı kart istiyoruz. Her şeye penaltı istiyoruz. En kötü sarı istiyoruz ki evet, Trossard'ın pozisyonu zaten %100 orada bir kart çıkması lazım. O ayrı bir konu ama bu örnekler biraz çelişkili. Artı hakemliğimiz, eğer İngiltere'de yıllarca maç yönetmiş, en üst düzeyde maç yönetmiş bir hakem hocasıyla çalışıyorsa, Anthony Taylor'dan bahsediyorum. Zaten burada VAR'ın kullanımının düşmesi, faul ve kart grafiklerinin de aşağı inmesi beklenen bir şeydir. Yani burada o zaman hani Anthony Taylor atamasını mı tartışmak gerekir onu bilmiyorum ama doğrusu Anthony Taylor'ın bakış açısı.
2: %100. Bizimki değil. Ya bugün övdüğün sistem orada o şekilde işliyor.
1: Evet.
2: Bugün buna itiraz ediyorsun. Yani çok fazla içinde problemi barındıran bir aşkım. Ben anlıyorum yani, taraftarın çok hoşuna giden, taraftarların talep ettiği bir hadisedir ama unutmasınlar, Fenerbahçe yıllarca yaptı. Bak bugün Hakan Bey'i oraya gönderen kalabalık yarın işler kötü gittiğinde problemi sizde arayacak.
0: 30 saniye, iyi peki.
1: Buyurun. Daha sonra Savaş Çorlu. Bu konuyu uzun konuşacağız.
0: İbrahim için tecessük olmak için orada Emirhan örneği de var. Emirhan Osimhen örneği var. Orada sen Pepe örneği de çok geçmiş dedim yani maaşlar konusunda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık İbrahim Yavuz. Çok teşekkürler. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
11: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.

Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. 18-20 arası 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmeler sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde spor camiasında yaşanan transferler ve tabii ki Trendyol Süper Lig'de haftanın karşılaşmaları, tüm detaylarla ana haberde karşınızdayız. Hemen şöyle bir sıcak gelişmeyle başlangıcımızı yapalım. Ekranda da kırmızı olarak görüyorsunuz zaten. Jadon Osterwolde İstanbul'dan ayrılıyor. Fenerbahçeli futbolcu önümüzdeki yıl, daha doğrusu bu yıl Roma ile anlaşma sağladı. Roma forması giyecek. Bu akşam saatlerinde öğlenden sonra Samandıra'dan ayrılmasını beklediğimiz bir isimdi aslında. Sonrasında da direkt İtalya'ya, Roma'ya uçacaktı. Ve tam giderken de muhabir arkadaşımız

0: Erdem Akbaş'ın da sorularını yanıtladı. Birazdan özel olarak o röportajı da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce bu gidişle ilgili detayları öğrenelim isterseniz. Erdem Akbaş telefon attığımızda. Erdem hoş geldin. Bu konuyla ilgili bilgileri hemen hızlıca senden almak isteriz.
1: Hoş bulduk Demet. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Jadon Osterwold'a Fenerbahçe'ye veda etti. Bugün aynı zamanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu beklediğim bir gelişmeydi. Bugün de İstanbul'dan ayrılmasını bekliyordum. Havalimanına gittik. Jadon Osterwold sevilen bir karakter. Fenerbahçelilerin sevdiği bir oyuncuydu. Ayrılık elbette futbolda var ama Jadon'un ayrılığı iki tarafı da biraz üzdü. Benim gözlemlerim bunlar. Yani hem Jadon'un ruh halinden hem de sözlerinden, birazdan sözlerine de geleceğiz ama Fenerbahçe taraftarıyla da temas halindeyim sürekli ben. Onların da ne kadar çok üzüldüklerini biliyorum. Yani birbirini seven iki taraf ayrıldı diyebilirim. Öncelikle benim bu ayrılığa dair yorumum bu. Sevenler ayrıldı. Bu bir kesin. Jadon neler söyledi? Havalimanında çok beklemedik açıkçası. Bir 10 dakika sonra Jadon geldi. Üzgündü. Yani halinden anladığım kadarıyla üzgündü. Sözlerinden de zaten birazdan kısa bir bölüm okuyacağım ben. Zaten A-Spor ekranlarında bugün özel röportajı izleyeceğiz. Sadece A-Spor vardı. A-Spor'a özel bir açıklama oldu Jadon'un bu sözleri. Şimdi ben çok kısa bir bölümünü okuyayım. İzleyicilerimiz bizden ayrılmasın. Devamını zaten görüntüler yayınlandığında izleyebilecekler. Jadon şunu söyledi. Söyleyecek çok fazla bir şey yok dedi. Muhteşem zaman geçirdim Fenerbahçe'de. Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef kulüp ayrılma kararı verdi dedi. Şimdi yeni bir adım attığını ifade etti Jadon. Roma adımından bahsetti. Böyle bir fırsat da elime geçtiği için mutluyum dedi. Sonuç olarak şu gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Jadon Serie A'da Roma forması giyecek. Yani Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitti. Macera buraya kadarmış dedi. Lyon maçını sordum. Umarım Fenerbahçe eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız dedi. Son olarak da Fenerbahçe taraftarına sözlerini iletti Jadon Osterwold'e. Taraftarı çok sevdiğini, takımı desteklemeye devam etmelerini istedi. İnşallah gelecekte karşılaşırız dedi Jadon Osterwold'e. Röportajın tamamı yayınlanacak Demet. Güzel sözleri vardı Jadon Osterwold'e'nin. Bizler daha sonra yolumuz bir gün İtalya'ya düşerse Jadon'la röportaj elbette yapmak isteriz. Bunu da açıkçası ben kendi kariyerim adına zorlayacağım. Jadon'a da yolu açık olsun diyelim. Ben Portekiz kampında Jadon Osterwold ile röportaj yapmıştım 2 sezon önce Fenerbahçe Mourinho takımın başındayken. Bugün de vedasını gerçekleştirdik. İyi bir karakterdi Jadon Osterwold. Takım içinde de sevilen karakterlerden bir tanesiydi. Ayrılığa dair süreç nasıl ilerledi? Bunu da A-Spor ekranlarında elbette ilerleyen günlerde ben detaylı bir şekilde anlatırım. Ama oyuncu her ne kadar da kulüp yolları ayırmayı istedi dese de bu olayın bir de kulüp tarafı var. Bunu da biz ilerleyen günlerde zaten Demet aktarıyor ve anlatıyor olacağız diyelim. Sözleşme şartlarını haberleştirdik. Tabii bu bir hafta boyunca. Onları da söyleyeyim. 15 maçta forma giyerse Jadon Osterwold'e sözleşmesindeki şartlı opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek ve bonservisini Roma alacak. 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro bonservis benim duyduğum rakamlar. 5 yıllık kontrata imza atıyor Jadon Osterwold'e. Yolu açık olsun. Fenerbahçe yarın Lyon'a gidecek. Lyon'da önemli bir maçı var. Ayrılıklar ve gelenler devam edecek. Demet, varsa soruları yanıtlayabilirim ama Jadon Osterwold'e konusu bu şekilde.
0: Erdem, detaylar için teşekkür ederiz. Başlarken şöyle bir cümle kullandın. Bence bu ayrılık biraz sevenler ayrıldı gibi oldu dedin. Aslında tabii Fenerbahçe'nin birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmasını bekliyorduk ama Jadon Osterwold'e Roma detayı için bir sürpriz mi demeliyiz peki?
1: Roma detayı kesinlikle sürpriz. Roma'nın 1,5 yıldır oyuncu havuzunda yer alan bir isimdi. Benim sevenler ayrıldıdan aslında kastettiğim taraftarla Jadon arasındaki bağdı. O taraftarla Jadon arasında çok sıkı bir bağ vardı. Evet, Jadon taraftarı seviyor, taraftar Jadon'u seviyor ve sevenler ayrıldı diyorum. Çünkü evet, şunu hatırlatacağım. Bir hafta 10 gün önce Jadon Osterwold'in bir Instagram paylaşımına yanıtı vardı, hatırlayalım. Kalıyorum dedi.
0: Evet.
1: Bunu unutmamak lazım. Hafızaları biraz tazelememiz lazım. O yüzden Jadon'un buradaki hissettiği aidiyetle alınan ya da devam eden süreçte yaşananlar aslında biraz tezat ilerledi. Bunu da ben sevenler ayrıldı olarak yorumlayabilirim.
0: Peki tabii yine kadroya baktığımızda yabancı oyuncu sayısında hala bir fazlalık var. İlerleyen günlerde ya da belki bu hafta içerisinde yine böyle ayrılıklarla karşılaşabilir miyiz?
1: Fenerbahçe'nin Lyon'la çok önemli bir maçı var. Tüm oda Lyon karşılaşması. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, lig aşamasına kalmak istiyor. Ama bu takım içerisindeki bazı oyuncuların da ayrılmayacağı, gönderilmeyeceği, bunların olmayacağı anlamına gelmiyor. Maç öncesi bu konuyu çok keskin bir şekilde dile getirmek istemem ama ben Fenerbahçe'nin son olarak Konyaspor'la oynadığı maç öncesi öğle saatlerinde yayınlarda yaptığım ve Aspor ekranlarında konuştuğumuz bir konu vardı. Dedik ki Anderson Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Ben bu söylemimin ve bu haberin arkasındayım. Ben bir sonraki ayrılığında Anderson Talisca ayrılığı olmasını bekliyorum demedi ama tabii Fenerbahçe'nin önünde bir maç var. Bu maçta alınacak sonuçlar var. Bu maçta yaşanacak durumlar var. Bunu da gözlemlemiz ve görmemiz gerekiyor.
0: Peki seni bulmuşken tam böyle Fenerbahçe ile ilgili birkaç soru daha sorayım. Hatta son bir soru sormuş olayım. Lyon karşılaşmasından sen de bahsettin. Fenerbahçe bu mücadeleye nasıl hazırlanıyor? Ve bir de Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio detayı var biliyorsun. Kerem de bugün bir açıklamada bulunmuştu. En kısa zamanda arkadaşlarıma, ekibime kavuşmak istiyorum demişti. Hem bu iki oyuncu ile ilgili son durum ve Lyon karşılaşması ile ilgili de yorumları senden bir alalım.
1: Kerem Lyon maçında olmayacak. Öncelikle onu söyleyelim. Kerem için bir protokol oynuyor. Bu travma sonrası uygulanan bir protokol. Kerem Samsun Spor maçı kadrosunda olacaktı. Benim aldığım bilgiler en azından sürecin, tabii önümüzde bir iki gün var. Burada doktorlar kontrol edecek Kerem'in durumunu ama şu anki gidişat Kerem Samsun Spor maçı kadrosunda olacak gibi gözüküyor. Çok geçmiş olsun Kerem'e de. Lyon maçında yok. Bunu kesin olarak söyleyelim. Asensio hem Lyon maçında yok hem Samsun Spor maçında olamayacak. Biraz talihsiz oldu tabii Asensio'nun ve Kerem'in aynı anda sakatlanması. Lyon maçında haliyle ilk 11'de geri uçta artık tercih edebileceği oyuncu sayısı da sınırlanmış oldu İsmail Kartal'ın. Ben üçlü bir orta saha bekliyorum. Kante, Gündüz'ü, İsmail. Bir önceki maçın, Lyon maçı öncesi basın toplantısında İsmail Kartal'a ben bunu sormuştum. Bu orta sahayı tercih eder misiniz diye. Rövanş öncesi bunu düşündüğüm bir tercih konusuydu. O yüzden sormuştum. Kante, Gündüz'ü, İsmail orta üçlüsünü bekliyorum. İleri uçta sağda Greenwood, solda Nene veya Ozaydın. İleri uçta da tahminim Vedat Muriç veya işte Talisca olacak. Talisca olmasını beklerim. Aşağı yukarı kadrosu geldi gibi Fenerbahçe'nin. Lyon'un önünde zor bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor demek.
0: Erdem çok teşekkür ederiz. Aktardığın tüm detaylar için sana da kolay gelsin diyelim. Değerli izleyenler tekrar hatırlatalım. Jadon Osterwolde ile ilgili oyuncu Roma'ya transfer oldu. Zaten Parma'dan Fenerbahçe'ye gelmişti hatırlarsınız. Havalimanından giderken de Aspor muhabiri Erdem Akbaş oyuncuyla bir röportaj gerçekleştirdi. Ve o röportajda birazdan Aspor ekranlarında olacak. Çünkü dakikalar önce yapıldı bu röportaj. Ekip arkadaşlarımızı da hızlıca hazırlayıp bizlere sunacak. Biz de ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Erdem'le Lyon karşılaşmasını konuştuk. Hatırlarsınız Erdem tabii hem muhtemel 11 bilgisi verdi, olacak olmayacak oyuncularla ilgili detayları verdi ama biraz hakemden bahsedelim istiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe maçına İtalyan hakem atandı ve Maurizio Mariani 44 yaşındaki hakem Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı rövanş karşılaşmasında bu mücadeleyi yönetecek isim. Geçen sezon yönettiği maçlar listelendi, hemen onlara bir bakalım. Özellikle sarı kart, kırmızı kart ve penaltı detaylarını sizler için derledik ve rakamları çıkarttık. 2026 Dünya Kupası'nda 3 maç yönetmişti. Bu karşılaşmalarda 9 sarı kart gösterdi. Hiç kırmızı kartı yok. Yönettiği maçlarda penaltı vermedi. 2026 Dünya Kupası playoff'unda 1 maçta görev aldı ve bu maçta 3 sarı kart göstermiş. Kırmızı ve penaltısı yine yok. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç yönetiyor. 26 sarı kart göstermiş bu 7 maçta. Bir kırmızı kart, bir de penaltı için düdüğü çalmış. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maçta 1 sarı kart göstermiş. UEFA Avrupa Ligi'nde yine 1 maç yönetti. Orada da 1 sarı kart gösterdiğini görüyoruz. Konferans Ligi'nde de yalnızca tek mücadele yönetti ve o tek mücadelede 9 sarı kart dikkat çekici. Serie A'da 15 maçta 57 sarı kart, 1 kırmızı kart, 6 da penaltı için düdüğünü çalmış. Serie B'de 5 maç için 23 sarı kart, 1 de kırmızı kart yönelttiğini görüyoruz. Özellikle tabii bazı alanlardaki sarı kart yoğunluğu dikkat çekici hakem için. Yönettiği finallere de bakalım. 2024-25 İtalya Kupası, 2025 U20 Dünya Kupası

0: finali, 2025-26 Dünya Kupası playoff'u ve 2025-26 UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını yönetti. Fenerbahçe'nin Lyon'la karşı karşıya geleceği mücadelede Maurizio Mariani, onu da göreceğiz bakalım rövanş mücadelesinde. Şimdi Osterwolde demiştik, hazırmış, hemen bana da söylediler. İzleyelim değerli izleyenler, Erdem Akbaş'ın özel olarak gerçekleştirdiği Jadon Osterwolde röportajı şu anda sadece A Spor'da.
1: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi. Burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz.
0: Evet, bu özel röportaj ekranlarınızdaydı değerli izleyenler. Şimdi devam edelim Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı maçta kafasına darbe alan Kerem Aktürkoğlu durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede de sahalara geri dönmek istediğini söyledi, bir açıklama yaptı.
2: Kerem Aktürkoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Konyaspor maçında kafasına darbe alan milli futbolcu hastanede gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını ifade etti. En hızlı şekilde sahalara geri dönmek istediğini belirten Kerem, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli taraftarlarımıza, ayrıca arayan soran mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha güçlü geri döneceğim. İyi ki varsınız.
0: Kerem Aktürkoğlu'na da tekrar geçmiş olsun diyelim ve geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da transfer üzerine bir giriş gerçekleştireceğiz. Tabii ki Fabinho diyeceğiz. Oyuncu Trabzon'a geldi ve ilk açıklamalarını yaptı. Muhammed Salah da aynı takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. O röportaja bakacağız şimdi.
3: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade.
4: Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim. Ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle, tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek.

0: bir kez kazandı. UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası'nı birer kez kazandı. Monaco forması giyerken Fransa Lig 1'de şampiyonluk yaşadı. Suudi Arabistan Pro Lig'inde ve Suudi Arabistan Kupası'nda da şampiyonlukları var El Ittihad formasıyla. Oynadığı kulüpler 3 kulüpte forma giydi. Bu kulüplerde bakalım maç, gol ve asist sayıları nasılmış Fabinho'nun. Monaco'da 233 karşılaşmada 31 gol, 21 asist kaydetti Fabinho. Liverpool kariyerine geldiğimizde 219 maçta 11 gol, 11 asist kaydettiğini görüyoruz. Liverpool kariyerinde 2021-22 sezonuna belki bir parantez açmak gerekir. Çünkü en gollü sezonunu yaşadığı dönemde tam 48 maçta 8 gol üretmişti sezon içerisinde. Ve sonrasında da El Ittihad'ın yolunu tuttu. Orada da 111 maçta 7 gol, 9 asisti var Fabinho'nun. Peki oynadığı mevkiler hangileri ve bu mevkilerdeki gol asist sayıları nasıl bir şekilde dağılmış? Ön libero'da 406 maçta forma giydi ki çoğunlukla onu bu bölgede görüyoruz. 38 gol, 32 asist kaydetti ön libero oynadığı maçlarda. 7 kez orta sahada görev aldı. 1 gol, 1 asisti var. Sağ bek pozisyonunda 100 maçta görev aldı. 9 gol, 9 asist kaydetti ve kariyerinde 38 kez de stoper mevkisinde forma giydi Fabinho. Stoper oynadığında herhangi bir gol veya asist katkısı veremedi. Başta da söylediğim gibi şöyle bir baktığımızda gerçekten kupalarla dolu, şampiyonluklarla dolu, gollerle dolu bir kariyer görüyoruz. Ve artık kendisini bordo mavili formayla Süper Lig'de izleyeceğiz. Trabzonspor için de bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Ve tekrar Trabzonspor üzerinden ama bu kez Süper Lig'de devam edelim. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftada dün Başakşehir'le karşı karşıya geldi Trabzonspor. Trabzonspor'u Muhammed Salah'ın golleriyle bordo maviller Başakşehir'i mağlup etti.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ın golleriyle sezonun ilk galibiyetini aldı. Bordo maviller Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ligin ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına seyircisi önünde 1-0 kaybeden bordo mavililer 3. resmi maçında ilk galibiyetini aldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren goller 8 ve 48. dakikalarda Muhammed Salah'tan gelirken, konuk ekip Başakşehir'in golünü ise 19. dakikada penaltıdan Şomurodov kaydetti. Kasımpaşa deplasmanında 58. dakikada oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayı giyen, hafta içinde de Avrupa Ligi playoff maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Mısırlı Yıldız 3. resmi maçında golle tanıştı. Muhammed Salah attığı 2 golle bordo mavililerin Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almasında başrolü oynadı. Yıldız oyuncu ligde ilk 2 maçta görev yaptığı 122 dakikada 2 kez ağları havalandırdı. Geçtiğimiz hafta 32 dakika, Başakşehir maçında da 90 dakika sahada kalan Mısırlı Yıldız ortalama 61 dakikada 1 gol attı. Salah takımın ligde 3 golünün ikisini kaydeden isim olurken diğer gol Saviolo'dan geldi. Trabzonspor Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a, ligde ise 31 Ağustos Pazartesi günü Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
0: Trabzonspor Başakşehir karşılaşmasının ardından Trabzonspor futbolcular Chibuke Vivu ve Ernest Muçi mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.
2: I'm happy we have the triple. It's not an easy game.
3: İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Aslında bu maça iyi de hazırlanmıştık ve rakibimizin iyi bir rakip olduğunu da bilerek hazırlanmıştık. 3 puan aldığımızdan dolayı, bu zor maçta 3 puan aldığımızdan dolayı gayet mutluyum. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında yeni transferlerimizin hepsi çok iyi. Cenk çok iyi. Benim pozisyon, yani aynı bölgede oynadığımız Samet çok iyi ve her biri görev aldığında işlerini en iyi şekilde, en üst seviyede yapabilecek oyuncular. Aslında her oyuncunun Salah'a karşı oynarken hazır olması gerekir. Çünkü kendisi sizlerin de bildiği gibi üst düzey bir oyuncu. Salah'a karşı oynarken her şeyinizi vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü öteki türlü sizi alt edebilecek kaliteye de sahip zaten.
4: Supporting us and was a great game. We showed our quality, so now we continue forward.
5: Açıkçası çok zor bir maçtı bizim için. İyi bir rakibe karşı bugün oynadık. Kazanmaya ihtiyacımız olan bir maçtı. Nitekim galip gelmeyi başardık. İyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyoruz golü yedikten sonra.

0: Bugün galip gelmeyi başardık. Hep birlikte tüm takım arkadaşlarımla beraber güzel atmosfer içerisinde taraftarımızın desteğiyle beraber bugün maçı kazanmayı bildik. Salah konusuna gelecek olursak da çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten onunla oynamak bizler için de bir gurur. Her takım arkadaşımız da bu şekilde hissediyor. Geçen sezonun kaldığımız başarılı bir sezondan devam etmek için bu sezona başladık. Nitekim öyle bir galibiyetle de devam ediyoruz yolumuza. Tüm takım arkadaşlarımıza uyumumuz çok iyi. Salah'ın da aynı şekilde kendileriyle uyumu çok iyi. Bu şekilde sezonu umuyorum ki çok iyi bir yerde bitiririz.
1: Yine dün akşam oynanan bir başka karşılaşmanın detaylarıyla devam edelim değerli izleyenler. Kore'nin Alanya Spor Beşiktaş karşılaşması. Kuşkusuz bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'tan bahsederken 6'da 6 yaptı siyah beyazlar ve hedef bu akşam yine gol yemeden 7'de 7 yapabilmek olacak mı diyorduk. Ama Beşiktaş için işler istenildiği gibi gitmedi. Kore'nin Alanya Spor bu karşılaşmayı tek golle kazandı ve Beşiktaş da bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
2: Beşiktaş Alanya'da seriyi kaybetti. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Corendon Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşma öncesinde Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 6 resmi maçın tamamını kazanan ve gol dahi yemeyen Beşiktaş'ın galibiyet serisi Alanya deplasmanında sona erdi. Lige Eyüpspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar bu sonucun ardından 3 puanda kalırken sezonun ilk galibiyetini alan Joao Pereira yönetimindeki Alanya Spor puanını 4'e yükseltti. Siyah beyazlılar Alanya Spor karşısında zorlanmaya devam ediyor. Beşiktaş Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 2 sezona deplasman mağlubiyetiyle başladı. Siyah beyazlılar geçen sezonun ilk deplasman maçında da Alanya Spor'a mağlup olmuştu. Alanya Spor'sa Beşiktaş'a karşı Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Akdeniz ekibi bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Beşiktaş Perşembe günü deplasmanda Kauno Jalgiris'le UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşına çıkacak.

0: Corendon Alliance Spor Beşiktaş karşılaşması ile ilgili dün akşama götürelim sizleri. 90+1 programında A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
1: Şimdi bu pozisyon şiddetli hareket mi, bir vurma mı, bir etkinin üzerine bir tepki mi, kart verseydi farklı bir şey mi olurdu, hiç vermemesi farklı bir şey mi, bunların hepsi akla gelen sorular.
2: Birinci adımda bir kere hakemin beklenti duyguları, sürprize açık hazır olma duyguları sıfır. Sadece topu takip ediyor. Evet. Bakın orada didişen oyuncular var. Bu didişen oyuncuları görürseniz sahanın içerisinde proaktif davranmanız lazım. Evet. Proaktif hakemlik yapamadığı için o tokat, hani Allah rahmet eylesin Kadir İnanır vardı ya, filmlerinde bir tokat atışı vardı. Öyle bir tokat. Kadir İnanır tokadı bu.
1: Hocam bu
2: kırmızı kart.
1: Bu kırmızı kart tartışması öyle değil mi?
2: Madem problemi çözeceksin, Trossard'a sarı kart.
3: Hocam niye
2: Aleti'ye kırmızı kart?
3: Hocam bir şey sorabilir miyim?
2: Evet.
3: Yani
1: eylem doğrudan şiddetli hareket mi?
2: Top yok.
3: Değil, şiddetli canım. Hareket.
1: Peki sıyırma vesaire gibi olabilir mi bu?
3: Biz başka noktalarını
1: arıyoruz
3: herhalde.
1: Çünkü doğrudan şiddetli hareket değil diyor buna MHK.
2: Top var mı? Yok. Eylem bak şimdi basamakta.
1: Buradaki veriyor. Sıkıntı şu olabilir mi? Hakem sarı kart verse o zaman işin rengi değişebilir mi? Hakem ya böyle yorumladı mı denir?
2: Ya bunu yorumladı mı? Algılaması yanlış. Bunun kartı rengi kırmızı olması lazım derdik. Uzat kolunu. Tut sen de beni. Kalkma, kalkmaya yok. Çekiyoruz mu birbirimizi?
1: Evet.
2: Yani? Yaptım, kurtuldum. Kafayı vurdum, attım.
4: Gol.
2: O da kendini yere attı.
4: Gol.
2: Faul.
1: Karşılıklı itişme diyorsunuz.
2: Ya bunda bir şey yok ki. Buz gibi gol bu. Net bir gol bu.

0: Pulav içinde sol eli var mı? Yok, çekti oradan. Temas kesti. Arkadaki şekişe bak.
1: Ya kim olduğunu gördünüz mü? Aliti.
0: Gene Aliti abi. Şimdi o golü iptal ediyorsun. Bu penaltıyı vermiyorsun.
1: Yalnız burada çekiyor hocam. Çektiğine göre bu tarafa düşmez mi? İleri düşüyor oyuncu.
0: Zorluyor. Bak şimdi yakalamış onu. Gitmesine engel oluyor. Bak formaya bak. Çıkaracak sırtta, gördün mü? Bayağı. Öbürü de koydu mu sol ayağını oraya?
2: Penaltı değil hocam.
0: Değil mi?
2: Değil. Bu da kural değişti. Normal bu.
0: Şimdi iptal ettiği gol mü?
1: Şimdi onu düşünüyordum.
0: Daha temiz. Bu buraya bakar mısın abi? Buna vermiyorsun.
1: Ya gol eğer orada mi? Çekme görüyorsa Ogun pozisyonunda, burada çekmenin ağababası var.
0: Neler var neler, değil mi? Ver penaltıyı burada.
1: Dışarıda mı? Bir dakika, ona bir bakalım.
0: Bilmiyorum
1: da.
0: Dışarıda. Dışarıda ise penaltı, dışarıda ise frikik, yani. İçeride.
1: Ya burada ben işte var. Bir şey söyleyeceğim.
0: Burada karşılıklı var, çekiş var. Yani bir tek taraflı, tamam. Adil olmayan bir mücadele yok. Karşılıklı, iki tarafta birbirini çekiyor.
1: İşte tam işte ilk goldeki pozisyon çekiyor. Gibi.
0: Nasıl?
1: Gol olması gereken pozisyon gibi.
3: İşte tabii, orada tabii, aynı.
1: Yani burada vermiyorsun hiçbir şey. Tabii, doğru.
3: Doğru.
1: Bak bu doğru.
4: Beşiktaş'la devam ediyoruz ama bu kez karşılaşma değil, transferden bahsedeceğiz. Siyah beyazların zaten transfer dönemi içerisinde hala transfer gerçekleştirmesini beklediğimiz bazı bölgeler var. Orta saha bu bölgelerden biri. Son olarak gündeme gelen isim Fabio Miretti oldu ve Beşiktaş kulübü Juventus'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
5: Beşiktaş, Fabio Miretti'yi kadrosuna katmak için vites artırdı. Siyah beyazlılar, İtalyan orta saha için Juventus'a satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulundu. İlk temaslarda Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan 23 yaşındaki futbolcu, Bologna ile yaptığı görüşmelerde istediğini alamadı. Beşiktaş'ın transferdeki ısrarı ve yoğun ilgisinin ardından Miretti'nin siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Miretti transferinde Dušan Vlahović de devreye girdi. Juventus'tan eski takım arkadaşı Miretti ile görüşen Sırp golcü, Beşiktaş ve Türkiye hakkında olumlu referans verdi. Genç orta saha oyuncusunun teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmeden çok memnun kaldığı belirtildi. Miretti'nin menajeri de, Italiano'nun ilgisinden onur duyuyoruz. Çok kaliteli bir teknik adam. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, teklifi değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Fabio Miretti sabit bir 6 numaradan ziyade oyunun iki yönüne de katkı sağlayabilen dinamik bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Juventus altyapısından çıkan Fabio Miretti 2024-2025 sezonunda Genoa'ya kiralık gönderilmişti. İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon zebralarla çıktığı 31 karşılaşmada bir gol atarken 3 kez de takım arkadaşlarına gol sevinci yaşattı.
4: Galatasaray'da bir kez daha orta saha hareketliliği başladı değerli izleyenler. Gündemdeki isim de aslında daha önce de birkaç kez konuştuğumuz isimlerden biri Koop Meiners oldu. Hollandalı orta saha oyuncusunun sarı kırmızılara önerildiği ortaya çıktı.
5: Galatasaray'da orta saha transferi için gündeme gelen son isim Teun Koopmeiners. İtalya'da Juventus forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı orta saha sarı kırmızılara önerildi. Serie A ekibinde gözden çıkarılan isimlerden biri olan Koopmeiners, daha önce de Galatasaray'la anılmış, ancak sarı kırmızılılar bu transferi rafa kaldırmıştı. 2029 yılına kadar Juventus'ta sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen sezon Juventus'ta 45 müsabakaya çıkan Koopmeiners, 2 gol ve 1 asistlik katkısını Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda yapmıştı. Yaşanabilecek bir ayrılık ihtimali nedeniyle orta saha adaylarını belirleyen Galatasaray, Pap Mater Sarr için de Tottenham'la temaslarını sürdürüyor.
4: Şimdi de haftanın ilk gününde takımlar borsada günü nasıl kapattı, buna bakacağız değerli izleyenler. Hemen Borsa İstanbul Spor Endeksini görüyorsunuz. Spor Endeksi %0,11 ile düşüşle tamamladı bugünü. Devam edelim, 4 büyük takımımıza bakacağız. Beşiktaş var hemen ilk sırada. Beşiktaş günü %6,80 düşüşle tamamladı. Fenerbahçe %1,88 düşüşle yine pazartesi gününü noktalamış oldu. Galatasaray'da şu anda herhangi bir değişkenlik yok.

0: Ve Trabzonspor'da günü yükselişle tamamladı. %9,35'lik bir yükselişten söz ediyoruz Trabzonspor Kulübü için. Şimdi borsanın ardından bir canlı bağlantımızla devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak tek maçla birlikte noktalanacak değerli izleyenler. Kocaelispor'la Ahmet Sportif Faaliyetler bu akşam saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Ve muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu bu mücadeleyi yakından takip ediyor. Hemen sözü kendisine bırakalım. İbrahim, kolay gelsin. Söz sende.
1: Teşekkürler Demet. Kocaeli'den iyi yayınlar diliyorum ben de. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış karşılaşması senin de ifade ettiğin gibi Kocaeli'de oynanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada Ümit Öztürk'ün düdük çalacağını belirtelim. Deplasman ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynama başarısı gösteriyor. Geçen hafta sahasında ligin yeni takımı Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başarmışlardı. Bugün de deplasmanda bu galibiyetin devamı için sahaya çıkacaklar. Ev sahibi Kocaelispor 16 yıllık özlemini geçen sezon sona erdirmişti ve ilk sezonunda ligde kalma hedefini başarıyla tamamladıklarını belirtelim. İkinci sezonunda puan tablosunda daha üst tarafları hedefliyorlar. Yenilenmiş kadrosu ile Selçuk İnan'ın öğrencileri geçen hafta Başakşehir karşısında aldıkları mağlubiyeti bugün saha ve seyirci avantajını kullanarak tersine çevirmeyi ve sezona adeta 3 puanla başlamanın amacındalar. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Kocaelispor, kalede Serhat, dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Uğur Kağan, sol tarafında Haydara, stoper ikilisi Zucru, Cikstil, orta saha üçlüsü Suso, Berkan üçlüsü. Hücum hattının sağ tarafında Agi, sol tarafında Boku ve en uç noktada Metehan, Körfez temsilcisi adına gol arayacak. Deplasman ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler'in beklenen 11'i de şu şekilde kalede Lafont'u bekliyoruz. 3-4-3 formatıyla sahada olması bekleniyor. Üçlü defans kurgusunun sağ tarafında Mehmet, sol tarafında Delova, ortada David Beys, orta dörtlünün sağ tarafında Krasnić, sol tarafında Sor, orta ikili Gökhan'la Raverson ve hücum hattının sağ tarafında geçen haftanın yıldızı Diasaba, sol tarafta Balet ve en uç noktada Ahmet Sportif Faaliyetler'in yeni yıldızı Orban'ın forma giymesi bekleniyor. Şu anda Kocaeli'de termometreler 29 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde 24 derecelik bir sıcaklık öngörüyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler haftaya Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Kocaelispor Konya deplasmanında olacak. Bu karşılaşmalar öncesi iki takımın da 3 puan hedefinde olduğunu belirtelim. İkili rekabete de kısa bir parantez açalım. Bugüne kadar iki takım 4 kez karşılaştı. 3 galibiyet Ahmet Sportif Faaliyetler elde ederken bir karşılaşmada gülen taraf Körfez temsilcisi Kocaelispor olmuştu. O son karşılaşmada yine geçen sezon bu stadyumda oynanmıştı ve Kocaelispor sahadan galip gelmişti. Biz Kocaeli'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İbrahim, çok teşekkür ederiz sana ve tabii ki kolay gelsin diyelim. İkinci haftanın son karşılaşması da bugün oynanacak. Bakalım onun ardından da üçüncü haftaya doğru bir geçiş yapacağız. Şimdi bir diğer başka haberimizle devam edelim. Tabii futbolun en güzel taraflarından biri mutlaka tribünlerdir biliyorsunuz. Ama bazen bilet fiyatları, kombine fiyatları cep yakabiliyor. Trendyol Süper Lig'de de 2026-27 sezonunun kombine fiyatları belli oldu.
2: Süper Lig'de yeni sezon kombine fiyatları 3.000 ila 275.000 lira arasında değişiyor. Sezonluk biletlerde zirveyi Galatasaray ve Trabzonspor paylaştı. İki kulüpte de en pahalı kombine 275.000 lira olarak belirlendi. Galatasaray'da en ucuz kombine 36.000, Trabzonspor'da ise 15.000 lira. Fenerbahçe'de ise geçen sezon 455.000 liraya satılan Maraton E bloktaki özel bölüm kaldırıldı. Bu sezon en pahalı kombine 196.000, en ucuz kombine ise 27.700 lira oldu. Beşiktaş'ta kombine fiyatları 20.000 ila 143.750 lira arasında değişiyor. Siyah beyazlarda geçen sezon en pahalı kombine 115.000 liradan satılmıştı. Ligde en ucuz kombine ise 3.000 lirayla İstanbul Başakşehir'de satışa

0: sunuldu. Kombineler Kasımpaşa'da 4500, Korendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'da 3500 lira olarak belirlendi. Eyüpspor ise yeni sezonda kombine satışı yapmayan tek Süper Lig kulübü oldu.
1: Şimdi de voleybolla devam edelim. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. karşılaşmasında bu akşam saat 19'da Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Muhabir arkadaşımız Engin Can Çelik de bu mücadeleyi yakından takip ediyor. Ve karşılaşmaya dair, atmosfere dair son bilgileri kendisinden alacağız. Engin, söz sende.
2: Teşekkürler. Sinan Erdem spor salonundayız. Artık yarım saatten az bir süre kaldı. 3'te 3 için sahaya çıkacak filenin sultanları geçtiğimiz günlerde SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın açılış mücadelesinde Letonya ile karşı karşıya gelmişti filenin sultanları ki o mücadelede set vermeden Letonya'yı 3-0'lık setle galibiyetle ayrılmıştı. Daha sonrasında da dün Slovenya mücadelesi vardı. SEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda tabii ki de o mücadeleden de Slovenya mücadelesinden de her ne kadar ikinci sette zorlansak da totalde 3-1 kazanmasını bildi filenin sultanları ki 2-2 yaparak A grubunda liderliğini 6 puanla sürdürdüğünü ifade edelim. Dünkü mücadelenin set dağılımına bakacak olursak filenin sultanları dün ilk sette rahat bir şekilde geçmişti. İyi bir ritim yakalanmıştı. İkinci set itibariyle de 25-22'lik sette 1-1'e gelmişti durum. Daha sonrasında da 3. set itibariyle de filenin sultanları o ritmi tekrardan yakaladı ve Letonya mücadelesi gibi zamana yayarak, süreye yayarak tabii ki de kazanmasını da bildi. 25-17 ve 25-16'lık skorla 3. ve 4. seti kazandı ki 3-1'le galibiyette ayrıldı. Kendi seyircimizin önünde avantajlı bir şekilde 2-2 yaptı. Tabii ki de turnuvanın 4 ev sahibi takım olacak. Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Türkiye son 16 turu mücadelesi, çeyrek final mücadelesi, yarı final mücadelesi ve final mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Tabii ki de bu filenin sultanları için aslında bir avantaj. 3 sene önce bu kupayı müzemize götürmüştük. 2020 yılında Sırbistan'ı 3-2 yenmiştik ve Belçika deplasmanındaydı ki o dönem Belçika'da oynanmıştı. 3 senenin ardından tekrardan Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye'de İstanbul'da bu kupayı kendi seyircimizin önünde Filenin Sultanları kazanmak istediğinde ifade edelim. Dün tabii ki de Zehra'nın bir açıklaması vardı. Zehra Güneş maç sonu açıklamasında Slovenya'nın böyle oynayacağını biliyorduk ve bir sonraki maça Macaristan'a daha da iyi hazırlanacağız ifadelerini kullanmıştı. Tabii Filenin Sultanları grup aşamasında, A grup aşamasında 2-2 yaptığını söylemiştik. Totalde ise 5 mücadele oynanacak. İlk 3 mücadele bugün itibariyle 3. mücadele noktalanacak. Daha sonrasında 26 Ağustos'ta Almanya, 28 Ağustos'ta Polonya mücadelesi olacak. Bugün kazandığı takdirde de Almanya mücadelesinde kazandığı takdirde artık son 16'ya adını yazdırmış olacak filenin sultanları. Daha sonrasında da artık son 16 turun ardından da çeyrek final, yarı final ve final etabı olacak ki 6 Eylül'e kadar devam edecek ve bu son 16 tur itibariyle de final etabına kadar da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağım. Tekrardan zikredelim ve hafta içi olması münasebetiyle de tabii ki de taraftarların trafik yoğunluğuna kalarak da trafik yoğunluğuna kaldığından dolayı da artık yavaş yavaş Sinan Erdem spor salonuna girişini gerçekleştiriyor. Saatler 17.30 itibariyle kapılar açılmıştı ki 16.500'lük yaklaşık bir kapasiteden bahsediyoruz Sinan Erdem spor salonunda. 12.500-13.000'e yakında biletlerin tükendiğini ifade edelim.
1: Engin Can, çok teşekkür ederiz, sana da kolay gelsin diyelim. Tabii ki filenin sultanlarına da bir kez daha başarılar ve kolay gelsin diyelim kızlarımıza. Şimdi Serie A ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Serie A'da sezon açıldı biliyorsunuz. İlk hafta karşılaşmasında Juventus'la Frosinone karşı karşıya geldi. Juventus bu karşılaşmayı kazandı ancak milli futbolcumuz Kenan Yıldız bu mücadelede bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık 2 aylık bir süreyle sahalardan uzak kalabilir.
3: Juventus'ta Kenan Yıldız üzüntüsü yaşanıyor. Milli oyuncu takımının 1-0 kazandığı Frosinone maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Ameliyat riskiyle karşı karşıya olan Kenan'ın 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Yıldız oyuncunun bu sakatlığı gol yollarında sıkıntı çeken Juventus için işleri daha da zora sokabilir. Kenan'ın milli takımımızın Eylül ve Ekim aylarında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçırması söz konusu.
1: La Liga'da da sezon açıldı biliyorsunuz ve son şampiyon Barcelona güzel bir başlangıç yaptı. 5 gol kaydetti ilk mücadelesinde. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.

0: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama düşüyorlardı. keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Tam bundan bahsediyorduk. Elche yine ayağı paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda. Rafinha 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı ve penaltıdan Rafinha attı. Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyon, Adeyemi de boş, onu bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata, kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona ama skor onların yanında 2-0.
1: Çok kolay oldu.
2: Evet.
0: Çust. Kafayla sektirilen topu arkaya, kontrol. Vuruş direkten dışarıya. Tete Morente. Faul bekledi Barcelonalılar. Tete Morente. Bu şut direkten dışarıya gidiyor. Çıktı oradan. Barcelonalılar şimdi. Anthony Gordon içeride hareketli pas, oraya doğru Rafinha geliyor. Rafinha bitiriyor maçı. 3-0. Bunun sinyalleri geliyordu ama Rafinha 2 gol bir asist daha. İlk maçtan istatistik kağıdını doldurdu.
1: Aynen. Bir de hani Dani Olmo oyunu girdi. Onun çizgide yaptıkları, Gordon'un pası diğer tarafa. Giren oyuncular da hemen katkı verip maçı koparmayı başardı Barcelona adına.
0: Şimdi Elche hata. Buono Notte direkt. Direkt. Şimdi
1: çok
0: Pedri.
1: Nefis
0: bir pas Pedri'den. 4 mü gelecek? 2'ye 0. Gordon verdi pasını. Fermin attı golü. 4 oluyor. Elche savunması da aldı. Ve Gordon bencil davranmadı. Fermin'e boş kaleye attırdı golü. 4.
1: Yani Gordon'un ikinci asist bu arada.
0: Evet. Yani ne zaman girdi? 65'te girdi. 5 dakikada, 6 dakikada 2 asist. Sol kanat Xavi Espart. Pası Fermin'e. Fermin müthiş döndü. Fermin 5 oldu. O da dublesini yapıyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük

0: Yerini değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Türksel çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
13: Türksel'le bağlant hayata.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Saat içerisinde Fenerbahçe diyerek başlangıcımızı yapalım. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşması çarşamba günü oynanacak. Rövanş mücadelesi Lyon'la biliyorsunuz. İlk maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bakalım çarşamba günü bizleri neler bekliyor ve bu karşılaşmanın da hakemi belli oldu.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda Lyon'la çarşamba günü kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertlilerin Devler Ligi playoff turunda Fransız ekibiyle oynayacağı rövanşı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani dördüncü kez bir Fenerbahçe maçında görev alacak. Sarı lacivertliler Mariani'nin daha önce görev yaptığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Mariani ilk olarak 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D grubunda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı maçta görev aldı. Aynı sezon Sarı Lacivertliler Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Slavia Prag'a 3-2 kaybetmiş ve karşılaşmada yine İtalyan hakem düdük çalmıştı. Maurizio Mariani son olarak geçen sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.
1: Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı karşılaşmada kafasına darbe alan Kerem Aktürkoğlu o maç sırasında hastaneye kaldırılmıştı. Durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı söylendi. Kerem de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
3: Kerem Aktürkoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Konyaspor maçında kafasına darbe alan milli futbolcu hastanede gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını ifade etti. En hızlı şekilde sahalara geri dönmek istediğini belirten Kerem kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli taraftarlarımıza ayrıca arayan soran mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha güçlü geri döneceğim. İyi ki varsınız.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın önceki Fenerbahçe dönemlerindeki orta saha profilleriyle şimdiki orta saha profilleri arasında ciddi bir fark gözlemleniyor. Bu konuyla ilgili bir analiz haber hazırladık sizler için.
4: 4. İsmail Kartal döneminde 7 maç geride kaldı. Fenerbahçe zaman zaman iyi performans sergilese de alınan sonuçlar ve ortaya konan oyun dönem dönem eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertlilere yüksek yoğunluklu bir hücum futbolu oynatan İsmail Kartal'ın bu sezon şu ana kadar aynı seviyeyi yakalayamadığı yorumları yapılıyor. Fenerbahçe'nin oyunundaki en belirgin eksiklerin başındaysa pres ve topu geri kazanma süreleri geliyor. İlk 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören Sarı Lacivertliler son 3 karşılaşmada 5 gol yedi. Bu değişim Fenerbahçe'nin rakiplerine bıraktığı alan ve zaman üzerinden de değerlendirildi. Son olarak bu konuya değinen isimlerden biri de Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut oldu.
5: Fenerbahçe önde baskı yapmaya çalışırken baskıya çıkış şiddeti ve agresifliği aslında işte o Szymański, İsmail, Fred o takımdan biraz daha şiddet olarak düşük şiddette önde baskı yapıyorlar ve topla oynayacak zamanımızın olabileceğini biliyordum. Hele ki Fenerbahçe topun arkasına geçip işte Lyon maçında Talisca ve Muriç'le bugün Muriç ve Asensio ile 4-4-2 duruşunu gösterdiği zaman uzun pas rallilerine müsaade eden bir takım.
4: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, oyuncuların geçmişleri ve kariyerleri düşünüldüğünde tarihin en dikkat çekici kadrolarından biri olarak gösteriliyor. Ancak 2026-2027 sezonundaki takım iskeleti İsmail Kartal'ın önceki dönemlerinden bazı önemli farklılıklar taşıyor. Bunların başında ise orta saha oyuncularının profili geliyor. Fenerbahçe'nin 2015, 2022 ve 2024'teki kadrolarında merkez orta sahada çift yönlü, baskıya katılabilen ve fiziksel yoğunluğu yüksek futbolcular öne çıktı. Teknik kalitesi yüksek 10 numaralarsa daha sınırlı rollerde kullanıldı. 2014-2015 sezonunda Diego Ribas, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin gerisinde kalırken 2021-2022'de Mesut Özil, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş da benzer bir rotasyonun içinde yer aldı. Fenerbahçe'nin rekorlar kırdığı 2023-2024 sezonunda ise İsmail, Fred ve Szymański'den oluşan dinamik orta saha üçlüsü önemli rol oynadı. Mevcut kadroda ofansif özellikleriyle öne çıkan iki isim Marco Asensio ve Anderson Talisca. İsmail Kartal iki oyuncuyu da dönüşümlü olarak 10 numara pozisyonunda kullandı. Ancak bu tercih teknik kapasiteyi artırırken ön alandaki yoğun presin sürekliliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Kartal'ın önceki dönemlerdeki dinamik orta saha yapısıyla bugünkü profiller arasındaki fark Fenerbahçe'nin oyunundaki değişimin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemlerden farklı orta saha profilleriyle nasıl bir oyun kurgulayacağı merak konusu.
1: Galatasaray'ın transfer gündemi için haftalardır, hatta aylardır desek de yanlış olmaz, konuştuğumuz bir isim var. Can Uzun, hatta daha fazla konuşacağız gibi duruyor. Çünkü Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter oyuncunun geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.
3: Can Uzun'un geleceğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Eintracht Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcunun henüz gelişimini tamamlamadığını belirtirken, onu daha iyi hale getirmek istiyorum ifadelerini kullandı. Avusturyalı teknik adam ayrıca Can Uzun'un takımda kalacağını düşündüğünü söyledi. 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu geçen sezon Alman ekibinde 28 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Can bu sezona ise Almanya Kupası'nda 2 gol 3 asist üreterek başladı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da daha önce Can Uzun'un çok ilgi çekici bir oyuncu olduğunu söylemiş ve şartların uygun olması halinde transferi istediğini belirtmişti.
1: Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve MHK Başkanı'nın görevden alınması gerektiğini söyledi.
0: Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemez. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyor. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim, vardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. Var'da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Federasyon başkanının bir demeci. Pozisyonuna kart gerekiyor. Ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi. MHK Başkanı'nın açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Bir MHK Başkanı'nın bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon Başkanı'na sesleniyorum. Derhal bir açıklama ve Federasyon Başkanı'nı, MHK Başkanı'nı görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kadını aldık, adam dayak yiyor. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez.
1: Beşiktaş'la ilgili transferlerden bahsedelim. Orta saha diyeceğiz. Gündemde Joe Willock var şu anda. Oyuncu Beşiktaş kulübüyle görüştü. Beşiktaş'a evet dedi ama kulübü henüz onay vermedi.
6: Beşiktaş'ta Joe Willock için pazarlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılar 27 yaşındaki orta saha için Newcastle United

0: etapta 12 milyon euroluk teklif sunmuştu. İngiliz ekibi ise ilk etapta 23 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Ardından geçen süreçte Newcastle'ın beklentisini 20 milyon euro seviyesine çektiği aktarıldı. Ancak Beşiktaş yönetimi bu fiyatı da yüksek buluyor. Siyah beyazlılar Willock transferini bonuslarla birlikte maksimum 15 milyon euro civarında tamamlamayı hedefliyor. Oyuncu cephesinde ise görüşmeler olumlu ilerliyor. Willock'ın Beşiktaş'a prensipte evet dediği kaydedildi. İngiliz futbolcunun transferin gerçekleşebilmesi için Newcastle United'dan bonservis konusunda kolaylık ve indirim talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Kulüpler arasında pazarlıkların bu hafta da devam etmesi beklenirken Willock transferinin kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United'ın Liverpool'la 2-2 berabere kaldığı maçın 56. dakikasında oyuna girdikten hemen sonra ağları sarsmıştı.
1: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Fabinho Trabzon'a geldi. İlk açıklamalarını da yaptı ve Muhammed Salah'la tekrar aynı takımda olduğu için çok mutlu olduğunu ve bu duygunun da çok özel olduğunu söylüyor.
2: Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarını hem yapacaklarını. Çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadele vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
1: Trabzonspor'un Başakşehir'le oynadığı karşılaşma sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Doğan hakem kararlarına tepki gösterdi.
3: Biz 2 yıldır bir planlamanın içerisindeyiz. Geçen yıldan süren bir sürecimiz var. Çok değerli hocamızla, oyuncularımızla bir mücadele veriyoruz. Tabii lig yeni başladı ama 2 haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu 2. hafta. Dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin. Ben değerli federasyon başkanımıza buradan sesleniyorum. Bu tip hakemler, söylemek durumundayız bunu yani. Bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde kararlar Türk futbolunun gerçekten ileriye gitmesine engel oluyor. Yani ben burada konuşmalarımı Türk futbolu için konuşuyorum. Tüm hakem camiasından ve hakemlerimizden daha dikkatli olmalarını istiyorum. Sadece bu maçın değil, tüm maçlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Biz bir mücadele veriyoruz değerli şehrimizde, değerli taraftarlarımızla. Bu mücadelede lütfen kimse haksız yere önümüze çıkmasın arkadaşlar.

0: Spor ilk sezonunda ligde kalma hedefini başarıyla tamamlamıştı. Yenilenmiş kadrosuyla bu sezon puan tablosunda daha da üst sıralar hedefleniyor. Bu doğrultuda saha ve seyirci avantajını kullanarak Diyarbakır temsilcisini mağlup etmenin amacında olduklarını belirtelim. Ligin ilk haftasında İstanbul'da Başakşehir karşısında bir mağlubiyet yaşanmıştı. Bu karşılaşmayı onun telafisi olarak görüyor yeşil siyahlılar. Deplasman ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme başarısını gösteriyor ve ligin ilk karşılaşmasında Diyarbakır'da Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başarmışlardı. Bugün de ilk deplasmanından 3 puanla dönmenin hesapları içerisinde Diyarbakır temsilcisi. Bu önemli karşılaşma 21.30'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda kapalı gişe şeklinde oynanacak. Deplasman tribününde Ahmet Sportif Faaliyeti destekleyen taraftarlar ve Kocaeli Stadyumu'nda Kocaeli sporlu futbol severlerin de yerlerini dolduracağını belirtelim. İki takım arasındaki 5. randevu olacak bu. Bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada 3 galibiyet Ahmet Sportif Faaliyetler elde ederken bir karşılaşmada Kocaeli Spor'un üstün geldiğini sizlerle paylaşalım. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'lerimize geçiş yapalım. Ev sahibi Kocaeli Spor kalede Serhat'la başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Uğurkan Yıldız, sol tarafında Haydara, stoper ikilisi Zucru, Ziktil, orta saha üçlüsü Sol, Berkan Kutlu, Suso, hücum hattının sağ tarafında Agi, sol tarafında Baku ve en üç noktada Meta'nın forma giymesi bekleniyor. Ahmet Sportif Faaliyetler'in beklenen 11'i şu şekilde 3-4-3 formatıyla sahaya bekliyoruz Diyarbakır temsilcisini. Kalede Lafont, üçlü defans kurgusunun sağ tarafında Mehmet, sol tarafında Delova, orta sahada David Beis, stoperin ortasında David Beis, orta saha dörtlüsünün sağ tarafında Krasniç, sol tarafında Sor, orta ikili Gökhan Raveleson, hücum hattının sağ tarafında geçen haftanın yıldızı Diasaba, sol tarafta Balet ve en uç noktada Diyarbakır temsilcisinin yeni yıldızı Orban'ın forma giymesi bekleniyor. Takımları haftaya da çok zor karşılaşmalar bekliyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Kocaelispor Konya deplasmanında olacak. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda termometreler 26 derecelik bir sıcaklık gösteriyor. Maç saatinde 24 derecelik bir sıcaklık futbol severleri karşılayacak. Biz Kocaeli'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylı bilgiler için. Değerli izleyenler, Trendyol Süper Lig'de hafta bugün kapanıyor dedik. Bakalım, karşılaşmayı da tabii ki yakından takip edeceğiz. Şimdi Alanya Spor'la devam edelim. Alanya Spor 28 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Paulo Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi AEK'te forma giyen futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. 1-0 kazanılan Beşiktaş maçını tribünden izleyen Fernandes, yeni bir mücadeleye hazırım dedi. Her iki kanadın dışında 10 numara pozisyonunda görev alabilen Fernandes, geçen sezon kiralık oynadığı El Kale'de 31 maçta 6 gol 4 asist kaydetti. Sence o Süper Lig'de hafta bugün kapanıyor dedik. Tabii ki oynanacak bir mücadele daha var ama puan durumuna baktığımızda listenin ilk sırasında gördüğümüz takım şu anda Gençler Birliği. Takım son olarak Göztepe karşısında kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ve bu galibiyetle birlikte Göztepe 24 yıl aranın ardından bir ilki yaşadı.
2: Gençler Birliği Süper Lig'de 24 yıl sonra sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden başkent ekibi, ikinci hafta mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yendi. Gürsel Aksel stadında oynanan karşılaşmada Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü Sekou Koyta kaydetti. Bu sonuçla 6 puana yükselen Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig'de en son 2002 yılında ilk 2 haftayı galibiyetle geçmişti. Metin Diyad'ın yönetiminde yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Gençler Birliği, geçen sezondan bu yana ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Başkent ekibi Süper Lig'de en son 2016 yılında ard arda 4 maç kazanmıştı.
1: Almanya Süper Kupa finalinde Borussia Dortmund'la Bayern Münih karşı

0: karşıya geldi. Bayern Münih maçı kazandı ve sezona da kupayla başladı.
1: Almanya Süper Kupa mücadelesinde Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern atakta. Olise ceza alanında. Olise bıraktı. Nathaniel Brown ve gol. Bayern 28. dakikada öne geçiyor. Kompany'nin sevinci görüntüde. Neuer uzun gönderdi. Harry Kane. Luis Diaz. Diaz bıraktı. Nathaniel Brown karşı karşıya top dışarıda. Taç kullandı Borussia Dortmund. Baskı sonrasında topu kazandı Bayern. Olise ceza alanında. Olise 2-0. Devrenin son bölümünde Bayern farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıdayız. Borussia Dortmund atakta. İyi pas yaptı Dortmund. Fabio Silva farkı 1'e indiriyor. Mücadelenin son bölümünde Ben Sabahini'den sert bir hareket, kırmızı kart. Ben Sabahini Saibari'ye yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. Dortmund beraberlik golünü arıyor. Maximilian Bayer topu dışarı gönderdi. Bayern Münih 2-1 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oluyor.
0: Serie A'da da sezon açıldı. Inter ile Monza karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Hakan Çalhanoğlu açtı.
2: Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito. Aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf. Orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti soluna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Mut'un pası. Varela. Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon. Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Varela'dan pas. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito

0: maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Sučić, sol tarafa Di Marco, yerden yolladı, 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter, farklı kazanıyor, gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor.
1: Serie A'da ilk hafta mücadelesinde Juventus'ta Frosinone deplasmanındaydı ve maçı tek golle kazandı.
2: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus hata henüz maçın başında. Hakem oyunu durduruyor. Kola Muani ekranda. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den orta, kafa vuruşu, top dışarıda. Korner kullanıyor Juve. Orta, arka tarafa sekti top. Kolo Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Conceição'dan. Bremer böyle vurdu kafayı. Kalulu. Kolo Muani. Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Frosinone geliyor. Seydou Fini. Seydou Fini vurdu. Kaleci Vicario.

0: 90+3. Köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Dicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Ruben Amorim Milan'ın başındaki ilk karşılaşmasını Torino karşısında çıktı. Maçın yıldızı da Rabiot oldu.
2: Şimdi Luca Zuffel işaretini verdi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine. Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden arka direğe doğru şut geldi. Top yanağlarda. Yanağlarda kalıyor top. Henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına kafa vuruşu arka direğe geldi. Dokunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

Chukwuezen. Şipşalım Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol!

0: Assise.
1: Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını. Şut. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Rabiot. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika, 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor. 67. dakika. Adrien Rabiot.
2: Mario Hira gönderdi. Rabiot pasına isabet yok. Fitzcim. Fitzcim gönderdi aradan. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fitzcim yaptı ortasını, şimdi şut dışarıya. Omutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda.
0: Net bir fırsat Abu Klal. Az önce oyuna giren Abu Klal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abu Klal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abu Klal.
1: Yaptı ortasını, şimdi şut, gol! Müthiş gol! 90+3! 90+3 Adams! Muhteşem bir gol atıyor!
0: Ark bire indi, belki bu gol yetmeyecek Torino'ya ama... Muhteşem bir gol Jay Adams'dan! Bir kez daha izliyoruz, işte bu duran top organizasyonu, orta böyle geldi! Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz.
1: Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor. Luca Zuffelli'den son düdük geliyor.
3: Napoli Serie A'da ilk hafta mücadelesinde Genoa deplasmanındaydı ve karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.
4: Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. Ve işte Max Allegri Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Kalktı Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı, şimdi birebir Alisson alır mı sağına? Alisson çekti, baktı kaleye. Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk, çok tehlikeli. Politano aldı soluna, destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiye yaptı ortasını ama Norton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola, kaleci topun hakimi, kafayla karşılandı. Scott McTominay şimdi döndü yüzünü kaleye doğru. Baktı kaleye Scott McTominay, kaleciye. Kaleci Baydol. Spinazzola müdahale. Messias'tan şimdi karşı atağa doğru fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias.

0: yerde kaldı. Cibril sol dışarıya. Di Lorenzo aldı De Bruyne. Ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu. De Bruyne! De Bruyne! Bir faul şüphesi var. Genoa oyuncularından itiraz ama gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luka, Lorenzo Luka, Luka Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne, içeride Luka var, ona doğru bıraktı şimdi Luka. Açılan top, gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye, Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakem de golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.
1: Serie A'da ilk haftayla devam ediyoruz. Şimdi sırada Parma-Cagliari karşılaşmasının özet görüntüsü var.
2: İlk düdük çaldı. Parma-Cagliari maçı başladı. Keyifli seyirler. Ordonez'de ufak bir rahatsızlık oluştu. Doğruldu şimdi en sola. Yerden merkeze. Maldini'den kontrol. Maldini! Dışarı. İyi düşündü. Fena da vurmadı. Ama hedefi tutturamıyor. Daniel Maldini. Geçen sezon Lazio ve Atalanta formaları giydi. Lazio'da kiralık olarak oynamıştı. Bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Soldan yükleniyor Cagliari. Son 10 dakika. Pas yerden ceza sahası için şimdi. Mendy kontrol. Vuruş. Ama direği sıyırdı, dışarı çıktı. Mendy ile gole yaklaştı Cagliari. Ama olmuyor. Ceza sahası içi. Döndü. Bu vuruşu yaptı Paul Mendy. Ama out. Daniel Maldini boştaki arkadaşını buldu. Uzak mesafe. Winks'ten plase. Ama kaleci başarılı. Corvi. İki oyuncu topun arkasında, Valeri ve Bernabe. Bernabe dokundu. Valeri vurdu ama kaleci iki hamlede Caprile. Maldini sıyrıldı. Şut! Şut kaleci direkt ve sonrasında tekrar kaleci topun sahibi. Fazzini neredeyse atacaktı golü ama şans yanında değil. Maldini araya şık paslaşmalar. Bir de çalım vuruş ama bu kez de kaleci. Bu kez de Corvi. Romano. Çok iyi geldi. İyi organize oldu bu kez Cagliari. Kaleyi buldular ama sonuç yok. Hızlı hücum şansı. Boda El Bilal Ture çıkamıyor yarı sahasından. Parma uzak mesafe. Şut! Muhteşem bir gol. Süper bir gol. Öne geçiyor Cagliari. Şahane bir golle sezonu açıyor Alessandro Gianni Romano. Parma 0, Cagliari 1. Roma akademisinden, Roma altyapısından yetişmiş bir isim. 1-0 öne geçiriyor takımını. Valeri yüksek orta, ikinci direğe, kafa dışarıya. Elfeş az önce oyuna girdi, gole yaklaştırdı Parma'yı. Ve mücadele ile tamamlanıyor. Parma 0, Cagliari 1 maçın sonucu. 3 puanla sezona merhaba diyor Cagliari.
1: Şimdi sırada Atletico Madrid-Villarreal karşılaşmasının özet görüntüsü var. Mücadelede tam 4 gol izledik ama kazanan yok.
3: İlk duduk geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli. Kanginli çıkardı. Yulman şimdi uzaklardan deneme Luis Junior. Pobil içeriye oynadı Pobil. Tekrar onda kaldı. Pobil kaleye doğru gol! Harika gol Pobil! Mark Pobil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Pobil! Muhteşem! Maçta açılışı süper bir golle yapıyor Atletico. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno. Moreno vurdu. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den Mikel Tadze. Çok süratli. Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Ve evet. Beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikel Tadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikel Tadze. Villarreal geri döndü. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena ile. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2.
1: Haftanın keyifli özet karşılaşmalarına baktık. Şimdi tekrar haberlerle devam ediyoruz. UEFA Başkanı Alexander Čeferin FIFA başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
4: Adı FIFA başkanlığı için geçen Alexander Čeferin söylentilere nokta koydu. UEFA'daki işini sevdiğini söyleyen Sloven yönetici, Infantino'nun yerine geçme yarışına girmeyeceğini belirtti. Infantino, FIFA müsabakalarındaki hisseleri özel yatırımcılara satma yönündeki planını açıkladıktan sonra kamuoyunda büyük tepki görmüş ve istifa çağrılarıyla baş başa kalmıştı. UEFA da bu plana karşı çıkmış ve Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidinde bulunmuştu. FIFA Başkanı Infantino ise tepkiler karşısında geri adım atmıştı. Bu gelişmeler üzerine Mart ayındaki seçime girmesi beklenen Infantino'nun en büyük rakibi UEFA Başkanı Alexander Čeferin gösteriliyordu. Ancak Čeferin aday olmayacağını açıklayarak futbol camiasının beklentisine karşılık vermedi. UEFA Başkanı yine de Infantino'nun karşısına güçlü bir adayın çıkmasını beklediğini söyledi.
1: Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
4: Formula 1'de sezonun 12. yarışına Hollanda'nın 4.2 kilometrelik Zandvoort pisti ev sahipliği yaptı. 72 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 2 saat 4 dakika.

0: dakika 44.859 saniyelik derecesiyle tamamlayan Lando Norris bu sezon ikinci, kariyerinin ise 13. galibiyetini elde etti. Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli yarışı liderin 11.536 saniye arkasında ikinci, Büyük Britanyalı George Russell ise liderden 15.906 saniye farkla üçüncü sırada tamamladı. İlk turun sonunda Red Bull pilotu Max Verstappen nemli pistte yüksek hızda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 242 puanla ilk sırada yer alıyor. 183'er puanı bulunan George Russell ve Lewis Hamilton ikinci ve üçüncü sırayı paylaşırken Lando Norris 159 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Takımlar klasmanındaysa Mercedes 425 puanla zirvede. Ferrari 338 puanla ikinci, McLaren 263 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Formula 1'de 2026 sezonu 6 Eylül Pazar günü koşulacak İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz değerli izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: A Spor Radyo. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. A Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
12: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo.
1: 2 saat boyunca birlikteyiz A-Spor ve A-Spor Radyo ortak yayınında kıymetli iki konuğumuz Nevzat Dindar ve Cem Kerpiçler'le birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Nasılsınız? İyi yayınlar olsun hepimiz için.
2: Gayet
1: umarım
2: iyiyiz.
1: Keyifler yerindedir. Artık transfer döneminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
3: Önce sağlık. Her şey bir şekilde yerine getirir ama sağlık önemli.
2: Doğru.
3: Sağlığımız bozulmasın yeter.
2: Doğru.
1: Kesinlikle öyle. Önce sağlık diyoruz, gerisi bir şekilde
2: hallolur.
1: Evet.
3: Yani puan kayıplarının da telafisi mümkün. Transfer de bir şekilde olur. Takımlar güçlenir ama sağlığımız her şeyden daha önemli.
1: Ama biz tabii ki transferi merak ediyoruz. Soracağız gündemdeki isimleri. Özellikle Galatasaray transferde. Yani 22 Haziran'da sanırım transferin başlangıç tarihi, yanlış hatırlamıyorsam eğer, yaz transfer dönemi. Biraz sessiz bir transfer dönemi oldu Galatasaray için ama Galatasaray zaten son yıllarda özellikle transferin son günlerinde biraz atağa kalkan bir kulüp görüntüsü içerisindeydi ve son yaklaşık bir 10 günlük bir süreç var transferin tamamlanmasında. Taraftar da elbette merak ediyor. Biz de Nevzat Dindar'a tabii ki Galatasaray'ın transfer gündemini sorarak bugün transfer raporuna başlayacağız. Gündemde bence özellikle bir isim var ki taraftarı çok fazla heyecanlandıran bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail'e Sar ismi. Biraz belki zor bir transfer. Yani burada hani transfere dair olumsuz bir durum çizmek istemiyorum elbette ama oyuncuyla alakalı kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek gibi dış basında yazılan rakamlar. Fakat çok önemli bir yetenekten bahsediyoruz. Diğer isim ise bir başka Sar. Londra'nın bir başka kulübünde Tottenham'da forma giyen Pap Sar.

0: bir merkez orta saha ve bir kanat forvet, bir hücumcudan bahsediyoruz. Galatasaray'da Sar transferlerindeki son durumu öğrenmek isteriz.
1: Stoper için de Chelsea'den Sar var.
0: Malang Sar ama o biraz gözden düştü.
1: Yani heyecan verici, özellikle transfer dönemiyle alakalı sen biraz dedin ama bayağı bir Galatasaray geç kaldı diyebiliriz. Aslında hedefler, Galatasaray'ın ortaya koyduğu vizyon, başarılar, şampiyonluklar bu sene için beklentileri çok daha farklı seviyeye çıkardı. Yani geçen sezon evet Victor Osimhen Galatasaray bayağı bir uğraştırdı ama sizin ana planınızdı. Yani Victor Osimhen'ı belliydi ve orada bir pazarlık süreci vardı. Şimdi bu sene biraz daha bence transferden ziyade planlamada Galatasaray bir takım sıkıntılar yaşadı. Yani o isimden ziyade hangi mevki ya da kontenjan nereye ayrılacak, hangi kontenjan, hangi futbolcuya, bunlar Galatasaray'da biraz sıkıntı yarattı. Ama günün sonunda bildiğimiz bir gerçek var ki Galatasaray iyi transfer yapabiliyor.
2: Tabii.
1: Bu kapasitesi, bu kabiliyeti var. İsmail Asar ise açıkçası yani bugüne kadar özellikle kanat transferleri içerisinde beni en çok heyecanlandıran isim.
2: Çok açıkçası.
1: Rafael Leao ile alakalı, evet çok özel bir yetenek. Leao tek başına size birçok maç aldırabilir, puanlar kazandırabilir ama kaybettirebilir de. İstikrar problemi yaşıyor ve saha içi görüntüsü, vücut dili biraz gamsız bir oyuncu görüntüsünde.
2: Doğru.
1: Ya riskler barındırıyor. Martinelli ile alakalı Galatasaray'ın bir yoklaması olmuştu. Martinelli çıkışı çok zordu. Zaten niyeti yoktu ama şu an zaten Suudi Arabistan'a transferi söz konusu. 65 milyon eurolar konuşuluyor. Bunun dışında yine Galatasaray'da Neulang acaba, yani hiçbir olmasa Neulang mı alalım noktasındaydı. Ama Neulang'ın hem yaş hem de performans olarak tam tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Ama hani geçen sezon faydalı olduğu haftalarda olmadı değil. Şimdi İsmail Asar ismi nerede karar kılındı? Okan Hoca neden bu oyuncuyu çok istiyor? Önce oradan başlayalım. Bir kere yani onun Crystal Palace performansı, özellikle sağ kanat oyuncusu, sağ kanat performansı daha doğrusu, ama genel olarak İsmail Asar'ı aldığınız vakit siz bir kere yani çok kullanışlı bir oyuncu alacaksınız. Tabii. Joker transferi, evet. Okan Hoca
0: oyuncular. Yani Galatasaray'ın mevcut sisteminde birçok mevkide ve bölgede oynayabilecek bir oyuncu gerçekten. Sol kanat oynayabilir, Osimhen'le birlikte oynayabilir.
1: Yanı sıra üst düzey oynayabilmesi çok var.
0: Kesinlikle.
1: Yani ben bir futbol sever olarak açıkçası çok heyecanlandım. Hani Crystal Palace'ı izlerken, Dünya Kupası'nda keza yine Senegal formasıyla
0: Senegal mesela ederken, bir santrafor gibi kullandı onu
1: yani
0: en uçta.
1: Orada en uçta da oynatabiliyorsunuz. Bu anlamda da hocanın elini çok güçlendirebilecek bir hamle olur. Evet, bu Okan Hoca tarafı. Ben istiyorum. Bunu birçok mevkide zaten oynayabilmesi özelliği itibariyle elini güçlendirebilecek bir hamle. Galatasaray bu transferde son derece ciddi. Zaten bununla alakalı ben de dün önceki gün bir paylaşım yaptım. Bugün İngiliz basında da başta BBC olmak üzere Galatasaray'ın bu transferde ne kadar somut ve ciddi olduğuna dair haberler İngiliz basında da başta BBC olmak üzere çok saygın kuruluşlarda yer aldı. Crystal Palace'ın son oynadığı galiba Everton deplasmanıydı. Orada yer almamıştı. Oynamamasıyla alakalı olarak kulüp ya da işte İngiliz basınında sakatlığı öne sürüldü ama bir rahatsızlık olduğu kesin. Yani zaten bugünkü haberlerde futbolcunun kafasında bugünkü haberler ve dün menajerinin özellikle sabır temalı, bilmiyorum elimizde var mı o şey, yani oyuncunun menajerinin sabır temalı bir paylaşım oldu.
2: Sabreden kazanır gibi,
1: evet. Yani bu bir noktada mesaj.
0: Sonunda sabreden her zaman kazanır, evet. Gibi bir açıklaması vardı, evet. Sosyal medyada. Yani, paylaşım daha doğrusu.
1: Evet. İsmail Asar Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. Ben Galatasaray cephesinden aldığım bilgi bu transferde Premier Lig'den başka takımların da olduğu. Hatta bana Liverpool ismi söylendi ki ben Liverpool paylaşımını yaptım. İngiliz basında ya da sosyal medyada bayağı bir paylaşım oldu. Ama Manchester'ın da futbolcuyla ilgilendiğini biliyoruz. Netice itibariyle oyuncu Crystal Palace'dan çıkacak. Ve en yakın olasılık olarak Galatasaray gözüküyor. Ancak Crystal Palace cephesi çok katı bir tutum sergiliyor. Tamam. Bu da gayet normal. Onlar da çok kan kaybettiler. Dolayısıyla en yüksek bedelle futbolcuyu satmak istiyorlar. Galatasaray'ın futbolcu için biçtiği bir değer var. Buna 30-35 bandında bir bonservis. Bir takım bonuslarla 40-45 milyon euroluk bir paket. Bu aslında Galatasaray'ın kanat transferi için çıkardı, gözden çıkardı meblağ. Yani bunu Leao transferinde de bu rakamları, işte Martinelli transferinde de bu rakamları biz konuşmuştuk. Ama açıkça beni en çok heyecanlandıran isim oldu şu ana kadar adı geçenler içerisinde. Galatasaray'ın şu an transfer politikası taraftar da şu an merak ediyor. Mesela bugün bir otobüse bindim. Ya otobüs şoförü bana yani o esnada kırmızı ışıkta durmuştu. Bayağı da bir trafik var. Bana şeyi gösterdi. Telefonunu gösterdi. Tottenham Sportif Direktörü'ne ulaşmış. Tottenham Sportif Direktörü'ne attığı mesajı gösterdi.
2: Allah.
1: Şimdi İsmail Assar değil, o şey
0: Papsar.
1: İnsanlar bu kadar meraklı ve ilgili, bir otobüs şoförü. O esnada tabii beni tanıdı. Ben de dedi merak ediyorum bu transfer ne oluyor diye. Ona da buradan izliyorsa
2: selam olsun.
1: Yani netice itibariyle İsmail Assar konusu Galatasaray'da son derece sıcak bir şekilde masada. Ama transfer politikasının bir denkleme dönüşünü de belirtelim. Yani burada Galatasaray aynı zamanda bir forvet transferi yapacak. Forvet transferinde Ermedin Demirović ismi ağırlık kazanmış durumda. Ben bu transferin aslında bugün bitmesini bekliyordum. Demirović transferinin. Orada da son artık aşamaya gelindi. Aslında aynı anda yürütülen 3-4 operasyon var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ha, diyebilirsiniz ki mesela ben cumartesi günü bu iş pazartesi biter Demirović için, pazartesi biter diye bir paylaşımda bulundum. Ama yani bugün Galatasaray'ın düşündüğü gibi gerçekleşmedi. Yani sonuçta o gün için pazartesi Stuttgart tarafının net bir yanıtı bekleniyordu. Belli bir seviyeye gelinmiş. Yayına çıkmadan önce de ben telefon trafiği yaptım. Yani bana söylenen şey şu. Demirović transferi de İsmail Assar transferi de kısa süre içerisinde neticelendirilmeye çalışılıyor.
0: Peki burada acaba Galatasaray yönetiminin özellikle yabancı kontenjanında bir matematik planı olabilir mi? Yani o nedenle biraz daha süreçler uzuyor olabilir mi acaba? Mesela Demirović'te.
1: Şimdi bak şöyle. Şimdi şu eleştiri yapabiliriz Galatasaray. Mesela yani birçok yayında özellikle Fenerbahçe kadrosunun derinliği ve Galatasaray kadrosunun buna karşın kısır olduğu, sayısal olarak geride olduğu, alternatifin çok az olduğu yorumları ya da eleştirileri yapılıyor. Yani bunu Galatasaray tarafına sorduğumda çok biraz da komik bir yanıt aldım. 25 tane yabancımız olsa bizim kadromuz da derin olurdu deniliyor. Yani burada bir matematik varsa aslında Galatasaray'ı zorlayacak bir matematik yok. Galatasaray son derece bilinçli ve stratejik gidiyor. Son gün krize girmeden
0: Galatasaray'ın şu an toplam 13 yabancı oyuncusu var sanırım.
1: Ama hani
0: atladığım
1: orada kolay
0: bir isim yoksa 10 normal kontenjanda 9. 10 isim. 9 mu?
1: 9.
0: Nelson'u saymıyor muyuz? Dahil
1: Nelson'u
0: mi?
1: Nelson'u saymıyoruz. Nelson zaten yok.
0: Tamam. Nelson'u saymadığımızda 9, o zaman 12 oluyor. 9 artı 3.
1: Yani Galatasaray'ın hareket alanının olduğunu ve bunun aslında bu haftalarda nasıl bir avantaj olacağını ya da nasıl bir dezavantaja, başka takımlar için nasıl bir dezavantaja dönüşeceğini, çok önemli bir kadro mühendisliği gerektirdiğini anlayacağımız bir periyoda giriyoruz. Elbette Galatasaray kadrosuna baktığımızda sayısal olarak neden bugüne kadar bu transferler yapılmadı, neden Galatasaray kontenjanları doldurmadı denilebilir. Ama günün sonunda belki de karşınıza çıkan fırsatlarla iyi ki de beklemiş, iyi ki de sabırlı hareket etmiş denilebilir. Netice itibariyle Galatasaray'da son bilgi şudur Furkan. Hani sorduğun şeyi söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir tane özellikle forvet transferinin 23 yaş üstü olması konusunda kesin karar verildi. Bu Demirović olur. Ben hani Demirović, tamam Demirović diyoruz. Demirović ne zaman olacak diye sordum. Bugün yarın. Bana söylenen bugün yarın bu transfer.
0: Yani yedek santrafor, daha doğrusu işte Osimhen'in arkasında beklemesi planlanan ikinci santrafor normal kontenjanı göre olacak. Doğru mu anladım?
1: 23 yaş üstü normal kontenjana göre. Ha, bunun nedeni de şu.

0: buraya tecrübeli bir oyuncu alalım. Biz Demirovic'in şu an Demirovic'te olduğu için Demirovic'i Osimhen yediği olarak düşünüyoruz ama Demirovic sırtı dönük oyunda da son derece başarılı olabilen, problem kulübede olduğunda problem yaratmayacak son derece başarılı bir forvet. Dolayısıyla Osimhen'le beraber oynayabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani burada sadece alınacak forvetin Osimhen'i yedeklemek değil, aynı zamanda onunla beraber oynayabilme kapasitesi de Galatasaray tarafından değerlendiriliyor. Demirovic ile alakalı sorduğum soruya bana bugün yarın bu iş belli olur denildi. Dolayısıyla Demirovic'te ben artık son kritik saatlere girdiğimizi belirteyim. Ha, Demirovic'te bir problem olursa o zaman Galatasaray yine 23 yaş üstü mü yoksa 23 yaş altına mı gidecek? Hayır, orada da yine 23 yaş üstü tecrübeli. Yani 23 tecrübeli derken 35 falan değil, 27-28 bandı. Neyse, oyuncular var denildi. Yani Galatasaray burada hata yapmak istemiyor. Çünkü forvet bölgesinde Osimhen olmadığında yaşanan sıkıntıları geçen sezon gördük. Bu sene özellikle golcü transferinde zar atılmak istenmiyor. Bunu bir kenara koyalım. Demirovic'i bekliyoruz bugün yarın. Olmazsa yine 23 yaş üstünden gidilecek. Peki 23 yaş üstü forvete ayrılacaksa Galatasaray'ın kontenjanı doluyor. Zaten Nelson denklem dışı. O zaman nasıl bir formül bulunacak? O zaman çıkış olursa ancak.
1: Bir ekstra çıkış bunun için gerekiyor.
0: Ekstra bir çıkış.
1: Bunun Nelson için, dışında.
0: Bunun için Lemino. Çeşitli seçenekler var. Yani örneğin Salah'ı gözden çıkarabilirsiniz. Çünkü teklifler var. Jakobs takımda zaten Eren Bey, işte Kazım Can var sol bek olarak. Yani en azından maaşı da düşük olduğu için daha kolay gözden çıkarılabilir ya da kendisine daha rahat takım bulabilir. Orta sahaya geldiğimizde de orta sahada işte Torreira bir ayrılık rüzgarı esti ama çok mümkün değil. Yani Galatasaray'ın istediği bonservisi şu aşamada verebilecek. Ya vermezler, en azından öyle deyip Torreira getiremez ya da menajeri getiremez. Lemina biraz daha mümkün gibi. Gerçi onunla da yeni kontrat yapıldı ama Lemina'da da şöyle bir durum var. Aslında biz yeniden kontrat yapılmasını, işte ilerleyen yaşını, sezona iyi başlamamasını vesaire Galatasaray için böyle en zayıf halka Lemina gibi gördük ama son maç sanki bir mesaj gibiydi. Okan Hoca 11'de sahaya sürdü ki iyi performans da bu arada gösteremedi. Buna rağmen Lemina'nın tecrübeli bir oyuncu olduğunu ve haftalar ilerledikçe form tutacağını, ayrıca savunmada da aynı zamanda bir alternatif olabileceğini altında çizelim. Ama yine de Galatasaray mutlaka golcü dışında, örneğin İsmail Asarişi okey diyelim. O zaman İsmail Asarişi okey ise zaten birisi otomatikman denklemin dışına çıkacak. Burada bana biraz...
1: Burada sürpriz bir isim olabilir mi? Mesela
0: Sing sahne, olmaz. Sing mesela olmaz.
1: Sane konuşuluyor.
0: Sane olmaz. Sane olmaz. Sane net bir şekilde ben kalıyorum dedi. Hatta Galatasaray yöneticilere Suudi Arabistan'dan teklif vardı çünkü. Ben bu sene çok motiveyim. Yani onun vücut dili falan böyle biraz sanki mutsuz, huzursuz, gamsızmış gibi
1: hep öyleydi ama
0: gözüküyor ama Sané İstanbul'da son derece mutlu. Galatasaray'da son derece mutlu.
2: O çok yanlış anlaşılıyor. Sané'nin cool bir duruşu var. Sané hep öyleydi.
1: Yani tüm Almanya kariyerinde aslında vücut dili hep aynıydı. Hep yani. Daha önceki takımlarında da aynı.
0: Ben Sané ile alakalı özellikle Erzurum maçından sonra ya bir tane asisti var mesela. Asiste dönüşmeyen daha doğrusu pası var. Yani aslında Sané aynı dili konuşabildiği, aynı
1: pas
0: frekansa sahip oyuncular olabilse bugün Sané çok daha farklı
2: %100 İlkay'la oynadığı maçları hatırlayın mesela. Sané'nin bence birçok asiste boşa gidiyor.
0: Sané konusunda şöyle diyeyim, kalıyor. Yani bunu yöneticilere de söyledi, ben bir yere gitmiyorum. Galatasaray'dan aldığının daha fazlasını Suudi Arabistan'dan veren kulüpler var. İşte belki bir ABD falan ama şu an için böyle bir planı yok. Hani belki Galatasaray sonrası MLS'e gider. Ama Galatasaray'da bu sene başarılı olmayı kafasına koymuş. Bunu söyleyebiliriz. Klopp da onun Galatasaray'daki performansını tabii ki mercek altına alacaktır. Yani dikkatli izleyecektir. Dolayısıyla sahnede bir ayrılık olmaz. En azından yönetim ve hoca cephesinden böyle bir kanaatin, düşüncenin olmadığını belirteyim.
1: Üç aday.
0: Singo kalıyor. Singo'nun da teklifler vardı. Ben kalıyorum diyor. Kalma gerekçesinde şöyle. Ya şimdi şöyle diyebilirler. Ya Singo Galatasaray'dan 5 küsur alıyor. Zaten bu parayı ona verecek kulüp yok.

0: Seçeneklerden bir tanesi olur. İsmail Asar işi okey olursa. Ya Sallai, ya Jacobs, ya da Lemina.
1: Ya da Lemina. Bu üç isimden
0: buradaki
1: biri olur.
0: Sürpriz Gabriel Sar olur. Sar'a Premier Lig'den ilgi var. Çünkü oraya Batrakov da geldi. Yani orta sahada gerçi direkt birebir aynı pozisyon oyuncuları değil ama Gabriel Sar'a cazip bir teklif gelirse Galatasaray bunu değerlendirebilir. Ama Torre ve Lemina konusunda şu an için ayrılma olasılıkları ben biraz zayıf görüyorum. Onu
1: orada Premier Lig'de transfer dönemi 1 Eylül'de sona eriyor. Yani bizden 3 gün önce İngiltere'de transfer dönemi son erecek. Orada da aslında vakit hala var. Bir hafta gibi bir süre var. Sara için mesela yeniden bir öyle bir gündem oluşabilir bu bir hafta
0: şimdi
1: içerisinde.
0: Şöyle, normal şartlarda Galatasaray yaz dönemine girerken Gabriel Sara'nın ayrılma ihtimali yüksek görülüyordu.
1: Ama hatta ilk adaydı belki de.
0: Beklendiği gibi olmadı. Ya Sara ikna olmadı ya da kulüpler transfer politikalarını değiştirdiler ve Sara şu an takımda kaldı. Ama yine bir olasılık olarak masada olduğunu belirteyim.
1: Cem Kertpeçiler peki Galatasaray'ın transfer gündemini nasıl değerlendirir? Gündemdeki isimler işte İsmail Asar isminden uzun uzun bahsettik. Yine Demirović yedek santrafor için şu anda en güçlü aday olarak görülüyor ki Stuttgart'ta son iki sezonu özellikle Demirović'in gerçekten çok iyi çift haneli rakamlara ulaştığını görüyoruz kariyerinde. Tecrübeli bir oyuncu 28 yaşında Bosnalı santrafor. Orta saha için Papsar ismi geçiyor ama... Kontenjan var bir yandan da Nelson'u denkleme katmadığımızda 9 artı 3 şu anda 12 yabancısı var Galatasaray'ın ve burada sürpriz bir ismin daha hatta eğer Demirović, Papsar ve İsmail Asar üçü birden transferi gerçekleşirse 2 ekstra isimden çıkması gerekecek Galatasaray'ın. Bu anlamda bu matematiği de yapmak herhalde kolay değildir.
2: Elbette zor. İsmail Asar Okan Buruk Hoca'nın oyunu için bence çok uygun bir isim. Bir kere Okan Buruk Hoca versatil oyuncuları çok beğeniyor. Çok yönlü oyuncuları. Yani sadece bir mevkide değil birkaç mevkide birden ve iyi oynayabilen oyuncular. İsmail Sağ zaten bize bunu çok net olarak gösteriyor. Sadece sağ önde değil. Sol önde, on numarada hatta yeri geldiğinde santraforda çok çok iyi işler yapabilir. Özellikle Okan Buruk Hoca'nın o merkezden istediği koşullar, ceza sahası içerisinde koşulları, atılacak uzun toplarda bir kere Osimhen'in en büyük yardımcısı olabilir. Rakip savunmaları tamamen karıştırabilecek nitelikte. Oynadığı her maçta sürpriz yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Demirović'e gelecek olursak, Demirović tek başına en önde oynar. Aynı zamanda 4-4-2'de de Osimhen'le beraber de oynar. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde yaptıklarına baktığımızda bir kere çok güçlü bir oyuncu. Ve ön tarafta kafayla golü var. Ceza sahası içerisinde iç koridor koşulları var. Şut tehdidi var. Bir de Osimhen'i dinlendirmek istediğinizde Osimhen'i kenara alıp Demirović'i koyduğunuzda Galatasaray eksilmez. Galatasaray orada Osimhen kadar orada o işi yapabilecek nitelikte oyun bilgisine dair güçlü, topu alıp indirip servis yapabilen bir oyuncu. Ayrıca ben yedek kaldığında da sorun yapmayacak bir profil olduğunu ve özellikle bu profile gittiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın attığı adımlar hedefe yönelik adımlar. Mesela Demirović sadece tek başına da mı oynamıyor? Yani eğer onu ön tarafta bir ikili oynattığınızda mesela Osimhen'in biraz daha gerisine kurgulayabilirsiniz. Ceza sahasına geç koşular yapabilir. Orada ceza sahasının içini karıştırabilir. Merkezde yine bir Sar ismine gidiyoruz. O oyuncu da gerçekten o iki kutu arasında gidip gelebilen bir 8 numara özelliğini gösterebilecek ki Galatasaray'ın orada öyle bir oyuncu profiline bence ihtiyacı da var. Ki Galatasaray'da bence olağan şüpheli bir çıkış olacaksa bence Lemina'dan çıkılır diye düşünüyorum eğer ihtimal olursa. Ama Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları var. Mesela ben Gabriel Sar'ı çok beğeniyorum.
1: Çok özür diliyorum.
2: Rica ederim. Rica ederim.
1: Burada sanki Lemina'da kadroya baktığımızda yani Galatasaray'ın mevcut oyuncu grubuna baktığımızda çok fazla alternatifi olmayan bir profil gibi. Evet, Lucas Torreira belki çok iyi bir merkez orta saha oyuncusu ama sanki eski agresifliğinden biraz uzak. Lemina biraz daha hani defansif anlamda sanki orada öne çıkan tek oyuncu. Yani Lemina'dan çıkacaksa Galatasaray'ın sanki merkez

0: çok iyi bir defansif orta saha takviyesi yapması şart.
1: Tabii şimdi Sar ismi konuşuluyor. Bir de aslında denklemde bir oyuncu var, hiç konuşmuyoruz. Bence hata da yapıyoruz. Evet, tartışmalı bir konu bence. Açacağım bu konuyu ama ben Lesney'nin de asla o kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ya yani üst üste 4-5 maç forma giysin. Bence Okan Buruk Hoca'nın ona vereceği görevleri de çok doğru şekilde yapabilir. Mesela merkezi kapatabilir. Ayrıca sadece biz mesela kesici olarak düşünüyoruz. Biraz daha ön tarafta oynattığınızda da size daha fazla verim verebilecek nitelikte bir oyuncu. Ben Lesney'nin çok gömüldüğünü düşünüyorum.
0: Yani ama Lesney öyle bir oyuncu değil. Sanki transferdeki anlaşmanın biraz tırnak içerisinde kurbanı olacak gibi. Yani oradaki o evet opsiyondaki işte maç sayısı ve o rakamın devreye girecek olması, yani belli bir maçta forma giymesi halinde sanki bununla ilgili biraz ister istemez bir hesap kitap yapılacak işte
2: ben
0: gibi.
2: Ben Cem Kerpiçler'e katılıyorum. Yani erken oyuncuyu denklemin dışına çıkarmak için erken. Yani
0: tabii tabii
2: erken.
0: Haksızlık, doğru. Katılıyorum.
2: Biraz daha beklemek lazım. Yani birkaç maç görmek lazım. Yeni bir ortam, genç bir futbol sonuçta. Altyapısı sağlam. Sonuçta bu oyuncuya yatırımlar da yapıldı. Yani biraz çevresiyle alakalı, o çevre düzenlemesi yapılırsa Lesley başarılı olabilir.
0: Savunmaya bir takviye yapacak mı Galatasaray? Yabancı oyuncu.
2: Savunma açıkçası. Merkeze. Ya yabancı oyuncu transferi biraz zor. Ama yerli bir transfer yapabilir Galatasaray. Yabancı zor diyorum. 23 yaş altında yer kalırsa.
0: Var. Şu an bir tane var.
2: Sonuçta Galatasaray stoper takviyesi yapmak istiyor. Bunu biliyoruz.
0: Belki işte yerli olarak çok da aday yok. Hani ister istemez aynı isimler yine akla geliyor. Yusuf Akçiçek o isimlerden birisi.
2: Yusuf Ahmet değil ama Ümit, vardı. Ümit ama bence Fenerbahçe de istiyor galiba.
0: Mı?
2: Yani şu an Galatasaray için ideal tercih Ümit olur gibi gözüküyor ama Fenerbahçe de istiyor bildiğim
0: kadarıyla. Ahmetcan Nime gene transfer oldu zaten Nime artık. Yine. O ihtimal ortadan kalkmış oldu. Şu anda yerli olarak yani işte Ümit Akda, belki işte Adil Demirbağ hani oraya yazılabilir ama sanki profil olarak çok farklı. Yok, Ümit Akda
2: Adil,
0: ve
2: Adil'i duymadım.
0: Yusuf'tan. Ama bir yerli takviyesi de savunmaya Galatasaray'dan gelebilir diyor Nevzat Dindar.
1: Furkan, Galatasaray buyurun. Konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Galatasaray yaptığı işleri çok daha doğru anlatsa mesela kamuoyunda çok büyük yangınlar çıkmayacak. Bunu neden söylüyorum? Mesela Demirović ismine gidiliyor. Demirović Deniz Undav'la 4-4-2'de önde oynuyor. Soşa'da tek başına santrafor oynuyor. Yani gidilen aslında profillerde benim anlamaya çalıştığım gerçekten Osimhen olmadığında hem o işi yapacak hem de Osimhen'le beraber de o işi yapabilecek.
2: Sırtı dönük oyun artı
1: bağlantısı var.
2: Osimhen'den farklı ceza alana etkinliği çok
1: tabii,
2: üst düzeyde.
1: Çok güçlü.
2: Yani biz Mauro Icardi'nin iyi dönemini hatırlayalım. Fark yarattığı nokta ceza alanı içerisinde muazzam etkinliğiydi. Şimdi Demirovic'te de bu potansiyel var. Yani Galatasaray bu oyunu oynamak zorunda olacağı dönemler olacak.
1: Tabii.
2: Osimhen olmadığında o yükü omuzlayabilecek. Osimhen'le beraber de
1: evet,
2: farklı bir oyun
1: maça göre
2: sunabilecek. Kesinlikle.
1: Rakibine göre.
0: Son 3 sezon bu sezonu bir kenara bırakıyorum. Tamamlanan son 3 sezon. Önce Augsburg'da 2023-2024'te 34 maçta 15 gol 9 asisti var Demirovic'in. Sonra Stuttgart'a transfer oluyor. 49 maçın 29'unda ilk 11, 17 golü 4 asisti var. Geride bıraktığımız sezonsa, geçen sezonsa 38 maçın 26'sında ilk 11'de oynuyor ve 15 gol 4 asist. Son 3 sezonda toplamda çift hanenin altına düştüğü bir sezon yok.
2: Oyuncu çok gelmek güçlü istiyor. Bir kere
1: abi, çok
2: bir transferden önemli şey
1: oynamak
2: futbolcunun size gelmeyi istemesi.
1: Doğru.
0: İsmail Esar için de bu geçerli.
2: Şimdi Batrakov da mesela Galatasaray'a evet, gelmeyi çok istedi. İstedim. Şimdi yayından 10 dakika önce beni şey aradım. Coşkun abi aradı. Coşkun Sabah.
0: Yani, selam olsun.
2: Selam olsun ona. Coşkun abi şeyi sordu. Ya dedi bu Batrakov dedi. antrenmana çıkmış nasılmış falan filan. Abi dedim gayet şey yani ilk antrenman bize açık değildi ama dedim bazı şeyler öğrendim. Futbol çok duygusal dedim. Ya dedi duygusal olmasa zaten 20 yaşında evlenmezdi dedi tamam mı? Coşkun abi de olaya farklı bir pencereden baktı.
0: Ama ona güzel da bir tespit. Hayata dair bence.
2: Ay dedi kaç dedi kaç yani, tane futbolcu var dedi 21 yaşında evlenmiş.
0: Nokta atışı bir tespit yapmış.
2: Neden duygusal olmasa zaten evlenmezdi.
0: Ve bu arada eşi de kendisinden 10 yaş büyük.
1: Evet.
2: Coşkun abi de Galatasaray üyesidir. Galatasaray böyle antrenmanlarını merak ediyor. Şimdi antrenmanı bana soruyor.

0: Abi dedim böyle böyle çok duygusal ama dedim bu duygusallığını şey ol yani çok iyi analiz etmek lazım. Bu bir dezavantaja da dönüşebilir. Çünkü futbolcu ilgi isteyen bir profil. Onunla ilgilenmek lazım. Yani o motivasyonunu kaybederse futbolcu sahadan uzaklaşabilir. Başarısız olabilir. Bütün zaten transferlerde risk vardır. Yani Galatasaray'da da ben o başarılı ortamı, huzurlu ortamı yakalayacağına inanıyorum Batrakov'un. İsmail Asar mesela gelmek istiyor. Yani bu konuda Osimhen de bunu yapmıştı.
1: Tabii.
0: Solo
1: Doğru.
0: Ilgalı. Yani sonuna kadar mücadele etti, direndi ve belki de Napoli 100 milyon euroları kazanacakken o opsiyon maddesiyle Galatasaray'a transfer oldu. Yani Osimhen o duruşu sergilemeseydi bugün biz zaten izleyemezdik.
2: Biraz bu transfer döneminde Galatasaray'ın üzerinde hani zaman zaman böyle İnişli çıkışlı bir transfer dönemi oldu Galatasaray için. Eleştiriler de oldu hatta zaman zaman, ama sanki mental anlamda, yani psikolojik anlamda böyle tüm camiadaki o negatifliği de atabilecek bir isim gibi geliyor bana İsmail Asar. Böyle yeniden hani işte Icardi transferinden örnek olarak bahsettik. İlk dönemden bahsediyorum, Okan Buruk'un. İşte sonrasında bir Osimhen süreci yaşadı Galatasaray. Ve sanki bu benzer durumu da bu transfer döneminde İsmail Asar'la yaşayabilir hissiyatı veriyor bana bu süreç.
0: Kesinlikle öyle.
2: Havayı değiştirebilir yani.
0: Yani hoca bir kere çok istiyor. Adı geçen diğer oyunculara göre popülaritesi biraz sönük gibi gözükse de etkinliği çok daha fazla olabilecek bir oyuncudan
1: Çok.
0: bahsediyoruz. Özellikle Leroy Sané ile iki kanatta
1: Tabii.
0: inanılmaz bir tehdit yaratacaktır. Rakip savunmalar açısından büyük problem olacaktır. Ve Osimhen'e de o boş alanları
1: Yaratır.
0: fazlasıyla ya da Osimhen'in yarattığı o boş
1: O
0: alanları
1: girer.
0: çok rahat kullanabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama az önce de söyledik, yani tek bir pozisyonda sabit olmayan, hücum hattının her
1: Tabii gezen.
0: noktasında çok rahat oynayabilen gezgin bir forvet, hücum oyuncusu. Dolayısıyla ben de açıkçası Crystal Palace'da onu izlerken imkansız diyordum. O imkansız şey bugün Galatasaray'a bir ihtimal olarak karşımıza duruyor.
1: Tabii çok keyifli olur. Ben şimdiden şeyi düşünüyorum mesela. Uğurcan'ın attığı uzun toplarda savunma arkasına inanılmaz kaçıyor.
2: Ben
1: Yani
2: mesela
1: buluşturur.
2: İsmail Asar'la ilgili şu an yani hemen böyle zihnimde canlanan maç son olarak işte Konferans Ligi finali vardı. Crystal Palace'ın oynadığı. Ondan önce Shakhtar eşleşmesi vardı
1: Şaklaşır.
2: hatta yine yarı finalde. O maçları hani biraz daha böyle takip etme fırsatı bulmuştum. Özellikle işte o Mateta'nın böyle duvar olduğu ve savunma arkasına İsmail Asar'ın koşular yaptığı çok fazla sekans hatırlıyorum. Böyle
1: Var.
2: benzer koşulları, benzer organizasyonları Galatasaray'da da gösterebilir. Özellikle
1: Osimhen'le
2: Osimhen'le
1: yapar.
2: birlikte.
1: Tabii. %100 yapar Osimhen'le.
0: İşte Osimhen'e de o boş alanları yaratır.
1: Tabii.
0: Kendisi de bunun fazlasıyla kullanır. Yani sadece Osimhen'e alan açmaz.
1: Tabii.
0: Osimhen'in işte mücadelesiyle işte ne bileyim ekstra performansıyla yaratacağı boş alanları çok rahat kullanabilecek bir oyuncudan
1: Çok
0: bahsediyorum.
1: güzel bir
2: Katılıyor.
1: pencere açtın. Mesela Osimhen Yunus golü en son. Ona benzer çok net
2: Doğru.
1: goller atacaklar
0: Ama
1: mesela.
0: pres özelliği hakikaten olan bir oyuncu.
1: Tabii.
0: Ya Dünya Kupası'nda izlerken ben hakikaten muazzam, yani hayran olmamak
2: Çok iyi bir
0: elde.
2: atlet yine
0: Ama hani
2: Osimhen gibi.
0: Crystal Palace şu an oyuncu bırakmak istemiyor. Yani onu da belirtelim.
2: Mesela bir rakam var mı hani kulağınıza
0: 60
2: gelen
0: 60
2: kulübün
0: milyon
2: beklentisi?
0: kulübüm, hani
2: Crystal
0: bırakmak
2: Palace.
0: istemiyoruz diyorlar ama 60 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın şu an çıktığı rakam 35 artı 10. 10 milyon da bonuslar da. Yani sadece tek bir madde yok orada. Yani işin içerisinde Şampiyonlar Ligi var, işte şampiyonluk var, var da var.
2: Performansa
0: Performansa bağlı.
2: bağlı var.
1: Crystal Palace da biraz böyle tok bir kulüp. Yani orada da hani oyuncuyu vermek istemezlerse işi zorlaşıldı ama sonuçta oyuncu belirliyor bütün hikayeyi. Bence oyuncu bu kadar istedikten sonra bir şekilde o sorun çözülebilir. Ayrıca o rakamlarda da çözülmeyecek bir durum yok gibi gözüküyor.
2: Evet,
1: Yani
2: yani
1: çok böyle afaki değil.
2: çok hani özellikle işte İngiliz kulüpleri vesaire çok takım içerisinde böyle huzursuzluk
1: Tabii,
2: yaratabilecek o
1: çözmek
2: anlamda
1: istiyorlar.
2: süreçleri sevmezler. İsmail Asar süreci de eğer bir çözüme kavuşmazsa bir
0: Antrenmana
2: kriz
0: çıkmıyor.
2: yaratabilir takım
0: Tabii şimdi
2: içerisinde.
0: kaç gündür antrenmana
1: Çıkmıyor.
0: çıkmıyor.

0: Yani bize gelen bilgi hani sakatlıkla alakalı değil. Orada bir huzursuzluk olduğu ve futbolcunun ayrılmak istemesinden kaynaklı. Crystal Palace yönetimi de futbolcuyu tutmak istiyor. Yani en azından onların dışarıya aktardıkları bilgi bu. Ama ben şeye inanmıyorum. Zaten Crystal Palace gibi kulüpler belli bir ederini bulduktan sonra tabii, çok rahat futbolcuyu ayrılmış satarlar. 60 bana sorarsan futbolcunun ederidir. Yani abarttıklarına inanmıyorum bu arada. Bu sene en azından piyasada konuşulan, futbolcular için konuşulan rakamlara bakacak olursak tamam, İsmail Asari için son derece makul bir rakam aslında. İngiltere için diyorum. Ama Galatasaray'ın transfer politikasına bakacak olursak Leao için 45-50'lerin konuşulduğu bir ortamda ya da Gabriel Martinelli için 45 milyon euronun çok rahat telaffuz edildiği bir yerde İsmail Asari için de bu rakamların ben Galatasaray'ın gözden çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben hücum hattında belki de bir transferde birçok problemi çözebileceğim.
1: Katılıyorum.
0: Yani İsmail Asari evet biraz pahalı gibi gözükebilir. Ama 2-3 o 2 tane oyuncuya vereceğin 40-50 milyon euro yerine birçok pozisyonda çok rahat en üst düzeyde performans verebilecek bir oyuncuya bu rakamı 40-50
1: milyon
0: euro.
1: Hatta sizi şöyle destekleyebilirim. Örnek olarak mesela hani gündemde de adı yer aldığı için Leao bu kadar sorunu çözebileceğini bence yok, vaat etmiyor isim olarak ya takım Leo, içerisinde. Yani mevkisel olarak söylüyorum bunu. Leo, yetenek
0: bak,
1: olarak
0: şöyle,
1: değil.
0: Leao sana çok ekstra maçlar kazandırabilir.
1: Bence Leao bu arada başka problemler de yaratabilir. Neden
0: ama
1: söylüyorum?
0: Ama Leao bana sezonu kazandırır mı? Onunla ilgili evet, emin değilim.
1: Leao'yu getirdiğiniz zaman sol kenar forvet yani sol kanat forvet dışında çok fazla yer verebileceğiniz yok, bir nokta tabii, yok. Belki oraya koyduğunuzda da bu sefer hali hazırda oynayan oyuncuyu etkilemiş olacaksınız. Etkilemiş ama Sar'da böyle bir risk yok. Yani İsmail Asar takıma katılırsa aslında bence yeri hazır. Yani.
2: Bir de Leao'nun %100 sağlıklı olarak tamamen kafasını sahaya vermesi gerekiyor istediklerinizi alabilmeniz için. Ama İsmail Asar bence öyle bir profil bir oyuncu değil. Yani geldiğinde Galatasaray'a hemen katkı verebilecek, hani mental anlamda da buraya %100 uyum sağlayabilecek bir profil olarak benim gözümde öne çıkıyor. Katıldım. Bir de en önemli konu Okan Buruk Hoca'nın bu tür oyunculardan çok fazla faydalanması ve istemesi. Evet. Yani o versatil dediğimiz çok yönlü oyuncuları Okan Buruk Hoca gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Bir de Galatasaray'ın eli de çok kuvvetlenecek. Ne olacak? Sané'yi 10 numara olarak da kullanabilirsiniz. Elinizde Yunus var. Böylece Galatasaray'ın ön tarafında ben Osimhen'in en iyi arkadaşı olabileceğini düşünüyorum ya. İsmail Asar bir kere müthiş delici koşulları var. Driplikle top taşıyabiliyor.
0: Hız, derinlik ve birebir kalitesiyle, oyun kalitesiyle fark yaratacak bir oyuncudan kesin bahsediyoruz. Ve Osimhen'e o alanları hakikaten açabilecek bir oyuncu.
2: Bir de driplingle top taşıyabiliyor.
0: Şeyde,
1: geçişte de size.
0: Leao ile alakalı Leao sana çok ekstra Leao çok ekstra maçlar kazandırır.
2: Kazandırır. İyi oyuncu.
0: Ama bütün bir sezon Leao bu performansı gösterir mi? Mental olarak hangi noktada olacak?
2: Tabii.
0: Çünkü gelgitleri, inişleri, çıkışları çok fazla olan maç içerisinde de o inişleri çıkışları fazlasıyla yaşayan bir oyuncu
2: çok
0: Leao.
2: Çok doğru. Kayboluyor. 70 dakika göremeyebilirsiniz ama mesela Leao'yu.
0: İsmail Asar'da bir istikrar var. Yani var. Sadece sezon üzerinde değil, maç içerisinde de o istikrarı görebilirsiniz.
2: Doğru.
0: O performansıyla bence Osimhen'in performansına da çok direkt katkısı olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Keşke olabilse. Ya Okan Hoca'nın birçok oyuncu istedi. Oldu olmadı. Ama beni en çok heyecanlandıran isim İsmail Asar. Yani eğer Galatasaray İsmail Asar için beklediyse beklemeye değer bir oyuncudan bahsediyoruz. Günün sonunda iyi ki Leao olmamış, iyi ki İsmail Sarı almış dedirtiyorsa Galatasaray yönetimi ve bunu başarabilecekse bence alkış hak ederler.
1: Peki. Yavaş
0: diğer
1: yavaş
0: Sar'dan bahsetmedik.
1: Noktalayacağım Galatasaray'ı. Son bilgileri alayım sizden rica
0: şimdi
1: edeyim.
0: Şimdi diğer Sar'da Galatasaray orta sahasına aslında çeşitlilik kazandırabilecek tamam, özelliklere sahip bir oyuncu. Dikine oynuyor.
2: Oynar gider.
0: Son derece başarılı oynayabilen ve orta sahaya tempo ve atletizm kazandırabilecek bir oyuncu.
2: Doğru.
0: Bence Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil bu arada.
2: Tabii.
0: Lemina'dan çıkılıyorsa ki Lemina konusunda Furkan'a katılıyorum. Lemina çok özel bir oyuncu. Aslında büyük maçları da çok iyi oynayabilen bir isim. Ama o istikrarı sezon içerisinde tam gösterebiliyor mu? Tartışılır. Lemina'dan çıkıp Diyarbakır'a, Papasar'a gidilecekse bu Galatasaray için yanlış bir tercih olmaz. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu tempo ve atletizm, dikine oyun, özellikle dikine oyun için son derece uygun bir isim. Ben bu iki transfer içinde, hatta Demirović içinde transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın en azından finali son derece başarılı bir şekilde tamamlayacağını söyleyebilirim.
2: Katılıyorum. Şöyle düşünüyorum. Batrakov. Şimdi Demirović gelirse iki sar. Ben bu dört oyuncuya mesela tamam. Bir de kimlerden çıkılacağını gördükten sonra çok daha net olarak ben başarılı bir transfer operasyonu tanımlamasını yapabilirim. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela merkez orta sahadaki sara gidebilme fikri varken Lemina ile neden uzattığınız sorusu da mesela tartışılabilir. Yoksa şimdi mi bir fırsat çıktı? Onu düşünüyorum.
0: Ya Lemina şu an Galatasaray, ben eğer bir kontenjan problemi yaşıyorsam ve burada en zayıf halka olarak Lemina'yı görüyorsam, Lemina'dan çok büyük zarar etmeyecek Galatasaray. Çünkü zaten Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan teklif var.
2: Oradan çıkabilir.
0: Yani evet. Zaten yolları ayıracağınız bir oyuncuyla neden kontrat yaptınız denilebilir ama aynı futbolcu, yani serbest kalacak futbolcudan bonservis kazanma ihtimalin de var.
2: Doğru.
0: Şu an 7-8 milyon eurolar çok rahat konuşuluyor bonservis için. Yani Galatasaray bedavadan 7-8 milyon euro kazanabilir. Çünkü Lemina'nın Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan aldığı teklifler var. Ben de açıkçası yani o kontenjan, o hakkı Lemina'dan mı kullanmak yoksa biraz daha beklemek mi, ama sonuçta Okan Buruk kararı veriyor. Tabii. Okan Hoca da ben Lemina'nın kalmasını istiyorum dedi.
2: Bir şey yok ona.
0: Bu nedenle Lemina ile sözleşme imzaladım.
1: Peki, bir sorum daha olacak Galatasaray'a dair, son bendeki konu başlığı en azından. Can Uzun konusu. Bugün Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'den yeni bir açıklama vardı Can'la alakalı olarak ve takımda kalacağını düşündüğünü belirtiyor Adi Hütter. Galatasaray'ın hala Can Uzun'la ilgili en azından bir niyeti ya da teması var mıdır, yoksa artık bu transfer dönemi için Galatasaray'da Can Uzun defteri kapandı mı?
0: Niyet her zaman var ama yani bu transfer bence zor.
1: Zor.
0: Zor. Can Uzun için istenen bonservis çok yüksek. 40-50 milyon eurolar ve riskli bir transfer aslına baktığımızda. Yani tamam, potansiyeli son derece yüksek ki bence Can bu arada yerli olması nedeniyle ileride belki daha da değerli hale gelecek.
2: Tabii.
0: Ama netice itibariyle Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü bonserviste Alman tarafının istediği rakam arası uçurum var. Belli bir noktaya gelinir mi? Zor. Ama Galatasaray son dakika sürprizlerini sever. Onu da biliyoruz. Uğurcan'dan biliyoruz. Uğurcan transferi için
2: doğru.
0: Hiç hesapta yokken astronomik bir rakam. Trabzonspor için çok iyi bir rakam. Bonservis Galatasaray için o gün için eleştirilen bir rakamdı. Ama neticede herkesin mutlu olduğu,
2: tabii,
0: Galatasaray'ın performansına bakarak iyi ki vermişiz dediği Uğurcan kimsenin gözüne batmadı bonservisi. Dolayısıyla Can için de böyle bir şey olabilir. Yani ben Can Uzun transferi bugün Galatasaray masadan kalktı artık yok diyemem, çünkü o ihtimal hep olacak. Bugün olmasa yarın, yarın olmazsa transferin son günü ya da Şampiyonlar Ligi, ki Levent abi de söylemiş, kurallar çekilecek. Belki Galatasaray son derece iyi bir fikstür görecek. Yani bununla direkt bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ama yani Levent abi bunu söylüyorsa da
2: vardır,
0: bir altyapısı vardır.
2: Vardır.
0: Yani bir bilgi almıştır
2: ki. Tabii
0: ki. Levent Tüzemel, Levent abi bunu
2: tabii
0: paylaşıyordur.
2: Doğru.
0: Galatasaray'da önünü görebildiği bir fikstür. Ya da işte Şampiyonlar Ligi ya da işte ne bileyim 1 Eylül'de bütün Avrupa'da transfer kapanır. O gün Frankfurt'un durumu belki çok şey olacak. Frankfurt yeniden bir değerlendirme sürecine girecek. Köşeye sıkışacak. Çünkü Galatasaray'ın bu noktada biraz işinin zor olduğunu, dolayısıyla bütün iplerin kendi ellerinde olduğunun farkında aslında Eintracht Frankfurt, ama 1 Eylül'den sonra belki de onlar Galatasaray'a diyecek ki hayır tamam, biz böyle bir karar aldık, daha önce böyle düşünüyorduk, şimdi kararımızı değiştirdik, işte şu kadar bir rakama evet diyoruz derse İşte o zaman

0: Galatasaray için can sürprizi olur. Ben o yüzden kapıyı kapatmayacağım can konusunda.
1: Yani son gün, son saatlere kadar can konusunda hep bir ihtimal.
0: Bu ihtimal hep olacak. Bugün olmazsa, yani yarın olmazsa devre arasında. Devre arasında olmazsa gelecek yaz. Biz canına hep konuşuruz.
2: Hakan Çalhanoğlu hikayesine dönmesin. Yok. De. Yani
0: Hakan 30'undan sonra gündeme geldi.
2: Sürekli geliyor, gelecek. Ya Fenerbahçe ismi çıktı ya Galatasaray çıktı. Hatta bu sezon da yine ben birkaç yerde gördüm. Bu sefer de Fenerbahçe'ye yazılıyor. Benim anlamadığım, ya mesela Inter Monza maçını açıp hiç bakmıyorlar mı? Ya Inter ne oynuyor? Ya üçlü oyunda dönüp baktığınızda Akanji, Bastoni, Bisekli. Orada 3 stoperde zaman zaman bir stoper açılıyor. Hakan geliyor sol stopere. Ya Hakan'ın orada oynadığı oyunda Barella var. Şimdi Fenerbahçe'de Kante var, Genduzi var, İsmail var. Hakan gelecek de Fenerbahçe'de bütün oyun kurgusu nasıl değişecek? Hani bütün bunlar düşünülmeden bir isim yazılıyor. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum. Ki burada seyretmeyi çok çok isterim. Galatasaray'ın ön hattına da bence inanılmaz bir öngörülemeyen bir iş katar. Çünkü ne yapacağını bilemiyorsunuz top geldiğinde. Driplik, şut, içeriye devrilme. Bence Galatasaray'da olsa Galatasaray'a belki de en fazla katkıda bulunacak oyunculardan biri olarak görüyorum ben Can Uzun'u. Ama Nevzat Dindar çok güzel açıkladı süreci. Gerçekten zor. Bence oradan da oyuncu çıkartmak zor. Hani oradan bakıldığında, ama tabii ki süreç nereye götürür? Ya geçen sezona hep örnek veriyoruz. Yani Uğurcan Çakır durumunda hiç bitti yok derken birden son dakika golüyle, ki şampiyonluğa da bence %100 etkisi var. Muslera'yı unutturdu.
0: Can son dakika golü olur.
2: Olursa. Önemli.
0: Bu gol de yani öyle sıradan bir gol olmaz. Yani.
1: Bu arada
0: altın
1: şimdi
0: gol.
2: Çıkmaz. Maç
0: yani
2: biter.
0: Bu altın gol derler. Çıkmaz yani, bu gol çıkmaz.
1: Maliyetleri hani biraz benzer olduğu için bu kıyaslamayı yapacağım. Yanlış anlaşılmasın. Hani burada yönlendirme yapmıyorum. Zaten öyle bir gücüm de yok.
0: Ne yok ya, öyle bir gücüm var.
1: Yok. Arada 7 yaş var. Şimdi İsmail Esar'la Can Uzun'u biraz hani bu anlamda belki kıyaslayacağım ama benzer maliyetlere çıkabiliyorsam ben mesela en azından bu transfer dönemi için İsmail Esar'ı tercih ederim sanki.
0: Ya öyle de ama
1: daha olmuş, daha hazır bir oyuncu.
0: Burada Galatasaray aklı nasıl hareket edecek onu ya beklemek lazım.
1: İkisini birlikte
0: lazım. İsmail Esar
1: zaten
0: kısa vadede, tabii, katılıyorum. Müthiş. İsmail Esar kısa vadede Galatasaray'a çok şey kazandırır. Heyecanlandırır.
2: Tabii.
0: Jeneriklik goller atar, attırır. Galatasaray maçlarını böyle seyir zevkini çok başka noktaya çıkarır. Ne bileyim, Osimhen'e başka alanlar sunar. Osimhen etkinliği daha da artar. Ama Can da Galatasaray'ın geleceği demek. Doğru. Yani Galatasaray sadece günü kurtaracak hamleler yapmaz diye tahmin ediyorum. İsmail Esar da Okan Hoca gelsin beni bu sene uçursun diye değil. Galatasaray'ın ihtiyacı ön tarafta. İsmail Esar'sa İsmail Esar'ı gidip alır. Doğru. Ya da almalı. Ama Can Uzun sonuçta Galatasaray aynı zamanda geleceği de planlayarak hareket etmek zorunda. Ben Can'ı hem yerli olması hem genç olması hem de oyun tarzı itibariyle Galatasaray'a çok başarılı olacağını Cem'e katılıyorum. Galatasaray için gerçekten de çok nokta atışı bir hamle olur. O yüzden bonservisleri birbirine yakın ya da Can'ın bir tık üstte ise bunu çok yadırgamamak lazım.
2: Tabii.
0: Bu anlaşılabilir. Yani İsmail Asar'ın 2 sene sonra nerede olacağını kestiremiyorum. Şu an için evet. Top seviyede, ama Afrikalı oyuncularda birden çökme durumu da oluyor. Yani birden gerileme dönemi de oluyor.
2: Çok hızlı çıkıp doğru, çok düşüşlerde görülebiliyor.
0: Bir risk doğru, aynı zamanda.
1: Peki hazır.
0: Ya Avrupa altyapılı, özellikle Almanya altyapılı bir oyuncu için bunu söylemek
1: doğru,
0: zor.
1: Doğru. Zaten çok hani bu anlamda ben tamamen maliyet üzerinden kıyasladım. Yoksa arada 7 doğru, yaş gibi de bir fark var. Hazır Can demişken, o zaman Can'ın geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla kaydettiği golleri bir kez daha hatırlayacağız. Ardından bir kısa reklam arası ve transfer raporu devam ediyor.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından transfer raporu devam ediyor. Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Galatasaray'ın transfer gündemini uzun uzun konuştuk. Normalde çok böyle takılmam gelen yorumlara ama bir izleyicimiz sosyal medyadan demiş ki neden sürekli Galatasaray bölümü olduğunda 5 dakikada bitirelim diyorsun. 47 dakika Galatasaray konuşmuşuz bugün. Bu konuda biraz artık sizin vicdanınıza bırakıyorum. Yani
2: ben o izleyicimize selam. Benden özel selam.
1: Bu arada farklı tepkiler de diğer kulüp taraftarlarından var. Yani çok uzun Galatasaray'ı konuştunuz şeklinde. Hani biz aslında burada standart ayırdığımız biraz bir süre gibi. Yok. Gündeme o göre burada değişebiliyor. Gibi. Mesela Galatasaray'ı neredeyse hiç konuşmadığımız günler de oldu bu yaz transfer döneminde. Çünkü çok sessiz ve sakin dönemler de yaşamıştı. Ama bu günlerde biraz daha hareketli.
2: Günlerce Beşiktaş'ta Salah'a konuştuk.
1: Tabii ki.
2: Fenerbahçe Greenwood'u haftalarca konuştuk. Hı. Galatasaray'da artık hani somutlaşmaya başladı, bir evreye girdik. Ya biraz o yüzden. Yoksa
3: tabii. Galatasaray'da sürekli olmayan transferleri konuştuk. Galatasaray çok uzun süre neden transfer olmadığını konuştuk.
1: Yani burada blok halinde bir program yapmıyoruz. Her kulübe şu kadar süre ayırıyoruz gibi bir durum yok. Tamamen gündeme göre değişebiliyor. Ama Galatasaray'ı da bence gayet uzun konuştuğumuzu düşünüyorum. Ama
2: İsmail Asar olunca konuşulur.
1: Tabii ki.
3: %100
1: gelenler.
2: Salah olsaydı ki Salah'ın konuşulmaya değer nasıl bir oyuncu olduğunu gördük.
1: Evet. Bu arada ekranımızın alt kısmından da geçiyor bir son dakika. Bir tebrik aslında. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki 3. karşılaşmasında Macaristan'ı yine set vermeden bu kez 3-0 mağlup etmeyi başardı ve grupta 3-3 yapıyor. Amili kadın voleybol takımımızı da ev sahibi olduğumuz turnuvada şu ana kadar gösterdiği bu başarıdan dolayı bir kez daha tebrik edelim. Turnuvada son şampiyonuz, yine ev sahibi olduğumuz bu organizasyonda altın madalya, şampiyonluk hedefliyoruz. Bir kez daha tebrik edelim Amili Kadın Voleybol takımımızı ve Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor'sa bugün öğle saatlerinde bir başka yıldız oyuncu, bir başka önemli transferine kavuştu. Yine geçmişte kariyerinde tıpkı Muhammed Salah gibi Liverpool'da özellikle gösterdiği performansla hafızalarda kalan bir orta saha oyuncusu, bir merkez orta saha Fabinho bugün öğle saatlerinde Trabzon'a gelmişti ve hatta ilk açıklamalarını da yine Trabzon Havalimanı'nda yaptı Brezilyalı orta saha oyuncusu. Dilerseniz o açıklamaları kaçıranlar için bir kez daha ekranları getirelim. Sonrasında Trabzonspor'un Fabinho

0: Ronaldinho hamlesini değerlendireceğiz.
1: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade.
2: Çok mutluyum. Öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim. Ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle, tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
0: Evet, Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'nun ilk açıklamaları havalimanında bu şekildeydi ve bir aslında son dakika yeni bir açıklama da var Trabzonspor'dan. Tam aslında biz Fabinho transferini değerlendirmeye hazırlanırken Trabzonspor kulübü bu transfere dair de resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve açıklamada da şu ifadeyi kullandı Bordo Mavili kulüp. Kamuoyuna duyuru başlığı altında serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır dedi Trabzonspor kulübü. Bir kez daha hayırlı olsun. Geçmişte Liverpool dönemiyle tabii ki hatırlıyoruz. Son kulübü El Ittihad'dı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ama Dünya Kupası'nda da Brezilya formasını giymiş, çok önemli bir deneyimden bahsediyoruz. Trabzonspor Salah ve Fabinho'yu yeniden bir araya getirmeyi başardı. Yeni sezonda bu iki isim bu kez Trabzonspor için, Trabzonspor'un başarısı için forma giyecekler. Neler katar Fabinho Trabzonspor'a?
3: Trabzonspor'da Liverpool rüzgarı esiyor. Trabzonspor savunma önüne
0: Nunez olacaktı, olmadı.
3: Fabinho'ya kısmetmiş. Çok doğru. Trabzonspor savunma önüne bir ahtapotu aldı. Aslında o uzun bacaklarıyla merkezde o çok rahat bir kesici. Topları aldıktan sonra çok doğru şekilde oyun kurabilen çok özel bir kimlik. Trabzonspor'un artık bu savunma önünde bir ahtapotu var. Bunu çok net olarak söyleyelim. Zaman zaman stoperi üçler gelir. Geriden oyun kurulumunda çok önemli rol oynar. Klopp onu Deniz Feneri olarak adlandırıyor. Zaman zaman da otomatik süpürge. Deniz Feneri şu, aslında bir eksiklik olduğunda hemen o bölgede sinyal yakıp hemen takıma da o sinyali verip kendisi sorumluluk alıyor. Arka tarafta da pis işler, yine Klopp'un tabiriyle onun yapacağı, Fabinho'nun yapacağı işler. Trabzonspor'un böyle bir profile ihtiyacı vardı. Bence çok tecrübeli bir oyun aklı aldı. Trabzonspor Fatih Tekke ile birlikte çok doğru adımlar atıyor. Geçen sezondan bu yana bu sefer liderlik özelliği olan çok fazla sayıda oyuncuyu da bünyesine kattı. Bence sadece gençler üzerinden gidilen bir anlayışla başarının gelmesi bu iklimde biraz da zor. Şimdi oraya doğru profiller, yeri geldiğinde liderlik yapabilecek, yeri geldiğinde kaptanlık pazumanlığını takmadan da kaptanlık yapabilecek bir isim Fabinho. Gelecek burada kendisinin açıklamalarından kondisyonleriyle çalışmalarını yaptığını, hazır olduğunu söylüyor. Bunu tabii ki sahada göreceğiz ama Fatih Tekke ve ekibi onu en hazır halde sahaya sürecektir. Bence doğru hamle. Trabzonspor için gereken bir noktaya gereken bir transfer yapıldı.
0: Bir merkez orta saha ihtiyacı zaten vardı Trabzonspor'un. Özellikle Olay ayrıldıktan sonra orada bir boşluk oluşmuştu. Malinovski'yi hoca daha çok 8 numarada değerlendirdi. Folcarelli'nin de bir sakatlığı vardı bu süreçte ama bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı da belki de giderebilecek en iyi isimlerden birisi takıma katıldı. Şöyle dikkatimi çeken bir nokta var. Fabinho çok istikrarlı bir oyuncu gerçekten. Neden bunu söylüyorum? Mesela 2013 yılını baz aldığımızda 2013 ve 2026 arasında, yani bu 13 yıllık süreçte sadece 3 farklı kulübün formasını giyiyor ve Monaco'da 5 sezon geçiriyor. Evet. Ardından Liverpool'a gittikten sonra yine Liverpool'da geçen bir 5 sezon var. El Ittihad'da ise 3 yıl kalıyor Fabinho ve yani maç sayısı Suudi Arabistan'dan gelen oyunculara böyle ister istemez bir soru işaretiyle bakabiliyoruz ama Fabinho'nun El Ittihad'da 30 maçı var ilk gittiği sezonda. İkinci yılında 37 maçı var. Geride bıraktığımız sezonsa 44 maçın 44'ünde de ilk 11'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
4: Yaşı kaç?
0: 33 diye hatırlıyorum. 32. 93 doğumlu.
4: Ya bence 32 yaş riske, yani risk olarak görebileceğim bir yaş değil. Yani 35-36 olsa hani bir sene anlaşılabilir ama Fabinho hala Dünya Kupası'nda en son zaten Brezilya milli takım kadrosuyla yer almıştı. Hala bir şeyler verebilecek bir oyuncu. Yani bence fırsat transferi olarak son derece doğru bir transfer. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Trabzonspor zaten ihtiyacı olan bir profil. Önce onu söyleyelim. Özellikle orta sahadaki oyunculara, isimlere baktığımızda yani Malinovski, ama yani onun defansif özellikleri çok üst düzeyde değil. Bokari ve Folcarelli yine sakatlığı var. Buchari'nin bu seviye, yani Trabzonspor'da bir olay etkisi yaratamadığını düşünüyorum. Son maçta Melih de forma giydi.
3: Evet, Melih oynadı.
4: Ya Fabinho isim olarak bir kere açıkçası o yükü çok rahat taşıyabilecek bir oyuncu. Lider karakterli bir isim ki Trabzon orta sahasına böyle bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ya bugün Fenerbahçe'ye baktığında bir Kante ya da Galatasaray'a baktığında Lemina Torreira. Tecrübeli oyuncu faktörünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta yine Salih'in çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor çok doğru bir ismi. Hem profil olarak hem isim olarak renklerine bağladı. Bence başarılı bir transfer operasyonu. Salah'la ilgili mesela kafalarında soru işareti olan insanlar vardı. Ben ilk günden beri Salah'ın Trabzonspor için çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyordum. Ki Salah da Türkiye'ye adı geçmezken Trabzonspor'un Salah'ı alması gerektiğini söyledim. Burada söylemiştim. Hı. Şimdi baktığımızda da Fabinho transferi heyecan verici bir transfer. Önce onu söyleyeyim. Trabzonspor'a uyum sağlayacaktır. Gittiği takımlarda istikrar abidesi olması, ki senin söylediğin zaten rakamlar her şeyi anlatıyor. Monaco'da 5 sene, işte ne bileyim Liverpool'da 5 sene. Yani sürekli kulüp değiştiren bir yapıya sahip değil. Bir istikrar var. Gittiği yerde aidiyet sorunu yaşatmayan bir oyuncu. Yani Trabzonspor Salah'a sahiplendi. Fabinho'yu da sahiplenecektir ama daha da önemlisi Fabinho Trabzon'u sahiplenecektir. Çünkü Trabzon'daki o futbol iklimini, futbol sevgisini izlemiştir. Özellikle Salah transferinden sonra daha da popülaritesi bu anlamda uluslararası arenada Trabzonspor'un da arttı. Mükemmel bir transfer. Yani baktığında bugün Fabinho 35 olsaydı yani bir şey olabilirdi ama 32-33 ise bu oyuncu hala 2-3 sene üst seviyede performans verebilir. Ki Fabinho mesela benim hatırladığım hafızalarımdaki Fabinho profili sertliğiyle orta sahada ön plana çıkan bir oyuncu da, ama daha da önemlisi futbol aklı, futbol zekasıyla. Yani çok rahat savunmayı üçleyebilecek bir oyuncu aynı zamanda.
0: Gerektiğinde stoperde de oynayabilen bir oyuncu.
4: Yani bu anlamda da Fatih Hoca çok rahat oyuncu farklı bir pozisyona devşirebilir. aslında orası yabancı olmadığı bir pozisyon olacaktır. Fabinho zaten isim olarak sizi heyecanlandıracak bir oyuncu. Yani ben şimdi açıkçası Fabinho'nun performansını merak ediyorum. Yani Salah nasıl bütün dünya, bütün Türkiye Salah Trabzonspor performansını merak ettiyse ve bu hafta yanıtını aldıysa, Fabinho'yu da biz kısa sürede göreceğiz. Ve hakikaten Trabzonspor oyununa direkt etkisi olabilecek bir oyuncu. Yani biz Trabzonspor'daki bir eksik, yani çok önemli bir eksikliği çok önemli bir marka bir isimle dolduruyorsunuz ve aldığınız oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Bu oyuncu bu ligin kaderini etkileyebilecek oyunculardan bir tanesi. Kolay kolay sakatlanabilecek bir oyuncu değil. Temposu düşük bir ligden geliyor ama bizi en azından bu transferle ilgili heyecanlandıracak nokta, Fabinho çok iyi bir profesyonel.
5: Tamam.
4: Zaten Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası'na gitti. Yani Brezilya milli takım kadrosunda adınızın geçmesi için biliyorsun menajerler orada nasıl bir dünyanın olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz. Carlo Ancelotti o kontenjanı bu adama verdi. Carlo Ancelotti herhalde evet. Bu futbolun
3: deha.
4: Yani çok güzel söyledin. Dehasıdır. Ancelotti o Brezilya milli takımına bu kadar dünya yıldızlarının alınmadığı bir
0: aday varken
4: alınmadığı bir ortamda Fabinho gibi bir adam alıyorsa, Fabinho hem iyi bir oyuncu hem senin de söylediğin iyi bir lider karakter hem de hakikaten de böyle her teknik adamı joker diyebileceğimiz müthiş bir zeka. Ben açıkçası çok heyecanlandım bunu söyleyeyim. Yani biraz... Fabinho transferinin bazı şeylerin gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Ben bir futbol sever olarak, bir gazeteci olarak bu transferden çok heyecanlandım. Kamuoyuna baktığımda, genel olarak medyaya baktığımda Fabinho transferine yeterli derecede değer verilmediğini maalesef görüyorum.
3: Doğru.
4: Fabinho bu sezona damga vuracak. Bence ilk 5 bilemiyorum. Belki biraz iddialı olur. Belki birinci de olacak. Onu doğrudur. Zaman gösterecek. Ama net bir şekilde bu lige damga vuracak.
0: Biraz araştırma yapınca aslında Fabinho ile ilgili az önce Cem Kerpiçler de değinmişti. Jürgen Klopp'un onunla ilgili tabii ki çok ciddi övgüleri var. Takımın omurgası olarak tanımlıyor o dönem Liverpool kadrosunda ve oyuncuya tabii ki tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Yani arkayı geriyi o kadar iyi aslında toparlıyor ki Fabinho çöpçü lakabını vermişler oyuncuya işte eski dönemde beraber çalıştığı teknik direktörleri, takım arkadaşları vesaire oyuncuya çöpçü lakabını takmışlar. Hani bir akvaryum gibi aslında hayal edersek, düşünürsek orada da işte böyle hani çöpçü balığı vardır ya böyle bütün akvaryumdaki böyle pisliği temizler.
4: Pis
0: işleri o yapar. Fabinho da bu akvaryumun çöpçü balığı olabilir belki de Trabzonspor'da.
4: Bak sana şöyle diyeyim. Fabinho'nun olduğu bir takımda Salah kendini daha farklı hisseder.
0: Özel hisseder.
3: Tabii.
0: Salah, zaten hani gerek yok ama daha Salah, da özel hisseder.
4: Ben çünkü Salah'ın yani zaten bekliyordum da Başakşehir maçında biz Salah'ın %50'sini falan izledik. %50'si bu. Daha fiziksel olarak daha Salah hiçbir şey, daha bir şey yemedi
3: bir
4: ki.
3: Bir resital, bir ön gösterim yaptı.
4: Daha yeni
0: kadar,
4: geldi çünkü.
0: Bence şu ana kadar aslında görev aldığı bütün maçlarda iyi oynadı. Mesela Kasımpaşa maçında bence iyiydi.
4: Ben sana Furkan bekledim ben. Ben Salah bekledim ben çok çok.
0: Katılıyorum. Benim ama itiraf etmem gerekirse.
4: Bu %50'si.
3: Tabii.
0: Ben biraz daha vakit alır diye düşünüyordum herkes performans vermesi.
4: Ama sen
0: bence
4: reklamda gördün. Reklamda zaten bu adamın yabancılık çekmeyeceği ve bunun böyle şey olsun değil yani PR yemin edeyim. Son işlemekli ikram böyle
0: ben
4: bakmadığını
0: Trabzon'u gezmek için gelmemiş.
3: Meydan
4: böyle
3: yani
4: bakmadığını
3: ben varım diyor ya.
4: Yani o bu kadar şöhretli, bu kadar kariyerli bir oyuncunun Trabzon'da böyle ben çok mahcup bir görüntüsü var. Yani böyle yani sanki yeni böyle profesyonel olmuş ya da büyük bir transfere imza atmış, büyük bir takıma gelmiş bir oyuncu aurası, böyle bir mahcupluğu görüyordunuz bakışlarında. Açıkçası Salah'ın ki Başakşehir maçı herkesi daha heyecanlandırmıştır ama
0: evet,
4: ben %50'si olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Salah fiziksel olarak daha bir şey görmedi ama Fabinho'nun o toparlayacağı, senin söylediğin o kirli işler, o böyle sıkıntılı şeyleri çok rahat yapabilecek bir oyuncu. Ve temiz yapar.
3: Tabii.
4: Çok ya, temiz yapar. Kirli işleri temiz lazım. Yapar.
3: Tabii. Doğru. Bir de Trabzonspor'un oyunu da değişiyor. Mesela bekler üzerinden kurgulanan bir oyun var. Şimdi ama değişiklikler var. Nedir değişiklikler? Mesela Cabral geldi. Oraya eklemlendi. Merkezde oynattığınız oyuncular. Değişti. Tim Folcorelli,

0: uzun bacaklarıyla çok iyi bir kesici aldıktan sonra da çok doğru
1: mesela
0: çıkıyor.
1: Mesela Galatasaray'da oynayan Fernando Reges biraz hani kafalarda hani canlanması için.
2: Doğru.
1: Oyuncu zaten güzel çok hakim olunan bir oyuncu ama hani profil olarak hem ayağı çok iyi, çok iyi bir oyun kurucu, orta saha oyuncusu ama çok iyi de bir top kapma meziyeti olan bir orta sahadan bahsediyoruz. Salah gollerle başladı. Perşembe günü Trabzonspor için tabii ki çok önemli bir rövanş mücadelesi var Avrupa Ligi playoff turunda. 1-0 ne yazık ki iç sahadaki maçı kaybetmişti temsilcimiz ama çok iyi oynadığı bir karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Hala tur için umudumuzun yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle ilk maçtaki performansı eğer gösterebilirse Trabzonspor deplasmandan turla dönmesi çok da büyük sürpriz olmaz ama tabii ki avantaj sanırım Trabzonspor maçının hakemi henüz belli değil. İlk ben maç, Fenerbahçe maçının hakemini gördüm.
2: İlk maç skandal bir yönetim.
1: Bakayım bir.
2: Macar tabii Macar takımı son Macar şeyi.
1: Yok henüz belli değil.
0: Fenerbahçe'nin İtalyan bir hakem olması lazım.
1: Evet o bugün belli oldu. Onu birazdan paylaşacağım Fenerbahçe
2: şimdi
1: bölümünde.
2: Trabzonspor maçının hakemi niye önemli? Biz ilk maçta Macar takımı Ferencvaros'a karşı karşılaşmanın hakeminin sertliği çok prim tanıdığını
1: gördüm. Çok kötü bir hakem performansı var. Bu arada, son dönemde gördüğüm en kötü hakem performanslarından birisiydi.
2: Bu arada Trabzonspor çok rahat ikinci yarı beşlik yapardı.
0: Yapardı.
2: Girmedi abi top da girmedi yani. Tabii. Şimdi ben futbolcuya da bir şey diyemiyorum. Ki şimdi ertesi gün burada yayın vardı. Fatih Hoca'nın ben tercihlerinin doğru olmadığını ki sadece ben değil herkes söylüyordu. Çok güçlü bir kadro seçimi vardı. Belki işte ne bileyim Başakşehir maçını düşünerek bir rotasyon yaptı ilk kez. İşte Umut'la Onaçur'un birlikte oynaması ve diğer işte o rotasyonlar biraz riskliydi. Ama Başakşehir maçında da aynı Fatih Tekke doğru tercihleri maçı kazandı.
3: Değiştirmiş olsun.
2: Dolayısıyla Fatih Hoca bu maçı gerçekten isterse yani bu anlamda maça motive olursa ki Başakşehir maçına biraz şey olduğunu gördüm. Ben Ahmet maçı öncesi biraz daha bu maçta yani Ferencvaros deplasmanında riskleri alacağını düşünüyorum. Yani risk alınacaksa bu maçta alınır. Çünkü Beşiktaş'a gelince orayı konuşacağız.
1: Tabii.
2: Hani rotasyon nerede yapılmalıydı? Hangi maçta yapılmalıydı? O yüzden ilk maçın kaybettiğimiz ilk maçın ikinci yarısı bizim için güzel bir referanstır. O maç futbol olarak rakibini ezen bir Trabzonspor vardı. Trabzonspor oyun olarak hakikaten o seviyede bize bir şey izlettiyse ben deplasmanda şansımız olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru.
0: %66 toplu oynama var. Rakip
2: top oynamayı bırak Cem.
0: 38 buluşma var ama bence asıl mesele 38 kere rakip ceza sahasında topla buluşunda bence üretimde bir problem var. Ama şunu söyleyeceğim. Ön tarafta onu açıyor. Tamam zaman zaman pozisyonlar kaçırıyor ama Trabzonspor'u önde tutan o pozisyonlar girmesini sağlayan isim ama Savyola ve Aral da yeni. Yani Trabzonspor'u konuşurken aslında değişen bir kimliği olduğunu da görmek
1: lazım. Oğan Açı biraz da formsuz da başladı.
2: Oğan Açı bir yatarsa zaten çorap söküğü gibi gelecek zaten. Oğan Açı'yı biliyoruz biz. Dediğin gibi en azından zorluyor.
0: Zorluyor.
2: Pozisyona giriyor.
0: Tutuyor takımı.
2: Ama yani bir tane penaltı çalınmadı ya.
0: Tabii.
1: Bence Ferencvaros'un attığı golde de çok net bir gol oldu. Yani. Bence asıl yani maça damga vuran en majör hatanın hakem hatasının olduğunu düşünüyorum. Hani son dakikadaki kırmızı kartı vesaire saymıyorum.
2: O yüzden ben sana bak hakem diyorum ki Ferencvaros sert oynayacak.
0: Sert oynuyor. Çok sert oynuyor.
2: Umarım hakem buna prim tanımaz. Evet. İyi bir hakem, üst düzey bir hakem olursa ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Trabzonspor gider yener
1: yani. Perşembe akşamı saat 21.30'da rövanş mücadelesi. Tabii ki daha 2 gün var. Konuşacağız Trabzonspor Ferencvaros deplasmanını. Şimdiden başarılar dileyelim. Ama bir virgül koyup Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de bugün bir aslında ayrılık gerçekleşti. Yabancı oyuncu denkleminde hangi isimler takımda kalacak, kimler gidecek diye günlerdir düşünürken Osterwolde ile ilgili de beklenen aslında o gelişme gerçekleşti ve Jadon Osterwolde bugün akşam saatlerinde Roma ile anlaşmıştı savunmacısı Fenerbahçe'nin ve Roma'ya gitmek üzere, İtalya'ya gitmek üzere de İstanbul'dan ayrıldı ve ekip arkadaşımız sevgilerden de çok özel bir işe imza attı. Onu da bir kez daha tebrik edelim. Osterwolde İstanbul'dan ayrılırken de son açıklamalarını A-Spor mikrofonlarına yaptı. Kaçıranlar için bu kez Osterwolde'nin o açıklamalarını bir kez daha A-Spor'a yaptığı özel röportajı izleyelim. Sonrasında bu kez Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız.
4: I have not a lot to say, you know. I thank the fans
3: Söylenecek çok fazla bir şey yok.

0: Taraftarlar gerçekten çok iyiydi. Burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon Eğler ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz.
1: Evet, Jadon Osterwolde'nin İstanbul'dan ayrılırken son açıklamaları bu şekildeydi. Bir yıl daha kalmak isterdim ama kulüp bu şekilde karar aldı. Dedi ki zaten kulübü de anlamak gerekiyor. Çok zor bir matematik var. Ekstra isimlerden çıkmak gerekiyordu. Osterwolde o isimlerden birisi oldu aslında. Konyaspor maçından sonra zaten maç çıkışında kendisine sorulan soruya kulübe sorun, Fenerbahçe'ye sorun yanıtını vermişti. Beklenen ayrılık da gerçekleşti. Oyuncu Roma'ya sanırım satın alma şartı, zorunlu satın alma maddesini kapsayan kiralık bir anlaşmayla gidiyor Jadon Osterwolde. Hayırlı olsun Fenerbahçe için de, Osterwolde için de.
2: Öncelikle Erdem Akbaş'ı tebrik edelim. Çok çok iyi bir röportaj. Yani sonuçta burada masanın bu tarafında oturanların konuşabilmesi için öyle içerikler üretilmesi kıymetli.
3: Osterwolde gazetede dokuzlu manşettir bu.
2: Değil mi? Kesinlikle. Kesin.
3: Bir yıl daha kalmak isterdim.
2: Tabii, çok
3: bunu diyen kim?
1: Oyuncunun kendisi.
3: Roma'ya transfer olan birisi.
2: Bir oyuncu.
1: Birazdan Mustafa Binecek olan oyuncu söylüyor.
3: Fenerbahçe'de bir yıl daha kalmak isterdim diyor.
2: Tabii.
3: Ve hakikaten Fenerbahçe için de, bir Fenerbahçeli de şunu izlediğinde gurur duyuyordur. Tabii. Yani Roma'ya gitmek üzere olan oyuncu
2: kalmak
3: isterdim. Bir sene daha kalmak isterdim diyor. Güzel bir şey bu.
2: Osterwolde benim beğendiğim bir oyuncu. Osterwolde bence hiçbir zaman bir sol stoper olmadı. Hiçbir zaman stoper olmadı. Ben stoper olarak evet oynadığı oyunu, performansını beğenmeyen taraftayım ama bek olarak, sol bek olarak bence gayet iyi performans gösterdi. Bir de şunu söylemek zorundayım. Maçların taktiksel boyutları elbette konuşulur ama zaman zaman maçları da sağ içerisinde koyacağınız karakter size kazandırır. Bazen rakip takım size çok sert bir oyun ortaya koyabilir. Size orada omuz koyulduğunda Jadon Osterwolde kurallar içinde o omuza karşılık çok net sağlam bir omuz koyabilen, taraftarın istediği sahada çok net olarak kimliği ortaya koyabilen bir portredir. Yani Jadon Osterwolde varsa takımınızda, oyunun içinde herhangi bir sıkıntı olduğunda asla yalnız kalmazsınız. Dimdik durur, bir duvardır. Ben Fenerbahçe adına önemli bir iş yapıldığını düşünüyorum ki Fenerbahçe'nin doğru sadeleşmesi gerekiyordu. Ama bu oyuncu muydu? Şimdi size bir pencere açacağım ve bir sorgulatma yapacağım aslında.
3: Artık
2: Fenerbahçe'nin
3: gitti.
2: Şu anda 4
3: artık
2: tane
3: gitti.
2: 4 stoperi kaldı. Kim bunlar? Nathan Ake, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir. Çok zorlu bir maraton var. Fenerbahçe'nin belki de şu anda
1: Škriniar, Ake, Çağlar, Yiğit Efe.
2: Yiğit Efe düşünüyorum, başka var mı?
1: Yok.
2: Siz de destek olabilirsiniz. Şimdi bu süreçte çok zorlu bir maraton var. Bana kalırsa ben...
1: Takviye gelecek ama herhalde.
2: Tabii. Bence en az iki stoper...
1: Hoca da sanırım bunun mesajının sinyalini verdi Konyaspor maçından sonra.
2: Ve bana kalırsa stoperde tercihlerinin de daha fazla takımı öne taşıyacak, takım boyunu kısaltacak hızlı bence stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe acil stoper takviyesi yapması gerekiyor. Şunu da söyleyeceğim. Mesela Nathan Ake ile Milan Škriniar'ın Allah korusun sakatlık durumları da mesela hep şüpheli. Milan Škriniar geçen sezon bakın son dönemlerde sakatlık nedeniyle bayağı sıkıntı yaşadı. Hani Nathan Ake geldi şu ana kadar tamam bir problem yok ama Fenerbahçe'nin bence artık öncelikli durumu hani orta saha derken iş biraz stoper bölümüne dönüştü. Çok hızlı hamle gelmesi gerekiyor.
3: Fenerbahçe'de özellikle Škriniar'ın geçen sezona göre daha ağırlaştığı yorumuna katılır mısın? Çünkü ben gördüğüm kadarıyla Škriniar geçen sezondan daha geride. Yani fiziksel olarak özellikle biraz daha ağırlaştığını görüyorum. Acaba milli takımda da sakatlık yaşamıştır. O sakatlığın etkisiyle ya da yaşı belki yaş da aldı ama biraz daha ağır bir Škriniar.
2: Bence maç temposu fazlalaştı. Üst üste çok fazla maç oynamak zorunda kalıyor. Bir de bence savunmada henüz doğru yerleşimlere de tam olarak oturtamadıklarını düşünüyorum. Yani sürekli oynadıkları bekler değişiyor. Şimdi Nathan Ake geldi.

0: Ake gelince Skriniar daha hamleci bir pozisyona evrildi. Artık Skriniar hamle yapıyor. Hani Ake arkadan yönetmeye başladı. Daha önceki dönemde Skriniar biraz daha geride durup o savunmayı yönetiyordu.
1: Bir ama stoper şart o zaman.
0: Kesin. Bana kalırsa ben iki stoper alırım.
2: Ama yani sanki çok, çok zor. Yerli olur
0: evet
2: gibi bu denklemde. Ümit. Bütün oklarda Ümit Akdağ'ı gösteriyor. Yani özellikle işte sol ayaklı bir stoper olması.
0: Tabii.
2: Hani Ake'yi de yedekleyebilecek.
0: Adil Demirbağ ismi konuşuluyordu son döneme kadar. Bana kalırsa ben acaba bir U23...
2: Yabancı.
0: Yabancı. Çünkü Fenerbahçe şu an sadeleşmeye devam ediyor.
1: Ya, ya oraya gençlik ve atletizm, tempo, hız mutlaka stopere gerekiyor. Tabii.
0: Ben Davinson modeli bir stoper düşünüyorum.
1: Çünkü mesela zaten orta sahada Kante, Gendouzi, yani orada özellikle savunmanın yaşayabileceği problemleri giderebilecek özellikle oyuncular değil.
0: Mesela Lukumi olsaydı gitti ama mesela profil olarak bence %100 mesela Fenerbahçe'nin
2: Lukumi
0: gitmesi gereken isim oydu yani.
2: Ligimizdeki tüm takımlara ilaç olabilecek abi, profilde onu, bir stoperdi.
1: Onu bir yıldır yani Galatasaray'ın radarında olan bir istedi oyuncu.
0: Çok önemli oyuncu.
1: Bu arada Osterwolde'nin nereye gitti? Roma'ya.
0: Roma'ya.
1: Roma'nın başka bir takımı hangisi? Roma kentinin?
2: Lazio.
1: Lazio'ya transferi gündemde olan biliyorsunuz Icardi var. Orada tekrar bir Osterwolde Icardi şeyini biz yaşatırız. Öyle
2: Gattuso sanki o transferin biraz önüne bir set çekti.
1: Ya en azından bir geçti yani bayağı bir bu transferde konuşuldu.
2: Tabii belli olmaz bu arada. Yani o açıklamaya rağmen de Icardi
1: Roma derbisinde izlersek şaşırmayız.
2: Orada Serie A'da başka bir kulüpte olabilir. Mesela Fiorentina'da konuşuluyor yine Icardi için. Ya yani sanki bu dönemde biraz daha İtalya ile alakalı haberler göreceğiz Mauro Icardi konusunda ama İtalya'ya transfer olur mu olmaz mı? Çok da vakit kalmadı artık. Icardi'nin de yeni durağı neresi olacak bir karar vermesi tabii, gerekiyor. Vermesi yaklaşık gerekiyor. Bir hafta 10 gün gibi bir süre var artık. Transfer döneminde Fenerbahçe'de Osterwolde gibi başka böyle sürpriz bir ayrılık bekliyor musunuz? Yani Ederson, işte Semedo ya da bilmiyorum başka bir oyuncu. Kalişka mesela.
0: Tabii sadeleşmesi gerek. Fenerbahçe eldeki oyuncu grubuna baktığında ya bana kalırsa ben mesela Ederson konusunda Ederson'un gideceği yönünde benim fikrim daha çok o yöne yakındı. Ama son iki maçtır performansı gayet iyi. Son maçta 6 net kurtarışı var. Özellikle ikinci yarı. Ama Fenerbahçe sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin tırnak içinde nefes alması gerekiyor.
1: Ederson, bana kalırsa Ederson sadeleştirilecek bir oyuncu değil.
0: Ama şöyle mesela
1: o performansı çıksa, kalıyorum. Performansı bana öyle geldi.
0: Ederson'dan çıkıp mesela Berke olsa sizin eliniz çok evet rahatlayacak. Ama Berke tabii ki orada. Ama onun dışında da mesela Ederson'dan çıkıp yine bir yabancıya gidilir mi? Düşünüyorum. Ya Ederson konusunda ben hep bir bagaj olacağını düşünen taraftayım. Yani hep unutulmayacak. Yani Ederson evet tamam iyi bir performans gösterdi ama acaba ben karar alıcı konumda olsam o hikaye ne kadar devam eder gerçekten emin değilim. Ederson konusunda benim hep soru işaretlerim var kalacak ama Semedo'dan mesela ben çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Semedo'dan çıkabilirsiniz. Bir de Fenerbahçe sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe elinde çok fazla oyuncu var. Bunlardan evet peyderpey çıkıyor ama bir yandan da çıkıp yerine koyması gerekiyor. Halen mesela Diego Carlos konusunda hani Como istiyordu. Neler olacak? Fenerbahçe'nin o kadar fazla oyuncusu var ki.
2: Yani Diego Carlos'la Victor Nelson'u hep böyle hani yoklar gibi evet düşünüyoruz ama bu oyuncular hala sözleşmeli.
0: Furkan Amrabat nerede mesela?
2: Evet doğru. Onu da unuttuk.
0: Amrabat gibi bir oyuncu var. Hiç konuşulmuyor.
2: Evet, yani Livakovic gitti.
0: Evet.
2: Yani o hani gitti mi gidecek mi derken.
1: Fenerbahçe'de bugün yabancı sayısının bir problem yarattığını görüyoruz ama Fenerbahçe elindeki yabancılar bir değere sahip.
0: Tabii tabii.
1: Yani paraya dönüştürülebilir. Bugün Carlos'un ne bileyim Amrabat'ın bunlar tabii piyasası olan oyuncular. Yani Fenerbahçe elden çıkarırken zorlanmaz. Bence futbolcular uyanık tabii. Fenerbahçe'nin yabancı problemi yaşadığını
0: sonuna
1: biraz
0: kadar
1: köşeye sıkıştığını farkındalar. Fenerbahçe de bunu görüyor. Reste rest deyip gerekirse kadroşa bırakırım diyor. Yani bence futbolcu da bu mesajı bir şekilde görecek ve son dakikada olsa bunlar kendilerine kulüp bulacaklardır. Yani o resmin alasını şu an Aziz Yıldırım çeker onlara. Gerekirse parasını veririm.
2: Oynatmam.
1: Oynatmam. Bunu der.
2: Kulübe de diyebilir.
1: Bunu der. O yüzden

0: Onların herhalde tanımıyorlar. Aziz Bey'le çalışmadılar. Tanımaları için de herhalde bir şey olacak.
1: Şu anda Fenerbahçe'nin bakıyorum. Osterwolde'yi, Livakovic'i çıktığımızda 14... Evet, 14 artı 5 yani 19 yabancısı oluyor.
2: Hala Bekao duruyor Furkan Yıldız.
1: Bekao var işte, Carlos var, az önce bahsettik. Yani. Amrabat var bu listede. İşte Şerif gitti. Osterwolde gidiyor, Livakovic gidecek. Resmi açıklamaları bekliyoruz. Carlos'u yok gibi düşünüyoruz ama yani Osterwolde ve Livakovic'i hani artık resmi açıklama bekliyoruz. O isimleri saymadığımda normal kontenjana uyan, yaş kriteri olmayan 14 tane yabancı oyuncusu var. Bence Fenerbahçe'nin sen, 23 yaş altındaysa 5 tane var.
0: İnsanların kafasını daha da karıştırıyorsun bu sayıları, bu isimleri vererek.
1: Ben daha da anlaşılsın diye aslında.
0: Kafa daha da karışıyor. Aslında formül son derece basit. Fenerbahçe'nin önünde hayati bir maç var. Bu hassasiyeti anlıyoruz.
2: Tabii.
0: Sonuçta bu yabancılardan bir bölümünden, özellikle Talisca başta olmak üzere faydalanacak Fenerbahçe. Tabii. Faydalanmak zorunda. Başka bir seçenek yok. Çarşambadan sonra bunun adı konulacak zaten. Vakit de yok.
2: Tabii.
0: Zaten Şampiyonlar Ligi'ne dileriz kalır Fenerbahçe.
2: Tabii ki.
0: Kurallar 27'sinde çekiliyor. 3 Eylül'de de
1: liste verilecek.
0: Şampiyonlar Ligi için liste verilecek. Aslında şey basit. Önce bir Lyon maçı. Çok zaten önemli. Lyon maçını geçerse üstüne para verip de prim de verip yollarlar.
1: Yani Fenerbahçe'nin bunu beklemesini, bu arada yani Fenerbahçe yönetiminin Lyon eşleşmesinin sonucunu beklemesini anlayabiliyorum. Yani bu çok bence doğal ve anlaşılabilir bir durum. Transfer konusundaki planlamayı buna göre yapmak. Hani belki bir ekstra takviye daha yapılacak. İşte bilmiyorum.
0: Kalırsa bence yapar.
1: Sol kenar için belki bir takviye olabilir. Belki stoper için bir mevki. O mevkiye belki bir isim gelebilir. Bunun için tabii ki Lyon maçını beklemesi normal Fenerbahçe'nin. Rövanş çarşamba akşamı saat 22'de bu kez Fransa'da olacak. Birbirin rövanşında Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe. O maçın da bu arada hakemine bakmıştım. İtalyan Maurizio Mariani rövanş mücadelesini İtalyan hakem yönetecek.
0: Hakem iyi.
1: Mariani, evet.
2: Furkan yani zor ama imkansız değil.
1: Hakem. Değil.
2: Furkan
1: tabii
2: zor ama imkansız.
1: Avantajın Lyon'da olduğunu kabul etmek gerekiyor ama
2: çok şükür doğru karşılama.
1: Artık deplasman golü kuralının olmaması. Tabii.
0: Stres ve baskının.
1: Avantaj böyle işte.
0: Stres ve baskının Fenerbahçe'nin değil, tam aksine Lyon'un üstünde olduğu.
1: Lyon son maçında bu arada 11'inin tamamını değiştirdi. Farklı isimlerle çıktı.
2: Ve maç sonunda pankart açtılar. Onların zaten tek hikayesi o.
1: Evet, ekonomik yani, anlamda da ihtiyaçları var.
0: O yüzden de o. Ya bu maç stres ve baskı Lyon'un üzerinde olacak. Fenerbahçe'de uzun yılların getirdiği bir tabii yük var. Bunu biliyorum. Ama bence o baskı ve stresi Fenerbahçe avantaja çevirebilir. Çünkü Fenerbahçe bu deplasman oyunlarını oynayabiliyor.
2: Turun şifresi doğru karşılama. Merkezde İsmail Kante Genduzi. Bir kere sabırlı merkezi
1: oynamak.
2: Aldığı 0-0 zaman.
1: 0-0'da doğru oynamak.
2: Fenerbahçe merkezi tuttuğu zaman, aldığı zaman geçişlerle önde Nene'yi kullanabilir. Ama yeter ki Fenerbahçe doğru karşılasın. Mesela Fenerbahçe 4-4-2 karşılıyor. Fakat o kadar uzun ki aralık takım boyu. O alanları rakipleri çok çok iyi kullanıyor. Ve
0: Lyon Sparta'yı geçti. Oynuyor. Sparta Praha'ya geçti bir önceki turda. Ya orada da 10 kişi kaldı Sparta Praha.
1: Orada da sanırım 2-1 mağlup olup 2-0 kazanmışlardı.
2: Evet, 2-1 mağlup oldu.
1: 3-0 kazandı. Evet. Fransa'da 3-0 kazandılar.
0: Yani kendi evinde Sparta Praha karşı aslında hani 10 kişi kalmasa Sparta Praha sıkıntı yaşayabilirdi.
2: Tabii. Ya eski şaşalı dönemleri yok ama Tolisso'su var mesela. Merkezde Morton var. Önemli oyuncular ve merkezi kazanıyorlar ve hızla geçiş yapıyorlar.
1: Open
2: de sırtı dönük top alıyor, çok rahat geçiyor. Fenerbahçe'nin merkezi bırakmaması gerekiyor. Ve merkezi tuttuğu zaman Fenerbahçe'nin önde mesela Nenesi var. Bu maçta Talisca oynar. Greenwood gibi bir sihirbazı var. Greenwood sihirini Fransa'da yapmalı. Bence kaliteli yapabilir.
1: Fenerbahçe son cümleyi alayım Fenerbahçe için.
0: Yani geride kapatmazsa çok ciddi şansı olduğunu düşünüyorum.
1: Geriye düşmemek çok önemli bence. Yani
0: mümkün, ilk yarı berabere bitsin.
1: Mümkünse 0-0 götürmek de önemli.
0: İlk yarı berabere bitsin. Lyon paniklemeye başlayacak.
2: Fenerbahçe merkezdeki kavgayı kazanırsa turun şifresi merkezdeki kavgayı
0: kazanır. İşte orada Talisca bir hikaye yazabilir.
2: Yazabilir. Doğru.
0: Peki. Bugün hani denklem

0: de zayıf halka gibi gözüken Talisca kaç yıl sonra, 17-18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren golü atarsa da o zaman
1: Greenwood'u Fransızlar iyi tanır. Greenwood işi bitirir.
2: Umarız öyle olur. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Yarın tabii ki ve maç günü, çarşamba günü daha çok uzun uzun detaylı bir şekilde Lyon-Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Beşiktaş'a geçelim. Yönetmenim Ali Şengün'e de bir sormak isterim kaç dakikamız var diye. Siyah beyazların transfer gündemiyle de transfer raporuna nokta koyacağız. Beşiktaş ilk mağlubiyetini ve hatta kalesinde de ilk golü dün Alanya deplasmanında gördü. İtalyan'ın döneminde 6'da 6 ile Alanya'ya gitmişti Beşiktaş. 6 resmi maçı da kazanmıştı ama dün ilk kez kalesinde bir gol gördü ve o golle de ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Hakem performansı tabii ki maça belki de damga vurdu. O belki bu programın konusu değil, başka programlarda konuşuruz tekrar ama biraz transfer gündemiyle de bağlantılı olarak Beşiktaş'ın dün yaşamış olduğu bu mağlubiyeti nasıl değerlendirirsin Cem Kerpiçler?
1: İtalyano cephesinde alınan ilk yenilginin ardından çok azalma gördüm ve bu doğru değil. İtalyano çok iyi bir teknik direktör. Beşiktaş'a kattıkları 70 gün içinde ortada. Bir kere hakem üzerinden ben oyunu asla okumam ama yani Beşiktaş maçını hakemin yaptıkları üzerinden okumamakta çok büyük bir problem gözüküyor bana. Ya Beşiktaş sıcakla mücadele etti. Beşiktaş hakem kararlarıyla mücadele etti. Beşiktaş belki rotasyonda hani şüphe koyabilirim. Daha farklı yapılabilir miydi? Ama Beşiktaş ilk yarıda pozisyonlar buldu. Yani sadece sol taraf üzerinden oynadı. Belki o eleştirebilir. Ama Beşiktaş İtalyano ile birlikte doğru hedeflere gidiyor. Yol kazaları olacak. Bunları bir kere kabul edeceğiz. Ben bu maçtaki yaşananların bir kaza olduğunu düşünüyorum ama hakem kararlarını mutlaka altını çiziyorum. Ya ben Beşiktaş'ın yaşadıklarını, bu sonucu, maçı hakem kararı olmadan okuyamıyorum. Ki ben hiç hakem üzerinden okumam maçları. Ya bu maçta Beşiktaş gerçekten büyük problem yaşadı. Ya yani Trossard'ın yaşadıkları gerçekten, hani sağ dışında başka bir yerde başına bu iş gelse hani karakolluk olur karşı taraf. Çok acayip. Hiçbir şekilde müdahale gelmedi.
2: Yani evet. Yani sokakta birisi başka birine o şekilde bir
1: anlamakta zorlanıyorum.
2: Davranışta bulunsa herhalde sonu başka şekilde biterdi. Ama dün
1: onun attığı gol o da tartışılabilir yani. Gerçekten
2: ve Bülent Birincioğlu var hakemi. Öyle düşünmediler.
1: Evet. Üzerinde düşünmek gerekiyor bence bunun. Ve sadece Beşiktaş için değil ama şunu da söyleyeyim. Yani takımlar ne kadar hazırlıksızsa, takımlar ne kadar formsuzsa oyunun tüm unsurları üzerinden de bunu tartışabiliriz.
2: Ya bu arada benim Beşiktaş'la alakalı dün şimdi İtalyano işte neden rotasyon yaptı diye bilmiyorum. Belki Nevzat Dindar da oraya eleştirecek az önce. Çünkü bir girizgah sanırım yaptınız bununla alakalı. Şöyle, acaba Zalgiris maçında mı yapmalıydı?
0: Zalgiris maçında değişikliklere biraz erken gidebilirdi. Zaten Zalgiris'te problem yaşamayacağım. Sana sıkıntı yaratabilecek bir takım olmadığını gördük. Beşiktaş bu sene özellikle ligde rakipleri bu kadar ciddi, bu kadar önemli yatırımlar yapmışken bence Avrupa'da nasıl olsa turun garanti olduğu bir ortamda daha ekonomik kullanabilirdi. Tercihlerini ona göre yapabilirdi. Yani ben bu Fatih Hoca'yı da o konuda eleştirdik. Özelliği.
2: Bu hocanın kabahati mi? Yani şunun için söylüyorum. Şimdi hocanın elinde bir oyuncunun yerine başka bir oyuncuya forma verdiğinde aynı profilde bir oyuncu değilse bu kadroda aynı profilde oyuncular yoksa henüz yani hala yoksa bu arada 24 Ağustos'ta ve aynı performansı alamıyorsa burada tamamen hoca mı kabahatledi rotasyon yaptığı için?
0: Ama yani
2: sonuçta Beşiktaş'ın kadrosunda ikinci bir olaytan yoksa bu tamamen
0: ikinci bir olaytan yok ama yani Beşiktaş'ın da iyi bir transfer dönemi geçirmediğini söyleyemeyiz yani Beşiktaş
2: evet,
0: bence
2: ama
0: muazzam.
2: Ama hala eksikleri var.
0: Eksikler tabii, herkesin var.
1: Tamamlanması gerek.
2: Ama Beşiktaş'ın
0: burası
2: işte geçmişten
0: Real Madrid,
2: gelen
0: Real Madrid değilsin sen ya. Real Madrid ya da neyim Arsenal transferler ya da Bayern Münih'te transferler Ağustos'un başında biter. Biz de son güne kadar bekleyeceğiz.
1: Hep olur.
0: Arsenal bu saatten sonra transfer yapar mı?
2: Belki,
0: Bayern yapar mı?
2: Belki Julian Alvarez olabilir. O da Atletico'da çok büyük sorunlar yaşıyor.
0: Barcelona.
2: Bu arada Alvarez yani Galatasaray böyle krizleri sever yani bir gün
0: evet.
2: Yani kemer Burgaz'a iner mi Julian Alvarez diye de merak ediyorlar sosyal medyada taraftarlar.
1: Galatasaray bu krizleri iyi takip eder.
2: Evet, yani Galatasaray'ın böyle her transfer döneminde çünkü

0: gibi piyango durumu olabiliyor. Alvarez krizi.
1: Şu an yani bende böyle bilgi yok. Ama son dakika karşısına bir fırsat çıkarsa tabii ki bakarsın. Netice itibariyle Beşiktaş'ın Alanya maçında bir iki pozisyonda ben hocanın tercihlerinin yanlış olduğunu, özellikle sağ bekte hata yaptığını düşünüyorum. Murillo ile başlamalıydı. Hakem konusunda Cem'e katılıyorum. Yani tesadüf olamaz. Bir tane pozisyon anlarım da birkaç pozisyon böyle majör, büyük hata aynı maçta olmamalı. Tamam olabilir. Her takımın başını diyebilirsiniz ama yani netice itibariyle bu ligde 4 tane çok ciddi yatırım yapan ve şampiyonluk hedefinde olan takım var. İşte yani basit küçük bir hata olsa anlaşılabilir. Ama büyük bir hata ise ve kamu vicdanı buradan rahatsızsa, o zaman hakemi de burada pas geçmememiz lazım. Yok, yani hiç. Beşiktaş kötüdür. İşte ne bileyim İtalyano diyemem.
0: O Beşiktaş'ın kendi iş meselesidir.
1: Çünkü daha 7. dakikada son başka bir noktaya gidecekti. Beşiktaş'a yazık oldu.
0: Evet, konuşuruz daha başka programlarda, daha detaylı olarak hakem kararlarını konuşuruz ama transfer raporunu noktalıyoruz. Çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Biz noktalıyoruz değerli izleyenler. Birazdan Artı Futbol ekibi burada olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Herkese mutlu geceler. Artı Futbol'a hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bugün Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan. Bir yanda Kartal Yiğit gazeteci, bir diğer yanda eski futbolcu Zafer Tüzün'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Herkese selamlar. Tüm İslam aleminin Mevlid gecesi mübarek olsun.
1: Mübarek olsun.
0: Herkese saygılar, hürmetler. Allah duaları kabul etsin diyelim inşallah.
1: O kadar bir pozitif görüntüsü var ki yolla. Benim de gülesim geliyor. Müdürüme bak, oradan bak.
2: Hocam biz her zaman pozitifiz ya.
1: Yani. Ne evet. Güzel işte.
0: Kartal Yiğit'e şöyle bir yakından bakıyorum. Kartal modunu bugün açacak mısın acaba?
3: Açacağız.
0: Sordum yayından önce. Burada da sorayım.
3: Açacağız tabii.
0: Çünkü çetrefilli konular var.
3: Çok.
2: Kartal Bey'in saçlarını ben çok beğendim bu akşam.
0: Evet.
3: Yeni berberden geldim. Memdu Erdoğan sağ olsun kardeşim benim. Eline sağlık senin adamın Memdu Erdoğan.
1: İyidir. İşinde uzmandır, işini iyi yapar. Doğru işi yapar bak.
3: Bir gün götüreyim seni de.
1: Zaten
3: kolayı da alayım.
1: İyice seni bir, tam artistik yapmış.
3: Böyle. Eyvallah abi. Eyvallah.
0: Berberi değiştirmem ben.
3: Belli mi senin?
0: Belli.
1: Devamlı. Her insan için öyle. Lütfen bu arada berber demeyelim, kuaför. Kuaför. Evet, kızıyorlar
0: evet.
1: Abi berber.
0: Evet evet, doğru söylüyorsun. Erkek kuaför.
2: Erkeklerin kırmızı çizgisi duruyor ya.
0: Değiştirmeyiz abi. Bak sen oturduğumuz semtte işte yine aynı şeye gidiyoruz.
3: O doğru, aynı ben de öyle.
0: Tuttuğun takım ve
3: doğru vallahi.
0: Kuaförün değişmez.
3: Doğru biz de söylüyorsun.
1: Bak berberlerin öyle. En sevdiği adam benim. 3 dakika, 3,5 dakika arası sürüyor benim. Giriyorlar bitiyor abi.
3: En güzel ama maşallah evet. İyisin abi.
0: İyi. Yakışıklı her daim hocam.
3: Evet, evet.
0: Şimdi Süper Lig'de ikinci hafta artık tamamlanmak üzere, bir maç dışında Kocaeli Spor'la Ahmet Spor şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Kocaeli Spor 1-0 önde, karşılaşmanın da 32. dakikasının içerisindeyiz, onu söyleyelim. Biz tabii gündemdeki haberleri konuşacağız. Dün oynanan Alanya Spor Beşiktaş maçı, hakem yönetimi çok tartışılıyor. Adnan Deniz Kayatepe karşılaşmanın hakeminin verdiği vermediği kararlar ve yine aynı şekilde VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun kararları damga vurdu haftaya. En çok konuşulan konulardan birisi. Beşiktaş dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Belirli başlı itirazı olan pozisyonlarla ilgili sadece yazılı açıklamayla kalmadı siyah beyazlı kulüp. Bugün ikinci başkan Hakan Daltaban da yine Dolmabahçe'de basının karşısına çıktı ve sert ifadeler kullandı. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim, ardından konuşmaya başlayalım.
4: Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemesin. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyor. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Yani.

0: Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim, bardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. VAR'da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Federasyon başkanının bir demeci. Pozisyonda kart gerekiyor ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi. MHK başkanının açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Bir MHK başkanının bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon başkanına sesleniyorum. Derhal bir açıklama ve federasyon başkanını, MHK başkanını görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kanadını aldık, adam dayak yiyor. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu artık bu kararı açıklamalı, bu böyle gitmez dedi Hakan Daltaban ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden alınması gerektiğini söyledi. Şimdi bu açıklamaları konuşacağız, dünkü maçtaki tartışılan pozisyonları da kronolojik olarak gideyim önce ben. Dün iki pozisyon özelinde soruyorum. Bir Trossard, iki Beşiktaş'ın iptal edilen golü. Yani Beşiktaş'ın başka Vlahović'de penaltı beklediği bir pozisyon daha var herhalde.
2: Dışarıda sanırım ama var.
1: Ben onu da dahil edeyim Beşiktaş pozisyon paylaştığı için de.
3: Şey var, Kassam Kattara'nın.
2: Kattara'nınki de.
3: Kattara'nın bir
2: pozisyonu var. Bir de Alanyaspor'un bir itiraz ettiği
1: yani
2: pozisyon var.
1: En bayrak iki pozisyon.
2: Evet, evet. Gol ve kırmızı kart pozisyonu.
1: Sence ne düşünüyorsun pozisyonla yani ilgili?
2: %100 kırmızı kart pozisyon. Trossard'da yapılan. %100 yani 99 bile demiyorum pozisyonla alakalı. Farklı bir görüş varsa saygı da duymuyorum bu pozisyonla alakalı. Net söylüyorum. Hani bazı pozisyonlar vardır böyle. Hani tartışmalı olabilir, farklı görüşler olabilir. Hani ben bu kadar yıldır futbol izliyorum, hepimiz izliyoruz. Hocam oynadı, sahanın içindeydi. Ya bu hareket futbol sahasında değil, ringde olur.
4: Vallahi Osmanlı yani, tokadı gibi yapıştırdı yani.
1: Şimdi bunu tek tek hepinize soracağım zaten. Şimdi özellikle böyle başladım. Evet, diğer pozisyonla ilgili, golle ilgili iptal edilen gol.
2: Şimdi orada futbolu bilen bir hakem olsaydı eğer, o pozisyonun karşılıklı bir itme çekme olduğunu görür. Varsa bir ihlal, karşılıklı bir ihlal olduğunu çözer ve golü verirdi. Artı eğer ki hakemin faul ile alakalı standardı Trossard'ın pozisyonuysa, ona da faul çalamazsın zaten ohum pozisyonuna. Yani evet, orada bir standart skandalı da var diyelim. Onu da iki tane yanlış karar, skandal karar, bir de standart skandalı var. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bir golü verin demiştir. Bir de Alanyasporlu oyuncuya maçın hemen başında bir kırmızı kart verin demiştir. Bu çok net bencedir. Yani eklemek tartışmalı değildir.
1: Eklemek istediğim başka bir pozisyon var mı? Bence maçın içinde çok önemliydi bunlar kadar dediğin herhangi bir yanlış olduğunu.
2: Ya bak şöyle söyleyeyim. Şey. Bu işlerde zaman şekli çok önemlidir bence.
1: Kronoloji diyorsun.
2: Çünkü maçın 8. dakikasında bir kırmızı kart verilmemişse benim adıma ondan sonraki pozisyonlar yok hükmündedir. Bak net söylüyorum. Şimdi Alanya Spor cephesi diyebilir ki kırmızı benim de penaltım verilmedi. Ki pozisyon bence penaltı bu arada. Ama tamamen maçı bir yerden bir yere verebilecek, maçın tamamen seyrini, momentumunu alıp götürebilecek bir pozisyondan bahsediyoruz maçın başında. Evet. Dolayısıyla Alanyaspor'un 7. dakikada 10 kişi kaldığı bir maç, bu maç olmazdı. Başka bir şey izlerdik biz.

0: Bu kadar.
1: Kartal Yiğit, sen iki pozisyon üzerinde veya eklemek istediğin başka bir şey var mı? Dün ne düşünüyorsun Trossard'ın pozisyonu?
2: Bunları burada konuşmak bile abesi iştikal. Bak, konuşmak daha iyi. Ortada.
1: Ben farklı düşünen olabilir canım. Tabii ben özellikle olabilir. Soruyorum zaten.
0: Tabii
1: ben
0: ki olabilir.
3: Yani,
2: bu tür pozisyonlarda farklı düşünenin çok olacağını açıkçası ben göremem. Çünkü niye? Her şey ortada. Yani tamam, sıkıntılı pozisyonlar oldu bugüne kadar. Yani tartışılacak işte böyle çizgi, bir çizgi şeyi olur. Geçer geçmez bilmem ne. Bu tarz şeyler hep konuşuldu, tartışıldı. Olabilir. Yani gri derler ya pozisyon. Gri pozisyonlar çok oldu ama burada grilik falan yok. Resmen adam kulak bölgesine, kulağına doğru böyle tokat atıyor. O tokat da öyle acıtır ki kulağa. Hakikaten kulağa bir darbe geldiği zaman işte Zafer abi burada oynadı, acıtır. Biz bile top oynarken geldiği zaman top geldi mi falan uzun süre kulağımızı tutardık. Orada adamın canı yanıyor zaten Trossard'ın. Bir anda atıyor kendini yere. Bu bir. İkincisi gol. Yani Oh'un golünde evet Oh şöyle bir özelliklere sahip. Ceza sahası itişmeyi, didişmeyi seven bir oyuncu Oh. Tutuyor, bırakıyor, onu tutuyorlar, çekiyorlar. İkisi de birbirini tutuyor. İkisi de birbirini tutuyor. O zaman Vlahovic'in pozisyonda devam diyorsan, madem devam dedin, o yüzden bu pozisyona da devam demen lazımdı. Golü vermen lazımdı. Bunu yapmadı.
3: Penaltı üstündeki hareketi diyorsun değil mi Vlahovic'in?
0: Evet. Ceza sahasına girerken
2: onu tutturdun.
3: Bir tane daha var bence.
2: Bir tane daha var. Onu da söyleyeceğim. Yani onu devam ettiriyorsun ki o da tartışılı. Ben şimdi hakem yorumcularına da baktım. Penaltı diyenler de var ona. O hadi devam ettirdin. Devam ettiği için. Çizginin üzerine geliyor çünkü
1: ceza
2: hakikaten.
1: Ceza sahası içine taşıyor.
2: Tabii şey taşıyor ve çizginin üzerinde var, tutuyor yani. Hadi ceza sahası içini geçtim. Çizginin üzerindeyse penaltıdır. Vermedi. Madem onu devam ettirdi arkadaş, o zaman onun pozisyonu açık tertemiz. Niye vermiyorsun? Artı bir pozisyon daha var. Yine şey, başrol oyuncusu Aliti. Yine aynı adam. Nedense dün inanılmaz agresif, acayip bir şeydi yani. Kottara'yı resmen bir darbe var. İşte penaltı verebilir misin? Verebilirsin.
3: Futbol oynamış. Onun için halı sahada oynasınlar diyorum ben. Onları, o pozisyonları sezebilirler o zaman. Onlar net faul abi. Hakemler oyunu bilmediği için oyuncular da yediriyor hakeme.
2: Bir kere şunu söyleyeyim abi, çok doğru. Ben hakemler seçilirken futbol oynamış olmasının kesinlikle öncelik tercih olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Vallahi yani Koraycığım, futbol, hakikaten bu kriter olmalı.
2: Futbol oynamış adam farklı bakar. İsterse evet, amatör, bak profesyonel oynamaya gerek yok. İsterse amatör oynasın. Nerede ne var, hangi pozisyonda düşersin, nerede tekme yersin. Bunu bilirsin ya, görürsün, hissedersin sahada yani.
0: Bir de dünya yok. Futbolunu izlemeleri gerekiyor.
2: O da var.
0: Mesela darbeyi alan oyuncu kim? Darbeyi alan oyuncu daha önceki maçlarında aldığı darbeyi abartmış mı, abartmamış mı? Muhammed Salah konusunda da aynı şeyi konuşuruz. Yani tabii, sadece futbol oynamak değil, futbolu bilmek, takip etmek, oyuncuları tanımak, oyuncuların karakterini bilmek. Hangi oyuncu kendini kolay yere bırakır, hangisi bırakmaz, hangisi reaksiyonlarını net gösterir, hangisi abartır. Tabii. Yani o darbeyi alan oyuncu Trossard ve olabildiğince aslında aldığı darbeyi hafif gösteriyor. Bakın, başka bir oyuncu olsa, isim vermeyelim, yeni bir polemik penceresi açmayalım. 3-5 tane oyuncu sayarım sana burada. O darbeyi yer, 4 tane takla atardı havada. Yani onu mu yapması gerekiyor futbolcunun darbeyi göstermesi ve rakibin kırmızı kart görmesi için? Yani orada Leandro Trossard çok feyir bir hareket göstermiş. Aldığı darbe neyse onun reaksiyonunu vermiş. Başkaları gibi kendini yere mi atsaydı bağırarak? Tabii. Onu mu yapması gerekiyor oyuncuları?
3: Yani belki bizim ligimizi öğrendikten sonra yapar da.
0: Yani futbol federasyonu ya da hakemler şunu mu diyor? Adam. Kardeşim, ben darbenin şiddetini anlayamıyorum. Sen göster bana abartılı bir şekilde. Adam yani çok net bir şekilde göstermiş sana. Kendini yere atması mı gerekiyor bağırarak, çağırarak yani? Onu yapan oyuncular var ligde. Öyle mi olsun? Bu adam o yüzden mi kaybetti orada? Kırmızı kart o yüzden mi verilmedi yani?
1: Bak, hocam enteresan. Sen ne düşünüyorsun pozisyonlarla ilgili?
3: Ya pozisyon, farklı bir düşüncem demin, var mı? Demin söylediğim gibi bildiğin Osmanlı tokadını yapıştırdı abi adam. Bunun için VAR'a gitmeye falan gerek yok abi. Topa da yakınsın, iki oyuncuya da yakınsın. Anında çıkaracaksın abi kartını, bitti. Yapmayacak abi, oyuncu diyecek ki ha ben artık kaçak küçek böyle formaya armaya güvenerek ondan sonra kasti fauller yapamıyorum. O pozisyona getirmek zor.

0: hakemler bu işi artık yani. Çünkü hem armaya hem formaya güvenerek defans oyuncuları inanılmaz faullü oynuyor. İnanılmaz ama bak her hareketi faul olan defans var ya.
1: Dünkü maçta çok
0: ya şeydi. Salah gibi bir adama kariyeri boyunca 10 tane mi ne sarı kart görmüş. Hemen kartı çıkartıyorsun. Bak neyi sezeceksin biliyor musun? Adam o pozisyona girdi. Ondan sonra düştü ya da attı kendini. Ama ne yaptı ondan sonra biliyor musun? Hemen toparlayıp kalktı. Yani ben sahteden atmadığıma getirdi hakeme. Sinyal veriyor ama hakem var ya abi. O farkında öyle değil. Hemen kartı çıkarıyor. Derdi ne biliyor musun? Salaha kart gösterdim ben. Abi böyle böyle olmaz. Yani şimdi hakem camiasına olan güveni tekrar gündeme getirdi Beşiktaş yöneticisi. Sayın Hakan. İkinci Başkan
1: Hakan Dalton.
0: Evet
1: Hakan
0: abi Dalton. Bu sadece yenilginin bahanesi değil. Hakem camiasına olan güveni tekrardan gündeme getirdi. Abi
2: bak çok güzel bir şey var orada başkan.
0: Ne diyor?
2: Söylediği ikinci başkan. Diyor ki Avrupa'da 5 maça çıktık hiçbirinde hakem konuşulmadı.
0: Doğru söylüyor.
2: Yanlış mı? Doğru.
0: Doğru söylüyor.
2: Tartışılacak bir pozisyon yok var mıydı? Canım.
3: Yani Beşiktaş'ın rakipleri kırmızı kart da gördü. Hiçbiri tartışacak pozisyonlar
2: değil. Beşiktaş da gördü.
0: Beşiktaş burada almış şöyle olabilir.
1: O da doğruydu. Yani. Hepsi doğruydu yani hakemlerin verdiği kararlar.
0: Şimdi burada bu sert açıklamalar yaptı ama bu mağlubiyetin bahanesi olarak görülmemeli. Bizim kamuoyumuz kesin şimdi Beşiktaş mağlup olduğu için bu açıklamalar yapıldı diye düşünüyor. Öyle bir algı yaratılıyor. Hayır bana göre öyle değil. Adam haklı feberan ediyor.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Hakemlerimiz kötü ama hakemlerimiz şöyle bir sorun daha var. Bazıları kendini çok fazla ön plana atma düşüncesinde. Şimdi biraz şov tarafına kaçıyor. Bence Salah'a gösterilen kart tamamen o şovun bir tezahürü. Bazıların kendini ispatlama adına şunu yapıyor mesela. Ya ben işte ben büyük takımın yanında olmam. Anadolu takımına da gerektiğinde aynı düdükleri çalarım gibisinden. Bu şekilde büyük takımların da hakkını yendiğini görüyoruz bazı maçlarda çok net bir şekilde. Yani hakemler olayın en basit kısmını kaçırıyor. Şimdi Avrupa'da dedik ki hakem niye konuşulmuyor? Hakem çünkü sürekli sadece sahaya odaklı. Yani hakemin kafasında başka bir
0: maçı
3: şey yok.
0: Maçı yönetiyor.
3: Maç sonuna dair bir şey yok. Maçı yöneteyim. Maç sonrasını yöneteyim diye düşünmüyor. Bizdeki hakemler maçı yönetirken maç sonrasını yönetmeye kalkıyor. Yani asıl temel sebeplerden bir tanesi bu. Yoksa ben herhangi bir hakemimizin şu pozisyonu kaçıracak hakem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kaçacak pozisyon değil bunlar yani. Hani
2: kaçırdı.
3: İşte diyorum ya bunun temelinde başka noktalar var.
2: Ne mesela?
3: Hakemin maç öncesinde bence zihninde bazı şeyler var. Mesela şöyle çıkıyor sahaya hakem. İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı diyor ya Anadolu takımlarını ezmeyin. Biz büyük takımların yanında değiliz eski federasyonlar gibi. Şimdi bu hakemlerin zihninde bir şey oturtuyor. Pozisyonu gördüğü zaman şunu düşünüyor. Ya ben buna verirsem eğer büyük takımın yanında olurum acaba? Beni farklı mı algılarlar deyip aslında gördüğü pozisyonu yanlış yorumluyor hakemler. Yani
2: tam bu çok yanlış yorumlar. Mesela şimdi burada ben de yorum yapacağım belki ama ne polemik açmamak için kulüp ismi söylemeyeceğim. Ben mesela o gri pozisyonlarda birkaç kulübün lobisinden ciddi şekilde etkilendiklerini düşünüyorum. Yani o dört büyükler diyorsak dördüne de aynı şekilde yanaşmıyorlar. Mesela adam bence şunu düşünüyor. Gri bir pozisyon. İşin içinden çıkamıyor. Diyor ki ya bunlar benim hakemliğime ciddi... Arar mesela gri bir pozisyon için. Diyor ki bunlar benim hakemliğime ciddi bir darbe vurur. Ben lehine çalayım diyor.
3: Ya o başka bir tartışma konusu.
2: Evet yani zaten bence buradan çıkıyor. Yoksa ben şey diyemem. Bence kimsenin günahını da alamam. Özellikle şimdi, adam geliyor bugün. Ama bak, ben Beşiktaş'ı yarıştan düşüreceğim vesaire filan. Diyerek şey geldiğini düşünmüyorum. O ayrı.
0: Bir şey diyemezsin. Kartalım bir şey söyleyeceğim.
2: Ama nasıl var da görmüyor abi bu tokat atıyor ya da tokat sallıyor
1: esas
2: yani.
1: Esas sıkıntı o zaten ya. Bak o
2: sahadaki hakem başka yere bakıyordu.
1: Sahadaki hakem göremeyebilir bak o pozisyonu. Çünkü top bir anda şeye geçiyor. Alanyalı'ya geçiyor. Alanyaspor atağa kalkıyor. Kalkarken kalabalıklaşıyorlar Trossard'ın önünde. Yani turuncu formalılar daha kalabalık orada. Adam göremeyebilir hakem onu. Ama kardeşim görmedin niye uyarmıyorsun? Yani böyle böyle bir pozisyon var. Yani bu böyle bir şey olamaz yani. Olamaz.
2: Bülent Birincioğlu var hakem.
1: Olamaz. Yani hadi hakem görmedi. Ya hakem görmeyebilir her şeyi. Var niye var o zaman? O zaman eski sistem eski dönemlere
0: dönelim.
1: Eski dönemlere dönelim ya.
2: Mantıklı mı Onur? Sana sorayım. Mesela sıyırma işte tam geldiği belli değil. Sıyırdı mı vurdu mu? Oynama niyeti hiçbir şey yok. Topla alakalı arkadan bir kol savruluyor. Kolun yüze temas ettiği %100 değil mi yani sıyırdı veya sıyırmadı yani yüze temas kulağına, ettiği kulağına garanti
1: vuruyor
2: ya. Adam topla oynamıyor değil, arkadan tabii. Sallıyor temas da var temas olduğu net sen neyi koruyorsun yani, yani orada sarı kart

0: Yani gözünün en azından bir ikisi pozisyonu sezebilmeli. Yani o yüzden var zaten işte var dediğimiz, avar dediğimiz şey. Yani bu aslında bizi yaralayan ve düşündüren konu. Yoksa maç içinde anlık bir pozisyon, hakemin gözünden diyelim ki kaçtı, hakem başka bir yere baktı, yardımcı görecek. Yardımcı görmedi, dördüncü görecek. O görmedi, var görecek. Var sezemedi, avar uyaracak. Yani bunların görev tanımı bu. Yani işte insanları, sen dedin ya az önce, başka bir şeyden bahsettin işte, lobi.
1: Evet.
0: İşte insanlar o yüzden başka şeyler düşünmeye başlıyor. Çünkü tanımlayamıyorsun sahada yaşananları. Yani mantık çerçevesinde diyorsun ki, ya ben bir hani diyorsun ki mantığa oturtalım bunu. Hani nasıl bu pozisyona kırmızı çıkmaz diye düşünüyorsun. Mantık bulamıyorsun. İnsanlar bu kez başka şeyler düşünmeye başlıyor haklı olarak. Yani evet. Çünkü sahada yaşananlar mantık çerçevesinde açıklanamıyor. Şimdi sen sordun az önce niye acaba vermemiş olabilir diye. Şimdi Merkez Hakem Komitesi bu sezon itibariyle farklı bir uygulamaya gitti. Hani medyayla daha böyle iletişim halinde. İşte böyle tartışmalı pozisyonlar oldu mu bilgi alabiliyoruz MHK'dan. İşte oradaki herhalde Anthony Taylor'ın görüşü müdür ya da Ferhat Bey'in görüşü mü bilemiyoruz. Ama dünkü maçla alakalı pozisyonu sorduğumuzda ben direkt söyleyeyim gelen yanıtı. Niye kart, kırmızı kart verilmediğine dair. Bu arada Merkez Hakem Komitesi VAR'ın karışmamasını doğru buluyor. Bir kere onu söyleyelim. Sahada verilebileceğini kırmızı kartın, ama VAR'ın karışmaması gerektiğini söylüyor. Niye? Çünkü gücün, uygulanan gücün turuncu alanda olduğunu söylüyorlar. Yani gücün bir şekilde şiddetinin ölçülemeyeceğini, dolayısıyla VAR'ın karışmayacağını pozisyonu ifade ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Sahadaki hakem ve VAR'ın kararı skandalsa bu görüş bence daha da skandal.
1: Yani bir futbolcu %100. Diğerinin yüzüne tokat savuruyor. Topla oynama niyeti yok ve bunun turuncu olarak
2: nitelendiriyor.
3: Tokat gücü savurmadı.
1: Hayır, tokadı ne yapacağız? Bak,
3: şey mi tokat savurmadı.
1: Ölçen bir şey var yani.
3: Gözüne geldi. Ne olacak evet, abi?
0: Bak şöyle bir şey oldu. Var.
1: Turuncu.
0: Bak bu
1: turuncu
0: gücün, mu yani?
3: Adam
0: sevgili,
3: böyle oldu.
0: Sevgili Kora, gücün gerçekten de tespit edilemediği pozisyonlar vardır.
1: Doğru.
0: Şimdi mesela 2 sezon, 3 sezon evvel Abubakar'ın pozisyonu vardı, hatırlıyor musunuz? Çok uzak bir kameradan bir oyuncuyla didişiyor. Bir şey yapıyor, oyuncu düşüyor.
1: Evet.
0: Ama ne yaptığını göremedik. Ve bir şey diyemedik pozisyonla alakalı. Şimdi bu pozisyon çok net. Yayıncı kuruluş harika yakalamış. Pozisyonu tebrik ediyoruz. Herkesin gözünün önünde. Ve darbe geldiği zaman oyuncunun yüzüne, oyuncunun yüzünde bir reaksiyon oluşturuyor farkındaysanız. Yani oyuncunun üzerinde bir, orada bir şey doğuyor. Yani orada bir etkiyi görebiliyorsunuz yüzünde. Ya bunu ölçebilirsiniz siz. Yani bu ölçülemeyecek bir şey değil ki bu. Çok net. Yani bu gri alan, turuncu alan falan değil. Ya bakın, bunu savunmayın bari. Deyin ki VAR, hakemler yanlış değerlendirmiştir. Biz bu hakemlerle alakalı ya, gerekli çalışmalar yapacağız tek, dersin. Konuyu kapatırsın. Bu değil ama yani.
3: Sevgili Onur'um, tek bir pozisyon da yok burada.
0: Hayır, biz bunu sorduk.
3: Arkadan kameraya
0: tabii,
3: baktığın zaman orantısız diş kullanımı var.
0: Bak kaç tane.
3: Vlahovic'in var. Bak abi, size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl abi Vesio var? Beden eğitim yüksek evet, okul değil mi? Bütün hakemleri lav edeceksin. Hakem okulu açacaksın abi. Mesleği sadece hakemlik olacak.
0: Hakem akademimiz var hocam.
2: Var, yaptılar zaten.
0: Hakem akademisi var.
3: Sadece bak, bak mesleği ama sadece hakemlik
0: hocam
3: olacak.
0: Hocam bakın hakem akademimiz var ve içeri girdiğin zaman etkileniyorsun da. Anlatıyorlar eğitimler, var odası falan çok acayip gerçekten, yani iyi seviyede.
1: Evet.
0: Ama uygulamada berbatız yani.
1: Peki bu çözüm
3: ama başka, başka meslekler de yapabiliyorlar.
1: Ya bir kere, bu işin çözümü ne? Şimdi bugünden itibaren Salah'a transfer etmiş Trabzonspor. Galatasaray bir sürü para yatırıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş aynı şekilde. Yani hayatın her alanında mesela yabancıya, değil mi, yurt dışından evet, ürünler kullanıyoruz. Yabancı sporcuları izliyoruz. Yabancı sanatçılar geliyor, konser veriyor. Türkiye'nin son dönemde bir devlet olarak da bir yerlileşme ve millileşme çabası da var. Başarıyla da uygulanan savunma sanayinden işte hayatımızdaki otomobillere kadar. Tamam, bunu kabul ediyoruz. Ama bir geçiş süreci diye bence düşünülüp artık yabancı hakem olayını daha derinlemesine konuşmak olabilir, lazım.
0: %100. Yani burada şimdi şey çağrısı.
1: Güven artık kalmamış
0: yani
1: kimseye.
0: Merkez Hakem Komitesi Başkanı gitsin. Şimdi bakın, bence de gitsin, başarılı değil. Ama hani şunu düşünemiyoruz bence, ya da yanlış düşünüyoruz. Hani gitti
1: ne oldu,
0: Ferhat Bey,
1: bakalım.
0: Ahmet Bey, Mehmet Bey geldi yani. Hani bir şeylerin düzeleceğini falan mı zannediyoruz?
1: Hayır.
0: Şöyle bir örnek vereyim. Son 30 yılda hepimiz hatırladığımız için söylüyorum 30 yılı. Başarılı olarak gördüğümüz bir tane Merkez Hakem Komitesi ya da başkanı var mı, hatırlıyor musunuz? Diyebilir misiniz ki şu isim çok başarılıydı, ben hatırlıyorum. Var mı hocam?
1: Yok. Yok.
0: Var mı?
1: Hayır.
0: Var mı?
1: Yok.
0: Yok. Şimdi zaten
3: zihniyeti değiştirmeli.
0: Şimdi hakemler konusu zaten şöyle bir konu. Burada canı yanan hakemi başarısız görür her zaman. Canı yanmayan

0: başarılı kabul eder. Yani dolayısıyla tüm takımların ya da kamuoyunun başarılı gördüğü bir Merkez Hakem Komitesi Başkanı olamaz zaten. Ki olmadı da. Dolayısıyla gitsin yenisi gelsin çıkış noktası bir çözüm üretmeyecek bence. Ben bence de başarılı değil. Ama başarılı olması mümkün de değil ayrı. Çünkü eldeki malzeme çok problemli. Yani şu anda Türk hakemliğinin içinde gerçekten parmakla gösterebileceğimiz bir hakemimiz var mı?
1: Olsa Dünya Kupası'nda yer alırız
0: zaten.
1: Şimdi
0: Türk hakemliği kabul edelim son 30 yılının en kötü dönemini geçiriyor bireysel anlamda. Yani uluslararası turnuvalara hakem gönderemiyoruz. Bir dönem işte Fırat Aydınuslar, Ahmet Çakarlar, yani işte Cüneyt Çakır. Erman Toroğlu, yani bunlar
1: Halil Umut Meler'imiz
0: vardı. Kendi ellerimizle mahvettik. O ayrı bir nokta zaten. Dolayısıyla senin dediğin nokta da bence bir çıkış noktası. Yani mesela bugünden tohumu eksen, bunun yeşermesi, filiz vermesi, ürün vermesi 5 sene minimum. Yani hakemlik konusunda bir kere bir kalite problemimiz var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
2: Bir yerden normal de şartlarda 3 sene 5 sene o yerden de başlanmalı.
0: Normal yani. Şartlarda şu anda ikincilik maçı veremeyeceğiniz hakemler hakem olmadığı için elde Süper Lig maçı yönetiyor. Yani ana problemlerden bir tanesi bu. Eldeki malzeme bir kere kalitesiz. Bunu değiştirmemiz çok kolay değil kısa vadede. Bir şey daha söyleyeceğim, çok uzatmayacağım. Hakemlikle alakalı tek sorun hakemler de değil, kulüp yöneticileri. Bence tabii, çok net sorumlu ve burada problemli.
1: Onlar da var.
0: Bir kere samimiyetsiziz. Çok net söylüyorum, samimiyetsiziz. Niye bunu söylüyorum? Herkes şu ifadeyi kullanıyor. Biz adalet istiyoruz. Kimsenin adalet istediği falan yok.
1: Yok.
0: Kulüpler şunu istiyor. Benim lehime hata olsun, aleyhime olmasın. Rakiplerimin aleyhine hata olsun, lehine hata olmasın. Herkes
2: sadece
0: bunu istiyor.
2: Sadece lehine olanı adalet sayıyor.
0: Herkes bunu istiyor.
2: Yanlış oluyor.
0: Mesela siz bugüne kadar bir Beşiktaş yöneticisinin, bir Galatasaray, Fenerbahçe yöneticisinin rakibin aleyhine hata olduğu zaman çıkıp konuştuğunu gördünüz mü?
1: Yok.
0: Mesela örnek verelim. Geçen hafta Beşiktaş Eyüp maçında bir pozisyon var değil mi? Beşiktaş'tan yönetici çıkıp dedi mi o pozisyon kırmızı kart olabilir, acaba Eyüp'ün hakkı mı yendi diye. Ya da bir Galatasaray yöneticisi bugüne kadar çıkıp konuştu mu bununla alakalı? Konuşmadı. Mahmut Uslu Ankara'daki maçtan sonra dedi ki her şeyi yaparız. Konya maçında verilen penaltıdan sonra bir şey yaptı mı? Yapmadı. Yani dolayısıyla biz samimi değiliz bir kere bu konuda. Bu söylemlerden vazgeçelim ya. Biz adalet istiyoruz. Kimse adalet falan istediği yok.
1: Herkes
0: yani
1: kendine.
0: Hakemlikle ilgili problemler sadece hakem problemi değil, yönetici problemimiz de var. Bunları çözebilir miyiz? Hiç zannetmiyorum yani. Hiç zannetmiyorum.
1: Bak,
0: konuşuruz burada.
3: Bu iş var ya, yönetici pardon abi. Yöneticilerin politikası olmuş çoğu yönetici.
0: Tabii ki.
3: Kendi başarısızlıklarını hakem üzerinden bertaraf etmek istiyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Yani Beşiktaş için söylemiyorum. Bütün hepsi genel anlamda. Kötü yönetimler geliyor. Başarısız tabii. Yönetimler geliyor. Adam transfer yapamamış. Doğru dürüst adam alamamış. Ne yapıyor kardeşim? Hakemler zaten bizi biçiyor kardeşim. Doğruyor ya hakemler. Hakemler var ya, var hakemler. O hakemler yok mu kardeşim?
2: Ucuz bahane.
3: Tabii.
2: Bu.
3: Hemen hakemler. Bundan sonra bunu
0: onlar
3: duyan
0: malzemeyi fazlasıyla veriyor.
3: Tabii zaten veriyor. Hakemler ayrı bir şey zaten. O kozu veriyorsun adama eline. Yönetici bekliyor şimdi. Başkanlar bekliyor. Gelse de hakemlerden bir top, ben bunu bir 90'a atayım. Yollayayım 90. Onu bekliyorlar. Çünkü camialarına bir şey anlatmak durumundalar. Yani üzerlerindeki baskıyı atarak, işte yanlış becerisizliklerinin üstünü örterek ne yapıyorlar? Hakemler kardeşim diyor, bak zaten bizi istemiyorlar. Bizi şampiyon yapmayacaklar kardeşim. Bunu diyorlar. Bunu hepsi yapıyor bak. Bütün kulüpler. Anadolu'dakinden tut dört büyüğe kadar. Yapmayan yok. Bunca senedir yapıyorlar ve hiçbir şey de değişmiyor. Hep aynı senaryo. Bu sefer erken başladı. İkinci hafta. Ne ikinci hafta? Geçen hafta başladı.
0: Tabii canım.
3: Fenerbahçe Mahmut Uslu çıktı neler dedi. Geçen hafta daha birinci dakika bir birinci hafta. Tamam hakemler, bak ben sana söyleyeyim, yönetimler rezil. Bak böyle hakem yönetimi falan olmaz. Gitsinler görsünler. Dünya Kupası'nda adamlar nasıl maç yönetiyor? Ne bileyim İngiltere'de nasıl maç? Hata alacak mı? Tabii olacak. Hatasız insan yok. Yapacaksın hatayı. Ama kardeşim bu yapılanlar hata falan değil ya. Ya böyle hata olmaz yani. Ama hata tamamdır. Değil bu.
2: Kartalım bir de yalnız daha sezon başında belli bizi şampiyon yapmayacaklar anlayışını takıma yerleştirmekte. Olumsuz bir algı.
3: Takımı da bitiriyorsun abi.
2: Bence bu yöneticilerin bir zafiyeti.
3: İşte takım da mazeret arıyor. Ben
2: bana göre sorun
3: söylerim.
2: Yöneticiler.
3: Tabii ya, yöneticiler de zaten sorun. Onu söylüyoruz.
2: Bak, bizim biz hakkımız olanı istiyoruz diyor değil mi? Sayın Beşiktaş yöneticisi.
0: Evet.
2: Yani biz diyor, o ben aslında bu yaklaşımı bir nebze doğru buluyorum. Nasıl doğru buluyorum biliyor musun? Söylem anlamında. Yani kulüplerin geleneksel duruşuyla Beşiktaş'ın örtüş

0: yaklaşıyor bu anlayış. Ama bu anlamda mı söyleniyor acaba? Yoksa algı yönetimi yapmak için mi? Taraftara yani biz
1: bu anlamda söylüyoruz.
0: O mağlubiyetin ondan sonra unutulması adına yaratılan bir algı mı yoksa?
1: Hocam biz konuşuyoruz.
0: Gerçek duyguları böyle olsa o zaman hakikaten senin dediğin gibi kendi lehine ya da aleyhine olan her şeye aynı tepkiyi vermesi doğrusu.
1: Tabii ki. Ya zaten hocam şöyle bir şey var. Beşiktaş dün hakem katliamına uğramıştır. Bu bence subjektif bir konu değil. Tartışmaya kapalı. Net söylüyorum. Beşiktaş hakem yüzünden yenilmiştir dün. Fakat biz bir şeyi kaçırıyoruz. İşte hakeme o kadar odaklanıyoruz ki. Ya Beşiktaş tarafının yaptığı hatalar, İtalyano ne yapmış, oyuncular ne yapmış. Bakın ya, bunu konuşamıyoruz yani.
2: Evet.
1: Bu Beşiktaş'a da zarar verir bu arada. Çünkü takımda şöyle bir algı oluşur her zaman. Ya biz iyiydik aslında, hakem bakın bizi engelledi. Hayır. Yani Beşiktaş zaten takım halinde düğmeyi sahaya çıkarken yanlış iliklemiş. Futbol... Son hakem de buna yardımcı olmuş. Ama çok net bir şekilde bu yenilgiye.
0: Futbolcu da hoca da i̇şte, bunun farkındadır da.
1: Ama işte
0: o şey zihinsel olarak onun farkındalar ama yöneticinin o beyanatıyla yırttık diyorlar.
2: Ya hoca işte, ama hoca çok şeye girmedi. Topa girmedi.
3: Hoca da girmedi. Bak Orkun da girmedi.
2: Yani, evet.
1: Orkun da girmedi. Hoca bugün girmedi. Yarın o da alacak. O da girecek.
3: Tabii daha yeni yani, daha.
1: O da yeni girecek.
2: Yani. Tabii geleceğe dair bir tahmin de ama yani, somut tabii olarak dün bir şey söylemedi.
1: Tedesco da girmiyordu. Sonlara doğru da girmeye başladı. Yani bu işten kaçamıyorsun bir şekilde. Çünkü
3: en sonunda girecek.
1: Öyle şeyler oluyor ki.
2: Ya kaçamıyorsun ya da seni zorla o noktaya getiriyorlar.
1: Tabii isteniyor öyle bir şey de bu arada yani.
3: Bak dün mesela dün Koray
2: Dısan'da filan haber olmuş.
1: Evet, evet yani
2: sürekli böyle İngiltere'nin Dısan gazetesinde haber olmuş. Trossard'da tokat attı.
1: İtalyan basında Blauvić'in pozisyonu üzerinden vardı. Yani evet, her yerde var şu an hakem konusu.
3: Rezil oluyorsun.
2: Negatif şeylerle çok
3: evet,
2: haber oluyor.
3: Evet, haber oluyor. Rezil oluyorsun abi Avrupa'da. Şimdi Avrupa Dısan en çok okuyucusu olan şeylerden, tirajlı olan gazetelerden.
2: Bir de burada
3: o da demiyorlar mı kardeşim adamı tabii dövecekler neredeyse kart çıkmıyor. Şimdi sen olsan demez misin? Al sana Türkiye'ye. Ondan sonra kim gelmek ister bu lige ya? Bak vallahi yine iyi geldiler yani Vlahovic'ler, Trossard'lar, Salah'lar.
2: Gelir ya parayı verdim yani, gelir o ayrı gelir da ligin ciddiyetine zarar verir.
3: Hedefi olan adam gelmez Koray öyle bakın, deme. Her yani, şey para
1: dünya
3: değil.
1: Dünya kupası da motivesi de ona göre olur.
3: Tabii hedefi olan adam
1: dünya
3: gelmez.
1: Dünya kupasını da izledik sonra. Birçok hata aldı değil mi? Gördük hakemlikle alakalı. Yani maçları bir yerden alıp bir yere veren hakemler bile var Dünya Kupası'nda en üst seviyede. Ya yani bu işin doğasında hakem hatası var evet, zaten. Olmaması yani mümkün
3: illa
1: değil.
3: İlla olacak canım.
1: Ama bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi güvensizlik bir, standartsızlık iki. Bak net bir örnek. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir pozisyon vardı. Talişka'nın pozisyonu vurdu. Futbolcunun eline çarptı. Hadi elle oynadı. Penaltı verilmedi. VAR incelemeye gerek duymadı. Yardımcı orada vardı, yabancı bir var hakemi vardı. Sonra geldik bu hafta Kadıköy'e. Bu kez yine bir elle oynama ama yerli var hakemi çağırdı gel izle diye. Şimdi burada büyük bir standartsızlık ortaya çıkıyor. Şimdi bu yabancı var olayı güzel, ben destekliyorum. Ama bu şekilde uygulanacaksa gelmesin hiç.
2: İşte orada ben az önce söylediğim şeye geliyor.
1: Ya da hepsi yine yabancı var gelsin.
2: Orada hakem diyor ki yani ben o şüpheye düşüyor diyelim bir pozisyonda. Bence şöyle zihinleri
1: geçen ilerliyor. Haftaki pozisyon gözünde canlanıyor.
2: Diyor ki hakem ben şimdi burada bunu bu gerçekten penaltı mı değil mi çıkamadığı yerde diyor ki ya beni bunu penaltıysa vermezsem ve çağırmazsam ben burada başım çok ağrır. Ama mesela tersi olursa bir iki gün konuşulur unutulur diyor ve olabilir, güçlüden yana takdirlerini bu, kullanıyorlar. Bu duygu, ben böyle yaptıklarını
0: bu duygularla bu motiveyle çıkarsa abi nasıl maç yönetecek?
1: Zaten o kadar uzun süre
2: zaten yönetemiyorlar
1: yönetemiyor
2: işte.
1: Ya zaten bir şey söyleyeceğim. O kadar uzun süre bir var hakemi pozisyonu izliyorsa orada problem var zaten. Orada demek ki pozisyonu izliyor 15 saniye. Kalan 1,5 dakikada düşünüyor demek ki ne yapacağını. Yani ne yaparsa nasıl bir reaksiyon göreceğini düşünüyor bak, herhalde.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Güvenç Kurtar'la skorboard'daydık Trabzonspor maçında. Samimi söylüyorum Güvenç Hoca'yla bizim değerlendirme süremiz var hakeminden hızlıydı.
1: Tabii canım,
2: geçen
1: tabii,
2: pozisyonda
1: evet,
2: gol dedik. Ben
1: sizin
2: dedim hocam ben topa
1: en fazla 3 saniye sürmüş.
2: Ben topa de giriyorum dedim bu gol dedim. Mesela evet, gol. Penaltı pozisyonu daha verdi zaten Başakşehir lehine olan. Bu penaltı dedik.
1: Bu kadar uzun.
2: Üstüne bekle bekle bekle diyorum ki ben herhalde başlangıç fazına kadar gidiyorlar artık diyorum. Yani bu kadar uzun sürebilecek bir şey değil.
0: Ya işte orada Salah'ın golünde de abi ya.
2: Çok net bazı şeyler.
1: Böyle kafadan bir şey yok ya. Bazı şeyler düşünceden geçiyor işte. Yani ne yapılırsa nasıl reaksiyon görülür
2: evet,
1: şeklinde.
2: Şimdi oyunu biraz konuşalım bak dilerseniz.
0: Son bir şey söyleyeyim.
2: Tabii hocam.
0: Şimdi Daltaba'nın öfkesi anlaşılır. Bana göre. Çünkü hakkı yenildi hakikaten yani hepimiz de gördük bunu ama Beşiktaş yönetiminin asıl gücü bu hakem tartışmasının içerisinde

0: kaybolmak olmamalı. Takım sen her şeyin üstesinden lazım. Tabii her şeyin üstesinden gelen bir takım olgusu, takım bütünlüğü yaratarak her şeyin üstesinden gelebilirsin.
1: Üstelik de iyi başlamışsın.
0: Evet abi, şimdi bu algıya devam edeceksin. Şimdi burada sorgulanması gereken çok daha fazla şeyler var yani. Şimdi ben anlam veremediğim, bu kadar övgüler yağdırdığımız mesela Italiano manasız şekilde senin en formda adamın olaydan başta olmak üzere işte Murillo'su falan neden rotasyon yapıyorsun?
1: İşte onu konuşacağız.
0: Şimdi birisi buna bak, şimdi ben Önder'i çok seven, onun oyun bilgisine de çok güvenen bir insan. Başta sevgili Önder olmak üzere adama söyleyeceksin. Bak biz Alanya deplasmanında bir kere galip geldik. Sıkıntılı tabii. Bir yer. Nemli bir hava. Böyle böyle şu bu anlatacaksın adama. Diyeceksin ki ya yapma kardeş rotasyon potasyon.
1: Tabii bu maçta yapma.
2: Yani sen 3-0 zaten turun
0: galip gelmişsin yani.
2: Neredeyse geçmiş gibi bir şeysin.
0: Bunu da birazcık anlatacaksın. Bizim ligimizin dinamiklerini sadece görerek, yaşayarak öğrenmesinler. Puan kaybına sebep oluyor o
2: orada
0: zaman.
2: Orada ben araya gireyim mi? Kartal Yiğit belki içeriden öğrenmiştir. Farklı şey var mesela, işte aşırı yorgunluk vardı vesaire vardı. Zoraki bir değişiklik gibi, dinlendirme amaçlı vesaire gibi durum olabilir mi orada? Bilmediğimiz bir şey.
1: Ya Calo'nun hafif sanki bir ağrıları varmış gibi bir duydum. Yani
2: Olaytan ve Murillo için.
1: Olaytan Murillo'da bir şey yok.
3: Yani hayır, şöyle bir şey var. Şey, dediğin şu anda mı doğru? Yani bazen biz bilemiyoruz ama orada ölçümleri evet. Yapılıyor oyuncuların.
2: Tabii ondan yani. Diyorum işte.
3: Mesela
2: ölçümleri kötüdür vesaire. Yani
3: orada fizyoterapist ekibi diyor ki mesela hocam diyor Olaytan'da bir sakatlık riski oluşabilir diyor. Ölçümlerinde problem gördük diyor. Aşırı yorulmuş diyor.
1: Dinlendirelim diyor.
3: Ha, dinlendirelim diyor. Yani olabilir. Orada mecbur kalabiliyorsun bazen.
2: O yüzden soruyorum.
3: Onu bilemiyorum. Yani.
1: Genel anlamda bir sıkıntı yok.
3: Hayır yani.
2: Hayır sağlık heyeti geldi dedi ki bugün geldi, bu 45 dedi. Dakikanın üstüne çıkarsa sakatlanma riski doğabilir derse ne yapacağım? Mecbur
0: şimdi geldi dedi bu. Doğru. Şimdi ben mesela kendimden örnek vereyim. Benim nabzım hep yüksekti. Beni hiç sahaya sürmemeleri lazım o zaman.
3: Hocam ama senin döneminin bilimsel araştırma şekilleriyle şimdinin çok farklı. Yani şimdi o sakatlık risklerini biraz daha ölçümleyebiliyorsunuz.
1: Biraz daha değil, komple maçtan
0: yani
1: ölçüyorlar.
0: Bilimsellik futbolun içine girsin de bu kadar değil abi. Ben o maçta ihtiyacım varsa sakatlık riski mi var bunun? Kullanırım abi ilk devre, alırım dışarıya.
3: Biz öyle oldu demiyoruz bu arada. Yani bir ihtimal üzerinde
2: belki
3: duruyoruz.
2: Tabii, belki bilmediğimiz için.
3: Ya şey, şimdi
2: ya sen bence de diyorsun ki öyle bir süre belirtiyorsa ben o süreyi baştan kullanırım.
0: Baştan kullanırım abi. Alırım skoru. Ondan sonra yaparım rotasyonu.
1: O zaten bak ben sana söyleyeyim. Dünkü kadroyu ben gördüm. Bir kere şaşırdım.
0: Herkes şaşırdı.
1: Böyle kadro olmaz. Ha niye olmaz? Ha çok hayati bir hafta içi rövanş maçı oynarsın Avrupa Ligi'nde kalmak için. Tabii. O zaman haklı dersin ki ya tamam belki bir maçı feda edersin ligde, gerekirse bak feda edersin. Avrupa maçına odaklanırsın ki hiç olmazsa gruplara kalayım diye. Ya zaten işi bitirmişsin, bu iş bitmiş. Abi. Gruba kalmışsın. Var. Git PAF takımı mı işte eski PAF 19'dan adam al öyle çık Zalgiris'e.
0: Bizim niye hastalığımız ne biliyor musun Kartal'ım? Biz hem futbolcuyu çok çabuk olgunlaştırıyoruz hem teknik direktörü göklere çıkmadan önce.
1: Tabii.
0: Göklere çıkartıyor. O da kendine ne olduğunu şaşırıyor.
2: Ondan bir
0: ben büyük hocayım falan hocam, hemen değişik işlere giriyor.
1: Ya hocam hep söylüyorum bak ben bütün yayınlarda beni bilen işte burada duymuştur benim ağzımdan. Bir oyuncu ya da bir hoca daha böyle bir süre almadan bir anda böyle abartmanın hiç manası yok. Ama bizim içimizdeki bazı meslektaşlar da var. Meslektaş olmayanlar da var. İşte böyle kendini fenomen sanan falan arkadaşlar var. Son dönemde parladılar.
0: Gündemde
1: olmak için. Geldi, indi. Havaalanından adam da ayağını uçaktan iniyor. Minibüse biniyor. Bitti. Tamam. 35 gol. Rahat. Yazın. 40 gol. Immobile'ye yazdılar ya 35 atar dediler. Negredo'ya yazdılar 25 atar dediler. Adamları tenekeyle kovdular ya. Aynı şey şimdi yapılıyor. Delali geldi. Ortalık yıkıldı. Bilmem Pjanić geldi ortalık yıkıldı. Ne oldu arkadaşlar ne oldu? Bekleyin Allah'ını seviyorsanız ya. Bunu söyleyince de bize kızıyorlar ha. Ya siz küçük görüyorsunuz ya böyle olur mu ya? Bunlar iyi oyuncular. Tabii ki iyi oyuncu. Kimse iyi oyuncu demiyor ki. Ya bir görelim ya. Bir görün bakalım ne olacak.
2: Batrakov mesela sen söyleyince aklıma geldi. Batrakov yarısı yeni çıkıldı diye yerden yere vuruyor izlemeden.
1: Evet.
2: Diğer yarısı dünyanın en iyi oyuncusu olarak dans ediyor.
1: Genç Messi
2: İki
1: diyorlar,
2: uçlarda yaşayanlar karşılıklı şu an.
3: Ama sosyal medya etkisi var bu yorumlarda.
1: Olmaz bak şimdi, ben sana söyleyeyim.
2: Yani şey diyen olmaz. Sayısı çok az. Gerçi artık mesela aklı selim olanlar da bu azgın kalabalıklardan bıktığı için hiç sesini çıkarmıyor.
1: Bıktı yani. Millet zaten evet. Ya bak ben sana söyleyeyim. Hakikaten çok doğru bir yere parmak bastın. Aklı selim çok insan var camialarda.
3: Vardı.
1: Hakikaten ben mesela karşılaşıyorum böyle divan üyeleri.

0: Abilerimiz var, abilerimizim, eski abilerimiz, yani saygıyla baktığımız insanlar var. Adamlar, onlar bile çek kenardan duymuşlar yani, göremiyor, şey, çok meraklı değiller bu sosyal medya işlerine. Ya böyle diyorlar Kartal, doğru mu, ne diyorsun? Ya abi dedim, inanma, inanma bu işlere, inanma, sen sahada gördüğüne bak. Sahada gördüğüne bak, bekle. Şimdi hoca, Beşiktaş hakikaten iyi bir hoca buldu. Önder Hoca ve Gökhan Keskin'i tebrik ediyorum. Çok iyi bir hoca buldular. Ya bu hocanın zamanla neler yapabileceklerini görelim, bunun tadına varalım. Bir anda işte hakikaten tabii havaya girme.
1: Ama bu bak, yaratılan Serdal, algıyı o çocuklar tabii, da önüne geçemez.
0: Önüne geçemez.
2: Bu arada, Serdal Bey bu arada söyledi. Belki de Beşiktaş'ın hayrına oldu bu mağlubiyet.
0: Ya da bazı şeylerden ders çıkıyorsun.
2: Bilemezsin yani. Tabii hakeme yani. Kızıyorsun evet, ama hakeme, belki de ayakların yere basması
3: yani sağlayacak. Şimdi İtalyano'nun imzası 6 Haziran Beşiktaş'a, ama bence dün geldi Beşiktaş'a ve Süper Lig'e İtalyano.
0: Doğru.
3: Şimdi dün itibariyle Süper Lig gerçekleriyle tanıştı.
0: Gördüm. Evet.
3: Bugüne kadar 2 aylık süreçte gördükleri çok başka şeylerdi. Çünkü Avrupa maçlarına falan çıktı. Yani başka bir şey yaşıyordu.
1: Rakipler de çok dişli tabii, değildi.
3: Şimdi Süper Lig'in gerçeklerini gördüm. Daha pazartesi günü bir yorum yaptım. Dedim ki Beşiktaş'taki gelişimi görelim, alkışlayalım. Dönüşümü görelim, alkışlayalım. Ama ayaklar yere sağlam bassın dedim. Yemediğim hakaret kalmadı. Ben yani dedim ki en büyük kötülük dedim Beşiktaş'a şu anda. Çünkü daha rakiplerin seviyesi çok yüksek değil. Daha yüksek seviyeyi görelim. Bir de bakın şöyle bir şey var. Teknik adamlığı biz hep şey zannediyoruz. Futbolu çok iyi bilen iyi teknik direktör. Hayır. Futbolu bilmek artık işin %20'si. Krizler yaşayacak Beşiktaş dedim. Yaşayacak çünkü her takım yaşayacak bunu.
2: Hoca da söyledi.
3: Hoca oyuncularla yaşayacak. Oyuncular kendi arasında yaşayacak. Form düşüklükleri evet, olacak. Yenilgiler olacak. İşte iyi teknik adam burada ortaya çıkıyor. Kriz anlarından nasıl çıkartıyor takımını?
2: Hoca demedi mi zaten kötü günlerimiz de olacak dedi. Daha yeni evet, söyledi evet. Ya bu
3: kıymetli,
2: maçtan
3: kıymetli
2: önce.
3: Kıymetli kısım bu zaten. Dolayısıyla daha dalgalı denize çıkmadı Beşiktaş. Çıksın dedik bir görelim orada. Kaptanı o zaman anlarız nasıl olduğunu. Bir dolayısıyla yani bu bir uyarıdır. Erken uyarıdır. Ne bugüne kadar... Hocanın attığı adımları görmezden gelmeliyiz. Çok ciddi adımlar atıldı. Başarılı adımlar atıldı. Takım halinde yönetim, hoca. Ama daha bir şey başarılmadı.
2: Bir de şey var mesela, onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi Beşiktaş 2 yıl üst üste şampiyon olur. 3. sezon bayrak yarışında yine gider, olamaz. 4. sezon gider, olamaz filan anlarım. Ya çok uzun tarih değil ki. Giovanni van Bronckhorst geldi. Değil mi? Galatasaray yenildi. O ayağa kalktı herkes.
3: Uçtu kaçtı Beşiktaş.
0: 5-6 hafta.
2: Fernando Santos geldi. Değil mi Portekizli hoca? Hemen yok boynunda atkı, Godfather şeyleri falan. Ya Beşiktaş'ın son 1,5 senesinde zaten sürekli aynı şeyler, aynı şeyler. Yani artık insan şey demez mi arkadaşlar? Bak biz Fernando Santos'ta da böyle yaptık. Giovanni van Bronckhorst'ta da böyle yaptık. Burada biraz daha itidalli olalım. Abartmayalım.
0: Ama yani,
2: yani bunu diyen yok mu? 3 ay öncesi, 5 ay öncesi, 1 sene önce
1: çünkü
2: zaten.
1: Öyle derse prim yapmıyor.
3: Aynen.
1: Öyle yani. Derse prim yapmıyor.
3: Kartal abinin dediği sosyal medyadaki sosyal medya etkileşim dalgası fırtınası var ya.
0: Bizim meslektaşlarımızda da var. Şimdi, ben çok bildiğim arkadaşlar, pardon onu, çok bildiğim arkadaşlarım var yani. Hem de eski, yani benim gibi eskiler de var aralarında.
1: En büyük zarar onlar veriyor.
0: Pof pof pof ya nereye kadar pof pof kardeşim? Pof pof da bir şey şampiyon olsun takım pof pofla de ki ya hoca hakikaten on numaraymış.
1: Bizim insanımızda hoca seviyor öyle, ama bizim böyle. İnsanımızda pof pof
0: şey var sonra bak. Kötü ne oluyor?
3: Yani bak hep düşünüyorum. Sosyal medyada hocam bir etkileşim rüzgarı var tamam mı?
0: Kesin.
3: Şimdi bundan payını almak istiyorsan tamam mı?
0: Mecbursun.
3: O rüzgarın içine gireceksin bak. Farklı bir şey söylersen tam tersi dışlanıyorsun. Bak siz şu anda Türkiye'de Türkiye'de yorumcular, sosyal medyadaki hesaplar birçoğu inanmadığı şeyleri söylüyor ve yazıyor.
1: Tabii doğru. Canım.
3: Tamamen şunu düşünüyor. Ben bunu yazarsam etkileşim alırım. Için. Ben evet. Bunu yazarsam almam deyip gerçekten inanmadığı şeyleri yazıyor ve doğru. Söylüyor insanlar.
1: Kafaları
3: çok tehlikeli
1: çalışıyor.
3: Bir nokta bu. Çok tehlikeli. Yani birçok insan Beşiktaş'ın daha çok iyi seviyede olmadığını görmesine rağmen etkileşimi almak için oradan verdi gazı en büyük zararı onlar veriyor.
0: Ben de dedim Antalya maçı bir bekleyelim. Hakikaten en büyük Alanya maçı biz Beşiktaş için şu ana kadar en önemli bir testtir dedim yani. He ne olur kaybedebilirsin. Bak dünyanın sonu yok şu an Beşiktaş evet. Adına. Beşiktaş zaten hakikaten iyi yolda Beşiktaş. Bir maç kaybetti Artalım. Diye de yerin dibine.
2: Bu arada yine kazanabilirdi.
0: Kazanabilirdi. Yani Beşiktaş şimdi gidecek önümüzdeki hafta kazan. Ya büyük ihtimal yine kazanacak. Belki de derbide gidecek Fenerbahçe'yi yenecek. Yani onu anlatmak istiyorum. Çok böyle bir anda her şeyin olmasını isteyenler var. Olmadığı zaman da doğruyu söyleyen insanları yerin dibine sokanlar var. Vereceğim sözü. Pardon. Van Bronckhorst'sa

0: Hatırlayın ne demişlerdi? Beşiktaş'a Premier Lig takımı yaptı kardeşim Beşiktaş'ı. Premier Lig Manchester, Liverpool gibi oynuyor Beşiktaş. Bunu dediler ya. Bunu dediler. 5 hafta. 7. hafta başladı. Kardeşim böyle top mu oynanır ya? Bırakın gönderin. Bak bu 200'lüktür. 200'lük. 200'lü olmayacaksınız arkadaşlar. 200'lü doğruları söyleyeceksiniz. Kulübünüzün aleyhine de olsa doğruları söyleyecek. Doğrulardan kaçmayın. Doğru
1: gerçeklerle
0: tektir.
1: Gerçeklerle yüzleşeceksin.
0: Gerçekleri
1: abi.
0: Söyleyeceksiniz.
1: Evet. Doğrudan öte gerçek.
0: Ona buna yaranayım falan şöyle takipçi alayım.
2: Beşiktaş'ın gerçeği nedir peki? Işte. Yani bu kadroda. Evet hocam.
1: Beşiktaş'ın Alanya'da kaybetmesi var ya, kriz filan değildir abi. Alarmdır.
0: Kriz değil canım. Şimdi ne
1: büyük
0: kriz
1: takım
0: abi?
1: Kötü oynadığı ya. Zaman dahi kazanmayı bilebilmelidir. Şimdi Beşiktaş bu sene şampiyonluk hedeflerine en yakın kurguyu evet, anki, ve transferleri evet, yaptı doğru, değil mi? Bana görüntü. Göre hala 3 tane bir eksik. A klas oyuncuya ihtiyacı var. O ayrı.
0: O ayrı mesele.
1: Ama şimdi sonuçtan öte Beşiktaş'ın bana göre esas mesele ne biliyor musun? Sonuçtan öte Beşiktaş'ın sonlandıramaması bak. Beşiktaş çok pozisyona girdi.
0: Bitiricilik problemi zaten. Var.
1: Abi.
0: Hoca da söyledi.
1: Şimdi sen büyük takım reaksiyonu nedir babacığım? Yakaladığın 3 tane ama bir tanesini atarsın. Atamazsan oyunun duygu durumu değişir. Elin adamı gelir sana bir tane pozisyonda duran topta atar golü sen de bakarsın.
0: Doğru.
1: Onun için büyük takım refleksi denen bir şey var abi. Şimdi biz evet teknik direktörü övdük. Bana göre hakikaten bu övgüleri de hak edecek. Kesin. Bir başlangıç
0: evet,
1: yaptı.
0: Evet iyi hocam.
1: Başlangıç planı doğru. Mükemmeldi. Ama bu İtalyano ligin gerçekleri daha bir net şekilde anlatılıp ona göre fikir üretmesi gerektiğini söylenmeli ona.
0: Doğru.
1: Niye? Ha ben hala aynı fikirdeyim. O övgüleri sunuyorum ya Beşiktaş'ın gelişeceğini hala düşünüyorum.
0: Ya Beşiktaş şu
1: o
0: an...
1: O takım hala...
2: Evet.
0: Tabii en azı Zafer abi şu an dört büyükler arasında Beşiktaş sistem olarak özellikle fizik olarak da sistem olarak da en azı. Bak en azı. Ha %100 mü? Değil. Kesinlikle değil. Niye? Transfer anlamında da takviye anlamında da eksiklikleri var. Ama bakıldığı zaman Fenerbahçe'ye göre de Galatasaray'a, Trabzon'a göre de en azı. Hocası sistemini en iyi şekilde kısa vadede elini değdirmiş takıma. Bunları görüyoruz biz. Ama dediğin gibi.
2: Gelişim oldu açık.
0: Tabii. Bak şimdi ilk deplasman maçını oynadın. Hem de senelerdir kazanamadığın bir deplasman.
1: Evet.
0: İşte bunu çok doğru. Orada Önder Özen çıkacak.
1: Anlatacaklar
0: ve Gökhan abi, Gökhan Keskin o da çıkacak. Diyecek ki ha, ama tabii ki anlayışlı bir dille. Yani hocam, gidip hocaya şey yapamaz.
1: Hocanın tarzı
0: bu edemezsin. Diyeceksin hocam bu. Bunları biz
1: hocanın sportif direktörün görevi
3: hocanın tarzı bu ama.
1: Etmektir abi. Anlatacak.
3: Tarzı bu.
1: Ama dediğin gibi tarzı marza bakmayacaksın abi.
3: İki maç üst üste aynı 11'le çıkmamış.
0: Ama olmaz abi.
2: Hayır, Önder Özen dedi ki zaten şeyde Avrupa maçından önce ben dedi tutup taktiğine tekniğine karışmam. Ama onları da asla rahat doğru. Bırakmayacağım dedi.
0: İşte
2: her şeye bakacağım dedi. Ne yapıyorlar doğru. Ne ediyorlar
0: tekniğe,
2: diye. Hatta espriyle de şey dedi zaten rahat hoca da dedi rahatsız dedi yani. Hiç dedi işin taktiğinden tekniğinden bırakmıyor dedi. O ifadeyi de kullandı. Zaten hoca rahatsız dedi yani. Kendi ya dedi benim rahatlarını bozmama gerek yok yani. Dedi. Hoca ne? Zaten bu işe kafasını vermiş diye söyledi. Ya, ben bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam ederiz hocam. Bölünmesin sizin de. Evet. Trabzonspor Fabinho'yu getirdi. Osterwolde Fenerbahçe'den ayrıldı ki giderken son sözlerini A-Spor kamerasına ve Erdem Akbaş'a muhabir arkadaşımıza yaptı. Yine Galatasaray'da transfer süreci ne durumda? Hepsini birazdan konuşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: siyah beyazlarda hem hakem itirazlarını hem de sahadaki oyunu konuştuk. Fenerbahçe'de bir ayrılık var. Osterwolde bugün İstanbul'dan ayrıldı. Hollandalı futbolcu havalimanında A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın sorularını yanıtladı. O röportajı izleyelim.
1: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi. Burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz.
0: Evet, Osterwolde son sözlerini A-Spor mikrofonuna söyleyerek Fenerbahçe taraftarına mesajını iletti. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'ı da tebrik edelim. Güzel bir iş.
2: Kesinlikle.
0: Tek başına istihbaratını almış. Evet. Yakalamış Osterwolde'yi de havalimanında. Mesleki anlamda onun adına da başarılı bir gün. Osterwolde ayrılığını konuşalım biraz. Roma'ya gidiyor. Yani sıradan bir kulüp de değil. İtalya'nın, evet. Serie A'nın önemli ekiplerinden birisi. Sen nasıl değerlendiriyorsun Onur Özkan bu ayrılığı? Şimdi, şöyle düşünenler olabilir çünkü. Ya bak, biz beğenmiyoruz, Roma alıyor. Burada bir hata var mı diyenler var. Veya mevcut şartlar altında Fenerbahçe için verilmesi gereken doğru kararlardan birisi miydi? Çünkü yabancı sınırında da sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Birilerinin de gitmesi gerekiyor.
2: Şimdi Erdem'i şu üzerine tebrik ediyorum. Bir konuda mesela bizim yanlış düşündüğümüz bir nokta varmış. O ortaya çıktı. Biz hani hep şunu düşünüyorduk, aldığımız bilgilerde hep Osterwolde'nin ayrılık yönünde talepkar olduğu, onunla ilgili sürekli menajeriyle konuştuğu tarzında hep düşüncelerimiz, bilgilerimiz vardı. Osterwolde bir sezonda takımda kalmak istediğini ama yönetimin bu şekilde bir karar aldığını söyledi. Evet. Mesela bu enteresan bir nokta. Bizim bildiklerimizin dışında bir açıklama oldu bu. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin bir kere kalan 9 günü diyelim. Hani 11 gün de olabilir Fenerbahçe için. Çünkü Avrupa'ya listeler 9 gün sonra veriliyor. Transfer 11 gün sonra bitiyor. Hani Fenerbahçe belki bazı oyuncuların Avrupa'ya yazmamayı göze alabilir. Lig şampiyonu çok öncelikli olduğu için. 11 gün diyelim, çok hareketli olacak Fenerbahçe adına. Şimdi Osterwolde'nin ayrılığı sıradan bir ayrılık değil. Planlamada Fenerbahçe'nin bundan sonra atacağı adımlara işaret. Onu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin şu anda yetişkin, yani 2003 doğumlu ve takımda kullandığı yabancı sayısı 10'a düştü en sonunda. Ama halen bir transfer arayışı Fenerbahçe'de fazlasıyla var. Şimdi kalan süreçte Fenerbahçe'nin 3 tane transfer yapma düşüncesi var. Şu anda çünkü U23 kontenjanında kullandığı tek oyuncu Nene Fenerbahçe'nin kadrosunda.
0: Evet.
2: 3 tane orada bir boşluk oluşacakmış gibi duruyor. Ayrılıkları devam edecek. Şimdi Osterwolde'nin ayrılığını bir kere bu açıdan da yorumlamak gerekiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin savunmasında çok net rotasyonda bir boşluk var. Yani Skriniar, Ake kağıt üzerinde iyi bir ikili ama yaşları itibariyle, sakatlığa açık olmaları itibariyle mutlaka Fenerbahçe yönetimi bu ikilinin arkasını iyi bir şekilde doldurmalı. Osterwolde varken de orası eksikti. Şu anda daha da eksik hale geldi. Bir kere Fenerbahçe kalan süreçte bir tane U23 kontenjanından stoper takviyesi yapılacak. Ki bence yeterli değil. Bir yerli stoper takviyesi de gelebilir. Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'nin çok ciddi şekilde gündeminde. Ama Yusuf'un bir maaş problemi var. 6 milyon euroya yakın maaş kazanıyor Suudi Arabistan'da. Hani bunu vermesi Fenerbahçe'nin imkansız. Orada bir formül bulunabilir mi bilemiyorum. Ama Fenerbahçe minimum bir tane stoper takviyesi yapacak. Çünkü minimum bir olmalı diyorum ben.
0: Evet.
2: Orada Çağlar bence var ama yok. Yani çok net yani. Çağlar'ın artık varlığı tartışılabilir durumda net bir şekilde. Dolayısıyla Fenerbahçe Osterwolde sonrası bir oyuncu alacak ama Osterwolde sol beki de oynayan ve yedekleyen bir futbolcuydu Fenerbahçe adına. Gerçi orada Levent ve Archie Brown var şu anda. Ha, U23'te Archie Brown da var, özür diliyorum. Doğru. Onu da kullanıyor Fenerbahçe. Şu anda mevcut rotasyonda iki tane oyuncu alabiliyor Fenerbahçe. Ama ihtiyaç duyulan üç tane bölge var. Stoper, 8 numara ve sol kanat pozisyonunda bir eksiklik hissediyor yönetim ve İsmail Hoca. İki tane kontenjan, üç tane eksiklik. O yüzden de Yusuf gelirse eğer savunma hattına, belki o zaman U23 oyuncular 8 ve sol kanattan yana kullanılabilir ama bunlar tabii

0: olan süreçte kolay, kolay operasyonlar değil. Yusuf Akçiçek birçok sorunu çözebilir o anlamda. Yani hem Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi, inşallah Şampiyonlar Ligi olur kadrosuna yazabileceğiniz Türkiye'den yetişmiş bir oyuncu kazandırıyorsunuz. Altyapıdan yetişmiş bir oyuncu kazandırıyorsunuz kendinize. Oraya bir oyuncu yazabiliyorsunuz. Artı yerli futbolcu. Kontenjanı başka yerden kullanabiliyorsunuz. O yüzden de Fenerbahçe adına Osterwold ayrılığı sonrası Yusuf Akçiçek konusu biraz daha bence alevlenir diye düşünüyorum.
1: Hareketlenir.
0: Bir yerli oyuncu da var, onu biraz sonra söyleyeceğim Fenerbahçe adına. Bence tamam. Önümüzdeki günleri konuşacağız.
2: Zafer Hocam, sen bu ayrılığı nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya şimdi Fenerbahçe'nin hızlı oynamadığından bahsediyoruz. Yavaş oynadığından, hızlı çıkış yapamadığından. Fakat Fenerbahçe hızlı çıktığı zamanlarda dahi Talisca'nın santrafor oynadığında topu önde tutamadığı sıkıntısı vardı. Şimdi Vedat'la ve Lukaku'yla bu sorununu çözebilirsin. Ama halihazırda senin daha hızlı en azından şimdi Fred gibi 8 numara arayışından bahsetti sevgili Onur. Evet. Fenerbahçe'nin o bölgede bir ihtiyacı vardır. Ben her zaman söylüyorum. Şimdi 2 senedir Skriniar'ı söylüyorum. Şimdi yeni herkes Skriniar'dan bahsetmeye başladı. Vücut tekniğinin zayıf olduğunu, geniş alanda çabuk ekarte olduğunu. Akede de bu sorunu gördük bu maçta. Şimdi bu ikilinin yerine olmazsa olmaz bir stoper ihtiyacı mutlaka var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de defansın önünde 2 tane Guendouzi ve Kante, bu lüksünün olduğuna da ben inanmıyorum. Tek kontrol oyuncusuyla oynarsın. Senin o 8 numaradaki iyi bir Fred pozisyonunda, Fred'i gönderdiğin o pozisyonda mutlaka bir transfere ihtiyacın var. Bir de kanat oyuncusu Fenerbahçe için bana göre aslında Sayın Aziz Yıldırım hakikaten iyi bir futbol zekasına sahip birisidir. Neden bu kadar geciktiğini de ben bilemiyorum yani. Şimdi burada şunu da söyleyeyim.
2: Transfer için mi diyorsun?
3: Transfer için.
2: Ama gidecekler elini kolunu bağladı, biraz o zaman aldı herhalde.
3: O sorunu da çabuk çözer. Şimdi bak farkındaysanız giden oyuncular kaliteli oyuncular şeye gidiyor, takımlara gidiyor. Fenerbahçe takımında demek ki sınıf atlatan oyuncular sana bunlar. Ama biz böyle düşünmüyoruz. Biz transferde beceriye bakıyoruz. Bireyselliğe bakıyoruz. Elin adamı ona bakmıyor. Sistemine uyan oyuncuysa alıyor. Onun için tercih ediyor. Yoksa Osterwold'e çok kaliteli adam diye almıyor Roma takımı. Onun sistemine uyduğu için onu tercih ediyor. Bizde öyle değil.
0: Ekleme yapayım onunla alakalı. Sen az önce sordun ya.
3: Evet.
0: Yani Roma üçlü savunma oynuyor. Ki bence Osterwold'in pozisyonu üçlü savunmanın sol kenar stoperidir. Ne sol bektir ne dörtlü savunma tandeminin stoperidir. Çok uygun bir takıma gidiyor o anlamda. Ben iyi performans vereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe öyle oynamadığı için orada hani kendi pozisyonunu bulamadı. Ama en doğru pozisyonunu oynayabileceği takıma gidiyor. Hani tercih ve planlama noktası diyoruz ya. Şimdi Fenerbahçe'de uymamış olabilir ki bence Fenerbahçe'nin savunma rotasyonunda Osterwold'e doğru profildi bu arada. Hani onun profilinde bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani atlet, çabuk, o savunma arkasını toparlayabilecek ama pozisyon bilgisi çok zayıftı.
2: Evet.
0: Ama o atletik özelliklere sahip ve biraz da pozisyon bilgisi iyi bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin savunmada. Çünkü önde oynamak istiyor İsmail Kartal ve zaman zaman işte hocamın söylediği Skriniar Ake o konuda sıkıntı yaşayabiliyor. Daha da yaşayabilir seviye yükseldikçe Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla aslında Osterwold de uygun bir oyuncuydu ama pozisyon bilgisi zayıftı. En doğru takıma gidiyor. En doğru sisteme gidiyor daha doğrusu. Yükselir abi, bence o.
3: Vallahi orada. Fenerbahçe'den gitsin de nereye gidiyorsa gitsin. Hiçbir şey yaramayan adamların yüzünden Fenerbahçe bu halde.
2: O kadar.
3: Elde bir sürü. Ya tabii abi, senin işine yaramayan, seni büyütemeyecek oyuncuları 15 gün 20 gün antrenman yaptırıp da üst düzey performans almayı bekliyorsa böyle bir şey yok abi futbolda. Böyle bir şey yok. Sen defans arkası atılan topların hepsinde sıkıntı yaşıyorsun. Eğer Fenerbahçe'yi vurmak istiyorsan defans arkası atılan koşularla rahat vurabilirsin. Bunu şimdi bunu herkes görüyor.
4: Bu sezon da öyle.
3: Bu sezon da öyle. Şimdi yine öyle başladı. İyi başladı dediğimiz sezonla. Şimdi bak abi, transferlerle her şey çözülmüyor. Sen üst düzey transferler yapabilirsin, tamam. Geçtiğimiz senelere nazaran transferde şampiyon olan Fenerbahçe bu sene ilk defa eksik olan bölgelere, gerekli yerlere takviye yapmaya başladı. Ama halihazırda defanstaki stoper eksikliği, o stoperlerin atletik ve daha çabuk olmaları gerektiği, sen çünkü ön bölgede daha fazla vakit geçirmek isteyen bir takımsın artık.

0: Ve o stoperler kendi zafiyetlerinden dolayı öndeki adamları ön bölgeye ittirmedikleri için takım oyunu geride kabul ediyor. Seton'un oyunuyla da defans arkasına sarkan bir tek Kerem olduğu için şimdi Greenwood ayağını istiyor. Çok kaliteli adam. Çözüm üretiyor. Ayrı. Ama defans arkası koşu yok. Talisca bunu yapmıyordu. Çok nadir maçta belki bir kere Asensio yapıyor ama Asensio bunu yapan değil. Için, Asensio bunu yaptıran adam olması lazım.
1: Eni kim yapabiliyor musun hocam? Nene yapar o işi.
0: Nene oynatmıyor. Gençler Birliği maçında Nene lazımdı. Oynatmadı.
2: Lyon maçında oynayacak.
0: Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Sayın İsmail Kartal'ın gözündeki tedirginliği seziyorum. Aziz Yıldırım baskısı var ya. O tedirginlik gözlerinden okunuyor. Sen şimdi eğer İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak tercih ettiysen bu dakikadan sonra özgür bırakacaksın onu oyuncularıyla. Zaten sen kalabalık bir güruhla başladın. Ya o 40 tane adamla sezon başı idmanı mı olur ya?
3: Aynısını Solskjaer yaptı.
0: Yanlış yaptı. Ama şimdi İsmail Kartal da sen gideceksin diyeceksin. Ya benim oyun fikrim şu. Benim oyun kimliğim bu oyuncularla devam edeceğim. Bunları istemiyorum. Bitti. Sen sonra çekil kenara takımından ilgilen. E bu da olmadı. Biz diyebiliyor muyuz abi? Teknik artık Fenerbahçe'de sistem değişmeyecek. Teknik direktör değişecek diyebiliyor muyuz? Yok abi bir türlü sistem kurulmuyor. Şimdi önde evet memnuniyet bu. Ön bölgede daha fazla vakit geçirecek olan bir Fenerbahçe. Tamam da Fenerbahçe'nin ön bölgesindeki adamların hiçbiri geçiş savunmasını yapmıyor ki. Şimdi yaşı itibariyle sen bunlara somut görev vereceksin. İstediğin kadar Greenwood ol. Topu kaptırdığın zaman geleceksin kardeşim geriye diyeceksin. Aynı şekilde Kerem'e öyle diyeceksin. Vedat savunmaya başlatan adam olacak. Bak neden ben çift santifor diyorum biliyor musun? Büyük takımlarda. Şimdi tek santifor olduğu zaman geçiş savunmasında 70 metreyi nasıl kontrol edecek abi bir santifor? Abi çift olacaksın çift. Defansın önünde tek kontrol oyuncusu. Koy abi Kante mi formda Kante'yi? Gönder Gündüz'ü hiçbir şey yaptı yok. Ne yapayım ben iki tane rakip karşılayan adamı? Bana üretecek adam lazım. 8 numara dedi o.
2: Nasıl Gündüz'ü
0: gönderiyor? İki tarafı birden oynayan oyuncu alacaksın oraya. Gündüz'ü gelen rakibi karşılayan adam. Kante de o görevi yapan adam.
2: Hocam
0: şimdi büyük takım refleksinde ya,
2: gayet iyi oynuyor.
1: Hocam şu anlamda. Ya
0: fark etmez sistemi bozuyor. Talisca da gol üretiyor.
1: Hocamın demek istediğini anladım.
0: Talisca da gol üretiyor.
1: Şu yönden aslında buyurun hocam.
0: Evet. Şimdi Talisca da gol üretiyor. Ama ne yapıyor? Fenerbahçe'nin sistemini bozduğu için ayrılması gerektiğinde hiç kimse sesini çıkar. Belki de ayrılacak. Gidecek. Yani bak senin bir oyun kimliğin varsa Sayın İsmail Kartal. Ondan sonra ya Fenerbahçe takımı ön bölgede oynamayı tercih ederken iki tane kontrol oyuncusuyla nasıl oynar abi? Sen defansın önüne bak 4-1-3-2 asıl diziliştir. Diğerleri onun türevidir. Her şeye dönebilirsin. İki niye biliyor musun? Çift santifor biri önde biri geride. O 70 metreyi tek başına Vedat savunacağına birisi oraya gelecek. Tamam bu paylaşım olacak. Savunmayı orada başlatacaksın. Önde baskı derken.
3: Çıkarttırmayacaksın rakibi.
0: Efendim?
3: Rakibi de çıkarttı.
0: Çıkarttırmayacaksın tabii.
3: Ön baskıyı orada
0: şimdi
3: yaparsın.
0: Sen pitbull gibi saldırıp önde 4 kişi arkaya atılan bir topla 3-4 kişinin ekarte olmasıyla o zaman mecburen Gündüz'ü Kante'ye dönersin. Evet. Ama çift santifor oynarsan olmaz. Dönmezsin öyle.
1: Kim oynayacak hocam?
0: Fenerbahçe takımı.
1: Hayır, kim oynayacak? Oyuncu Moriç anlamında.
0: Oynasın. Bir işte Lukaku'yu oynat abi.
1: Moriç Lukaku yani. Hocam idmanda bile çift 9 oynayamaz.
0: İç sahada var ya öyle bir oynarlar ki.
1: Bak şöyle bir hocam, rakibi
3: temelde senin söylediğini yapacaksın.
1: Yani. Temelde söylediğin haklı buluyorum
0: Talisca
1: hocam.
0: Varsa tamam zaten Talisca'yı hani oynatacaksın. Talisca'yı gitti diye düşünüyorsun.
1: Büyük, evet, tamam büyük takım 2-6 ile hani oynamaz mantığını temelde doğru buluyorum ama Fenerbahçe'nin oyuncu profillerine baktığımız zaman öndeki bir gerçeği var.
2: Araya gireyim mesela orada kontra yapacağım size ama şey için söylemiyorum fikir açsın
1: tabii,
2: diye.
1: Tabii buyurun ne demek.
2: Mesela Beşiktaş son şampiyonluk Atiba Josef 2-6 normalde oldu.
1: Ama Galatasaray Atiba diyemeyiz.
2: Lemina Torreira
0: Atiba Josef derken ama bak Josef'i
2: ama sen de Gündüz'ü çıkar ileri.
0: Oynayamıyor ki o.
1: Hayır.
0: Josef oynuyordu. Atiba da o desteği veriyordu ön bölgeye.
2: Ama şimdi, mesela Lemina Torreira ile olunuyor. Atiba Josef ile olunuyor. Gündüz'ü Kante ile niye şampiyon olunmasın?
0: Olmaz. Niye biliyor musun? Tekniği ve oyun zekası müsaade etmiyor. Kante topu alıyor tamam çıkış yapıyor veriyor arkadaşım.
1: Ben
0: o işini yapıyor.
1: Ama şu yönden katılmıyorum.
0: Gündüz ile
1: söyleyeyim hemen. Fenerbahçe'nin bir gerçeği var. Hem sana cevap vereceğim hocam.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin iki tane önde çok özel oyuncusu var. Asensio ve Greenwood.
0: Tamam.
1: Fakat bu iki oyuncunun da bir zafiyeti var. Topsuz oyun. Yani sen bu iki oyuncuya rakip kovala, kaybedilen topu hemen geri kazan, reaksiyon yap, savunma yardım et diyemezsin. Dersen kaybedersin zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önde bu kadar iki tane özel oyuncusu varsa eğer, bu iki özel oyuncuya konfor alanı oluşturması gerekiyor. Bu konfor alanında Gendouzi ve Kante oluşturur şu anda. Normalde ben de şunu derim, modern bir takım şunu oynar.
0: Olmaz
1: artık abi. Günümüz polunda. Üçlü merkez, 1-6-2-8 ya da 3 tane 8. Artık takımlar bunu oynuyor.
0: Diziyim,
1: fakat Fenerbahçe'nin önde bir 10 numarası var, Asensio. Ve sağda da bir Greenwood var. Dolayısıyla bir 8 numarayı oraya koyduğunuz zaman defansif anlamda zafiyet yaşarsınız. Fenerbahçe bu sezon Gendouzi Kante, Gendouzi İsmail, Kante İsmail ikillerinden biriyle sahada olmak zorunda. Bu Fenerbahçe'nin gerçekti. Sana yanıt vereyim.
0: Neden zorunda Onurcu?
1: Hocam şimdi dedim ya, öndeki iki tane abi, Fenerbahçe'nin özel 24 oyuncusu.
0: 24 yaşındaki adamdan bahsediyorsun. Gelecek abi geriye, kusura bakmasın.
1: Hocam şimdi Fenerbahçe'nin oynamak...
0: ön bölgede onlardayken tehditkar...
1: Ya gelmek ayrı bir şey hocam, bölgede... mutlaka gelir. Ama Fenerbahçe'nin oynamak istediği bir oyun var. Fenerbahçe topu kaybettiği zaman hemen reaksiyon verip o topu geri kazanmak istiyor. Çok doğru, tamam, bir oyun. Ama bu oyunu sen önde Vedat, Lukaku, işte sağda Greenwood, 10 numarada Asensio ile oynayamaz. Orada mutlaka arkada iki tane enerji kaynağı ihtiyacı duyuyorsun. Yani Greenwood ve Asensio'nun arkasında mutlaka Kante ve Gendouzi, Kante ve İsmail olmak zorunda. Sana yanıt vereyim.
0: O zaman şampiyon
1: olamazsın. Torreira, Lemina. Hocam niye olamazsın? Olamazsın. Ne alakası var? Yani zaten Fenerbahçe'nin bu sezon kaderini topla yaptıkları değil, topsuz yaptıkları belirleyecek. Net bir savunma zafiyeti var takımın. Bir de Kante'yle Gendouzi'den birini çıkardın mı? Hiç olmaz o iş yani.
0: Şimdi.
1: Hatta en önemli iki oyuncusu bence Fenerbahçe'nin. Şimdi Torreira Lemina konusuna, evet, gelirsek, orada şimdi baktığımız zaman Galatasaray şu anda Torreira Lemina'yı şampiyon olduğu dönem bir geçiş sürecinde kullandı. Yani son 7-8 hafta ikisini oynattı hoca, bir katkı aldı. Ama ondan sonra farkındaysan sürekli oynatmadı bu ikiliyi. Yani dönem dönem hoca orayı ne yaptı rakibe göre? İşte Torreira, Sara, Yunus yaptı. Veya başka oyuncuları kullandı. Yani bir normalde büyük takımın, hocama katılıyorum, planlaması iki tane oradaki altı üzerinden olmaz. Ama takımın kadro gerçeklikleri bazen sizi bunlara itebilir. Ben Fenerbahçe'nin bu anlamdaki 2-6 ile oynamasını son derece mantıklı ve kaçınılmaz buluyorum bu arada. Yani Kante ve Gendouzi Fenerbahçe'nin çok kritik iki tane oyuncusu şu anda. Ve Gendouzi'nin de çok iyi oynadığını düşünüyorum bu arada. Çok da iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. O ayrı bir nokta. Çok da iyi bir oyuncu. Çok da iyi oynuyor. Ya,
0: iyi olabilir, apoletli olabilir ama sen sistem doğrultusunda bana göre gereksiz bir adam. Niye gereksiz? Bak onu anlatıyorum. Şimdi ön bölgede bunlar özgürlük aldığı zaman bu oyuncular rakip için çok tehditkar olabiliyorlar mı? Olabiliyorlar, hı, değil mi? İşte Gendouzi'si, Vedat'ı, Kante, Asensio'su, Kerem'i.
1: Evet.
0: Ondan sonra Kante'lere gelmedim de. Ama savunma geçişlerinde bu adamlarda zafiyet yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet, yaşanıyor.
0: Onlar zafiyet yaşadıkları için iki kontrol oyuncusu lazım.
1: Evet, doğru.
0: Ben de diyorum ki tek başına Kante de çözer o sorunu. Hatta benim Aslan İsmail'im var ya, Aslan İsmail'im bile çözer o sorunu.
1: Tam İsmail ama tek başına
0: ondan
1: çözemez
0: sonra,
1: işte.
0: Çözer abi. Rakip kaç kere geliyor Allah aşkına ya.
1: Öyle değil hocam. Geliyor.
2: Konya bayağı geldi.
0: Gelir yani. Sen onunla o zaman böyle eksik kalırsın. Yolda git geller olur. Taraftarda hep böyle tedirgin
3: çok
0: bekler.
3: Çok yalnız kaldıkları zaman oluyor Beşiktaş'ta da mesela.
0: Abi büyük takım çift o zaman şey kontrol oyuncusu oynamaz bizim ligimizde ya.
3: Bak ben şeye katılıyorum abi sana.
0: Bak,
3: çift
0: sana
3: santrafor oyuna kesinlikle katılıyorum. Ben de mesela hep söylemişim de büyük takımlar çift santrafor oynar.
1: Ya çift santrafor dünyada kalmadı artık.
3: Yani, yok oynar abi. Bu ligde oynar.
1: Yok.
3: İçerideyse hele oynar.
1: Öyle bir oyun, öyle bir oyun gerçekçi yok artık.
3: Ben olsam oynatırım.
1: Bakın bir örnek vereyim.
0: Niye olmasın?
1: Dünya kupasından bir örnek vereyim. Lionel Messi. Değil mi? Arjantin'in bir Messi'si var.
0: Abi sen çift santrafor Onurcu ne diye düşünüyorsun? İkisi de ceza sahasının içinde mi oynasın?
1: Ama senin söylediğin ikili olmaz hocam.
0: O baba bak. Yani, ikiliyi değiştir. Talisco'yu koy oraya. Biri önde biri arkada oynar.
1: İkisi hocam dörtlü oynadığın sürece o sistem olmaz Türkiye'de hocam. Yani dünyanın hiçbir önünde. 4-4-2 mi oynayacaksın? Kim savunma yapacak?
2: 4-1-3-2 oynayacaksın diyor hocam.
0: Abi zaten bak şimdi atağa kalktığın zaman.
1: Bunlar kolay işler değil hocam. Yani gerek yok bir de ayrıca. Fenerbahçe'nin problemi gol atmak değil ki.
0: Fenerbahçe çift kontrol oyuncusu Galatasaray oynarsa, hayır, o zaman zafiyet var demek
1: söyleyeyim hocam.
0: Abi.
1: Şu an Fenerbahçe'nin ana problemi pozisyona girmek, gol atmak mı yoksa rakipleri pozisyona sokmak mı?
0: Fenerbahçe'nin ana problemi geçiş savunmalarında geniş alanda yakalanan

0: oynatabilirsin mesela. Sağ onu kenarda oynat. Şeyi at önüne. Vlahovic'i at, yanına da o at mesela. Yani öyle oynatabilirsin. Yani
1: evet, cümle tamam. Fenerbahçe değil zaten problemi
0: şey olabilir. Doğru.
1: Gol atmak, doğru. Gol bulmak değil zaten. Fenerbahçe her zaman bence bu ligin en skorer, en üretken takımı olur elindeki oyuncularla, ama içi savunma kısmında, merkez sertliğinde Fenerbahçe problem yaşıyor.
2: Evet.
1: Transfer dönecek
3: olsa hazırlıksız yakalanmada sorun yaşıyor.
1: Olabilir. Tabii o da ayrı bir nokta.
3: Stoperlerin hazır olacak. Ama stoperlerin fiziksel özelliği buna uygun değil. Bilhassa Skriniar'ın. Sen şimdi ön bölgede geçiş savunmasını başlatıp da uzun şeyden, stoperlerden ya da kaleciden uzun topla senin defans arkasına atılan topta sıkıntı yaşıyorsun.
0: Yani defans arkası değil, araya atılan
3: araya atılanlarda da işte yaşıyorsun. Konya aynı maçı şey.
0: Birebir kopya goller. İkisinin arası, bak ben sana söyleyeyim, hal Skriniar'la ne Ake arasında yani uyum sorunu var. Yani birbirlerini daha anlayamıyorlar, tanıyamıyorlar yani.
3: Abi oyun İki zekası top, yüksek, oyuncu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bir tek Asensio var oyun zekası yüksek ya.
1: Greenwood?
3: Oyun zekası yüksek
1: Kante'nin
3: değil
1: mi? Çok zeki
3: bireysel oyuncu. Becerisi
1: Kante
3: yüksek.
1: De inanılmaz zeki bir oyuncudur.
0: Kante de öyle.
3: Onun da oyun zekası
0: değil. Talişka'yı o zaman.
3: Abi doğru işi yapıyor, işini Talişka yapıyor Kante.
2: Şey, Kante. Fred'in muadili var mı bu takımda
1: yok,
2: mesela?
1: Yok ama şöyle bir şey var. Yok. Hani olmasın.
2: 8 böyle.
1: Normalde olması gerekiyor ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları Fenerbahçe mecbur kılıyor.
3: Şimdi
1: iki tane
3: iyi bir
1: 8
3: aldın
1: oynamaya.
3: İyi bir Fred aldın. Gene Kante ile Gendouzi ile oynar mısın?
2: Oynamazsın.
3: Oynayamazsın.
1: Hocam oynamak zorundasın.
3: O zaman Talisca'yı, Asensio'yu ya da Greenwood'u birini
2: kesmek
3: zorundasın.
2: Ama zaten elde olmadı. Hiç
1: şöyle bir şey var. 2023-24 Fenerbahçe'sinde Fred oynuyordu ama önde Szymański vardı. Atladığımız
3: kimle
1: nokta
3: şampiyon
1: bu
3: oldu? İsmail Fred.
2: Bizde arkadaşlar Szymański geçen haberini yaptı bu arada. Klasik bir 10 numarayla İsmail Kartal başarılı olmuyor. Her takımda yani tipik, peki, mesela Asensio tip oyuncuları yok. Szymański gibi var, Fred gibi var. İki yönlü orta saha var.
3: İsmail, Fred, Szymański. Buyur.
2: Evet işte İsmail Hoca'nın zaten son.
3: Demek ki oynayabiliyor Fenerbahçe.
1: Önde Szymański vardı ama hocam onu diyorum.
3: Tamam, ben de onu söylüyorum. Yani. O profilde adam eksikliği var.
1: Tamam, o ayrı.
3: Öyle transfer yaparsan
2: olur. Aynen tamam.
3: Ben yani öyle transferde öyle yanlış.
2: Ben ikiniz de farklı düşünüyorsunuz.
1: Transferle gibi bilgi vereyim.
2: Tabii.
1: Fenerbahçe'ye dair.
2: Türk oyuncu söyleyecektim.
1: Onu söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Geldi konuşmaya son. Önümüzdeki işte 9 gün 11 gün neyse Fenerbahçe'nin gündemine Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden girmesini bekliyorum ben, onu söyleyeyim.
3: Hayatta olmaz, iş yapmaz.
1: Şimdi bunu hem bilgi anlamında söylüyorum hem de şimdi taşları yerine oturtalım. Şimdi İtalyan basını da bugün yazdı. Şimdi Inter'le bir yeni sözleşme görüşmesi vardı, sonuç çıkmadı. Yani
2: evet,
1: sezon sonu serbest. İnsanlar şunu diyebilir, ya çok iyi başladı sezona. Ama Inter o bölgeye iki tane oyuncu transfer etti. Onlar daha oynamıyor. Bir tanesi Curtis Jones, bir tanesi Stankovic. Bir tanesi 21 yaşında genç oyuncu. Sonra Liverpool'dan da 35 milyon euroya Curtis Jones'u aldılar. Elde orada zaten çok fazla oyuncu var ayrıca. Yani şu anda 8 tane falan merkez oyuncusu var Inter'in. Dolayısıyla Inter iyi bir teklif gittiği anda nasıl Arsenal Trossard'ı bıraktı bir yıl sözleşmesi kaldığı için, onlar evet, duygusal bakmıyor olaya. Mantıklı yaklaşıyor.
2: Doğru.
1: Ben parayı kazanabilirsem bırakırım diyor. Dolayısıyla ben bu 9-10 günlük süre içinde Fenerbahçe'nin gündemine Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden girmesini bekliyorum. Hakan'ın gelmesi Fenerbahçe adına yabancı matematiğinde çok rahatlatır elleri. Doğru. Bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir görüşme olur. Hani olur olmaz günün sonunda transfer, onu bilemeyiz. Ama Fenerbahçe'nin şu an planlarında bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi var. Önümüzdeki günlerde ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum.
3: Hakan gelirse Gendüzü Kante oynar mı?
1: Onu hoca bilir.
2: Bir de gider herhalde zaten artık.
1: Gider derken.
3: Abi olmaz.
2: Ayrıldık.
3: Fenerbahçe.
1: Hayır canım. Ki
3: defansın önünde.
2: Olmaz mı?
3: Yok. İki tane kontrol oyuncusuyla Fenerbahçe oynamaz. Oynarsa evet, zorlanır.
0: Peki rakibe göre olmaz
2: şimdi
0: mı hocam?
2: Şimdi toparlayalım Fenerbahçe'yi. Çünkü Trabzonspor da önemli bir transfer yaptı. Fabinho'yu kadrosuna kattı Bordo Mavililer. Biraz o transferi de konuşalım. 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu Trabzonspor. 32 yaşındaki futbolcu her sezon için 2,6 milyon euro yıllık ücret ve 1,4 milyon euro imza parası ödeyecek. Trabzonspor El İttihat'ta 44 maça çıkmıştı geçen sene. Fabinho havalimanında sıcağı sıcağına açıklamaları vardı. Trabzon'a geldi. Dilerseniz o açıklamaları izleyelim.
4: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade. Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmek

0: Bekledim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarını hem yapacaklarını, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadeleye vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
1: Fabinho transferini konuşacağız ama bir son dakika bilgisini hemen paylaşalım. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası an itibariyle tamamlandı. Kocaeli Spor kapanış maçında Ahmet'i 2-0 mağlup etti. Berkan Kutlu ve Magritsa'nın golleriyle 16. dakikada Berkan, 87'de de Matej Magritsa golü attı. 2-0 kazandı Kocaeli Spor. Böylece Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. İlk maçta Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Ahmet Spor'da bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Böylece onlar da ilk hafta Erzurumspor'u 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Bu hatırlatmayı da, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Fabinho transferi, Trabzonspor 6 numara arıyordu merkez orta sahaya. Nasıl değerlendiriyorsun Onur?
2: Benim çok olumlu bakmadığım bir transfer iki anlamda. Birincisi profil olarak bakalım, ihtiyaç kısmında. Şimdi Trabzonspor neyi istiyordu? Nasıl bir ihtiyaç vardı? Şimdi Fabinho nasıl bir oyuncu? Fabinho bir kere elit bir pasördür. Onu söyleyelim. Yani kısa metraj, uzun metraj, baskı anlarında çok usta bir pasördür. Tecrübelidir, fizik kalitesi iyidir. Ancak Trabzonspor'un bence arzu ettiği oyuncu sahanın büyük bir kısmına enerji koyabilecek bir oyuncuydu. Çünkü hem önde Onaçu, Muçi, Muhammed Salah gibi üst seviye hücumcular var ve Trabzonspor'un da oynamak istediği bir oyunu var. Fabinho kariyerinin en iyi dönemlerinde Liverpool'da bile 25-30 metre içinde oynayan ve burayı mükemmel oynayan bir futbolcuydu. Ama Trabzonspor'un ihtiyacı bence başka bir oyuncuydu. Yani Fabinho isim anlamında çok heyecan verici bir isim. Baktığımız zaman işte Brezilya milli takımın oyuncusundan bahsediyoruz burada. Kariyeri de ortada. Hem Suudi Arabistan'a giden oyuncuların neredeyse %95'inin fiziksel anlamda düşüş yaşadığı gerçeği, çok az oyuncu var bunu yaşamayan. Hem de dediğim gibi Trabzonspor'un ihtiyacı ve ben Fabinho'nun profilinin çok uyuşmadığını düşünüyorum. Umarım ben yanılırım. Ama dediğim gibi orada Trabzonspor'un 6 pozisyonunda çok daha enerjik ve sahanın büyük bir kısmına o enerjiyi yayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Benim soğuk baktığım ilk kısım bu. İkinci kısım, Trabzonspor'un ben yapmak istediklerini, projesini, organizasyonunu 1,5-2 yıldır en fazla öven insanlardan bir tanesiyim. Trabzonspor bu sezon farklı bir yola girdi son dönemde. Olay'ın yerine Fabinho geldi şu anda planlamada baktığımız zaman. Ya ki bu olabilir bu arada. Yani illa Trabzonspor sürekli genç oyuncu alacak diye bir kural da yok. Ama şöyle bir gerçeklik var ki bunu Fatih Hoca da söyledi. Geçen sezon tamamen teknik adam takımıyken Trabzonspor, teknik adamın kontrolü altındayken, bu sezon teknik adamın kontrol etmekte zorlandığı bir takıma dönüşüyor Trabzonspor yavaş yavaş. Benim Trabzonspor adına en büyük endişelerimden bir tanesi bu. Trabzonspor öyle bir noktaya geldi ki

0: ya şampiyon olacak ve hepimiz başarılı kabul edeceğiz Trabzonspor'u, ya da şampiyon olamayacak ve başarısız kabul edeceğiz. Öyle bir noktaya geldi Trabzonspor'un kadrosu. Oysa ki geçen sezon Trabzonspor şampiyon olamasa bile birçok şeyi başarmıştı. Ve biz başarılı kabul etmiştik Trabzonspor'u. Geçen sezon şampiyon olamayan Trabzonspor bu sezona bir miras bırakmıştı. Oyun ve oyuncu olarak. Umarım bu sezon Trabzonspor günün sonunda yeni sezona dair miras bırakmayı başarabilir. Yoksa enkaz da bırakabilir. Öyle bir duruma geldi Trabzonspor ne yazık. Yani ben biraz ülke futbolunun gerçeklerinden Trabzonspor'un kopamadığını düşünüyorum. Bakın Muhammed Salah çıktı karşınızda, buna hayır diyemezsiniz.
1: Evet.
0: Sportif, ekonomik her anlamda olağanüstü bir iş.
1: Kim yani, başladı şova da zaten.
0: Şimdi Salah önünüze çıkarsa onu gider alırsınız planlamaya bakmadan. Olağanüstü doğru, hiçbir itirazım yok. Ama ondan sonra dönün planınıza. Bakın Trabzonspor Salah transferinden sonra ne yaptı? Kimlere gitti bir düşünün. Ya Benzema'ya kadar gitti bu iş ya. Ya ne gereği var böyle şey?
1: Konuşuldu.
0: Darwin Núñez'ler, Benzema'lar, şimdi Fabinho geliyor. Ya Trabzonspor'un gerçekliği bu değil ki. Yani insanlar şunu diyor, Trabzonspor'un şampiyon olmasını mı istemiyorsunuz? Hayır, ne alakası var? Yani Trabzonspor geçtiğimiz sezon çıktığı yol üzerinden bir şey inşa ederek şampiyon olabilir zaten. Bunda bir engel yok.
2: Tarihi
0: geçen sezon da olabiliyordu.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Evet. Geçen sezon da olurdu Trabzonspor, ama Trabzonspor'un bu döndüğü yol kendi gerçeklerine ters düşen yol. Onu ben eleştiriyorum sadece. Yani yoksa Trabzonspor tabii ki tecrübeli oyuncudur. Aldı Malinovski'yi zaten, tecrübeli oyuncu. Onaçu var tecrübeli.
1: Hocanın şey dedi, ona ne diyorsunuz peki? Hemen kısa kısa cevap alayım. Kadromuzda yıldızlar var, yeni yıldızlar da gelecek dedi ki Fabinho geldi. Bu çok çok iyi. Hoca için iyi mi? Başkana da söyledim, tam kovulmalık bir kadro dedi.
0: Harika yorum.
2: Müthiş bir gerçek.
0: Benim demek istediğimi anlatmış hoca işte.
2: Evet. Sen biraz daha açtın onu. Şimdi bak, Fatih Tekke'nin kafasındaki oyun kötü bir oyun değil aslında. Ama Trabzonspor'un görüntüsü şu an itibariyle büyük takım görüntüsü değil. O gerçeklikten uzaklaşıyor şimdi. Şimdi Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin hedeflediği yapı ne? Önde baskı, hızlı çıkış. Şimdi Salah'la bunu yaşayabilirsin. Ondan sonra bu olabilir ama benim sakıncam şu. Büyük takım sadece iyi geçiş yapan takım değildir. Büyük takım oyun hakimiyetini ele alır, oyunu ön bölgeye yıkar, merkezde set oyunuyla birlikte veya çabuk adamın varsa Salah gibi zaten icraat yapan bir adam var.
3: Yani orada yerleşeceksin
2: yani,
3: abi.
2: Boğacaksın.
3: Beşiktaş nasıl yapıyor, yerleşiyor?
2: Tabii, boğacaksın. Evet. Yani şu anda Trabzonspor takımı çok değişik bir not aldım ben burada. Dedim ki şu an dedim zaman zaman rakibi karşılayalım. Topu kazanalım, hızlı çakalım, çıkalım fikri daha belirgin. Şimdi geçtiğimiz sene itibariyle Fatih Tekke'nin anlayışı böyle değildi. Şimdi
1: değişti diyorsun.
2: Daha değişikti. Şimdi bu iyi bir organize olmuş takım için değerli ama bana göre şampiyonluk isteyen Trabzonspor'un oyunu bu olmamalı. Bu yardımcı silahı olmalı. Senin daha iyi oyun fikrine ihtiyacın var. Büyük takım refleksi gösteren bir. Şimdi evet. bu tür transferler o kadar gerçeklik konuşmuş ki Fatih Tekke. Tam kovulmalık transferler.
1: Kadro derinleşti. Yani. Galatasaray'da transfer gündemi nedir Onur Özkan? Yani herkesin sorduğu soru.
0: Ya normalde tabii bugünlerde Galatasaray adına çok fazla isim zikretmemiz gerekiyordu. Şu an geldiğimiz noktada özetleyelim. Galatasaray'ın en sıcak gündemindeki isim İsmail Asar. İsmi ilk gündeme geldiğinde ben çok zor gözüyle bakıyordum ama şu an geldiğimiz nokta Galatasaray'ın yavaş yavaş transferi bitirebileceği noktaya doğru geliyor. Oyuncu Galatasaray'la anlaştı, Senegalli futbolcu. Zaten orada bir kriz var şu an Crystal Palace'da. Bir İsmail Asar krizi yaşanıyor. İdmana çıkmıyor. Son maçta da çıkmadı. Kulüp ve teknik adam bunun bir sakatlık olduğunu söylese de gündemi başka yere çekmeye çalışsa da net bir şekilde İsmail Asar rest çekti kulübüne. Galatasaray'a gitmek istediğine dair. Son geldiğimiz nokta Galatasaray 45 milyon euronun da üzerine çıktı teklifte. Yani konuşuruz doğru mu yanlış mı, ayrı bir nokta. Ben sadece şu an gelişmeleri aktarıyorum. Crystal Palace'ın istediği rakam 60 milyon euroydu. Ama oyuncunun tavrı sonrası ben bu işin 50 artı bonuslar gibi bitebileceğini düşünüyorum. Şu an Galatasaray'ın bitirmeye en yakın olduğu isim İsmail Asar. Onun dışında şöyle bir durum var. Galatasaray'ın bir tane 2003 öncesi oyuncu alma hakkı var. İşte eğer İsmail Asar gelirse eğer o zaman 9 numara pozisyonuna Galatasaray ve stopere U23 kontenjanından oyuncu almak zorunda.

0: kalacak. İşte bu bir belirsizlikti çünkü Demirovic de Galatasaray görüşüyordu bir yandan 9 numara için. Ama görünen o ki Okan Hoca tercihini U23 kontenjanında değil, diğer kontenjanda, yetişkin oyuncu kontenjanında İsmail Sardanyan'ı kullanıyor şu an gözüken o. O duruma dediğim gibi sol kanat ve 9 numaraya Galatasaray 9 numaraya ve stopere farklı profillere gidebilir U23 kontenjanından. Bir de Galatasaray'ın merkezden bir oyuncuyu gönderip oraya bir oyuncu alma düşüncesi var. Bu oyuncu Lemina, gönderilmek istenen oyuncu ama şu an Lemina gitmek istemiyor haklı olarak. Çünkü oyuncuya yeni sözleşme yaptınız. Eğer ki Galatasaray Lemina transferini, yani Lemina'nın ayrılığını gerçekleştirebilirse o zaman da bir diğer Sar, Tottenham'da oynayan Sar'a Galatasaray gidecek. Bir oyuncunun transferi de bitme noktasına getirildi aslında şu anda. Ama kontenjan boşaltılamadığı için şu anda...
1: Yani iki Sar, bir Sar'a olabilir orta saha diyorsun bir anda.
0: Sar kanat. Evet. Yani öyle bir şey. İki Sar'a Saray'ı görebiliriz Galatasaray'da. Diyelim tekerleme gibi oldu. Evet.
1: Ama şu an şu soruyu şimdi insanlar soracaktır. Ya madem biz Lemina'yı gönderecektik, neden sözleşme yeniledik diyenler vardır
0: işte Galatasaray'da. Galatasaray'ın iddia ettiği, olduğu iddia edilen planlama bu işte.
2: Şimdi oyun zekası, tekniği daha yüksek oyuncu tercihinden dolayı aslında Okan Buruk'un sisteminin oturmasının müsebbiplerinden biri Lemina. Demek ki Torreira'yı arkaya çekip ön bölgede o Sara gibi o tür oyuncuları kullanma düşüncesi.
0: Oraya daha yetenekli, daha üst seviye, daha enerjik, daha atlet bir oyuncuya gitmek istiyor Galatasaray. Ama zaten bu eksiklik belliydi. Sezon bitiminde de belliydi. Herkes bunu reddetti Galatasaray'da, tüm karar vericiler. Lemina'ya imza attırmayın dedik, imza attırıldı. Şimdi ayrılmak isteniyor. Sonra da buna planlama deniyor. Bu planlama falan değildir. Bu bildiğin çorbadır. Yani bitimine transferin şu anda 9 gün var. Galatasaray minimum 3 tane transfer yapmayı hedefliyor. Ya olacak iş mi bu ya? Alamazsan ne olacak? Diyelim ki gittiğin oyuncular sana gelmek istemedi. Ne yapacaksın? Bakın Galatasaray kalan süreçte o transferleri yapamazsa bu işin sonu başka bir noktaya gider Galatasaray'da. Ocak ayında falan. Yani o yüzden de yönetim şu anda bir yandan panik hamleleri de yapıyor. 50 milyon euro bahsettiğimiz oyuncu 28 yaşında bu arada.
3: Büyük rakamlar.
0: Yani, vallahi yani inanılmaz. Senin 50 milyon euro varsa eğer verecek.
3: Enteresan.
0: Daha başka oyunculara giderdin. Bir buçuk ay önce gider onları alırdın. Niye bugüne kadar bekledin bu paran varsa? Yani Galatasaray'ın bir oyuncuya, 28 yaşında bir oyuncuya 45-50 milyon euro verecek parası varsa... Niye bir buçuk ay önce başka oyunculara bu paralar verilmedi?
1: Hala Kamavingalar falan yazılıyor, çiziliyor.
0: Ya yok artık. Var mı öyle bir şey? Hayır, mümkün değil bu saatten sonra. Galatasaray'ın dediğim gibi Pape Matar Sar, İsmail Sar. Şu an ana gündemindeki oyuncular. Artı bir de stopere takviye düşünülüyor. Onunla ilgili şu an isim bilgisi yok. Herhalde son fırsat transferi olarak o düşünülecek.
1: Can Uzun defteri kapandı mı?
0: Şu an kapandı gözüküyor. O maliyetlere Can Uzun olması imkansız bu saatten yani, sonra. Yani bu para. O paralara mümkün gözükmüyor.
2: Bu da 40-50-60 bandında.
3: 60 diyorlar.
0: Ama yani, Frankfurt'un ilk baştan beri tutumu bu. Adamlara kızamazsın ki.
1: Adi Hütter, Frankfurt teknik direktörünün açıklaması var. Onu hemen söyleyeyim. Diyor ki henüz gelişimini tamamlamadı. Onu daha iyi hale getirmek istiyorum. Ve şöyle diyor, Can'ın takımda kalacağını düşündüğünü ifade ediyor.
0: Bu arada bilgi, yani fikrimi de söyleyeyim. Can Uzun 50 milyon euro falan etmez. Etmez. Okay. Can Uzun şu anda olmuş değil. Olmaya aday bir futbolcu. Paris Saint Germain Fransa milli takımının kadrosuna yer alan Akliüş'ü 50 milyon euroya transfer etti. Ferran Torres 50 milyon euroya gitti.
1: Bakın. Evet.
0: Yani Can Uzun evet bizim oyuncumuz çok değerli, potansiyelli ama 50 milyon euro falan etmez şu anda. Etmez. İleride edebilir. Şu anda piyasada edeceği rakam 30 milyon eurodur maksimum.
2: Gelişimi iyi yönde giderse edebilir.
0: Eder, olabilir yani ya. O da yani.
3: O ama da burada
0: sıkıntılı nokta şu. Frankfurt'un en baştan beri tutumu belli. Adam diyor ki benim rakamım bu, inmem bundan aşağı diyor. Arz talep meselesi, bir şey diyemezsin.
3: Herhalde canım gitme o zaman. Tamam. İsteme.
0: Zaman kaybettin tabii aylarca Can Uzun'la alakalı.
3: Dediğin gibi habire Can Uzun yani işte bak dönüp dolaşıyor hep neye çıkıyor her şey. Bütün yol plan yok, program yok. Düne kadar Beşiktaş'ta da öyleydi.
0: Hepsi 50 milyon euro yani. Vereceksin hadi de bence alınırsa eğer çok iyi futbolcu ama ihtiyaç değil futbolcu.
1: Bir santrafor işin olacak.
0: Daha santrafor işin var, çok kritik o da.
1: Bence hepsinden önemlisi hepsi o şu an.
3: Birinci sırada o var ya. Yani sen
0: Galatasaray'dan çok önemli.
1: Bunu tabii şey olarak söylüyorum yani halk diliyle. Stoper herkes şu an yatıp kalkıp dua ediyordur Osimhen'e bir şey olmasın.
0: Sevgili diye. Koray stoper konuşulmuyor. Son Erzurum maçında 3 tane pozisyonda Jakobs 30 metre geriden gelip Abdülkerim'in açını kapattı. Gidemiyor Abdülkerim.
3: İyi başlamadı. Sanchez iyi başlamadı.
0: Singo'nun ne olacağı belli değil.
3: Singo'nun oldu.
0: Stoper almazsan, 9'unu almazsan kanat.

0: Adını almazsan
1: ama
0: falan.
1: Öncelik Onur, kesinlikle bak 9. Doğru. Evet. Kesinlikle 9.
2: Ya hepsi ya şu an çözümü var.
1: Yok.
2: Ama Osimhen'e bir şey olursa yedeği yok.
1: Santrafor'un yedeği yok.
3: Ve bence oraya alınacak olan oyuncunun maçı da takımı yeterli görme açısından bence yanlış sinyal verir yani.
1: Herhalde canım ya, ne olur Erzurum ya maçını kandırırsın yani, seni kandırır
4: ya şey abi. Mesela yani İsmail Asar'la ilgili şunu söyleyeyim. Çok iyi oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bence doğru oyuncu değil. Ya zaten Galatasaray'ın ön bölgede 3 tane atleti var. Ya Barış Alper atlet. Osimhen atlet. Sané de bir atlettir. Oradaki problem ne?
3: Yunus'u da katabilirsin.
4: Tabii ki oradaki problem ne? Galatasaray'ın organizasyon içinde bir şey katabilecek orada. Oyun aklı oluşturabilecek futbolcu eksikliği. Geçen sezon Noah Lang'ın yarattığı etki vardı Galatasaray'da net şekilde. Ya bu takımı şampiyon yapan Osimhen gibi gözüktü Antalya maçında. Noah Lang aslında oyuna girdi, her şeyi değiştirdi. Çünkü oyuna bir akıl katıyordu. Evet. Ya İsmail Asar da atlet bir oyuncu. Ya Galatasaray geçiş takımı değil ki ya. Bu kadar atlet oyuncu ne yapacak? Yani Sar çok şaşalı bir oyuncu, baktığın zaman gelir heyecan yaratır transferi. Ama
2: ve yakın dönemde yine aynı Crystal Palace'tan Zaha'yı aldın sen mesela.
4: Yani şimdi
2: benzer gitti. O da öyleydi.
4: Şimdi bu oyuncu
2: oranın kralıydı.
4: İçinde
1: geldi, hiçbir şey yapamadı.
2: Geldi burada.
4: Takımlarımızı gördük işte ya. 7 kişiyle savunma yapıyorlar burada. Bizim ligin gerçekliği var. İşte Alanya'da gördü Beşiktaş, yaşadı bunu. Yani şimdi o anlamda doğru oyuncu da gitmiyor Galatasaray. İşte bunlar panik işleri. Artık Galatasaray bu saatten sonra kalan 9 günde hem iyi oyuncu hem doğru maliyeti bulamaz. Ya yanlış oyuncu gelir ya yanlış maliyet de gelir. Çıkarın yok bu saatten sonra. Hem doğru oyuncu bulacaksın hem doğru maliyetle. İmkanı yok artık. O tren kaçtı.
2: Türk oyuncu girişimi var mı hiç?
4: Şu an Galatasaray'ın da bir ara Yusuf Akçiçek'le ilgili vardı ama o bölgeye şu an sanırım maaş konusundan dolayı Galatasaray çok ilerletmedi o konuyu. Hakan Çalhanoğlu mevzusu eğer sezon başında o Hakan Safi ile ilişkisi yaşanmazsa mutlaka gündeme gelirdi. Ama artık ben zannetmiyorum Galatasaray'ın gündemine geleceğini. Çünkü o yaşananlardan sonra Fenerbahçe ile anlaştı Hakan Safi Bey ile. O yüzden de zannetmiyorum. Onun dışında zaten havuzda Türk oyuncu var mı şu anda?
2: Ama benzer şeyler daha önce tarihte de var pek çok kulüpte.
4: Olmaz demiyorum tabii
2: ki. Bir anda yani tabii gelir ki bir formayı öper, poz verir.
4: Ya %100
2: kolundaki ama aslan dövmesini gösterir.
4: Şu anda gündemde yok.
2: Gider öyle yani. Bu işler
1: o işten
4: şu an itibariyle gündemde yok.
2: Ama yaşamadık. Kaç tabii kere tabii yaşadık yani.
4: Neler şu an gündemde yok. Bir yarın olabilir tabii ki.
1: Ne transfer futbol çalımları neler.
4: Ama şu an zaten havuzda yerli oyuncu da kalmadı çok fazla.
1: Evet. Evet.
4: Okan Buruk ne demişti? Yerli oyuncularla güçleneceğiz demişti. Kim geldi?
1: Hiç.
4: Kimse yok. İşte planlama bu.
1: Hepsinin ihtiyacı var. Yalnız Galatasaray'ın değil ki.
4: Bunu zikretti bir de Okan Hoca.
1: Doğru.
4: Bunu zikretti Okan Hoca ve gelen yerli oyuncu yok.
1: Yerli hepsinin ihtiyacı var bence.
4: Yani Galatasaray 3 tane yabancı da alsa kalan süreçte Okan Hoca'nın istediği her bölgede 2 oyuncudan oluşan geniş kadro yine olmuyor.
2: Evet.
4: Yine olmuyor.
3: Kendilerini yeterli görme acizine düştü Galatasaray bana göre. Şimdi hem ligimizin Avrupa'da hedef yükseltirken ligimizin gerçekliğini de unutuyorlar. Şimdi İlk maçta kendi sahanda Çorum'a puan kaybettin. Şu an itibariyle henüz ligiyle tanışamayan Erzurum'da aldığın skor seni yanıltmasın.
1: Tabii canım. Yani hepsi seni için geçerli.
4: Doğru.
1: Ya hiçbir sonuç ya, şey yanıltmasın.
3: Galatasaray'ın yani ön tarafında özel önlem alınması gereken adamlar var. Bunlar savunmayı yıpratan adamlar. Şimdi bu adamlardan şu an itibariyle tartışılan evet, Barış Alper var. Ve aynı şekilde performansı ne olacağı belli olmayan bulmaca gibi bir Sané var. Kalitesi var ama sahada verdiği belli değil.
2: Evet.
3: Onun için Galatasaray
2: bakalım
3: transfer
2: göreceğiz ne yapacak. 4 Eylül'de sona erecek transfer dönemi Türkiye'de, Avrupa'da bir
4: İkisinde Eylül'de de listeler veriliyor.
2: Tabii yapaya listeler. Aslında asıl mesele ikisine evet kadar yetiştirmesi lazım Galatasaray'ın. Ağzınıza sağlık. Teşekkür
3: senin
2: ediyoruz Onur Özkan,
3: sağlık.
2: Kartal Yiğit ve Zafer Tüzün'e.
1: Buradan da Kubilay İnal'a bizi izliyor. Doğum günüymüş.
2: Kutlu olsun diyelim. Tüm İslam aleminin Mevlid gecesi bir kez daha mübarek olsun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
5: Türkiye'nin spor radyosu.
6: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca bu ekranlardayız. Konuklarımız bu gece Kaya Temel ve Okan Koç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar.
1: Sen de hoş geldin. İyi tatiller. Tatilini yapmışsın, gelmişsin.
0: Yani evet, öyle bir kısa bir
1: hak ediyorsun dinlendik. Sonuçta kardeşim. İşini yapıyorsun, görevini yapıyorsun. Sağlıklı ve tempolu bir şekilde. Sonuçta hakikaten başarılı bir şekilde yapıyorsun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Seninle yayın yapmak keyiftir.
0: Ama özledim.
1: Kaya da gencecikmiş ya.
0: Sizlerle ilk defa yapıyoruz yayın,
2: değil mi? Evet abi, ilk defa.
0: İlk defa mı?
1: Ha, ilk defa kardeşim benim.
0: Yani son sayfada mı ilk defa, yoksa
1: genel olarak?
0: Birlikte.
1: A-Spor'da, Türk Kahvemi'de de ilk defa yapıyoruz.
0: Ulan güzel bir denk geliş olmuş. 2 saat boyunca keyifli bir yayın olmasını bizler de tabii ki temenni ediyoruz. Soru ve görüşlerinizi yine sosyal medya üzerinden bekliyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 2. haftayı tamamladık. Özellikle ne yazık ki hakem kararlarının daha 2. hafta itibariyle çok fazla konuşulmaya başlandığı bir Süper Lig sezonunu yaşıyoruz. Her aslında sezon öncesi dileriz hakem konuşma istemenlisinde bulunsak da ne yazık ki hakemler gündemin bir numaralı maddesi olma konusunda oldukça ısrarcılar. Beşiktaş'la başlayacağız bugün son sayfaya. Beşiktaş'ı konuşurken de Alanya deplasmanındaki mağlubiyetle ilgili hakemi konuşmadan ne yazık ki maçı değerlendirmek çok mümkün değil. Vincenzo Italiano onun rotasyon tercihi, kadro konusunda yapmış olduğu tercihler, Avrupa Ligi playoff turu, rövanş maçı öncesi acaba böyle bir rotasyona ihtiyaç var mıydı? Tüm bunları da tabii ki konuşacağız ama sanki bu konuyu konuşmadan önce maçın hakemi ve VAR hakemini özellikle biraz konuşmak gerekecek. Okan Koç, sizinle başlamak isterim. Beşiktaş camiası haklı olarak dün akşamdan bu yana sinirli, bu durumu kabul etmekte biraz zorlanıyor haklı olarak camia. Çünkü sen çok daha iyi hatırlayacaksındır. Beşiktaş zaten son yıllarda bunu neredeyse her sezon yaşıyor. Hatta Alanya deplasmanında bundan sanırım 4 sezon önceydi. Valerian İsmail döneminde Beşiktaş'ın yine Alanya deplasmanında yaşamış olduğu bir durum, bir maç var ki travma oldu adeta Beşiktaş taraftarında. Dünkü mağlubiyet sebeplerini, saha içindeki sebeplerini konuşuruz ama hakem açısından sen dün akşamki maçı nasıl değerlendirirsin?
1: Ya şimdi dünkü maçın değerlendirilecek çok tarafı var. Yani bilmiyorum ama ben uzun yıllardır futbol oynadım. Uzun yıllardır futbol seyrediyorum. Uzun yıllardır da hakem performansları izledim. Şimdi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hep de Beşiktaş'ın lehine aleyhine oluyor bu. Zaten Beşiktaşların en çok kabul edemediği, sinirlendiği konulardan bir tanesi bu. Şimdi bakıyorum dünkü hakem kararlarından dolayı kamuoyundaki Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu, bütün futbol paydaşları gerekli reaksiyonu gösterdi zaten. Niye? Elini vicdanına koyarak gösterdi. Empati kurarak gösterdi. Çünkü bugün sana, yarın bana diyerek, düşünerek gösterdi. Doğru olanı yaptı.
0: Ortak bir sorun.
1: Tabii. Tabii, ortak bir soru. Bu soru da işte düzelmiyor ama, soruluyor ama düzelmiyor. Açıklayan da yok. Şimdi bakıyorum abi. Bugün bir açıklama yapılıyor. Neymiş efendim? VAR protokolü devreye giremiyormuş. Dünyanın evet. En büyük organizasyonu hangi organizasyon? Soruyorum. Sevgili Ferhat Gündoğdu, soruyorum.
0: Dünya Kupası'dır herhalde.
1: Cevaplarsa sevinirim. Ben değil. Tüm kamuoyu merak ediyor. Tüm futbol severler, paydaşlar, takım gözetmeksizin herkes merak ediyor. Soruyorum. Dünyanın en büyük organizasyonu hangi organizasyon sevgili Ferhat Gündoğdu? Soruyorum ya. Yani bana insanlar, abi lütfen sorar mısın? Yani bunu sadece Beşiktaşlısı, Trabzonlu, bütün futbol severler diyor. Sorar mısın abi? Sonuçta
0: hatırlatabilir
1: o fırsatı sen değerlendiriyorsun.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu sanırım Umut Eken'e bugün yapmış olduğu bir açıklama var. Bu çok tartışılan Aliti Trossard pozisyonu için şöyle söylemiş Ferhat Gündoğdu. Aliti Trossard pozisyonunda kart gerekiyor ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi ve bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden bir hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi diye dünkü pozisyonu şimdi, VAR açısından bu şekilde açıklamış şimdi, Ferhat Gündoğdu.
1: Şimdi işine göre insanlar tabii ki de yorumlar. Sonuçta sadece sen bu şekilde düşünüp yorumluyorsun. Neden? Koltuğunu sağlamlaştırmak için. Ama dünyada bakıyorsun ve Avrupa'da, Türkiye'de, İngiltere'de birçok yerde insanlar bu sorunun cevabını arıyor. Cevabı da ne olduğunu biliyor. Şimdi sen kendi ne göre yorumluyorsun, ne diyorsun? VAR protokolü giremez. O şiddetin olmadığı ile ilgili gibi düşünceleri var. Ama az önce söylediğim gibi yani koltuğunu sağlamlaştırmak için her türlü yerlerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Ama Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Fenerbahçelisi ve Anadolu'daki bütün futbol severler, Trabzonlusu dahil, bütün futbol, bak Beşiktaşları bir kenara koyuyorum. Hadi diyelim ki onlar taraf olarak bu şekilde tepki reaksiyon göstermiş olabilir. Yani takımını orada yani gibilerinden falan böyle düşünmüş olabilir. Evet. Soruyorum, diğer takımdaki taraftarlar, futbol severler neden senin düşündüğün gibi değil de normal olması gereken gibi düşündü diye soruyorum ben sevgili Ferhat Gündoğdu'na. Soruyorum yani. Hep geçen sene bakıyorum abi. Bir maçtan sonra aynı şekilde Beşiktaş maçından sonra buna benzer bir olay yaşandı. İki tane Portekizli çıktı. Açıklama evet. yaptı ve insanları tehdit etmeye çalıştı. Ne oldu abi? Teneke bağlayıp gönderildiler. Ama olan bize oluyor burada. Ülke futbolu oluyor. Ülke futbolunun içerisindeki taraftarlar insanları birbirlerine düşürüyorlar. Kutuplaştırıyorlar. Hep söylüyorum. Ama onlar gidiyor. İşte insanları istediğiniz gibi yönlendirmeye çalışırsanız onlar belli bir zamandan sonra ortaya çıkıp su üstüne çıktığı zamanlar olanlar her şeyi yani şimdi bak kelimeleri seçerek konuşuyorum. Niye biliyor musun? Yanlış bir şey söylerim farklı yere gider. Çünkü Turkuaz Medya bana bu fırsatı veriyor. Niye veriyor? Adaletli, dürüst, hakikaten namuslu yaptığımız için işimizi bize bu fırsatı veriyor. Ama insanlar artık öyle bir pozisyona, duruma geldi ki yani kaldıracak sabrı kalmadı. Bu sadece Beşiktaşlar açısından söylemiyorum. Bak arkadaşlar tüm futbol paydaşları o havuzun içerisindeki hangi takımlar varsa onlar açısından söylüyorum. Bugün sana, yarın bana, öbürsü gün ona, öbürsü gün öbürüne olma olasılığı oluyor mu? Oluyor. Çok çok yüksek. Şimdi sevgili Ferhat Gündoğdu. Soruyorum, dünyanın en büyük organizasyonu hangi organizasyon? Bir daha soruyorum. Soruyorum, dünyanın en büyük organizasyonu hangi organizasyon? Şampiyonlar Ligi mi?
2: Benzer pozisyonlarda
1: Türkiye Süper Ligi mi? UEFA Ligi mi? Konferans Ligi mi?
0: Bir numara.
1: Hayır, Dünya Kupası. Peki ya Dünya Kupası'nda Meksika maçında buna benzer ve şiddet olarak bundan derece anlamında belki çok çok daha hafifletici bir eylem var orada.
0: Evet.
1: Bu eylem yaşanıyor. Hakem görmüyor. Görmemiş olabilir.
0: Var devreye.
1: Kim giriyor. Devreye giriyor sevgili Ferhat Gündoğdu? Nasıl protokol giremiyor buraya? Soruyorum, nasıl giremiyor? Niye? Sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Sıyrılamazsınız. Bu insanlar, kamuoyundaki futbol severler, futbolu takip eden insanlar yemez. İnsanları kandıramazsınız. Kendinizi kandırırsınız ve çevrenizdeki insanlarla sözcülük yaptırıp konuşturursunuz. Ama insanlar kimin tarafından konuşturulduğunu görüyor abiciğim. Biz de görüyoruz. Yapmayın.
0: Sıyırdı mı,
1: patladı
0: mı?
1: İki ay önce benzeri oldu. Soruyorum, aynı şekilde temasta ben ona bulunsam beni mahkemeye verir mi?
0: Hayır, sıyırdı mı, tokatladı mı kısmı?
1: Ben soruyorum sana.
0: Çünkü onu önemli bir olan burada zaten teşebbüs yani.
1: Abi,
0: oyuncunun yani. Buna niyetlenmesi değil mi?
1: Abi bak, sıyırdı mı soruyorum ya. Aynı şiddeti, aynı eylemi ben ona sokakta, dışarıda yapmış olsam, uygulamış olsam, eylemi yapsam acaba nasıl bir reaksiyon gösterir? Soruyorum. Ya kardeşim çıkın, hakemlerimiz hata yaptı. İşte yapması gereken kararı veremediler. Varımız vermedi gibilerinden açıklama yapın. İnsanlar en azından hatasını kabul ediyor. Düzeltmek için, bir şeyler yapmak için mücadele edecekleriyle ilgili kalkıp bir insanlar yani böyle bir içlerine su serpersin, bir şeyler düşünür yani. Olabilir, düzelir gibilerinden düşünebilir. Bak kimdi abi o maçın hakemleri? Wilton Sampaolo, Brezilyalı.
0: Evet.
1: Ortadaki maçı yöneten hakem.
0: Meksika maçı.
1: Aynen, Meksika. Vardaki kim abi? Nicolas Gallo. Victor görmüyor babacığım. Nicolas diyor, gel diyor. Bu VAR protokolüne ihlal eden bir konu diyor. Gel diyor. Sen diyor görmedin diyor. Gel bak kardeşim izle diyor. Şimdi bizim ülkemizde neymiş efendim? Sıyırdı. Ben de soruyorum, aynı eylemi sana birisi dışarıda sokakta yapmış olsa veyahut da o hakemlerine birinize, Allah korusun, bunlar olmaması için biz bunları konuşuruz, söylüyoruz. Sonuçta bizim kabul etmediğimiz ve insanların artık belli bir yere geldiğinden dolayı.
0: Sokakta zaten bunu biri birine yapsa
1: 6 ay.
0: Gece karakolda bir tane.
1: Evet, karakolda bir der gider 6 ay ceza alırsın ya. Davalık olursun, bir sürü süreçlerden geçersin ama futbol nedir abi? Şölendir o. Oyundur o, sahanın içinde ne insanlar keyif almak ister. Dünya yıldızını getiriyorsun. Dünya yıldızını getiriyorsun ve dünya yıldızına uygulanan eylemden dolayı İngiltere'de bütün basın, bütün medya bunu konuşuyor, bunu paylaşıyor. Türk hakemlerinin yaptıkları, verdikleri kararlar ne oluyor? Marka değeri diyoruz. Bu oyuncuları getiriyoruz buralara marka değerini arttırmak için. Ama bakıyorsun abi, senin hakemler marka değerini aşağı çekiyor. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu. Rica ediyorum. Soruyorum ya. Dünyanın en büyük organizasyonunda uygulanıyor da burada uygulanmıyor. Gel görsel olarak Barco Vizyon'da ikimiz oturalım. Halka açık. Neresi olursa olsun. A-Spor olur, fark etmez. Hangi kurum olursa olsun. Gel oturalım, çıkalım, konuşalım abicim. Şiddetleri değerlendirelim. Dünya Kupası'ndaki şiddeti değerlendirelim. Trossard'a uygulanan şiddeti değerlendirelim. Yapmayın abi, insanları aptal.

0: Salah yerine koymayın. İnsanlar yemiyor artık. Bunu bak bütün futbol paydaşları genelinde söylüyorum. İnsanlar yemiyor. Galatasaraylısı, Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe, Trabzon, bütün herkes artık öyle bir duruma geldi ki, öyle bir reaksiyon gösterecek pozisyona geldi ki, yani insanların artık yani takati, sabrı hiçbir şey kalmadı ya. Yeterin artık pes doğrusu. Ya el vicdan arkadaşlar. Bak el vicdan, kulüplerimiz yüzlerce, 200'lerce, 300'lerce milyon dolarlar harcıyor. Taraftarlar her türlü cefayı, fedakarlığı yapıyor. Ya bunlar olması doğru bir şey mi? Ya bak soruyorum abi ben. Bülent Birincioğlu. Sevgili Bülent Birincioğlu, varın başındakisin.
1: Evet, maçın sevgili, video asistan hakemiydi.
0: Sevgili hakeme soruyorum. Yanındaki avarlar kim varsa soruyorum. Adnan Deniz Kayatepe görmedi. Penaltıları da görmedi. Bunu da görmedi. Hadi diyelim ki iyi niyetli olarak bakalım ama ben öyle bakmıyorum. Futbol severler de bakmıyor. Biliyorlar neyin olduğunu. Soruyorum abi. Bülent Birincioğlu, ne gördün kardeşim sen? Ne söyledin? Ben soruyorum, ne gördün, ne söyledin? Soruyorum ya. Bir de benim evladım var. Allah bağışlasın. Bütün evlatlarımızı Allah bağışlasın. Birisi 14 yaşında, biri 9 yaşında, biri 3 yaşında. Ellerinden öper. Bütün izleyicilerimizin, abilerimizin, kardeşlerimizin, babalarımızın ellerinden, annelerimizin ellerinden öperler. Allah bütün evlatlarımıza sağlık versin.
1: Amin.
0: Ya ben eğer böyle milyonlara hitap eden bir konjüktörün içerisinde bulunup böyle kararlar verip hatalar yapmış olsam, sana bir şey söyleyeyim, sokağa çıkacak yüzüm kalmaz ha. Benim çocuğuma senin baban ya bu maçta şöyle şöyle yaptı, senin baban bu maçta şöyle şöyle karar verdi gibi oğlumu o insanların yadırgadığı pozisyona düşürecek bir hamle, bir hareket yapsam, sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ya, sokağa çıkmam. Ya yapmayın arkadaşlar, bir olur, iki olur, üç olur, dört olur ya. Her geçen gün üst üste gidiyor. Lütfen bunun artık önüne kim geçecekse geçsin. Geçilmesi de gerekiyor. Futbol kötü yere gidiyor. Hep söylüyoruz, daha da kötü oluyor. Her geçen gün de kötü oluyor. Ya kırmızı kart verilmiyor. Gol verilmiyor. Dört tane penaltı var, verilmiyor. Bir maçta daha ne olsun? Soruyorum, ne olması gerekiyor sevgili İbrahim Başkanım? Allah aşkına bak lütfen, siz hakikaten el vicdan, yani o vicdan adaletini sağlayabilecek düşünen, yani sokaktan gelen insansınız. Neyin ne olduğunu bilen insansınız. Kimlerin üzüldüğünü, kimlerin üzüleceğini, kimlerin mutlu olacağını. Yani o teraziyi koyup tartabilecek potansiyelde insansınız ya. Başkanım Allah aşkına soruyorum size ya. Sevgili Mecnun Başkanım lütfen ya. Bu Beşiktaş'ın aleyhine lehine oldu. Veyahut da yarın Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un lehine de olduğu takdirde yemin ediyorum aynı şekilde reaksiyon göstereceğim. Ki geçen Trabzon maçında da aynı şekilde reaksiyon gösterdim. Yazık günah ya. Trabzonspor başkanı şikayetçi, Galatasaray başkanı şikayetçi, Beşiktaş başkanı şikayetçi, Anadolu'daki bütün başkanlar, Fenerbahçe, herkes şikayetçi abi. O zaman bir şey soracağım. Herkesin şikayetçi olduğu bir kurumun yöneten kişiler doğru mu yönetiyor veyahut da yanlış mı yönetiyor? O soruyorum sevgili Ferhat Gündoğdu. Soruyorum size ya.
1: Şimdi hakem kararlarının aslında belki de yani bunu kulüp isimlerinden bağımsız olarak da değerlendirmeye gerekecek. Hakemlerin verdiği kararların ya da işte maçlarda böyle sonucu etkileyebilecek birkaç hatanın yaşanması aslında devamında başka problemler getirebiliyor. Şöyle örnek vereceğim buna. Şimdi bugün Beşiktaş'ı konuşuyoruz, evet. Mesela. Ama geçtiğimiz hafta da hatırlayanlar olacaktır. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında da yine böyle çok tartışılan pozisyonlar vardı. Hatta bir tane işte Mert Müldür'ün içerisinde bulunduğu bir pozisyon var ki işte orada çıkmayan penaltı kararı mesela çok tartışıldı. Maçın ardından Fenerbahçe camiasının yine serzenişi ve tepkisi olmuştu. Belki de Fenerbahçe lehine daha farklı bitebilecek bir karşılaşmadan Fenerbahçe mağlubiyetle ayrıldı ve devamında biz neyi tartıştık hafta boyunca veya ne tartışıldı? İşte İsmail Kartal için bu rotasyonu yapmasına gerek var mıydı? Hocanın aslında belki de taraftar nezdinde ister istemez kredisinde azalma oldu mesela. Yani hani bu tip kararların yarattığı etkiler buralara kadar uzanabiliyor. Mesela dünkü maçın ardından da işte Vincenzo Italiano'nun kadro tercihi konuşuluyor. Belki Beşiktaş lehine daha farklı bitebilecek bir karşılaşmadan Beşiktaş mağlubiyetle ayrılınca ister istemez bu sefer hoca ile alakalı işte soru işareti oluşan bir kesim olabiliyor. Zaten işte Beşiktaş ya da bazı diğer takımlar.
0: Ya hoca ile alakalı neyi konuşacaklar? Sen kırmızı kartla golü versen herkes, farklı şeyler konuş.
1: Evet işte,
0: ya rotasyonu yapıp da oyunda bir şey soracağım. Rotasyon
1: 10. dakikada maç Beşiktaş lehine 1-0 ve Alanyaspor 10 kişi kalabilirdi maçta.
0: Bak şimdi rotasyon yaparsın. O rotasyonda beklediğin performansı görmezsin, eleştirirsin. Hocam niye yaptın, o takım iyi giderken? Ama ilk yarı Beşiktaş şıkır şıkır mücadele vardı, pozisyon vardı. Dönen toplar alıyordu, ikili mücadeleler. Her anlamda üstünlük sağlıyordu. Her anlamda. İkinci yarı tamam, hava şartları abi, biz hep söyleriz yani

0: Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Antalya, Alanya, o deplasmanlar çok zor deplasmandır. Ya sıcakta şu anda İstanbul'da bile birçok şehirde insan 10 metre bir depar attığı zaman nefes nefes, soluk soluk ter içinde kalıyor. O futbolcunun hali 90 dakika ikili mücadeleye giriyor, koşuyor, oraya depar atıyor, buraya depar atıyor. Onların halini de anlamak lazım. İkinci yarı oyun belki performans mental olarak düşmüş olabilir ama yine Beşiktaş'ın pozisyonları, penaltıları var, verilmedi. Yani oyunu oradan okumak bana göre çok yanlıştır. Çünkü Beşiktaş oyun olarak özellikle ilk yarı her türlü yani mücadeleyi, karakteri, üstünlüğü sağlamıştı. Yalan mı sevgili Temel? Yani şimdi şöyle, kötü oynasan tamam derim, anlayışla yani karşılarım.
1: Zaten Beşiktaş'ın 6 maçlık bir serisi vardı. Hem playoff karşılaşmalarında oynadığı oyun, hem işte ligin ilk maçı Eyüpspor'la oynanan karşılaşmada. Şimdi evet, hakemlerle alakalı bütün kulüplerin canı zaten yanıyor. Hep tartışmalı pozisyonlarla ilgili her maç sonrası biz maçı değil hakemleri konuşuyoruz. Maalesef ki. Şu da var, yabancı var denildi. Bir maçta vardı. Geri kalan maçlarda yabancı var yok şu an. Nasıl
2: yani
1: bir
2: var bir yok.
1: Ha işte hani... nasıl bir planlama? Söylenenler bir türlü yerini doldurmuyor. Altı sürekli boş kalan bir durum var. Şöyle başlayacağım ben de. Beşiktaş'ın mesela lige açılış maçında Eyüpspor karşılaşmasında Eyüpsporlu bir oyuncunun saçı tutuldu, çekildi.
2: Evet, orada Thiago mesela Jalo ile
1: orada mesela pozisyon. Sürekli tutup çekse kırmızı kart.
2: David Costa.
0: Bravo.
1: Örnek veriyorum.
0: Bravo.
1: Tutsa, bırakmasa kırmızı kart. Eğer çekip bırakıyorsa sarı kart vermesi lazımdı, hakem vermedi. Beşiktaş'ın şu an mesela deplasmandaki oynadığı mücadelede de Trossard'a yapılan pozisyonu zaten ben tartışmam bile. Net olarak orada kırmızı kart çıkması
0: aynen
1: lazım.
0: Aynen.
1: Çünkü burada hani niyet okuyorsunuz ya bazı pozisyonlarda. Ne bileyim işte bileğe bastığında ya da oyuncu dengede kaldı, ayağının üzerine düştüğünde diye yorumlar oluyor ya. Ona göre kırmızı kart çıkarıyorsunuz. Burada da o zaman niyet okuyun. Yani orada kırmızı kart. Daha da geriye saracağım ben kaseti. Jonduran Kayseri maçı. Geçtiğimiz sezonlarda dirsek attı, kırmızı kart çıkmadı. Osterwolder'in geçen sezon. Mesela hani saymakla bitmez. İlla ki Galatasaray'da da vardı. Torreira'nın basmaları.
2: Ya şimdi
1: yani bunun önüne geçemeyiz
2: mesela
1: ama.
2: Mesela Galatasaraylılar da şu örneği veriyorlar. Süper Kupa mücadelesinde işte Immobile ile Barış Alper Yılmaz gibi arasındaki pozisyon vardı. Hak veriyorum yani, anlayabiliyorum tabii ki. Haklı olabilir bu örneği veren
0: taraftarlar.
2: Onun
0: gibi birçok örnek var. Ben de mesela Osimhen'le.
2: Ben şundan çok rahatsızım. Yani sürekli yanlışla örneklendirerek bir yere
1: tabii
2: varamayız.
1: Bir
2: yani
1: bugün
0: hatayla kapatmayacaksın.
2: Evet, bugün
0: aynen.
2: Beşiktaş'ı konuşuyorsak diğer takımlara bir haksızlık yapılmadığını falan düşünmüyoruz yani. Hani bu bir örnek olarak dün yaşandığı için bugün Alanyaspor Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Geçen hafta bence Gençler Birliği Fenerbahçe maçında da yine önemli hakem hataları vardı.
1: Bu Mert'in pozisyonunda penaltıydı.
0: İki tane %100 penaltısı verilmedi Fenerbahçe.
2: Filmi geriye sarsak Trabzonspor aleyhine özür diliyorum. Galatasaray aleyhine, diğer takımlar tabii ki ligde sadece 4 takımdan ibaret değil, Süper Lig. Yani burada 18 takımın mücadelesi var. Hani neden Beşiktaş'ı konuşuyoruz? Çünkü en yakın örnek dün. Ülkede böyle bir mücadele oynandı.
0: Ya kardeşim, bir pozisyon olur, iki pozisyon olur, tamam fecaat kararlar deriz yani, eleştiririz ya, vermesi gerekiyor. Bir maçın içerisinde yanlış 6 tane 7 tane ve maçı tesir edecek net bir şekilde pozisyonlar oluyorsa bunu konuşup tartışmak, yani o zaman bunu olmuş, bu zaman bunu olmuş, hatayla hatayı kapatmak doğru bir şey değil. Ben ne derim mesela, Osimhen Emirhan muhabbeti, oradan öbür tarafa bir sürü yere gideriz yani, bunun işin içinden çıkamayız abicim. Burada önemli olan açıklamaların karşılığı olması gerekiyor. Ben soruyorum şimdi Ferhat Gündoğdu'ya, çıkın açıklama yapın abi. Dünya Kupası'nda aynı buna benzer, hatta şiddet olarak daha az bir şekilde şiddetli uygulanmış bir eylem var. Bu maçta uygulanan eylemi görüyoruz. Bunu siz açıklayın ya. Çıkın gelin, bağlanın buraya, bana beni tatmin et. Ekran başındaki izleyicileri tatmin et. Gelin burada Barco Vizyon'da o Meksika maçında olanla Beşiktaş maçında olanları karşılaştıralım. Gel insanları tatmin edin. Beni de tatmin et. Biz de o zaman haklısınız, kusura bakmayın, özür dilerim. Yapmayın abi. Bak benim kızdım. Bizleri, insanları, futbol severleri aptal yerine koyulması. Ben bunu kabul etmem, ettirmem, mücadelemi yaparım. Sonuna kadar da ederim. Ama bu bugün, bak söylüyorum kardeşim, bunlar bugün yaşanıyorsa ikinci hafta itibariyle 3. 5. 10. hafta kim bilir neler olacak. Olmaması için biz bunları söylüyoruz. Olmaması için mücadelemizi vereceğiz. Vermek zorundayız. Ya burada iyi giden bir şeyler var. Takım muhteşem bir kadro kurulmuş. Güçlü oyun sergiliyor. Pozisyonlara giriyor. Muazzam işler, organizasyonlar oluyor. Bir anda niye önüne set duvar koymaya çalışıyorsun? Ya bu seti duvarı koyarsın. Ufak tefek düdüklerle biz çok maç kaybettik. Biz hakemin nereye yöneleceğini çok iyi hissediyorduk sadece. Ama senin verdiğin 6 tane 7 tane o düdüğün çaldığın düdükler var ya, öyle bir yere getiriyor ki artık ülke futbolunda Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaş inanmıyorlar size. O sahaya çıkacak hakemler hafta içi

0: Bilekli oynamış. İşte yani 500'e yakın herhalde maçı vardır. Bilmiyorum tam rakamı ama sanırım 9 yılda işte 10 tane galiba sarı kartı evet. var. Ya, ya bizde böyle bir ister istemez hakemlerin zaman zaman işte güç gösterisi ne dönüşüyor maçlar. Yani Salah'ın gördüğü sarı kartla mesela Trabzonspor camiası şimdi, için
1: bir ayağa kalkabilir miyiz?
0: Kart oldu. Ayağım kalkamadı.
1: Bir ayağa kalkabilir miyiz? Yani kamera bizi geniş açıdı.
0: Ben bir kaya mı?
1: Ya, fark etmez, senle daha iyi fiziklisin. Kaya da gerçi fizikli de.
0: Kaya da iyidir.
1: Yani bir kalkam. Şimdi bak, Salah kim abi? Dünya yıldızı bir oyuncu değil mi? Evet. Trossard kim? Dünya yıldızı bir oyuncu. Tabii. Öbür tarafta Lukaku var, Greenwood var. Bir sürü oyuncular geliyor. Bu tarafta Vlahovic geliyor, o geliyor, bu geliyor. Ne diyoruz? Bu oyuncular geldi mi ülke futbolunun marka değeri yukarı çıkıyor. Sahada oynansın bu oyuncuların o çalımlarını, şutlarını, gollerini, adam geçip ikiye birlerini falan izleyelim, Avrupa'ya izletelim. Burada o oyuncuların kazanacağı özgüven, hakem kararları bak doğru olsa o kazanacağı özgüvenle beraber oralarda daha başarılı oluruz. Ama sen burada zart ona dönük, zart buna dönük, zart öbür tarafa yönlendir maçı, öbür taraftan öbür tarafa gör. Oynatmadığın zaman orada da oynayamıyor takımlarımız. Şimdi futbolda ne olur biliyor musun? Bak yaşadık, yıllarca yaşadık, iyi kötü arkadaşlar. En üst seviyede de oynadım, en dip seviyede de oynadım. Şampiyonlar Ligi, Allah'ıma şükürler, kısa da olsa oynadık kardeşim. İsteyen sever, isteyen beğenir, isteyen beğenmez. Futbolda ne vardır? Temas vardır.
0: Tabii ki.
1: İtme çekme vardır.
0: İtiş kakış vardır.
1: İtiş kakış vardır. Çelme vardır. Anladın mı? Ama topsuz alanda, topsuz alanda uygulanan bir eylem ne olursa olsun kardeşim kırmızı karttır. Değil mi? Tabii. Bak, topsuz alanda özellikle el kol hareketleriyle uygulanan bir eylem %100 kırmızı kart. Şimdi sana soruyorum. Bak, geçen yayında da söyledim. Normalde sinirlenirsin, oyuncuyu sırtından itersin topsuz alanda. Ya git be kardeşim gibilerin anam. İterken şut böyle elin buradan kayar. Forma çünkü ıslak, terli. Kayma ihtimali yüksek. Buradan iter, çeker, böyle bir sıyırma olur. Anlayışla karşılar. Bu oyuncu sırtına vurmaya çalıştı. Kaydı gitti, tamam derim. Arkadaşlar yani çok fazla yaygara yapmaya gerek yok. Bu oyuncunun niyetini okurum orada. Ama abi topsuz alanda kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Meşhurdur bizim Osmanlı tokatımız. Ya arkadaş şu el kalkıyor. Bak şu el kalkıyor. Bak direkt oraya bakar mısın? Şu el kalkıyor. Şuradan direkt abi şiddetli bir şekilde. Bak samimi söylüyorum. Eğer bunu kabul ediyorsan, eğer sen bunu şiddetli olarak görmüyorsan, VAR protokolüne uygun olarak görmüyorsan, bak, bunu... ben de sana soruyorum. Ben bunu geleceğim burada o pozisyonu. Çok daha detaylı, derin detaylı böyle var, ağırlaştırılmış şekilde Beşiktaş'a yapılan ve Meksika maçında yapılan. Gelip senle sevgili Ferhat Gündoğdu oturalım, tartışalım, konuşalım. İnsanlar kim ikna olacak? Senin söylediğin mi tatmin edecek, benim söylediğim mi? Bu Beşiktaş'ın lütfen, bu Beşiktaş'ın neyine aleyhine olmuş olmamış fark etmez. Gelelim tartışalım, burada konuşalım. Ama ben bunu niye şu anda görsel olarak uygulamalı anlatıyorum? Yarın öbürsü gün daha da kötüler olacak. Yine kalkıp bunları anlatmak zorunda veyahut da hükümlülüğünde kalmayalım. En azından insanlar desin ya arkadaş bakın bu insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğru olanı göstermeye çalışıyor. Ama siz doğru olanı yanlış gibi göstermeye çalışırsanız ben aptal değilim. Olmaz. Ben yemem, o yemez, bu yemez. Galatasaraylısı, Beşiktaş yemez. İşte kabul etmediğim konu bu. Furkan, yoksa geri kalanını bırakıyorum. Bak ben top oynadım Ferhat Gündoğdu. Bak ben top oynadım sevgili Ferhat Gündoğdu. Soruyorum. Çıkın. Ona buna açıklama yaptıracağınıza, siz yapacağınıza. Bak o açıklama yapanlara da size de soruyorum. Gelin Meksika maçını koyacağım buraya. Dünyanın en büyük organizasyonun o yaşanan maçındaki olan olayı, eylemi koyacağım. Dün olan eylemi koyacağım. Gelin tartışalım. Benim sadece anlatmak niye biliyor musun? Gelin tatmin edin. Ama açıklamayı siz yapacaksınız. Ona buna yaptırmayacaksın. İnsanlar artık bazı şeyleri görüyor. Bak benim artık takatim sabrım kalmıyor. Yeter artık abi. Ben futbolun selameti alameti için. Bak ben küme düştüm hakem kararlarıyla. Bak küme düştüm. Kariyer zedelenmesi yaşadım. Ekonomik anlamda zorluklar çektim. Ben şampiyonluktan oldum hakem kararlarıyla. Bu kardeşlerimiz fark etmiyor. Forma gözetmeksizin yaşamasın, o olaylara düşmesin, o problemler, o sıkıntılara düşmesin diye biz bu konuları burada dile getiriyoruz. Bu kadar reaksiyon tepki gösteriyoruz. Yoksa ben otururum, kırmızı kart kardeşim niye vermedin derim. Ama bak detaylı inceleyip sık dokup böyle nakış gibi anlatacağım. Gel sevgili Ferhat Gündoğdu lütfen rica ediyorum, gelin kimi alırsan al yanına. Bak ben kitabı kuralları çok iyi bilmiyorum senin kadar. Yazıyorum ki sen biliyor musun bilmiyorum. Ya bir de babacığım. Bak birçoğuna futbol topunu ver 3 kere sektiremez ya. Geliyorlar futbolu yönetiyorlar ya. Bak birçoğuna. O sahanın içindeki hakemlere de diyorlar ya futbolu bilmiyor. Olabilir, sen de futbolu bilmeyebilirsin. Ben de bilmiyorum. Ben de oynamamış olabilirim. Sen de o... Ama kuralı futbolun yazılı kuralının dışında görsel olarak yaşanan kurallar var. Evet. Bu kuralları uygulanmasını ve uygulamanızı

0: istiyor insanlar. Başka bir şey istemiyor. Ama sen kusura bakma, böyle bir maçta bu kadar fahiş hatalar yaşanıp hala bunu kalkıp böyle yani örtbas etmeye çalışıyorsanız ya yapmayın abi, el vicdan ya, insanız biz, Allah'a inanan insanlarız biz kardeşim, inanan inanmayan saygı duyuyorum, insanlarız biz kardeşim, el vicdan ya, herkesin çoluğu çocuğu ailesi o var. Ben maçtan sonra yayında eve gittim, benim çocuğumun söylediği kelimeleri ben burada söylesem var ya, Rütük'ten ceza yerim, bir daha sokağa çıkamam. Yani ne anlamda çıkamam? Çünkü çocuk artık öyle, doğru bir şey değil bu. Yapma oğlum diyorum ama çocuk dayanamıyor. Gözlerini damla akıyor. Ya ağlıyor, üzülüyor. Milyonlarca çocuk. Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylı, Trabzonlusu üzülüyor. Salah'ı niye getiriyoruz babacığım? Trossard'ı, Vjolovic'i, Lukaku'yu niye getiriyoruz? Tokat yemesi için mi? Tendonlarına basmaları için mi getiriyoruz biz bunları? Sen bunları engel olursan o futbolda oyuncuların yeteneklerini sergilediklerini çok çok daha iyi izleriz. Ama bakıyorsun abi, her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Lütfen abi, lütfen. Bak rica ediyorum. Allah aşkına rica ediyorum. Yetkililer kim var abi? En üst makam neresi olursa olsun artık bunlara müdahale edilsin. Lütfen bak, dün baktım. Benim en çok mutlu eden, hoşuma giden ne biliyor musun? Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonlusu ve diğer bütün futbol severler, herkes büyük reaksiyon gösterdi. Bak çok büyük reaksiyon gösterdi. Çünkü adamlar ne biliyor musun? Vicdanlı olan insanlar yarın biz de yaşayabiliriz diyor. Ben de aynı tepkiyi göstereceğim. Galatasaray olsun, yemin ediyorum burada aynı reaksiyonu göstermezsen Fenerbahçe Trabzon'a.
1: Konu zaten Beşiktaş.
0: Değil abi, futbol. Türk futbolun selameti alameti için, bir yerlere gelmesi için.
1: Biz burada bütün yaz
0: başkanım, ne konuştuk? Sevgili İbrahim Başkanım, sizden rica ediyorum. Ne olur bak artık buna bir el atın Meclun Başkanım. Bak lütfen diyorum, rica ediyorum size. Kaç kere seslendim. Ya olmuyor. Olmayacak duaya amin denmez derler ya, böyle bir sözler vardır. Yapmayın, bir şeyler artık bir el atın. Daha üst makamlardaki yetkililer kimlerse, bizi izliyorsa, Allah'ınızı lütfen seviyorsanız, bak el vicdan diyorum, artık bunlara müdahale edin. Bunları yani bunların önüne geçin artık. Ya söylenecek çok şey var. Bak çok çok şey var. Dikkat edersen hep kelimeleri seçer. Ya hiçbir şeyden ama kurumum, benim önemli bir kurum. Ülkenin en büyük kurumlarından bir tanesi kardeşim. Yani bu insanlar burada, benim gibi bir sürü insan burada birçok şeyin düzelmesi için mücadele ediyor. Eski hakeminden tut, eski futbolcusu, yorumcusu. Ya bazıları da çıkıyor. Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın. Bir yerlerden yolunuzu bulacaksınız. Bir yerlerden bir yerlere gelebilmek için. Ya sözcülük yapmayın. Gidip insanları yanıltmayın arkadaş. Soruyorum ya, hadi çıkın diyor. Niye Meksika'da oldu? Dünya Kupası'nda olan burada niye olmuyor? Şiddet mi? Aldatmayın, yanıltmayın insanı. Söyleyecek çok şey.
1: Şöyle yapalım.
0: Teşekkür
1: mı? Bugün
0: kardeşim.
1: Geride bıraktığımız gün Beşiktaş'ta ikinci başkan Hakan Daltaban'ın açıklamaları vardı. Alanyaspor Beşiktaş maçıyla alakalı olarak hazırsa eğer yönetmenim Hasan Çavdar'a da sormak istiyorum. Peki o zaman Sayın Daltaban'ın açıklamalarını bir kez daha ekranlara getirelim. Bakalım Alanyaspor Beşiktaş maçına dair Beşiktaş kulübü ikinci başkanı Hakan Daltaban neler söyledi?
2: Biz kimsenin mağdur edilmesini, oradan da bize avantaj sağlanmasını istemiyoruz abi. Kimse bize böyle bir şey yapmasın. Ama kimse de bizim hakkımızı yemesin. Kimsenin böyle bir gücü yok. Ya arkadaşlar, Türk hakemliği elden gidiyor. Sadece kendi kulübüm adına konuşmuyor. Bu sene 5 tane Avrupa Ligi maçına çıktık. Ya bir tane hakem konuşuldu mu arkadaşlar ya? Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Yani tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu eylemi yapmış olsaydı adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Görmemiş olabilir mi? Evet, olabilir. Ya kardeşim, vardaki ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun arkadaşlar? Hani bunun yorumlanacak herhangi bir pozisyona değil ki. VAR'da ne konuşuldu biz merak ediyoruz. Hani hakemle VAR odası yaklaşık 1-2 dakika boyunca ne konuşmuş olabilirler biz merak ediyoruz. Bunu öğrenebilir miyiz? Öğrenemeyiz. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Bu işler bu kadar basit değil. Biz bunu istiyoruz. Federasyon başkanının bir demeci. Pozisyonda kart gerekiyor ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi, bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlar.

0: kararda UEFA yorum arz eden hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi. MHK Başkanı'nın açıklaması olarak bir gazetecinin beyanı bu. Bir MHK Başkanı'nın bir pozisyonda bu yorumu yapmaması gerektiği konusunda temennilerimi sunmak istiyorum. Federasyon Başkanı'na sesleniyorum. Derhal bir açıklama ve Federasyon Başkanı'nı, MHK Başkanı'nı görevden aldığını artık zikretmesini istiyorum. Çünkü Türk futbolu artık başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftasındayız. Premier Lig'in şampiyon takımının sol kanadını aldık, adam dayak yiyor. Ya birisi çıksın nasıl düzeleceğini söylesin ya. Birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez.
1: Evet, Sayın Hakan Daltaban'ın açıklamaları, bu böyle gitmez, birisi çıkıp nasıl düzeleceğini söylesin diyor. Aslında tüm belki de futbol paydaşları adına yapmış olduğu açıklama, yani nasıl düzeleceğini herkes merak ediyor, nasıl düzelebileceğini merak ediyor. İşte Anthony Taylor geldi mesela bu sezon Merkez Hakem Kurulu'nun yeni bir kararı, elit hakem direktörü olarak dileriz. İkinci haftada bunları konuşuyoruz ama dileriz kalan işte yaklaşık 30 küsür haftada bunları konuşmadığımız bir Süper Lig sezonu olur. Yaz transfer döneminde bu lige gelen yıldızları gördük ve hep şunu bahsettik. Bu sezon işte 4 takımın içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk yarışı neden olmasın, bunu konuşuyoruz ama evet. Hakemlerin de biraz kim yarışın içerisinde olacak, kim olmayacak, buna müdahale etmemesi gerekiyor artık. Yani sahada hak eden kazansın, kaybeden neden kaybettiğini biz programlarda konuşmaya devam edelim. Bilmiyorum, bu konuda var mı ekleyeceğiniz son yorumları alabilirim.
2: Ben de çok kısa şunu ekleyeyim. Şimdi hakemlerle alakalı, evet, zaten bize tartışmamızı ya da gördüklerimizi söylüyoruz ama buradaki bence ana problem şu. Siz zaten dünyada olan kuralları burada da uygulamakla hükümlüsünüz ve zorunlusunuz. Burada yeni sistemler getiriyorsunuz. İşte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, gol teknolojisi, çizgi teknolojisi. Offside ile alakalı son dönemlerde teknolojiye güvenmek zorunda kaldığımızı da açıklıyoruz. Tartıştığımız çok konular var. Ama buradaki problem gelen kuralları uygulama noktasında ki kişiler. Yani siz bu kuralları yenileseniz de, her ne kadar yenilik getirseniz de, kişiler aynı olduğu sürece problem yaşayacaksınız. TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, evet ben de katılıyorum, geçtiğimiz dönemlerde çok iyi yaptığı işler de var. Ama ekibini bir gözden geçirmesi lazım. Yani burada net olarak MHK'ya bir göz atması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon hatırlayalım. Aynı durumlardan Galatasaray'da muzdarip oldu saha içerisinde. Evet. Ve TFF Galatasaray'a net olarak X hesabından bir açıklama yaptı. Biz, herkes bunu böyle algıladı. Ben de bunu böyle algıladım. Ve bunun üzerine olayların yaşandığı haftalarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sessiz kaldı. Hiçbir tartışmanın içerisine girmedi. O zaman benim gördüğüm şu burada. Sistemle alakalı bir probleminiz yoksa oradaki yetkililerle, kişilerle alakalı bir sorun var. Hani gördüklerini çalamıyorlarsa ya da gördüklerini uygulamıyorlarsa burada ciddi anlamda bir sorun vardır. Sayın Başkan da bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Bir ekibi gözden geçirmesi gerekiyor. Yani çünkü her sene yeni bir şeyi uyguluyorsunuz ama sorun yine çözülmüyor. Demek ki buradaki problem sadece kuralı getirmek ya da uygulamak değil. Oradaki yetkilendirdiğiniz, görev verdiğiniz kişiler. Bu sezonda tabii ki yeni gerekçeler var. Gri pozisyonlarla alakalı maçın oynandığı anda açıklama yapacakmış TFF.
1: Merkez Hakem Kurulu.
2: İşte doğru söylüyorsun. Merkez Hakem Kurulu. Şimdi bu iyi mi kötü mü bilemiyorum bir yandan. Çünkü kararlar ne kadar sağlıklı ki bu tartışmaları sonlandırılacak bir noktaya değinin. Yani inanılmaz hatalar oluyor zaten Süper Lig'de. Her hafta farklı şeyler görüyoruz. Evet, aksiyon vermek iyi bir şey olabilir. Ama hakemin de net hatalı olduğu bir durumda bir yetkilinin ya da MHK başkanının çıkıp şunu söylemesi gerekiyor. Evet, bizim bu hakemimiz hata yapmıştır.

0: Biz bu konuda savunmasını istedik ya da bu pozisyonla ilgili değerlendirmesini yapacağız deyin. Yani o yüzden Süper Lig'de biz daha çok hakem konuşuruz. Bu sistem böyle devam ederse, bu düzen bir şekilde düzelmezse, saha içerisine geçemiyoruz bundan dolayı.
1: Evet,
0: yani saha içerisini konuşamıyoruz.
1: Bravo.
0: Şimdi az önce söyledin ya, Beşiktaş'ın hoca daha çok işte kadroda bir değişikliğe gitti diye. Tamam, İsmail Hoca da gitti, ilk haftada kaybetti ama 6 hafta üst üste galibiyet alan Beşiktaş vardı. Yani saha içerisinde Alanya zaten Beşiktaş'a ters gelen bir takımdı. Mücadele öncesinden de şu bilgi vardı: Trossard'ın ayağında bir şişlik var, oynamayacak denildi. İlhan'la başlanacak denildi, Trossard başladı mesela. Yani sonuçta as oyuncusuyla bu adam çıktı sahaya, yani orta alanda da. Ve Beşiktaş'ın şu an doğal olarak aynı şeyi ben Galatasaray üzerinden de örnek veririm, transfer dönemi daha kapanmadı, eksik noktaları da var. İlla ki puan kayıpları oluşabiliyor. Şimdi biz Galatasaray üzerinden de burada ciddi kendi adıma konuşayım, eleştiriler yaptım. Son 4 sezonun şampiyonu lige bu şekilde başlamaması gerekiyor dedim. Ama eksiklikleri var. Beşiktaş'ın da var, tamamlayacaktır. Her şeyden önce bu hakem olayının bence de bir şekilde bir netliğe kavuşması gerekiyor.
1: Ya bir de ne biliyor musun? Sayısalcılar var. Sahayı konuşalım işte diyor. Hakimi konuşmayalım diyor. Ya soruyorum kardeşim. Açın bütün televizyonları, bütün ekranları. Yayıncı kuruluş dışında. Kim abi sahayı konuşuyor?
2: Ya bu konuda aslında hani yorum yapmayacaktım ama iyi açtığın iyi oldu bu konuyu. Yani böyle sürekli işte rakamlardan bahseden böyle sayısalcılar var böyle,
1: evet,
2: spor
1: doğru
2: medyasında ve sanki böyle hakemleri konuşmak Türk futboluna bir ihanetmiş gibi bir hava yaratılıyor. Hani biz kötüyüz, sanki onlar iyiymiş gibi yaratılan bir algı var. Yani Türk futbolunun maalesef ki gerçeği hakemler. Yani ben bunu isteyerek böyle keyif alarak burada işte yaklaşık 30-35 dakikadır Okan Koç ve Kaya Temel'le mesela maalesef maçın hakemlerini konuşuyoruz. Bundan keyif aldığımız için değil. Ama bunu konuşmadığımızda da Süper Lig bir anda Premier Lig seviyesine vesaire gelmiyor arkadaşlar. Yani burada da kendimizi kandırmayalım. Sürekli işte topun oyunda kalma süresi yok, rakip ceza sahasında topla buluşma yok, XG gol beklentisi. Ben de rakamlardan bahsetmek istiyorum ama Süper Lig'in gerçeği maalesef hakemler. Hakem konuşmak istemeyenler de o zaman gitsin tenis izlesin, tenis yorumlasın. Yani Türkiye'de futbolun gerçeği maalesef hakemler. Bunu da bence kabul etmek gerekiyor.
1: Avrupa'da kaç maça çıktı Beşiktaş? 5 maça çıktı değil mi?
2: 5 maça çıkacak.
1: 5 maçları ne konuşuyoruz? Burada Avrupa yayınları yapıyoruz mesela. Avrupa özel yayınlarımız. Hep futbol. Beşiktaş'ın işte organizasyonları, hücum özellikleri, işte sahanın içerisinde çoklu ve geniş çaplı organizasyon, hücum anlamında baskısı, coşkusu, mücadelesi, hakikaten taraflı tarafsız herkesin gözlerinin pasını silen bir oyunu var Beşiktaş'ın. Onu konuşuyorduk değil mi? Niye bir anda babacığım farklı yerlere yönelmeye başladı? Çünkü bak, bir karar olur, iki karar olur ama bir maçta 4 tane penaltı, bir kırmızı kart, bir gol verilmiyorsa
3: olmaz.
1: Bu konuşulmayacaksa kardeşim, o zaman biz buraya niye çıkalım? İzleyiciler bizi niye izlesin? Şimdi Beşiktaş diyor, bunu konuş diyor ya. Galatasaraylısı da söylüyor kardeşim. Aynı şekilde biz yaşadığımız zaman bunda Galatasaraylı'nın aleyhine konuş, Fener, Beşiktaş, Trabzon fark etmiyor. Bütün takımın taraftarları bunu istiyor senden. Ama sen sayısalcılar çıkmış babacığım sağ içini konuşuyor. Siz konuşun abi. Siz konuşun babacığım. Sabaha kadar konuşun. Kimin ne olduğunu zaten insanlar görüyor. Ama sevgili Ferhat Gündoğdu, ben soruyorum. Sizden bir açıklama bekliyorum. Bak, net bir şekilde. Meksika maçında niye aynı karar VAR tarafından çağrılıp düzeltilip kırmızı kart verildi de burada verilmiyor? Protokole uygun değil diyorsunuz. Hadi gelin tartışalım. Ben soruyorum sevgili Ferhat Gündoğdu. Bunun cevabını ver ya. Bunu istiyorum ben sizden. Ya Bülent Birincioğlu. Yani arkadaş, bilmiyorum çoluğunuz çocuğunuz var mı? Adnan Deniz Kayatepe. Ya bir şey soracağım ya. Ya insanların yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz ya? Bak, bir kart olabilir, iki kart olabilir, bir penaltı olabilir. Fark etmez yani. Bunlar hadi dersin kardeşim, yani görmedi. Vardaki de hadi yani es geçti gitti, alıştık. Ama bizi bu seviyelere çıkartıp alıştıramazsınız. Alışmayacağız artık. Alışmak zorunda değiliz ve alışmayacak reaksiyonu gösterecek topluluklar, kitleler var artık. İnsanlar bak sosyal medyadan UEFA'ya şikayet ediyor. CİMER'e şikayet ediyor. Her yere şikayet ediyor. Olan ne oluyor? Senin marka değerini yükseltmeye çalışan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Fenerbahçe'nin futbolcuları ne oluyor? Senin verdiğin kararlardan dolayı yaşanıyor bunlar kardeşim.
3: Yatırımların
1: boşa gidiyor. Ondan sonra sezon sonu şampiyon olan takımın taraftarları seviniyor. Diğerleri siz bundan dolayı oldunuz diyor. İşte sizden dolayı yaşanıyor bunlar. Futbol izlenmiyor. Oynatmaya çalışan bir takım, bir teknik direktör varken önüne geçmeyin. Bırak abi, insanlar keyif alsın. Futbol şölen oyun. İnsanlar zevk almak için en azından kafalarındaki yaşadıkları sıkıntıları bir an atlatıp oralara

0: gelip ya dağıtmak için oraları izliyor. Sevdiği takımının oynadığı güzel futbolu, attığı golleri, oyuncuların, Salah'ın, Vlahovic'in, Lukaku'nun, Greenwood'un, Osimhen'in o mücadelelerini istiyor, görmek istiyor ama sen vermiyorsun. Adamın suratına vuruyor, adamın kafasına vuruyor, adamın tendonuna basıyor, sen hiçbir şey vermiyorsun. Sevgili Bülent Birincioğlu, Adnan Deniz Kayatepe, ya ben soruyorum size, ya siz sokağa çıkıp bu maçtan sonra insanların yüzüne bakabiliyor musunuz? Sevgili Ferhat da o günde oldu. Ya inşallah bir yerde ben soruyorum, bu hakemlerle denk gelirim, soracağım. Ya bu kararları neye dayanarak yaptınız, verdiniz? Ve hatta sen bu açıklamayı neye dayanarak verdin? Sevgili Ferhat Gündoğdu, bir yerde gelirse denk soracağım ben sana. Gel ekranların başında bunu tartışalım kardeşim, gel. Uygulamalı olarak bak, iki tane örnek var. Dünyanın en büyük organizasyonunda uygulanıyor. Sen burada geliyorsun kardeşim, insanları yanıltmaya çalışıyorsun. Kral çıplak değil ha. Bak kral çıplak değil artık.
1: Recep
0: yani
1: demiş,
0: futbol konuşmak yıldırım istiyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın, isyan ediyorum, hakkınızı helal edin, sürçülisan da ediyorsak yani kusura bakmayın ama yani insanların sabrı kalmıyor, üzülüyor insanlar. Yani bu artık kabul edilecek bir durum değil, siz de kabul etmeyin, biz de etmiyoruz. Yani sevgili İbrahim Başkan'la sevgili Mecnun Başkan'ın artık gerekli kararlar alıp gerekli reaksiyonları göstereceğini düşünüyorum. Göstermesi de gerekiyor. Ha, MHK Başkanı değişiyor. Oyunda sahanın içindeki bazı hakem kararları değişiyor. Değişmiyor. Niye değişmiyor? Çünkü içeride bir gruplaşma, kutuplaşma futbolda, futbolcularda da olur. Takım içerisinde de olur bu. Oluyor babacığım. Ne oluyor bu sefer? Yani şimdi oralara girmek istemiyorum. Her neyse olduğu için baba, niye düzelmez? MHK Başkanı diyor. Sen oraya liyakatli, karakterli, hakikaten onlara o disiplini, iş aidiyetini yaşatabilecek, yanlış karar verdiği zaman hakikaten cezasını verdirebilecek insanları getir. Bir iki tanesini uygula. Bak bakayım, en azından azalmaya başlar bu yaşanan eylemler, olaylar. Şimdi Beşiktaş taraftarı diyor, kardeşim biz diyor muazzam futbol oynuyoruz, İyi gidiyoruz diyor, transferlerimiz çok iyi diyor. Acaba diyor, bana hep soruyorlar. Abi bize diyor bu sene operasyon mu çekecekler diyorlar. Soruyorlar bana. Hem sosyal medyadan, hem televizyondan, hem her yerden, sokaktan soruyor insanlar. Ben de bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Cevabını versinler. Yapmayın abi, yapmayın, lütfen yapmayın artık.
1: Recep Yıldırım demiş ki, Ferhat Gündoğdu'nun yapacağı tek açıklama istifa olur. Onun haricinde bende bir hükmü yoktur. Bu gece Fulham Chelsea maçı vardı. Açsınlar da hakemlik öğrensinler demiş. Farklı farklı yorumlar, farklı farklı görüşler var tabii ki. Birazdan Galatasaray'ın transfer gündemindeki bilgileri alacağız Kaya Temel'den. Özellikle İsmail Asar ismi,
2: evet,
1: zannediyorum ki taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden birisi son birkaç gündür. Oyuncu Crystal Palace'ın oynadığı son lig maçının da kadrosunda yok. Hatta Tottenham'dan, Londra'nın bir başka kulübünden Papsar ismi de orta saha için yine Galatasaray'ın gündeminde. Şu ana kadar iki takviye yaptı Galatasaray. Lezli Ugaçukwu'yla Alexey Batrakov'u resmen kadro rusuna kattı. 4 Eylül'e kadar transfer dönemi devam edecek. 10 günü var kulüplerin. Tabii
2: Şampiyonlar
1: ki,
2: Ligi içinde tabii daha kısa.
1: 3 süre. Eylül'de sanırım liste.
2: 2 olması gerekiyor.
1: 2 ya da 3 Eylül'de, evet, liste veriliyor. 27 Eylül'de sanırım, 27 Ağustos'ta özür diliyorum, kura çekimi var.
2: Evet.
1: Lig etabı eşleşmeleri belli olacak. Transfer konusundaki son durumu da birazdan Galatasaray'ın gündemini Kaya Temel'den alacağız. Beşiktaş'ta orta saha arayışı var. Fabio Miretti ismi çok fazla konuşuluyor. Hocanın hatta oyuncuyla görüşme yaptığına dair Efecan'ın bizlerle paylaştığı bir bilgi vardı. Hatta detayı da ben şöyle hemen seslendireyim. Bir satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulundu Beşiktaş Juventus'a Fabio Miretti için. Oyuncu 23 yaşında. Vincenzo Italiano faktöründen dolayı, hocanın istediği bir oyuncu da olduğu için Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Orta sahada sanırım eksikliği Beşiktaş'ın çok dikkat çekiyor değil mi Kaya?
2: Tabii net. Bir de zaten Vlahovic transferinden sonra bu oyuncunun da illaki etkisi olmuştur. Çünkü Juventus forması giyen bir oyuncu.
1: 3 Eylül bu arada, 3 Eylül gece saat 1'e kadarmış, evet, Türkiye saatiyle. UEFA'ya kadro bildirim tarihi.
2: 8 günlük bir süreç, evet, kaldı. Yani ortalama. Şöyle, daha çok işte Beşiktaş'ın bu orta sahaya, evet, takviyesiyle net olarak ihtiyaç var. Burada ben hem teknik adamdan ziyade Vlahovic'in de bu transferde herhangi bir görüşme ya da oyuncuyla bir konuşma yaptığını düşünüyorum. Bu transferin bir şekilde bitirmeyi istiyor Beşiktaş. Açıkçası yeni bir gündeme gelen isim değil. Beşiktaş yanılmıyorsam 1,5 aydan beri.

0: bu isimle görüşüyordu. Ayrıca orta sahada farklı bir isim daha var orada. Vlok'tu. Yine Beşiktaş'ın transferini gerçekleştirmek istedi. Yani orta alana iki transfer yapacak Beşiktaş. Öyle görülüyor şu an. Net olarak bu oyuncular tabii ki ne verir ne veremez. Özellikle transfer gerçekleştikten sonra bunu Süper Lig'e geldikten sonra bu oyuncular üzerinden yorumlar yapabiliyorsunuz ama sonuçta potansiyelli oyuncular. Buradaki oyununu görmeden bir şey söyleyemiyorsun. İşte Vlahovic gibi, işte Trossard gibi yıldız oyuncuları getirdiğinizde tabii ki doğal olarak bir düşünceniz oluyor takıma ne katar diye. Ve önümüzdeki haftalarda da Beşiktaş orta saha mevkisini iki transfer takviyesi gerçekleştirdiğinde hem yedek kulübesi daha da güçlenmiş olacak Beşiktaş'ın. Hem de kadro derinliği oluşmuş olacak tabii ki. Eksik noktaları var yine Beşiktaş'ın. Sadece orta sahayla bitecek bir durum değil.
1: Şimdi reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Dönüşte devam edelim. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa aramız var. Ardından son sayfa devam edecek.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Artık son saat dilimindeyiz. Son bir saatlik dilimin içerisindeyiz. Alanyaspor Beşiktaş maçının yansımalarını detaylı bir şekilde konuştuk. Transfer dönemi devam ediyor. Özellikle Galatasaray'ın transfer döneminin ilerleyen günlerinde yapacağı hamleler tabii ki merak konusu. Lezdi ve Batrakov iki ismi kadrosuna kattı Galatasaray. İki isim de 23 yaş altı kuralına uyan iki transfer oldu. Galatasaray'ın sanırım Victor Nelson'u dışarıda bıraktığımızda şu an 12 tane yabancı oyuncusu var. 9 artı 3 gibi değerlendirebiliriz. Listedeki isimler en azından basına yansıyanlar Crystal Palace'dan İsmail Sar, Tottenham'dan Pape Sar, Demirovic Stuttgart'tan yine Santrafor bölgesi için adı geçen bir diğer oyuncu. Bunun dışında varsa tabii ki gündemdeki oyuncular. Bilmiyorum hala Leao gündemde mi, işte Can Uzun hala gündemde mi veya bir stoper takviyesi yapacak mı Galatasaray? Kaya senden aslında böyle bir
1: özel

0: Detaylı bir özette almak isteriz Galatasaray'ın transfer gündemine dair.
1: Tabii zaten sayılı günler kaldı. Şampiyonlar Ligi içinde yanılmıyorsam 8 günlük bir süreç kaldı. Bu listeyi de teslim etmeniz de gerekecek gün sayısı da artık her geçen gün sizin aleyhinize işleyen bir durum. Ve Galatasaray yönetimi de net olarak birden fazla isimle şu an görüşme halinde. Crystal Palace forması giyen Sar, İsmail Esar'la ilgili evet Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Hala kulübüyle temastalar burada. Bonservis rakamının yüksek olduğunu söyledik. 55 milyon euro ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Galatasaray'ın da bu transferi çözmesi için şöyle bir şartı var. Yani Galatasaray'ın isteği var diyeyim daha doğrusu burada. Bu bonservis rakamlarını taksitlere bölmek. Birinci öncelik bu. Yani Crystal Palace kulübü Galatasaray'ın düşündüğü teklif sayısı ortalama 4-5 taksit bu oyuncuyla alakalı. Yani şu an zaten belli bir aşamaya kadar geldi rakamda da Galatasaray. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye evet sıcak bakıyor. Ama bir yandan da ben şu örneği verdim. Geçtiğimiz Ocak ayında Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ayrılmak istediğinde benzer süreçler oluşmuştu. Oyuncu eğer ki orada maaşına zam alırsa takımda da kalabilir. Birden fazla burada aslında denklem var ama şu an oyuncunun menajeri Galatasaraylı yöneticilerle iletişim halinde. Galatasaray resmi teklifini de zaten Crystal Palace kulübüne yaptı. Aradaki fark yine bir 10 milyon euroluk bir fark var ortalama. Ama görüşmeler dediğim gibi taksit
0: seçeneğine evet. Ne öngörüyorsun peki sürece dair?
1: Ya şöyle ben görüyorum aslında. Eğer ki Crystal Palace bu taksit seçeneğini kabul ederse bu transferin olma ihtimali var. Ama taksit seçeneğine sıcak bakmazsa ve istediği rakamlardan dolayı çok da olumlu tarafa dönmeyecek gibi de duruyor. Burada tabii Galatasaray yönetiminin görüşme halinde olduğu bir diğer isim de Leao. Yani Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in buradaki düşüncesi şu. 40 milyon euroluk bir oyuncuya 60 milyon euro vermem diyor. Tamamen planlama bu burada. Leao üzerinden. Çünkü Milan kulübü ilk başta kapıyı 60 milyon eurodan açmıştı. Galatasaray'a 35 artı 5 milyon euroluk teklifte bulundu. Ve sonrasında geri çekildi.
0: Bugün İtalya medyasında şöyle iddialar vardır Rafael Leao konusunda. Oyuncu İtalyanların iddiasına göre kulübü Milan'a eğer transfer olacaksam sadece Galatasaray'a transfer olurum. Eğer transferim gerçekleşmeyecekse Galatasaray'a o zaman Milan'da kalmaya devam ederim gibi bir
1: evet,
0: ifadesi olmuş, bir açıklaması olmuş. Evet. Öyle
1: ama şu var, Suudi Arabistan'dan da tabii oyuncuya ilgi var. Son günlerde daha fazla konuşuluyor. Şimdi İtalya'daki medyayı da az çok biliyoruz. Osimhen sürecinde geçtiğimiz sezonda sürekli böyle bir şeyler ortaya atıldı. Galatasaray burada aslında strateji yaptı. Strateji yaparken de Leao'dan daha iyi bir oyuncuya da gittiğini düşünüyorum. Hani Sar mı Leao mu? Sar bence. Çünkü tabii daha canım. Fazla Galatasaray'a katkı sunacak bir oyuncu. Mevkileri her ne kadar farklı olsa da kanatlar evet ama biri sağ tarafta oynuyor, biri sol tarafta oynuyor.
0: Bir de Sar'ın yeri de sanki hazır. Yani Leao gelirse biraz daha böyle bazı taşlar yerinden oynamak zorunda kalabilir. Mevkisel olarak söylüyorum evet, bunu. Ama mesela Sar'ı bence direkt olarak Osimhen'le birlikte dahi değerlendirebilirsiniz.
1: 4-4-2 de oynayabilir evet. Burada Okan Hoca. İşte
0: özellikle Süper Lig'de.
1: Tabii hem kanat hem santrafor oynayabilme özelliği de var burada bu oyuncunun zaten. O yüzden şu an rakamsal boyutta evet yüksek şu an ama bir türlü Galatasaray bunu çözerse İsmail Esar transferini yapmak istiyor. Arka planda tekrardan söylüyorum. Bugün aldığım net bilgi bu. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek şunu söylüyor. Yani 40 milyon euroluk adama ben 60 milyon euro direktmen vermem diyor. Pazarlık üzerinden, performans üzerinden bunların hepsini değerlendirebilirsiniz. Çeşitli olarak Galatasaray'ın zaten benzer noktalarda birden fazla teklif götürdüğü oyuncular var. Görüşmeler eş zamanlı olarak sürüyor Galatasaray'da. Demirović ismi şu an Galatasaray'da çok fazla ön plana çıkmadı son günlerde. Çünkü buradaki düşünce yıldız transferi gerçekleştirirsek bu yaşa takılmadan Sar ismi olabilir mi? Ya da orta sahaya Papsar olabilir mi? Bu düşünceler daha çok var Galatasaray'da. Ekstra olarak şunu ekleyeyim senin soruna da. Matis Tel ismi. Galatasaray bu oyuncuya da evet, teklifini iletti.
0: Kurala uyan bir oyuncu.
1: Kurala uyan oyuncu hem kanat hem santrafor oynayabiliyor. Hem solda hem santraforda oynayabilen bir oyuncu. Bu denklemde eğer ki günün sonunda Tel transferi gerçekleşirse Galatasaray'da Demirović o zaman Galatasaray'ın santraforu olabilir, ikinci santraforu. Ama onun dışında şu an Galatasaray yönetiminin
0: yani hep kanat takviyesi kontenjanı uygun bir

0: isim olursa mı Demirović
1: evet, transferi olur? Evet, santraforda yaşa takılmadan bir santrafor ismi. Yani
0: mesela hem İsmail Esar hem de Demirović aynı anda zor o
1: zor.
0: Zaman.
1: Zor, tabii zor. Çünkü
0: öyle olursa bir isimden de ekstra bir isimden gerekecek. De çıkmanız gerekecek.
1: Tabii. Ve buradaki planlamada şu, orta sahada işte Papsar ismi ön plana çıktığı için oradan zaten bir oyuncuyla ayrılmanız da gerekiyor. Listede tabii ki birden fazla oyuncu var. İşte Saray'ı söyledik satış listesinde olan ama istenilen rakamlar gelmedi bu oyunculara. Şalai'ye düşük geldi. Galatasaray'a satmak istedi.
2: Kaç para geldi bunlara?
1: Yani Şalai'ye ortalama 10 milyon euro bir teklif Saray'a. Geldi. Galatasaray Saray'a sözlü olarak gelen teklifler var. Resmi yok.
2: Resmi ne kadar?
1: O da sözlü çok ne kadar düşük hocam? Yani 20'yi bulmuyor bile. Sözlü olarak gelen teklifler. Galatasaray'da şu an zaten kime gitse o 23 kontenjan oyunculardan 30-35 milyon euro.
0: Bu arada Leao konusunda da şu bilgiyi verelim. Milan Serie A'da açılış haftasında pazar günü Torino deplasmanındaydı. 2-1 kazandı karşılaşmayı hatta ama Leao sakatlık sebebiyle maç kadrosunda evet. Yoktu.
1: Ya görüşmeler orada Galatasaray'da devam ediyor. Yani şu var, eğer burada dediğim gibi İsmail Esar ismi olmazsa Galatasaray günün sonunda Leao transferini bitirir. Çünkü arada çok fazla fark
2: hangisi
1: yok. Şu an Galatasaray
2: sana göre?
1: Bence İsmail Esar.
2: Bravo. Yani
1: net olarak İsmail Esar.
2: Şimdi bir oyuncudan, kanat forvetlerden ne istersin? Bak az önce dediği gibi ikinci forvet olarak da oynatabilirsin. Geriye de koşuyor. Oralarda mesela 40 santrafor gibi dediğimiz oyunda gezen oyuncu, mobil oyuncu. Bir de abi çizgiye basan kanat değil. İçeride kat ediyor. Adam geçiyor, skoru da atıyor, tabel yapıyor. Kanatlar bunu yapması gerekiyor. Çünkü rakipler sana kapanıyor. Galatasaray nasıl oynuyor? Ön alanda özellikle seyircisiyle kendi sahasında o baskıyı kuruyor. Doğru. Kurduğu zaman sana oralarda alanı açacak, adam eksiltebilecek, arkadaşlarına alan yaratabilecek oyuncular var mı? Sana yapıyor. Barış geniş alanda yapıyor bunları daha çok. Yunus dar alanda yapıyor ama taze kan, enerji de gerekiyor. O takımın içerisinde belki bir doymuşluk, belki mental olarak belli bir bu duruma gelen oyuncu topluluğu olabilir ama enerji de lazım. Şimdi Batrakov o merkezde alındı. 8 de oynayabilir, 10 da oynayabilir. Aklıyla oynayan oyuncu, bağlantıları yapıyor. İşte orada en büyük rol o bölgedeki oyuncuya düşüyor. Kanatların birebir de etkili. Ne ister? Top ister. Bu topları atabilecek oyuncu Batrakov. Sara bunları yapamadı. Yıllardır geldi, yapmaya çalıştı. Yani o geçişlerde ağır kalıyor, geç karar veriyor ve çok ağır kaldığı için istediklerini ve istediğini yaptıramıyor arkadaşlarına. Ondan dolayı bu problemi yaşadılar. Ama o merkezdeki oyuncu biraz daha çabuk karar verip hızlı hareket ederse senin zaten kanatta öldürücü, bitirici oyuncuların var. Öndeki zaten onu konuşmaya gerek yok. Osman abi adam sadece oraya basıyor, buraya basıyor, oraya gidiyor, buraya. Ya ben bak samimi kanat oynadım. Osman gibi bir oyuncuyla oynamak büyük şans, büyük bir fırsat. At abi her türlü topu değerlendiriyor, koşuyor, gidiyor. Evet. İkiye bir yapıyor. Yani o adamı anlamak lazım. O adamın koşu yaptığı yeri iyi anla. O bağlantıları yap. Tadından yenmez. Burada ben sevgili Kaya Temel'e de katılıyorum. İbrahim Sar olursa büyük İsmail'e. Bir avantaj, İsmail Sar olursa büyük bir avantaj sağlamış, yakalamış olur. Müthiş özelliklere sahip bir oyuncu. Yani hızlı bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, çabuk karar. Sadece, ya Enkudu vardı Beşiktaş'ta, hatırlıyor musun? Evet. Gidiyor gidiyor final yapamıyor. Gidiyor gidiyor final, ama Enkudu gibi çalım atan dar alanda giden oyuncu var mıydı? İşte en büyük eksikliği final. Onu yapsa zaten buralara gelmezdi. City'de oynardı, Arsenal'de oynardı. İşte Sar'da o yok. Sar veriyor. Besliyor, atıyor pası. Senin doğru. Gibi.
0: Sen hem atıyor güzel, hem attırıyor.
2: Senin gibi. O halı sahada atıyordun yani böyle koşuyordun gidiyordun. Müthiş paslar atıyor halı sahada. Biliyorum var ya buraya bakıyor, buraya i̇şte bırakıyor.
0: Benim, ben daha düşük öyle maliyetli bir İsmail Esar olarak değerlendirilebilirim.
2: Sevgili Dursun Başkan'a seslenelim. Bak burada bir tane. Kaç para gidiyor? Yani
0: geçen yıl bu arada 21 golü var toplam tüm kulvarlarda.
1: Çok iyi bir oyuncu.
2: Gelelim işin aslı aslarına. Bak şimdi. Greenwood denilen bir oyuncu geldi. Gelmeden önce Beşiktaş, Fener, Galatasaray kim alırsa alsın kardeşim. Bu adam büyük problemler yaşatır rakiplere ve taraftarına keyif verir. İzlenme keyfi verir yani. Gözlerin pası derler ya, siler. Abi attığı goller, verdiği paslar, İbrahim Sar öyle, Trossard öyle. Anladın mı? Yani ligimizde böyle oyuncular var. Bu oyuncular geldiği zaman sana da keyif veriyor. Ama işte Galatasaray'da enerji lazım. Ne enerjisi? Kan değişikliği deriz ya. Hakikaten bazen oluyor bunlar. Doymuşluk tabii. Oluyor mental olarak. Bunları da değiştirecek oyunculardan bir tanesi. Eğer Kaya'nın dediği gibi 60 mı istiyorlar dedin?
1: Yani 60. 55-60 arası.
0: Kaya sanki İsmail Esar...
2: Kaç çıkar Galatasaray'da?
1: Galatasaray 45'e çekti şu an. Abi, bonuslarla beraber.
2: 60 35 falan isteyen bonus. Verir yani. Bir de takımı yani bilmiyorum ne durumda, göndermeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu? Sen daha yakından takip ediyorsun ama...
0: Sanırım oyuncu 60... da ayrılmak istiyor.
1: Oyuncu çok istiyor aslında. O zaman takımı istemiyor bırakmayı.
2: Bu süreç biraz daha sancılı geçebilir ama oyuncunun hangi takımı istediği ve hangi takımlardan talep var o da değerlendirilir oyuncu tarafından. Ona göre hareket yapılır. Şu anda mesela isteyen takımlar kimler? Oraya da bakmak

0: lazım. O takımda kalmasını
1: istiyor. Eğer şöyle
0: istiyormuş.
1: Bir anlaşma da oluyor biliyor musun? Yani bu sadece Galatasaray üzerinde değil.
0: Ama zaten kulüp
1: Fener,
0: tarafı
1: Beşiktaş, Trabzon hepsinin
0: aksini söylemez.
1: Anadolu takımlarında da ne yapıyorsun tabii. Biliyor musun? Oyuncu gitmek istiyor. Oyuncuyla perde arkasında anlaşıyorsun. Bak diyorsun biz diyorsun bu süreçte diyorsun pazarlık payındayız. Gelmek istiyor musun? Gelmek istiyorum. Başka takımla görüşme. Biz gereğini yapacağız. Sen kulübüne de sadece şunu söyle. Ben ayrılmak istiyorum. Farklı artık maceralar, heyecan. Arayış içerisindeyim gibilerinden kulübüne iletiyorsun bunu. Kulüp de çaresiz kalıyor. Oyuncu burada oynamak istemiyor. Bu sefer kozları gideceğin kulübün lehine çeviriyorsun. O zaman Galatasaray pazarlık sürecinde belki 40-45 lira kadar düşürebilir. Eğer böyle bir süreçte yaşanabiliyor mu, yaşanıyor mu? Ben bunu çok duydum.
2: Tabii şöyle, biz de yaşadık. O oyuncu yani. Zaten bizzat Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Burada bir problem yok. Crystal Palace'ın buradaki bonservis rakamındaki yüksek durum biraz daha işte bu transferdeki süreci uzatıyor. Çünkü 55 ile 60 milyon euro arasında bir talebi var Crystal Palace kulübünün. Galatasaray şu an için 45 milyon euroya çıktı ama net para burada 35 milyon euro. Artı bonus olarak yani 45.
1: Sonuçta bonusa vereceğim parayı abi.
2: İkinci durumda burada taksit sayısı. Yani Galatasaray için hem bu ödeme takvimini rahatlatmak adı altında hem de Galatasaray çok iyi bir oyuncu transferi gerçekleştirebilirim diye düşünüyor. Bundan da ziyade tekrardan üstünden geçelim. Leao ile alakalı Galatasaray şu an Leao'ya kapıyı kapatmadı. Hala orada bir uzaktan takip var Galatasaray'da. Sadece dediğim gibi hani oyuncuların belli bir değeri vardır bonservis anlamında da. Milan kulübü her ne kadar bu rakamı yükseklerde tutmaya çalışsa da oyuncunun piyasa değeri belli olduğu için Galatasaray istediği seviyelerde
0: tutmak
2: istiyor bunu. Zor.
0: Zor. Tabii, zaten yani hem zor. Maliyetler hem kadro planlaması işte yabancı evet. Kuralı vesaire.
1: Barış gider, yani Barış'ı satarsın.
0: Ekstra bir isimden tabii. Çıkmanız hayır, gerekebilir.
1: Barış'a güzel bir teklif gelir, değerlendirsin, Barış'ı satarsın. Hamle değişikliği.
2: O zaman iki tane adam olmasın.
1: Ne yaparsın gider Sarla, Leo.
0: Yabancıdan yani. Da çıkmanız gerekecek.
1: Ya, İçeriden sarayım arayı, diyor ya 20'yi görmedi, 15 lira olursa zaman, da orada artık o fırsatı değerlendireceksin. 3-5 milyondan fedakarlık yapıp belki o sene o oyuncular seni şampiyon yapar. Bu sefer Şampiyonlar Ligi forma geliri bilmem ne geliri. 50 milyon kazandır sana. Osimhen'le ilgili ne dediler? Yok 70 verilir mi 80 verilir mi? Adam attığı gollerle şampiyon tabii. Yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde aldırdığı puanlarla kendisini amortiye çıkarttı değil mi?
2: Zaten Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Osimhen'in rahatlıkla bu sezonki nereden baksanız yani şeyini çıkardı. Bonservis ücretini çıkardı ama şöyle bir durum var. Buradaki Galatasaray'daki plansızlığın son günlere kalması. Aslında şu var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu süreci böyle organize etmişti. Kafasında kurgulamıştı. Yani bizim iyi bir kadromuz var. Biz hep böyle kaliteli yıldız isimleri kadromuza kattık. Biz son gün bakalım. Tabii ki bunu yaptığınız açıklamalarda da taraftara yansıtmanız gerekiyordu.
1: Tabii.
2: Yazılı bir açıklama yapmıştı orada başkan. Yakın zamanda denilmişti. Ama buralar işaret edilmemişti. Tabii ki bu zamana kadar iki tane transfer yapıldı. Bunlardan bir tanesi Ugo Cuku. Opsiyonu var Galatasaray kullanmak istemiyor. Okan Hoca o yüzden çok fazla süre vereceğini de düşünmüyorum. İşte Erzurum deplasmanında gördük. Niyaga gibi bir oyuncu aldınız Ocak ayında çok fazla değerlendirmediniz. Şu an Batrakova aldınız 10 numaraya. Sané'yi mesela Erzurum deplasmanında yedek bıraktınız. O zaman Okan Hoca'nın eğer bu strateji, bu planlama, bu adalet üzerinden ilerleyecekse Göztepe maçında da Barış Alper Yılmaz'ın yedek kulübesinde başlaması gerekiyor. Bana göre. Çünkü Sané'de bir verimsizlik olduğu konuşuluyor. Yedek kulübesine çekti hocam.
0: Barış'la alakalı olarak mesela çok fazla özellikle hani şu an için mevcut kadroda böyle forma rekabeti yaşayabileceği bir oyuncu yok gibi kadroda. Yani şu o bölge
2: yok,
0: biraz
2: o bölgede yok zaten. Yani. Alternatif
0: hani,
2: yok.
0: Ya tabii ki hani Yunus da gerektiğinde solda oynayabilir. Sané'de gerektiğinde oynayabilir ama hani orijinal anlamda sanki Barış bir forma rekabeti şu an için çok yaşamıyor ve bence bunu hissetmiyor. Bu acaba performansını biraz etkiliyor olabilir
2: Sané
0: mi Barış'ın?
2: Bu Sané için de geçerli. Sadece Barış için değil ki arkasında bekleyen bir oyuncu olsa hani ensesinde olan bir oyuncu olsa hem performansı artacak.
1: Ses yükseltiyorsun.
2: Tabii oyuncu da şu var abi şimdi hani sen daha iyi biliyorsun.
1: Kulübeye bakacaksın.
0: Kenara bakacağım.
2: Rahatlık var.
1: Forma diyor aslanın ağzında değil midesinde dediği çok doğru mesela. O kulübeye bakacaksın abi Sané var daha sıkmam lazım. Kim var Sar var daha Barış var sıkmam lazım. Bak Barış aynı geçen seneki senaryoyu yaşıyor. Geçen sene de kötü başladı. Sonra bir çıkış
2: yakaladı. Sonradan düzeldi.
1: Evet. Düzeldi. He, şu var mesela bak ne dikkatimi çekti biliyor musun Furkan? Bakıyorsun abi Sané, Yunus, Barış. Kanatlara Sara ve Leo'ya gidiyorlar. Şimdi Beşiktaş'ta sol tarafta tartışması çok iyi oyuncular var. Ama sağ tarafta sen ne? İşte abi hedefe gideceksen bu seviyelere yönelmen lazım. Buradan o yüzden sevgili başkan hep sesleniyordum. Başkanım git sağ tarafa tartışmasız net oyuncu al. Al bu sefer hakemler onlar bunlar ne kadar önüne geçmeye çalışırsa çalışsın. Bir tane iki tane geçer üçüncüsünde bunlar tabel yapar da istiyor. Şimdi bu

0: İstediğimiz oyuncular Galatasaray'da anında tabela yapabilecek. Senin de oralara yönelmen gerekiyor. Öbür tarafta Greenwood var. Yedeklerine bak. Öbür Salah tarafta var. Salah var, anladın mı? Sen de borsa gibi inişli çıkışlı. Bu seni ligin tam boyutunda Avrupa Kupası'nı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı götür. Oraya gideceğim babacığım. Aynı bu seviyelerde, konuştuğumuz seviyelerde oyuncu alırsan şampiyon olursun. Hedefte kalırsın. Camiada mutlu olur.
1: Risk
0: ama Galatasaray'da
1: mevkiler değil. Hücuma,
0: Galatasaray'da böyleyiz. Şimdi o bölgelerde baktığımız oyuncular formsuz olabilir. Geçen sene Barış çok eleştiriliyordu. Ya olur, bunlar yaşanır. Adam neler yaptı? Yaptıkları yapacakların teminatı. Çocuk sonuçta sahada yine mücadele ediyor. Bir şeyler yapmıyor. Çünkü istediklerini yapamıyor. Zaten o koordinasyonu, o dengeyi sağlasa, yani o topla ilişkisi, koordinasyon deriz ya, biraz daha teknik, yani tam tabiriyle söyleyeyim, bunları yapmış olsa,
2: evet.
0: Barış'ı sen o enerjisiyle, gücüyle falan abi Türkiye Ligi'nde tutamazsın.
2: Ya oyuncu şunu da biliyor şimdi. Kötü oynasa bile arkada bekleyen oyuncu yok. Nasıl olsa oynayacağım diyor önümüzdeki hafta. Barış'ta da biraz tabii biraz buna kaçtı durum. Ocak ayından
0: ama
2: sonra mesela.
0: Ama burada hoca faktörü devreye girmesi lazım.
2: Tabii. Geçtiğimiz sezon mesela Ocak ayında Barış'ın ayrılıkla alakalı durumları zaten malum ortadaydı. Sonrasında zaten ligde yine Barış Alper Yılmaz'ın çok fazla performansı artmadı. Bu performans Şampiyonlar Ligi'ne yansıdı. Çünkü vitrindi, kendini göstermesi gerekiyordu orada. Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane oyuncusu ayakta tuttu. Uğurcan Çakır, Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
1: Kesinlikle.
2: Ha, 4. oyuncu tabii ki sayarım. Diğer oyunculara da haksızlık etmek istemem ama net
0: bunlar
2: olarak
0: ön plana çıktılar.
2: Tabii.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Hepsi bunlar ön plana
0: çıktı. Mücadele etti, bir şeyler
2: şimdi yeni bir sezona başlıyorsunuz. Transferle alakalı söylentiler çıktığında futbolcular bundan mutsuz da olabilirler. Doğal olarak tabii ki bu tartışılamaz bir konu. Ama bu noktalara transfer yapılırken de bu oyuncuların performanslarının artacağı da net olarak ortada. Yani Galatasaray'ın bu son günlere bırakmasından bu transfer sürecini şu da anlaşılıyor. Şimdi Perşembe günü bir kura çekimi var. Biraz daha bu kuradaki durumla alakalı bağlantılı olmasa bile bazı isimler üzerinde, çünkü rakibinizi göreceksiniz, bileceksiniz. Hiç bağlayan bir konu değil aslında.
1: Yanlış değil mi? Ya bence bağlamamalı bence.
2: Aslında bunun doğrusu ne biliyor musun? Şampiyonlar, Fenerbahçe'nin durumunda olursun. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım mı, kalmayacağım mı, o zaman bakarsın.
1: Yani çünkü Avrupa Ligi'nde oynamakla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak aynı değil. Tabii ki Avrupa Ligi de zor ama hani belki Şampiyonlar Ligi'nde kalacak olsa Fenerbahçe, ki dileriz kalır, belki bir ekstra hamle daha yapabilir ama kalmadığı takdirde belki transferi kapatacak Fenerbahçe.
2: Ya bu yani sayı olarak değişmez. Mesela transferi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum ama profil anlamında belki. Çünkü
1: maliyetleri etkileyebilir belki.
2: Tabii. Maliyet bütçeyi açısından etkiler. Zaten. Rakibiniz belli olur. Zaten bugüne kadar beklediniz. Sarıç'ın da daha pazarlıkların hala devam ettiği bir süreç var. Belli bir tarih gün verdiniz diyelim hani bu görüşmeler içerisinden. Ama arka planla işte sizi bekleyen oyuncular. Mesela Leo Galatasaray'a gelmek istediğinde tamam. Basın dışında da Galatasaray'da takımın içerisinde konuştuğu isimler var.
1: Bir isim soracağım.
2: Gelmek istiyorum diye.
1: Marcus Rashford mesela Galatasaray'ın gündemine gelebilir mi?
2: Maaşı çok yüksek oyuncunun. Zaten bir yoklama yapıldı orada. Galatasaray yönetimi yokladı. Ama maaşı inanılmaz seviyelerde. 17-18 milyon euro bir maaş beklentisi var.
0: Ne kadar?
2: Bol servisi de daha fazladır yani.
1: Yani bu muhtemelen zaten kiralık belki bir transfer
0: bazı
1: olabilir.
0: Bazı isimlere gittiği olursa zaman böyle ısırıyor. O yüzden Rashford biraz zor bir isim. Yani fark etmez. Keşke gelse izlesek de.
2: Ya en kötü senaryoda Matis Tel ismi.
1: O da geri
2: mesela
1: döndü yani. Manchester'da hani kalacak mı kalmayacak mı çok belli dediği. Gerçi süre aldı Ulster maçında.
0: Ben kimi beğeniyorum biliyor musun abi? Garnacho'yu çok beğeniyorum. Bak, o çocuğun potansiyeli tamamıyla ortaya çıkmadı. Onu çıkartabilecek bir hoca var ya. Hem kendisini çok avantajlı duruma düşürdü.
1: O zaman bir soru soracağım ama kızma.
0: Garnacho.
1: Garnacho biraz kendine benzetiyor musun?
0: Ya ne alaka şimdi burada futbol konuşurken hemen farkı yok, magazinsel işlere giriyorsun.
1: Hayır.
0: Ben anladım. Burada ne güzel almışız, gidiyoruz, paslaşıyoruz. Bak, neden biliyor musun? Konuşalım ya diyoruz yani, kopmuşuz her yerden.
1: Hayır, Garnacho'dan da çünkü çok inanılmaz bir beklenti vardı. Potansiyeli, yeteneği. Sen de öyleydin.
0: Potansiyeli ortaya çıkaran kim biliyorum? Teknik adamdır. Bak Beşiktaş örneği. Jalu ne yaptı? Salih ne yaptı? Çıkarttı potansiyeli. Olaytan Deco çıktı içinden.
1: Doğru.
0: Hocadır abi, sistemli hoca. Bunu doğru bir sistemli hocayla birleştirdiğin zaman, buluşturduğun zaman Garnacho var ya, muazzam işler yapar. İnatçı, dikim.
1: Bende bir kabahat yoktu diyorsun.
0: Ya yani bende kabahat vardı. Onda da kabahat vardır ama o kabahatı idari sevki yönlendirmek çok önemli. İşte bunu yapacak teknik adam. Senin gibi işte bu idari sevki yönetebilecek, psikolojik durumlardan anlayabilecek insanlara ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Ben mesela önemli bir teknik adam olsam bir dakika senin yanımdan ayırmam. Çünkü potansiyelini biliyorum. Bu insanları ne yapacaksın, nasıl yöneteceksin, yukarı çekeceksin, nasıl havaya giriyorsun, magazinsel işlere giriyorsun. Bak ben şu anda samimi söylüyorum. Eğer

0: yarışı var kulüpler arasında. Galatasaray mesela geçmişte bunu Icardi transferinde bir psikolojik üstünlüğü ele almıştı. Yaklaşık hatta 2 yıl sakatlanana kadar. Sonrasında o bayrağı Osimhen devraldı. Bu transfer döneminde böyle biraz hani tutuk gibi ilerliyor Galatasaray transfer konusunda. Sanki İsmail Sar hamlesiyle mesela o psikolojik anlamda da yeniden Galatasaray o üstünlüğü ele alabilir gibi bir hissiyat var sanki taraftarda.
1: Bence net alır. Zaten doğru profil şu an. Leão'nun önünde olan da
2: havaya sokar diyor.
1: Evet. Eğer ki rakamsal yeniden boyutta sanki Crystal Palace kulübü düşmezse burada Galatasaray işte Leão, Matistel gibi isimlere mecburen yönelmek zorunda kalacak. Ama oyuncu Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Zaten menajerin yaptığı açıklamalar da var. Yine aynı durum mesela, oyuncu net olarak ayrılmak istediğini söylüyor kulübüne. Hani Galatasaray'a transfer olmak istiyorum diye. Sadece buradaki iki tane konu var gerçekleşmesi için. Birincisi, rakamsal boyutta Crystal Palace'ın biraz daha beklentisini düşürmesi lazım. Galatasaray zaten teklifini iletti. İkincisi, taksit seçeneği. Yani bunlar oluştuğu denklemde Galatasaray zaten hani bu transferde 50'leri gördü bonuslarla beraber. Ya 5 milyon euroluk bir ortada pazarlık kalırsa, 55'e bitecekse bu transfer bir şekilde tamamlanır, taksite bölünür, o şekilde bu transfer gerçekleşir diye düşünüyorum. Sadece ama Galatasaray'ın burada bu isim transferinden sonra takviye yapmayacağı anlamına da gelmemesi gerekiyor. Okan Hoca zaten Erzurumspor karşılaşması sonrası 2 ya da 3 transfer dedi. Net 3 transfer bence. Bir tane stoper almak zorundasınız. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez'in durumu ortada. Orta alanda da hani bu sadece Lemina ve Torreira üzerinden değil. Bu geniş kadro işte Şalay, Sara, Lemina, Torreira ya da farklı bir yabancı isim üzerinden ayrılığı gerçekleşecekse mutlaka oraya Galatasaray Papsar'ı da almak zorunda.
2: Şalay'ı gönderirse sağ bekte kimi düşünüyor? Singo'yu mu?
1: Singo'yu zaten bu sezon planlamasında sağ bek. Kaan Ayhan gibi bir joker var yine hocanın bazı
2: Singo'ya teklif var mı? Belki Singo gidip kalabilir. Çünkü Salah geçen sene o oynadığı oyunda Galatasaray'ın en iyi ilk üçe gelecek.
1: Şöyle Galatasaray'a... Tanesi.
2: Yani iyi giden bir şeyi bozmak kolay değil aslında. Orada mesela Singo soru işaretleri değil mi? Sakatlanır mı? Tabii. Performans verir mi? Singo'ya teklif varsa ben Salah'ı tutar Singo'yu gönderirim. Yani o strateji içerisinde o hamle yapar.
1: Şöyle bir sıkıntı var orada da. Singo'nun 4.7-4.8 milyon euro civarında net maaşı var. Artı bonusları var. 6 milyon euroya tekabül ediyor. Zaten Galatasaray'da işte Torreira'nın maaşına zam isteme durumu da bundan dolayı. İşte diğer oyuncuların. Davinson Sanchez'e de bir iyileştirme yapıldı orada. Torreira da bir iyileştirme bekliyor. Maaşla alakalı problem var. Ve Galatasaray'a evet Singo'ya sözlü teklif geldi. Ama resmi teklif olarak 40 milyon euro civarında bir teklif geldiği bilgisi bende yok. Sözlü olarak gelen teklifler var.
0: Bu hafta
1: var.
0: Mesela bir hareketlilik bekliyor musun? Yani imza aşamasına...
1: Mecbur bekliyorum yani.
0: Zaten 10 gün var. Hani imza aşamasına gelebilecek bir transfer
1: aslında çok
0: beklentin var mı?
1: Gerçekten çok var. İmza aşamasına getirdiği Galatasaray'ın çok klişe bir laf artık. Taraftar da kızıyor bunu duyunca ama Galatasaray istese bu gece bitirir bu transferleri. Ama az önce anlattım ya, başkanın belli bir planı var burada. Hangi oyuncudan verim alabiliriz? Okan Hoca ile görüşüp hangi oyuncu istiyoruz? Hedefimiz ne? Artık son günlerde geliyor. Burada kulüplere de baskı yapalım. Rakamı düşürelim. Bu transferleri bitirelim düşüncesinde. Yani bu isim şimdi Demirović, konuştuk ya geçtiğimiz günlerde. Galatasaray mesela en yakın isimlerden imza yakın olan Demirović'ti. Ama bir anda oradaki İsmail Esar planlaması çıkınca bu sefer santraforda belki Galatasaray farklı bir duruma dönebilir. Kontenjan oyuncusu almanız evet gerekiyor. Ya da oyuncu göndermeniz gerekiyor ki iki mevkiye de aynı isimleri alın. Mecburiyetten dolayı Galatasaray mutlaka bir takviye yapması lazım. Şu an en sıcak isim İsmail Sar.
0: Peki.
1: Yani bu transferin bitmesi
0: Fenerbahçe'ye
1: lazım.
0: Fenerbahçe'ye geçeceğim, var mı bizim atladığımız, senin paylaşmak istediğin
1: şu
0: bir bilgi?
1: Şu an yok. Durum bu Galatasaray'a dair. Yani Nelson'la hafta... alakalı bilgi paylaşalım. Sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Şöyle bir durum var. Nelson'un kiralık olarak gittiği dönemlerde şampiyonluk primlerini Galatasaray'dan alamamıştı. Oynadığı dönemlerde. Şu an işte Nelson belki bu haklarından vazgeçerse bir orta yol bulunur.
0: Normalde böyle bir hak edişi oluyor mu oyuncuların?
1: Tabii şampiyonluk primi kadroda bulunduğunda da gitmeden önce kiralık alacakları vardı. Oyuncu gönderildi. Gönderildikten sonra kiralık geri döndüğünde bunu talep ediyor futbolcu doğal olarak yani. Orada oldu da öyle bir konu var. Büyük ihtimal fesih olacak sözleşmesinde.
0: Peki bu hafta Galatasaray için ama hareketli geçmesi bekleniyor. Santrafor, yedek santrafor için Demirović ismi gündemi sıcak. İsmail Esar ve Papser konusunda da kulüplerinin bonservis ve ödeme planı konusundaki biraz inadının kırılması evet burada bekleniyor. Stoper için son olarak onu sorayım, bir beklentin var mı?

0: Can oyuncusu olacak orası
1: yabancı.
0: Da. Şu an evet net olarak ön plana çıkan bir isim yok. Okan Hoca aslında yerli de hedefliyordu ama yerli oyuncuların da artık sayısı gittikçe azalıyor. Bütün oyuncular kendi takımlarını buldular, imza da atabiliyorlar. Orada U23 bir takviye oluşabilir Galatasaray'da.
1: Burada bu bahsettiğimiz isimlerden sonuç alınamazsa mesela Noel Anka gidebilir mi Galatasaray?
0: Zannetmiyorum artık ya. İlla ki birisinden sonuç alacaktır Galatasaray.
1: Bunların birinden bir sonuç çıkar diyorsun.
0: Çünkü Matistel var o bölgede kanat olarak. İşte Leao var, İsmail Esar var. Bu oyunculardan üçünden biri olur. Çünkü Tel'i kiralamak istiyor Tottenham. Bol servisiyle Noel Anka'da Napoli kulübü 25 milyon euro seviyelerinde bir bol servis ücreti istiyor. Ve bu parayı
1: o da 11'de başladı Tottenham'da yani. Açılış haftasında. Sanırım Brentford'a 3-0 mağlup olmuştu Tottenham. Matistel de ilk 11'de sol evet. Kenarda maça başlamıştı.
0: O bölgeye yanılmıyorsam transfer yaptı Tottenham.
1: Tottenham takım olarak çok kötü bir maç çıkarmıştı.
0: Galiba.
1: City'den Marmouche'u aldılar doğru. Evet. Doğru. Savinho'yu diğer kanada aldılar.
0: Evet.
1: Sol için biraz daha santrafora yakın bir mevki için de Marmouche takviyesi yaptılar. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de ise çok önemli bir Lyon rövanş mücadelesi var. Çarşamba akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde bu karşılaşma oynanacak ve bir yandan da kadro planlaması için Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimlere dair çalışmalar devam ediyor. Hangi ekstra isimlerle acaba Fenerbahçe yollarını ayıracak diye konuşurken beklerken Jadon Osterwolde konusunda ayrılık gerçekleşti ve oyuncu da geride bıraktığımız gün İstanbul'dan Roma'ya gitti. Artık transferin finalize edilmesi bekleniyor. Resmi açıklama bekleniyor ve ekip arkadaşımız Erdem Akbaş da Osterwolde İstanbul'dan ayrılmadan onunla bir özel röportaj gerçekleştirdi ve bakalım Osterwolde'nin İstanbul'daki son açıklamaları nelermiş, bir hatırlayalım.
2: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi. Burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz.
1: Evet, Jadon Osterwolde'nin İstanbul'daki son açıklamaları bu şekildeydi. Erdem Akbaş'ı ve kameraman arkadaşımızı da bir kez daha tebrik edelim bu özel röportaj için. Ben bir sene daha kalmak isterdim ama kulübün kararı bu yönde oldu diyor Jadon Osterwolde. Ama Fenerbahçe yönetiminin de anlamak gerekiyor. Yani birilerinden çıkmak zorundaydı. Hala da çıkması gereken bazı isimler var işte. Yani Amrabat'ı, Diego Carlos'u, Rodrigo Becao'yu vesaire, işte Mimović ya da kontenjandaki diğer isimler. Bunları zaten saymıyoruz ama çıkması gereken ekstra isimler de var Fenerbahçe yönetiminin. Osterwolde de biraz sanki bu yabancı kuralından da nasibini almış oldu. Bilmiyorum. Normalde mesela Fenerbahçe böyle bir planlama yapar mıydı Osterwolde konusunda? Okan Koç.
3: İyi teklif geldiyse, para geldiyse ve şu anda şartlar seni oraya yönlendiriyorsa.
1: Rakamı bilmiyorum ama sanırım zorunlu satın alma maddesi içeren kiralık bir anlaşma.
3: Şimdi şartlar, yani bağlı. Şartlar seni oraya yönlendiriyor. Neden? Çünkü elinde çok yabancı var. Çıkman gerekiyor. Evet. Birçok oyuncudan da çıkacağım ve birçok transfer de yaptın. Bu sene hedeflerine şampiyon. Çok önemli oyuncular aldılar mesela. Kaliteli, iyi oyuncular. İyi de kadro kurdular. Her bölgenin alternatifli ve aşağı yukarı aynı derecede sayabileceğimiz oyuncular var bazı bölgelerde. Bunları oturtturabilmek ama işte bunu oturtturup oynatmak çok önemli. O rekabeti oluşturmak çok önemli. Fenerbahçe bir kere tamamıyla bir oyun kimliği yakalayamadı. İçeride farklı, dışarıda farklı oynuyor. İçeride zaman zaman alışılmış o geçmiş dönemdeki kabul görmeyen oyun oynuyor. Ama taraftarın istediğini coşkulu, tempolu, pozisyona giren ve rakibi zor durumda bırakan oyun. Bazı maçlarda bunu yapabilir. Lyon maçında bir zaman yapıyorsun, bir zaman geri çekiliyorsun. Aktif dinlen diyorsun ama aktif dinlenmeye geçerken de rakip seni tehdit ediyor, pozisyona giriyor. O aktif dinlenmede alan adam markajını iyi yaptığın zaman rakibi pozisyona sokmazsın. Topu kapıp tekrar kontra atak yapıp pozisyon bulursun. Kontra yapabileceğin de süratli oyuncular var kanatlarında ön tarafta. Ama bunları değerlendirmek için ne yapman lazım? Bir kimlik oturtturman evet. lazım. O kimliği de oturtursan her zaman başarılı olursun. Elinde çok yetenekli, potansiyelli, tabela yapabilecek kaliteli oyunculara sahipsin. Sağ tarafta, sol tarafta, ön tarafta Asensio kendini buldu. Muazzam bir futbol futbolcu. Ben çıplak gözle izlerim kupa maçında, Fenerbahçe stadında, Beşiktaş maçında mesela.

0: adam yani top gelmeden önce karar verip o pasları veriyor. Çevresindeki oyuncuları oynatıyor. Yani çok yetenekli. Fiziksel olarak zaten o bölgede ki bu kalitedeki bir oyuncu kendini bulduğu zaman oynar oynatır. Taraftarı da mutlu eder. Zaten bunları da son maçta yaptı zaten. Ki ben Lyon maçında da Fenerbahçe'nin Lyon maçında çok farklı bir kimlikle, karakterle çıkacağını düşünüyorum. Neden? Şimdi o futbolcuların yerine koyma, empati kurmak güzel bir şeydir değil mi? Yani her zaman seslenir mesela. Canı yanan takımlar empati kursun. Niye az önce hakemle ilgili söylediklerimde bazı kesimler rahatsızlık duyuyor? Duyacak, yapacak. Yarın öbür gün sana olduğu zaman konuşursam o zaman mutlu oluyorsun. Empati güzel bir şeydir değil mi? Ha, burada o futbolcuların yerine koyuyorum. Niye? Abi bir tarafta Şampiyonlar Ligi. 1.90 dakika. Yenebilir misin? O potansiyel, o potansiyelde, karakterde, kalitede final oyuncuların maçı, var mı? Var. 1.90 dakika. Çıkacaksın, o ışıklar hep üzerinde olacak o Şampiyonlar Ligi arenasında. Attığın bir çalım diğer kulvarlarda attığın 5 çalımla eşdeğer. Attığın bir şut onlarla 5 derde eşdeğer. O yüzden bunun bilincinde çıkacaktır o futbolcular. Yani o Greenwood abi ayrı bir futbolcu. Gelmeden önce arkadaşlar bilen bilmeyen. Bak bilenleri tenzih ediyorum, kenara koyayım. Bilmeyenler için söylüyorum dedim. Müthiş bir oyuncu geldi dedim.
1: Bence şu ana kadar izlettirdikleri Greenwood'un yani fragman daha iyi olduğunu
0: bak,
1: düşünmüyorum.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim. Salah, Trossard.
1: Başka bir yetenek.
0: Bak
1: yani.
0: Salah %40. Salah. Trossard %40, %60. Vlahovic öyle. Gel Greenwood'a öyle. Asensio. Yani anladın mı? Hepsinde yaratıcı oyuncular var abi. Keyif veriyor izlerken. Bırakın oynasınlar abi. O yüzden kızıyorum bu hakemlere. Sinirleniyorum. Sevgili Adnan Denizkaya Tepe'ye. Anladın mı? İnsanlar o yüzden tepki gösteriyor. Yani ben değil, sosyal medyada herkes sokaktaki bir taraftarlar. İşte bu oyuncular yaratıcı oyuncular. İşte Lyon maçına, bu maça farklı bir motive, konsantre ve disiplin anlamında çıkacaklardır. Çünkü biliyorlar rakip takımda da çok tehlikeli oyuncular var. Bir anda bak gördüm burada
2: evinde
0: ne yaptılar.
2: Evinde oynayacak Lyon yani. Evet. Deplasman takımı gibi oynadı burada.
0: İşte bu tür maçlarda bazen avantaja çevirebilirsin lehine. Niye atarsın golü? Rakip biraz daha üstüne gelir. Senin o üstüne geldiği zaman mesafe o geçişlerde bulursun, evet, bir sürü alan bulursun. Çünkü o alanda mesafe kat eden orta sahan var. Sorumluluk alan, uluslararası deneyime sahip olan müthiş iki tane ön liberon var. 6'da oynayabilecek, 8'de. Sadece ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam Kante ile Gendouzi'nin yerini değiştirdim. Biraz daha ön tarafa salardım.
1: Hangisini öyle?
0: Gendouzi'yi biraz daha ön tarafa salardım.
1: Kante biraz daha geride.
0: Arkada biraz daha toparlayıcı, süpürücü deriz ya, oralarda toparlayan, süpüren. Yani bunu yapardım çünkü Gendouzi oralarda, Kante de yapıyor. Ya yani bunun değişkenlik halinde o sahanın içinde futbolcular kendi arasında konuşup o serbest hürlüğü verirsen ne olur bu sefer? Oyuncular bunu yapabilecek potansiyelde. Asensio çok iyi oynamaya başladı. Bak form tuttu. Asensio
1: ama maalesef
0: geçen sene
1: yok. Ya, o, Kerem'le ikisi de sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
0: Ama işte Asensio çok iyi form tuttu. İşte bu oyuncu Fenerbahçe'yi farklı seviyelere getirir. Orada kim var? Talisca oynar belki büyük ihtimal. Belki kim evet oynayacak bilmiyorum. Orada belki
1: ya da belki üçlü bir merkez.
0: Ne yapar?
1: İsmail olabilir.
0: İsmail dediğin gibi Gendouzi, Kante yapar sağ tarafa, Greenwood sol tarafa koyarsın şeyi, neydi onun ismi? Oğuz. Kerem'i.
1: Kerem yok sakat.
0: Kerem yok,
1: Oğuz
0: pardon.
1: Oynayacak.
0: Şey Oğuz veyahut da Nene'yi de oynatabilir.
1: Nene de olabilir. Evet,
0: Nene
1: doğru.
0: Nene'yi de oynatabilir. Ön tarafta forvetlere bak, Vedat Muriç işte.
1: Lukaku
0: da daha %40'ını %30'una sakatlanmasın, evet. Bak görme bir pozisyon var, inanın bak, inanın onu yapabilmek, o pozisyonda o topu o şekilde görme, alıyor 6 pasa kadar rakibini sürükleyerek sırtı dönük alıyor giriyor, birisi gelse duvar olup verecek, hep deriz ya duvar pozisyonu, evet. İşte bak geliyor
2: hazırlıyor
0: birisi
2: topu, hiç olmasın.
0: Bu duvarı kim yaptı? Sağ tarafta Salah bir girdi bu hafta ligde.
1: Muçi ile
0: müthiş yaptı ama gitti. İşte burada o pası bak, tanıyacaksın arkadaşını. Bu adam bu potansiyelde bunu yapar. Ben şimdi bu pası Furkan'a versem masa tenisi gibi geri dönecek. Ama Lukaku'ya versem, Vlahovic'e versem önüme bırakacak. Değil mi?
1: Doğru haklı.
0: Yani ben Garnaç olayım sen de, ben de isim vermeyeyim futbol tanıdım var.
2: Ama
0: bazı santraforlarla oynadım yemin ediyorum.
1: Garnaç'a benzetmemden dolayı bu taşı yedim dakikalar önce.
0: Bazı santraforlar var Kaya, yemin ediyorum atıyorum var ya saç baş yolduruyor. Ya mecbur maçta oynuyor, atmak zorundasın. Çünkü orada 5 kişi geçip değil ona atıyorsun. Abi bir bakıyorsun masa tenisi gibi hurra koş geri top kapmaya. Bir daha alıyorsun götürüyorsun veriyorsun.
1: Okan Bey.
0: Gerek yok abi, sonra arayacaklar edecekler. Yani niye bizi şey yapıyorsun? Yani gelelim İşin aslı astarına, ben Fenerbahçe'nin bu maça çok farklı motiveyle kazanabilecek potansiyelde, kalitede, oyun sistemiyle, oyuncularla çıkacağını, sonuçta ülkemizi temsil eden büyük bir camia inşallah yani Şampiyonlar Ligi arenasında olur diyelim,
1: İnşallah.
0: Temenni edelim.
2: Son sıkıntı bence şu maçı. Fenerbahçe'de
0: evet.
2: Savunmada iyi isimler var. Evet, Şikrinyar, Ake, kağıt üzerinde çok iyi isimler ama mesela ligdeki maçta da o topun oradan geçmemesi lazım.

0: Konya maçında.
1: Bu arada
0: kaç
1: tane savunma oyuncusu var mesela? İkinci yarısında yani. Fenerbahçe savunması inanılmaz yani error verdi bence.
2: Abi isimlere bakıyorum. Bravo.
1: Ederson'un çok öne çıktığı bir yarı oldu ikinci yarı.
2: Abi isimlere bakıyorum. Kaya'nın dediği gibi Şikrinyar, Ake. Biri süpürücü, birisi hamleci, birisi de çabuk. Yani o topu nasıl araya, ama işte orada yanıltıcı ne oldu biliyor musun? O orta saha Muleka'dan,
1: sen ilk gol için diyorsun değil mi?
0: Evet evet.
2: İlk o gol. Orta saha Muleka'nın geçişini beklemiyordu. Muleka dikkat et, mesafe kat etti, geçti. Stoperler arada kaldı, tereddütte kaldı. Çıkayım mı çıkmayayım mı tereddütte kaldı. Bir bıraktı araya, karşı karşıya.
0: Aynı maç.
2: Ama orta saha o imkanı tanımaması gerekiyor.
0: Doğru, Avrupa maçında da sanki Şikrinyar pozisyonunu kaybetti ya da Gençler Birliği maçı olabilir. Tam anımsayamadım. Şikrinyar Ake'yi uyarıyorum diye pozisyonunu kaybetti. İşte Lyon yine maçında, gol yedi.
1: Lyon maçı doğru. İstanbul'daki maçta.
0: Yani o yüzden hani bu hataları gidermesi lazım Fenerbahçe'nin. Hücum yönünde bir problem yok. Her türlü oyuncu buluyoruz mesela.
1: Evet, bir şekilde Talisa çok skor formda. Yapabilir güvenini veriyor yani, bence Fenerbahçe.
0: Takım savunması ve stoperlerin artık biraz daha kendini kötü demiyorum bu oyunculara. Biraz belki zaman ihtiyaçları var. Maç temposunu ya da beraber oynama alışkanlıkları, bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi, hatırlayalım. Gol yollarında sıkıntı çekmedi Fenerbahçe.
2: Tabii, tabii.
0: Atan vardı ama takım savunması.
1: Geçen yılda aslında şampiyonluk yarışında biraz daha farkı yaratan nokta 7 gol oldu mesela Fenerbahçe'nin.
2: Evet. Fenerbahçe'de yani
1: sanırım atılan gol aynı hatta Galatasaray'la.
0: 70 mi 77 evet. Mi öyle bir şey olması lazım.
2: Fenerbahçe'de bu zamana kadar
1: Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Son bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İzlediğim en büyük problemlerden bir tanesi bana göre birlikte hareket etmemeleri. Çok güzel bir şey söyledi. Defans burada, orta saha burada, santr. Birlikte maçın genelinde zaman zaman yapıyorlar ama genelinde yapman lazım. Önde misin? Birlikte alanları daraltıp kompak oyun deriz. Onu uygulaman. Geriye mi yaslanıyorsun? Veyahut da geçişte mi? Birlikte geriye geleceksin. Santraforlar burada, kanatlar. Orta saha burada. Defans çok geride kaldığı zaman az önce bir pozisyon var. Bak tekrarı geldiği zaman göstereceğim. Orta sahadan o geçişi çok kolay yapıyor bazen rakipler. Bunu yaptırmayacaksın. Ve birçok kez yaptırıyorlar. Yoksa Fenerbahçe'de bireysel olarak
0: şu an muazzam, gözümün önüne City geldi.
2: Muazzam.
0: Örneği verince. Muazzam. Aynı anda gidip aynı anda gelebilen bir takım. Tabii City farklı bir takım.
2: Tamam da onu fark etmiyor.
0: Yapması
2: onu,
0: lazım.
2: Onu evet. Yani hangi takım olursa olsun bu seviyedeki takımlar yapar. Yapabilecek potansiyel. Yani o kadar zor bir şey değil. Bu eksikliği
0: var.
2: Problemi giderirse çok fazla problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama bu maç o futbolcular birincinde sahaya çıkacaktır. Abi şimdi o şampiyonlar
1: değil. Artık yani teknik direktör değil bir de oyuncuların kadar maçı gibi
2: teknik
1: sanki bu maç.
2: Teknik direktörün yapması gereken o birlikteliği sağlayabilmek, alışılmış hale getirebilmek.
1: Doğru olmayı
2: çalışarak. O da var. Çalışarak yaparsan bunu, senin dediğin gibi burada artık söylenecek bir şey yok. Abi biz Şampiyonlar Ligi arenasına çıktığımız zaman farklı bir motiv. O arena.
1: İstiyoruz
2: bakıyorsun.
1: Yani bu arada hani yani 2008'de en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği yıl, hatta yani son olarak iki Türk takımının da zaten mücadele ettiği yıl yine 2008 yılı. Evet. O dönemden bugüne iki Türk takımı aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde hiç boy gösterememiş. Ya bu kadar yaklaşmışken de istiyoruz ki iki Türk takımı aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etsinler. Galatasaray zaten direkt olarak lig hesabına kalacak. Fenerbahçe'de bu kadar yaklaşmışken yani 1.90 dakika, belki uzatmalar, belki penaltı atışları, ama bu kadar yakınken dileriz Fransa'dan turla döner. Kolay değil. Atmosfer olarak da çok zor bir deplasman. Lyon deplasmanı. Geçmişte birçok defa bunu tecrübe ettik. Beşiktaş'ın birçok defa Lyon deplasmanı var. Hatta bir olaylı Lyon deplasmanı da var Beşiktaş'ın. Yakın zamanda Van Bronckhorst döneminde sanırım Beşiktaş deplasmanda mağlup etmişti Lyon'u. Getson'un attığı golle 1-0 Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe'nin de dileriz galibiyetle turladığı bir mücadele olur. Zaten salı günü ve maç günü bu mücadeleyi çok daha detaylı konuşacağız. Maçın da hakemi bu arada İtalyan Maurizio Mariani olduğu. Geçelim Trabzonspor'a. Transferin flaş takımı Trabzonspor, Fabinho geride bıraktığımız gün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Akşam saatlerinde de Trabzonspor kulübü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Hayırlı olsun bir kez daha. Yine önemli bir isim. Çok önemli bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı Trabzonspor, Kaya. Sence neler değiştirebilir Trabzonspor'da Fabinho transferi?
0: Ya bu sezon zaten Trabzonspor'un, daha doğrusu geçtiğimiz sezonda da bir planlaması olduğunu hep dile getiriyoruz. Muhammed Salah'la başlayan bir süreç yıldız transferinde. Orta sahada da böyle bir isme açıkçası Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Yani bu oyuncuların sahada olmasıyla beraber, bu oyuncuların yaşına bakmadan arkada asker olarak tabir edebileceğimiz oyuncuların da bu oyunculara destek vermesi gerekiyor sahada. Şöyle bir örnek

0: verelim. Başakşehir deplasmanında Muhammed Salah'ın performansının ne kadar arttığını gördük. Hani pozisyonları iyi değerlendirdi. Sayılmayan golleri vardı. Ön plana çıktı. Şimdi orta sahada da net olarak bir orada akıl olacak Trabzonspor'da. Oyunu yönlendirebilen. Çünkü Trabzonspor'un orta sahası eksikti. Bu isimle beraber Salah nasıl kanatta takımın enerjisini, gücünü, ilerideki atağı belirleyecek bir isimse, orta alanda da Fabinho bu görevi üstlenecek. Tecrübesi, geçmişteki zaten sahada neler yaptığı, CV'si, her şey oyuncunun ortada. Fakat şu var, ben Başakşehir maçı oynanmadan önce de şu örneği vermiştim. Trabzonspor kendi oyununu oynarsa bence daha rahat sonuca gider. Çünkü sahada Salah var, biz bütün topu Salah'a çıkaralım anlayışıyla oynadığında Trabzonspor sıkıntıya düşüyor. Ama Başakşehir maçında bence doğal olarak gelişen bir pozisyonlar oldu. Salah'ın yıldızlaştığı bir maç oldu mesela. Doğal olarak zaten Salah'ın birden fazla yıldızlaşacağı maç olacak. Fabinho'da da aynı şekilde orta sahada o etki oluşacaktır. Burada tekrar anımsatayım. Arkadaki oyuncular ve çevrelerindeki oyuncuların ekstra performans ortaya koyması lazım. Nasıl Galatasaray'da Icardi'nin oynadığı dönemde ya da Osimhen'in şu anki mevcutta olduğu dönemde ön alan baskısı yaparken arkadaki oyunculardan da destek alıyorlarsa, Trabzonspor'da da bu oyuncular bunları gerçekleştirmesi gerekiyor.
1: Okan Koç nasıl değerlendirir Fabinho transferini?
2: Ya, müthiş bir transfer. Çok faydalı olur. Futbolu iki yönlü oynayan bir oyuncu biliyorsun. Yani
1: bu arada Suudi Arabistan'dan geliyor ama yani oyuncunun çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu belirtelim. Yani öyle bir soru işareti ya. Yok.
2: Abi.
0: Dünya Kupası'nda oynamıştı
2: şimdi,
0: zaten.
2: Evet. Bak şimdi. Ya bu tarz yorumlar, eleştirileri kabul etmiyorum. Hatta şey, Josef için de buna benzer yorumlar yapıyorlardı. Suudi Arabistan'dan geliyor, ne oluyor? Müthiş işler yaptı. Harika oynadı o sezon ki Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Fabinho ki ondan daha yetenekli, iki yönlü oynayabilen oyuncu, hava hakimiyeti, oralarda bağlantıları, pozisyon almayı biliyor. Ki oynanan oyun, formasyon, sistem de onun sevdiği sistem. Yani onu ön plana çıkaracak yanında, sağında, solunda iyi oyuncular var. Yani Salah gibi oyuncu ön tarafta, onu attığın zaman ikiye birler bağlantıları yapabilecek. Bir de duruş sergileyen, yani disiplin, o mücadeleyi, karakteri koyabilecek eksiklik vardı orta sahada Trabzon'da. Bu oyuncu giderecek. Bak, duran toplarda da çok etkili bir oyuncu. Hava hakimiyeti olan duran toplarda da gol atabilecek potansiyelde. Yani Trabzon bu sene muazzam transferler yaptı. Belki maliyet anlamında çok paralar harcadı bazı oyuncular ama Salah'ı getirdin. Salah'ı görmedin mi maçta? Ne oynayan Salah? Sağ kanat değil mi? Bir baktım solda. Bir baktım forvet arkası. Bir baktım adam sorumluluk alıyor. Ben buraya oynamaya geldim diyor. Kardeşim Salah'tan bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz? Allah aşkına. Onu negatif anlamda yorumlayacak adamla ben futbol konuşmam zaten. Ha bak, çıktı %40'ıyla neler yaptı? Hat-trick yaptı, goller attı, attırdı. Gol öncesi paslar verdi, değerlendiremediği, attığı pasları değerlendiremeyen pozisyonlar oldu. Yani böyle bir oyuncu almışsın. Yani düşünsene, daha ona açı devreye girmedi. Sol taraftaki oyuncular
0: Usabi yolu aralı girmedi.
2: Bekleri deli gibi devamlı gidip geliyor. Rotasyonu
1: Batagov dönecek.
2: Kalede de zaten tecrübeli, deneyimli, oyunu orta saha gibi kuran bir kalecileri var. Yani Trabzonspor güçlü bir takım oluşturdu, güçlü bir kadro kurdu. Ama Trabzonspor'un başkanının, sevgili Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamayı altını çizerek ve imzalayarak nokta atışı yaptığı açıklamalardan dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta haklı abi. Bizler bu kadar maliyet, para harcıyoruz ama bakıyorsun abi, benim futbolcularımı yaralayacak, zarar verecek hamleler ve sahanın içindeki kararlar bizi geriye aşağı çekmeye çalışıyor. Bu sadece Trabzon üzerinde değil, diğer takımlar. Bak, onlar da şikayetçi. Biz bunları da dile getiriyoruz. Ama işte burada önemli olan bunların önüne nasıl geçilecek, nasıl bir yol izlenecek. En basiti söyledik zaten yayının başında. Liyakat, karakter ve aidiyet. Bunlar çok önemli. Şimdi Trabzonspor'da orta sahada müthiş bir o transfer yaptı. Çok iyi oyuncu aldı bence de. Bak, net bir şekilde söyleyeyim. Yani takım bütünlüğünü de oluşturmaya başladı. Gelecek oyuncularla beraber, Kaya'nın dediği gibi, bekler mesela, Pina geldiği zaman burada kimse tanımazken birkaç maçını izledim ve inandım, güvendim. Emre diye bir kardeşim var mesela. Onunla da devamlı konuşuyordum mesela, futbol istişaresi yapıyorduk. Abi ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Geldi, müthiş işler yaptı. Ki Fabinho zaten göreceksin. Sakatlanmazsa orta sahada herkes diyecek ya Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı diyecek, keşke bizi alsaydık diyecek. Ama adam gitti buldu aldı. Trabzon bu işleri yapıyor. Ne yaptı? Bir temel attı. Şimdi o temelin üstüne pastayı, binayı şimdi dekoru süslüyor.
1: Biraz
2: güzel.
1: Tecrübe eksikliği vardı dış yani. Bu transfer döneminde sanki o tecrübe eksikliğini de giderdi.
2: Tabii dış cephe işte o dekor. Dekor böyle binanın temeli kabası biter. Sonra dekor dış cephe. Dış cepheyi de süslerken böyle artık o tecrübeli, kaliteli görsel olarak sana keyif verecek oyuncular o getirdi. Ve onları da şu anda ortaya sunuyor futbol severlere. Bunlarla beraber hedefe gidersin yani.
1: Ya mesela...
2: Teknik direktör camiayı biliyor, taraftarı biliyor, ligi biliyor.
1: Sizin de yorumunuzu merak ediyorum.
2: Ama dikkat edersen en çok...
1: Ya, tabii ki yani diliyorum ve istiyorum yani Avrupa Ligi'nde devam eder Trabzonspor. Hani Ferencvaros deplasmanında hani avantaj şu an rakipte ama çok aslında imkansız da değil. Zaten burada kaybettiği maçta da inanılmaz bir özellikle ikinci yarıda performansı vardı. Mesela evet, değerlendiremediği çok fazla pozisyon oldu. Oradan turla dönmesi de aslında sürpriz olmaz ama ben hani burada kötü senaryoyu düşüneceğim ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ne veda ettiği, Konferans Ligi'nde lig etabına kaldığı bir senaryoda Trabzonspor'un bu kadrosu Konferans Ligi için en güçlü adaylardan birisi olur.
0: Kesinlikle ve üzerinde zaten hani Trabzonspor'un özellikle
2: Avrupa Ligi için de olabilir.
1: Evet. Bence de olur. Ben kötü senaryodan burada biraz bahsettim. Evet.
0: Ama kurtarabilecek güçte yeni gelen isimler de tabii ki olacak.
1: İnşallah.
0: Ve bu şu var, Salah mesela o maçta da çok ön plana çıktığı pozisyonlar olmuştu ama finale gidemedi Trabzonspor orada da. Ama Trabzonspor'un net olarak kadrosunun bu kadar çok güçlenmesi, az önce senin söylediğin evet çok fazla savaşçı isim vardı takımda ama tecrübeli isimlerin de olması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi şu an Fabinho oldu mesela. Yani Salah'la beraber sağ içerisinde özellikle işte Cabral, Pina iki bek performansları zaten Dünya Kupası'nda inanılmaz bir performans ortaya koymuşlardı. Trabzonspor'un kadrosu net olarak güçlendi. Konferans Ligi'ni düşündüğümüzde katılıyorum. Ya favori olur Trabzonspor.
1: Konferans Ligi'nin şöyle bir avantajı da var tabii. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla 6 maç oynuyorsunuz orada lig etabında. Daha az maça çıkıyor takımlar. Bu belki hani yıpranma açısından da biraz daha artı bir konu olarak da bakılabilir ama biz tabii ki burada hani kötü, en kötü ihtimalden bahsediyoruz. Öyle olmamasını arzu ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapayım artık. Yani bugün itibariyle salı günü içerisindeyiz ve futbolda da Avrupa Kupalarında rövanş maçları oynanacak. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe Fransa'da Lyon'a konuk olacak ve Perşembe günü ise Trabzonspor'la Beşiktaş sahne alacak. Macaristan'da Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi, Litvanya'da ise Kaunas-Žalgiris'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Beşiktaş büyük bir avantajla gidiyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ise işi biraz daha zor ama imkansız değil. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Biz noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Teşekkür ederim. Okan
2: ben teşekkür
1: Koç,
2: ederim. Teşekkür voleybol maçı için istediğim talebi gerçekleştireceğini umut ediyorum. Kırmazsın abi.
1: Yok, ben seni hiçbir zaman kırmam. Halledeceğiz diyelim inşallah. Noktalıyoruz. Değerli izleyenler, son sayfanın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Yeterek tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı Reis'teki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson, Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson, Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın

0: 2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporu başlıyor değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında kıymetli iki konuğumuz Nevzat Dindar ve Cem Kerpiçlerle birlikte transfer gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız? İyi yayınlar olsun hepimiz için.
1: Gayet
0: umarım
1: iyiyiz.
0: Keyifler yerindedir. Artık transfer döneminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
2: Önce sağlık. Her şeyi bir şekilde
0: önce
2: yerine getirir.
1: Doğru.
2: Ama sağlık önemli.
1: Doğru.
2: Sağlığımız bozulmasın yeter.
1: Doğru.
0: Kesinlikle öyle. Önce sağlık diyoruz, gerisi bir şekilde hallolur.
2: Evet. Yani puan kayıplarının da telafisi mümkün. Transfer de bir şekilde olur. Takımlar güçlenir ama sağlığımız her şeyden daha önemli.
0: Ama çok biz tabii ki transferi merak ediyoruz. Soracağız gündemdeki isimleri. Özellikle Galatasaray transferde. Yani 22 Haziran'dı sanırım transferin başlangıç tarihi, yanlış hatırlamıyorsam eğer, yaz transfer dönemi. Biraz sessiz bir transfer dönemi oldu Galatasaray için ama Galatasaray zaten son yıllarda özellikle transferin son günlerinde biraz atağa kalkan bir kulüp görüntüsü içerisindeydi ve son yaklaşık bir 10 günlük bir süreç var transferin tamamlanmasına. Taraftar da elbette merak ediyor. Biz de Nevzat Dindar'a tabii ki Galatasaray'ın transfer gündemini sorarak bugün transfer raporuna başlayacağız. Gündemde bence özellikle bir isim var ki taraftarı çok fazla heyecanlandıran bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail'e Sar ismi. Biraz belki zor bir transfer. Yani burada hani transfere dair olumsuz bir durum çizmek istemiyorum elbette ama oyuncuyla alakalı kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek gibi dış basında yazılan rakamlar. Fakat çok önemli bir yetenekten bahsediyoruz. Diğer isim ise bir başka Sar. Londra'nın bir başka kulübünde Tottenham'da forma giyen Pap Sar. Bir merkez orta saha ve bir kanat forvet, bir hücumcudan bahsediyoruz. Galatasaray'da Sar transferlerindeki son durumu öğrenmek isteriz.
2: Stoper için de Chelsea'den Sar var.
0: Malang Sar ama o biraz gözden düştü.
2: Yani heyecan verici, özellikle transfer dönemiyle alakalı sen biraz dedin ama bayağı bir Galatasaray geç kaldı diyebiliriz. Aslında hedefler, Galatasaray'ın ortaya koyduğu vizyon, başarılar, şampiyonluklar bu sene için beklentileri çok daha farklı seviyeye çıkardı. Yani geçen sezon evet Victor Osimhen Galatasaray'a bayağı bir uğraştırdı ama sizin ana planınızdı. Yani Victor Osimhen'de belliydi ve orada bir pazarlık süreci vardı. Şimdi bu sene biraz daha bence transferden ziyade

0: planlamada Galatasaray bir takım sıkıntılar yaşadı. Yani o isimden ziyade hangi mevki ya da kontenjan nereye ayrılacak, hangi kontenjan hangi futbolcuya, bunlar Galatasaray'da biraz sıkıntı yarattı. Ama günün sonunda bildiğimiz bir gerçek var ki Galatasaray iyi transfer yapabiliyor.
1: Tabii.
0: Bu kapasitesi, bu kabiliyeti var. İsmail Asar ise açıkçası, yani bugüne kadar özellikle kanat transferleri içerisinde beni en çok heyecanlandıran isim.
1: Çok açık.
0: Rafael Leao ile alakalı, evet, çok özel bir yetenek. Leao tek başına size birçok maç aldırabilir, puanlar kazandırabilir ama kaybettirebilir de. İstikrar problemi yaşıyor ve saha içi görüntüsü, vücut dili biraz gamsız bir oyuncu görüntüsünde.
1: Doğru.
0: Ya riskler barındırıyor. Martinelli ile alakalı Galatasaray'ın bir yoklaması olmuştu. Martinelli çıkışı çok zordu. Zaten niyeti yoktu ama şu an zaten Suudi Arabistan'a transferi söz konusu. 65 milyon eurolar konuşuluyor. Bunun dışında yine Galatasaray'da Noylang, acaba yani hiçbir olmasa Noylang mı alalım noktasındaydı. Ama Noylang'ın hem yaş hem de performans olarak tam tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Ama hani geçen sezon faydalı olduğu haftalarda olmadı değil. Şimdi İsmail Asar ismi nerede karar kılındı? Okan Hoca neden bu oyuncuyu çok istiyor? Önce oradan başlayalım. Bir kere yani onun Crystal Palace performansı, özellikle sağ kanat oyuncusu, sağ kanat performansı daha doğrusu, ama genel olarak İsmail Asar'ı aldığınız vakit siz bir kere yani çok kullanışlı bir oyuncu alacaksınız. Tabii. Joker transferi, evet. Okan Hoca oyuncular.
2: Yani Galatasaray'ın mevcut sisteminde birçok mevkide ve bölgede oynayabilecek bir oyuncu gerçekten. Yani kanat da oynayabilir. Osimhen'le birlikte oynayabilir.
0: Yanı sıra üst düzey oynayabilmesi çok var.
2: Kesinlikle.
0: Yani ben bir futbol sever olarak açıkçası çok heyecanlandım. Hani Crystal Palace'ı izlerken, Dünya Kupası'nda keza yine Senegal formasıyla,
2: Senegal mesela derken, bir santrafor gibi kullandı onu
0: yani
2: en uçta.
0: Orada en uçta da oynatabiliyorsunuz.
3: Oynatabiliyorsun.
0: Bu anlamda da hocanın elini çok güçlendirebilecek bir hamle olur. Evet, bu Okan Hoca tarafı. Ben istiyorum. Bunu birçok mevkide zaten oynayabilmesi özelliği itibariyle elini güçlendirebilecek bir hamle. Galatasaray bu transferde son derece ciddi. Zaten bununla alakalı ben de dün, pardon, önceki gün bir paylaşım yaptım. Bugün İngiliz basında da başta BBC olmak üzere Galatasaray'ın bu transferde ne kadar somut ve ciddi olduğuna dair haberler İngiliz basında da başta BBC olmak üzere çok saygın kuruluşlarda yer aldı. Crystal Palace'ın son oynadığı galiba Everton deplasmanıydı. Orada yer almamıştı. Oynamamasıyla alakalı olarak kulüp ya da işte İngiliz basınında sakatlığı öne sürüldü ama bir rahatsızlık olduğu kesin. Yani zaten bugünkü haberlerde futbolcunun kafasında bugünkü haberler ve dün menajerinin özellikle sabır temalı, bilmiyorum elimizde var mı o şey, yani oyuncunun menajerinin sabır temalı bir paylaşım oldu.
3: Sabreden kazanır gibi,
0: evet. Yani bu bir noktada mesaj.
2: Sonunda sabreden her zaman kazanır, evet, gibi bir açıklaması vardı, evet. Sosyal medyada. Yani, paylaşım daha doğrusu.
0: Evet. İsmail Asar Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray'ın teklifini değerlendirmek istiyor. Ben Galatasaray cephesinden aldığım bilgi bu transferde Premier Lig'den başka takımların da olduğu. Hatta bana Liverpool ismi söylendi ki ben Liverpool paylaşımı yaptım. İngiliz basında ya da sosyal medyada bayağı bir paylaşım oldu. Ama Manchester'ın da futbolcuyla ilgilendiğini biliyoruz. Netice itibariyle oyuncu Crystal Palace'dan çıkacak. Ve en yakın olasılık olarak Galatasaray gözüküyor. Ancak Crystal Palace cephesi çok katı bir tutum sergiliyor. Tamam. Bu da gayet normal. Onlar da çok kan kaybettiler. Dolayısıyla en yüksek bedelle futbolcuyu satmak istiyorlar. Galatasaray'ın futbolcu için biçtiği bir değer var. Bunu 30-35 bandında bir bonservis, bir takım bonuslarla 40-45 milyon euroluk bir paket. Bu aslında Galatasaray'ın kanat transferi için gözden çıkardığı meblağ. Yani bunu Leao transferinde de bu rakamları, işte Martinelli transferinde de bu rakamları biz konuşmuştuk. Ama açıkça beni en çok heyecanlandıran isim oldu şu ana kadar adı geçenler içerisinde. Galatasaray'ın şu an transfer politikası, taraftar da şu an merak ediyor. Mesela bugün bir otobüse bindim. Ya otobüs şoförü

0: otobüs şoförü bana yani o esnada kırmızı ışıkta durmuştu. Bayağı da bir trafik var. Bana şeyi gösterdi. Telefonunu gösterdi. Tottenham Sportif Direktörü'ne ulaşmış. Tottenham Sportif Direktörü'ne attığı mesajı gösterdi.
1: Allah.
0: Şimdi İsmail Assar değil, o şey
2: Papsar.
0: İnsanlar bu kadar meraklı ve ilgili bir otobüs şoförü. O esnada tabii beni tanıdı. Ben de dedi merak ediyorum bu transfer ne oluyor diye. Ona da buradan izliyorsa
1: selam olsun.
0: Yani netice itibariyle İsmail Assar konusu Galatasaray'da son derece sıcak bir şekilde masada. Ama transfer politikasının bir denkleme dönüştüğünü de belirtelim. Yani burada Galatasaray aynı zamanda bir forvet transferi yapacak. Forvet transferinde Ermedin Demirovic ismi ağırlık kazanmış durumda. Ben bu transferin aslında bugün bitmesini bekliyordum. Demirovic transferinin. Orada da son artık aşamaya gelindi. Aslında aynı anda yürütülen 3-4 operasyon var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ha, diyebilirsiniz ki mesela ben cumartesi günü bu iş pazartesi biter Demirovic için. Pazartesi biter diye bir paylaşımda bulundum. Ama yani bugün Galatasaray'ın düşündüğü gibi gerçekleşmedi. Yani sonuçta o gün için pazartesi Stuttgart tarafının net bir yanıtı bekleniyordu. Belli bir seviyeye gelinmiş. Yayına çıkmadan önce de ben telefon trafiği yaptım. Yani bana söylenen şey şu. Demirovic transferi de İsmail Assar transferi de kısa süre içerisinde neticelendirilmeye çalışılıyor.
2: Peki burada acaba Galatasaray yönetiminin özellikle yabancı kontenjanında bir matematik planı olabilir mi? Yani o nedenle biraz daha süreçler uzuyor olabilir mi acaba? Mesela Demirovic'de.
0: Şimdi bak şöyle. Şimdi şu eleştiri yapabiliriz Galatasaray. Mesela yani birçok yayında özellikle Fenerbahçe kadrosunun derinliği ve Galatasaray kadrosunun buna karşın kısır olduğu, sayısal olarak geride olduğu, alternatifin çok az olduğu yorumları ya da eleştirileri yapılıyor. Yani bunu Galatasaray tarafına sorduğumda çok biraz da komik bir yanıt aldım. 25 tane yabancımız olsa bizim kadromuz da derin olurdu deniliyor. Yani burada bir matematik varsa aslında Galatasaray'ı zorlayacak bir matematik yok. Galatasaray son derece bilinçli ve stratejik gidiyor. Son gün krize girmeden
2: Galatasaray'ın aslında, şu an toplam 13 yabancı oyuncusu var sanırım.
0: Ama hani
2: atladığım
0: orada
2: bir isim yoksa 10 normal kontenjanda 9. 10 isim 9 mu?
0: 9.
2: Nelson'u saymıyor muyuz? Dahil
0: Nelson'u
2: mi?
0: Nelson'u saymıyoruz. Nelson zaten yok.
2: Tamam. Nelson'u saymadığımızda 9, o zaman 12 oluyor. 9 artı 3.
0: Yani Galatasaray'ın hareket alanının olduğunu ve bunun aslında bu haftalarda nasıl bir avantaj olacağını ya da nasıl bir dezavantaja, başka takımlar için nasıl bir dezavantaja dönüşeceğini, çok önemli bir kadro mühendisliği gerektirdiğini anlayacağımız bir periyoda giriyoruz. Elbette Galatasaray kadrosuna baktığımızda sayısal olarak neden bugüne kadar bu transferler yapılmadı, neden Galatasaray kontenjanları doldurmadı denilebilir. Ama günün sonunda belki de karşınıza çıkan fırsatlarla iyi ki de beklemiş, iyi ki de sabırlı hareket etmiş denilebilir. Netice itibariyle Galatasaray'da son bilgi şudur Furkan. Hani sorduğun şeyi söylüyorum.
2: Evet.
0: Bir tane özellikle forvet transferinin 23 yaş üstü olması konusunda kesin karar verildi. Bu Demirovic olur. Ben hani Demirovic, tamam Demirovic diyoruz. Demirovic ne zaman olacak diye sordum. Bugün yarın. Bana söylenen bugün yarın bu transfer.
2: Yani yedek santrafor, daha doğrusu işte Osimhen'in arkasında beklemesi planlanan ikinci santrafor normal kontenjana göre olacak. Doğru mu anladım?
0: 23 yaş üstü normal kontenjana
2: Peki.
0: göre. Yani bunun nedeni de şu. Buraya tecrübeli bir oyuncu alalım. Biz Demirovic'in şu an İbre Demirovic'de olduğu için Demirovic'i Osimhen yediği olarak düşünüyoruz ama Demirovic sırtı dönük oyunda da son derece başarılı olabilen, problem kulübede olduğunda problem yaratmayacak son derece başarılı bir forvet. Dolayısıyla Osimhen'le beraber oynayabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani burada sadece alınacak forvetin Osimhen'i yedeklemek değil, aynı zamanda onunla beraber oynayabilme kapasitesi de Galatasaray tarafından değerlendiriliyor. Demirovic ile alakalı sorduğum soruya bana bugün yarın bu iş belli olur denildi. Dolayısıyla Demirovic'te ben artık son kritik saatlere girdiğimizi belirteyim.

0: Ha, Demirovic'te bir problem olursa o zaman Galatasaray yine 23 yaş üstü mü yoksa 23 yaş altına mı gidecek? Hayır. Orada da yine 23 yaş üstü tecrübeli. Yani 23 tecrübeli derken 35 falan değil. 27-28 bandı. Neyse. Oyuncular var denildi. Yani Galatasaray burada hata yapmak istemiyor. Çünkü forvet bölgesinde Osimhen olmadığında yaşanan sıkıntıları geçen sezon gördük. Bu sene özellikle golcü transferinde zar atılmak istenmiyor. Hı. Bunu bir kenara koyalım. Demirovic'i bekliyoruz bugün yarın. Olmazsa yine 23 yaş üstünden gidilecek. Hı hı. Peki 23 yaş üstü forvete ayrılacaksa Galatasaray'ın kontenjanı doluyor. Zaten Nelson denklem dışı. O zaman nasıl bir formül bulunacak? O zaman çıkış olursa ancak.
1: Bir ekstra çıkış
0: bunun
1: gerekiyor.
0: Için ekstra bir çıkış.
1: Bunun Nelson
0: için,
1: dışında.
0: Bunun için Lemino. Çeşitli seçenekler var. Yani örneğin Sallai'yi gözden çıkarabilirsiniz. Çünkü teklifler var. Jakobs takımda zaten Eren Bey'e işte Kazım Can var sol bek olarak. Hani en azından maaşı da düşük olduğu için daha kolay gözden çıkarılabilir ya da kendisine daha rahat takım bulabilir. Orta sahaya geldiğimizde de orta sahada işte Torreira bir ayrılık rüzgarı esti ama çok mümkün değil. Yani Galatasaray'ın istediği bonservisi şu aşamada verebilecek ya vermezler en azından öyle deyip Torreira getiremez ya da menajeri getiremez. Lemina biraz daha mümkün gibi. Gerçi onunla da yeni kontrat yapıldı ama Lemina'da da şöyle bir durum var. Aslında biz yeniden kontrat yapılmasını, işte ilerleyen yaşını, sezona iyi başlamamasını vesaire Galatasaray için böyle en zayıf halka Lemina gibi gördük ama son maç sanki bir mesaj gibiydi. Okan Hoca 11'de sahaya sürdü ki iyi performans da bu arada gösteremedi. Buna rağmen Lemina'nın tecrübeli bir oyuncu olduğunu ve haftalar ilerledikçe form tutacağını ayrıca savunmada da aynı zamanda bir alternatif olabileceğini altında çizelim. Hı. Ama yine de Galatasaray mutlaka golcü dışında örneğin İsmail Asarişi okey diyelim. O zaman İsmail Asarişi okey ise zaten birisi otomatikman denklemin dışına çıkacak. Hı. Burada bana biraz...
1: Burada sürpriz bir isim olabilir mi? Mesela
0: Sing
1: sahne,
0: olmaz. Sing
1: mesela
0: olmaz.
1: Sahne konuşuluyor.
0: Sahne olmaz. Sahne olmaz. Sahne net bir şekilde ben kalıyorum dedi. Hatta Galatasaray yöneticilere Suudi Arabistan'dan teklif vardı çünkü. Ben bu sene çok motiveyim. Yani onun vücut dili falan böyle biraz sanki mutsuz, huzursuz, gamsızmış gibi
1: hep öyleydi ama.
0: Gözüküyor ama. Sane İstanbul'da son derece mutlu. Galatasaray'da son derece mutlu.
2: O çok yanlış anlaşılıyor. Sane'nin cool bir duruşu var. Sane hep öyleydi. Yani
1: tüm Almanya kariyerinde aslında vücut dili hep aynıydı. Hep yani. Daha önceki takımlarında
0: ben
1: da aynıydı.
0: Sane ile alakalı özellikle Erzurum maçından sonra... Ya bir tane asisti var mesela. Asiste dönüşmeyen daha doğrusu pası var. Yani aslında Sane aynı dili konuşabildiği, aynı
1: pas.
0: Frekansa sahip oyuncular olabilse bugün Sane çok daha farklı
2: %100 İlkay'la oynadığı maçları hatırlayayım mesela. Sane'nin bence birçok asisti boşa gidiyor.
0: Ya Sane konusunda şöyle diyeyim. Kalıyor. Yani bunu yöneticilere de söyledi. Ben bir yere gitmiyorum. Galatasaray'dan aldığının daha fazlasını Suudi Arabistan'dan veren kulüpler var. İşte belki bir ABD falan ama şu an için böyle bir planı yok. Hani belki Galatasaray sonrası MLS'e gider. Ama Galatasaray'da bu sene başarılı olmayı kafasına koymuş. Bunu söyleyebiliriz. Klopp da onun Galatasaray'daki performansını tabii ki mercek altına alacaktır. Yani dikkatli izleyecektir. Dolayısıyla sahnede bir ayrılık olmaz. En azından yönetim ve hoca cephesinden böyle bir kanaatin, düşüncenin olmadığını belirteyim.
1: 3 aday.
0: Singo kalıyor. Singo'nun da teklifler vardı. Ben kalıyorum diyor. Kalma gerekçesinde şöyle. Ya şimdi şöyle diyebilirler. Ya Singo Galatasaray'dan 5 küsur alıyor. Zaten bu parayı ona verecek kulüp yok. Vermezler kolay kolay. O yüzden gitmiyor. Alakası yok. Singo için Galatasaray masasında şu an 40 milyon euro teklif var. Ancak Singo gitmek istemiyor. Ben bir sene kalacağım diyor. Ve Şampiyonlar Ligi performansından sonra o major liglere ya da o üst düzey hayalini kurduğu takımlara transfer olabileceğine inanıyor. Bu olur ya da olmaz. Ama geçen sezonki Şampiyonlar Ligi performansı bize aslında bir referans olabilir. Singo özellikle Liverpool maçı hafızalarda üst düzey performans gösterebiliyor. Dünya Kupası'nda da aslında sakatlanana kadar gayet başarılıydı.
3: İyi oyuncu.
0: Dolayısıyla Singo kalıyor. Kesin bir şekilde kalıyor. Bunun dışında da ben az

0: Orada da aslında vakit hala var. Bir hafta gibi bir süre var. Sara için mesela yeniden bir böyle bir gündem oluşabilir bu bir hafta
1: Şimdi şöyle,
0: içerisinde.
1: normal şartlarda Galatasaray yaz dönemine girerken Gabriel Sara'nın ayrılma ihtimali yüksek görülüyordu. Ama
0: Hatta ilk adaydı belki de.
1: beklendiği gibi olmadı. Ya Sara ikna olmadı ya da kulüpler transfer politikalarını değiştirdiler ve Sara şu an takımda kaldı. Ama yine bir olasılık olarak masada olduğunu belirteyim.
0: Cem Kertpeçiler peki Galatasaray'ın transfer gündemini nasıl değerlendirir? Gündemdeki isimler işte İsmail Asar isminden uzun uzun bahsettik. Yine Demirović yedek santrafor için şu anda en güçlü aday olarak görülüyor ki Stuttgart'ta son iki sezonu özellikle Demirović'in gerçekten çok iyi çift haneli rakamlara ulaştığını görüyoruz kariyerinde. Tecrübeli bir oyuncu 28 yaşında Bosnalı santrafor. Orta saha için Papsar ismi geçiyor ama kontenjan var bir yandan da. Nelson'u denkleme katmadığımızda 9 artı 3 şu anda 12 yabancısı var Galatasaray'ın ve burada sürpriz bir ismin daha hatta eğer Demirović, Papsar ve İsmail Asar üçü birden transferi gerçekleşirse iki ekstra isimden çıkması gerekecek Galatasaray'ın. Bu anlamda bu matematiği de yapmak herhalde kolay değildir.
2: Elbette zor. İsmail Asar, Okan Buruk Hoca'nın oyunu için bence çok uygun bir isim. Bir kere Okan Buruk Hoca versatil oyunculara çok beğeniyor. Çok yönlü oyuncuları. Yani sadece bir mevkide değil, birkaç mevkide birden ve iyi oynayabilen oyuncular. İsmail Sağ zaten bize bunu çok net olarak gösteriyor. Sadece sağ önde değil, sol önde, 10 numarada, hatta yeri geldiğinde santraforda çok çok iyi işler yapabilir. Özellikle Okan Buruk Hoca'nın o merkezden istediği koşular, ceza sahası içerisinde koşulları, atılacak uzun toplarda bir kere Osimhen'in en büyük yardımcısı olabilir. Rakip savunmaları tamamen karıştırabilecek nitelikte. Oynadığı her maçta sürpriz yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Demirović'e gelecek olursak, Demirović tek başına en önde oynar. Aynı zamanda 4-4-2'de de Osimhen'le beraber de oynar. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde yaptıklarına baktığımızda bir kere çok güçlü bir oyuncu. Ve ön tarafta kafayla golü var. Ceza sahası içerisinde iç koridor koşuları var. Şut tehdidi var. Bir de Osimhen'i dinlendirmek istediğinizde Osimhen'i kenara alıp Demirović'i koyduğunuzda Galatasaray eksilmez. Galatasaray orada Osimhen kadar orada o işi yapabilecek nitelikte, oyun bilgisine dair güçlü, topu alıp indirip servis yapabilen bir oyuncu. Ayrıca ben yedek kaldığımda da sorun yapmayacak bir profil olduğunu ve özellikle bu profile gittiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın attığı adımlar hedefe yönelik adımlar. Mesela Demirović sadece tek başına da mı oynamıyor? Yani eğer onu ön tarafta bir ikili oynattığınızda mesela Osimhen'in biraz daha gerisine kurgulayabilirsiniz. Ceza sahasına geç koşular yapabilir. Orada ceza sahasının içini karıştırabilir. Merkezde yine bir Sar ismine gidiyoruz. O oyuncu da gerçekten o iki kutu arasında gidip gelebilen bir 8 numara özelliğini gösterebilecek ki Galatasaray'ın orada öyle bir oyuncu profiline bence ihtiyacı da var. Ki Galatasaray'da bence olağan şüpheli bir çıkış olacaksa bence Lemina'dan çıkılır diye düşünüyorum eğer ihtimal olursa. Ama Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları var. Mesela ben Gabriel Sarı'yı çok
0: Ama
2: beğeniyorum.
0: Çok özür diliyorum
2: Rica
0: Cem
2: ederim. Rica
0: Kerpiçler.
2: ederim.
0: Burada sanki Lemina'da kadroya baktığımızda yani Galatasaray'ın mevcut oyuncu grubuna baktığımızda çok fazla alternatifi olmayan bir profil gibi. Evet, Lucas Torreira belki çok iyi bir merkez orta saha oyuncusu ama sanki eski agresifliğinden biraz uzak. Lemina biraz daha hani defansif anlamda sanki orada öne çıkan tek oyuncu. Yani Lemina'dan çıkacaksa Galatasaray'ın sanki merkeze çok iyi bir defansif orta saha takviyesi yapması şart.
2: Tabii şimdi Sar ismi konuşuluyor. Bir de aslında denklemde bir oyuncu var. Hiç konuşmuyoruz. Bence hata da yapıyoruz. Evet, tartışmalı bir konu bence. Açacağım bu konuyu ama ben Lesnin'in de asla o kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ya yani üst üste 4-5 maç forma giysin, Bence Okan Buruk Hoca'nın ona vereceği görevleri de çok doğru şekilde yapabilir. Mesela merkezi kapatabilir. Ayrıca sadece biz mesela kesici olarak düşünüyoruz. Biraz daha ön tarafta oynattığınızda da size daha fazla verim verebilecek nitelikte bir oyuncu. Ben Leslie'nin çok gömüldüğünü düşünüyorum.
0: Yani ama Leslie öyle bir oyuncu değil. Sanki transferdeki anlaşmanın biraz tırnak içerisinde kurbanı olacak gibi. Yani oradaki o evet opsiyondaki işte maç sayısı ve

0: Beckham'ın devreye girecek olması, yani belli bir maçta forma giymesi halinde, sanki bununla ilgili biraz ister istemez bir hesap kitap yapılacak işte
1: ben
0: gibi.
1: Ben Cem Kerpiçler'e katılıyorum. Yani erken oyuncuyu denklemin dışına çıkarmak için erken. Yani
0: tabii tabii
1: erken.
0: Haksızlık, doğru. Katılıyorum.
1: Biraz daha beklemek lazım. Yani birkaç maç görmek lazım. Yeni bir ortam, genç bir futbol sonuçta. Altyapısı sağlam. Sonuçta bu oyuncuya yatırımlar da yapıldı. Yani biraz çevresiyle alakalı, o çevre düzenlemesi yapılırsa Leslie başarılı olabilir.
0: Savunmaya bir takviye yapacak mı Galatasaray? Yabancı oyuncu.
1: Savunma açıkçası. Yani yabancı oyuncu transferi biraz zor. Ama yerli bir transfer yapabilir Galatasaray. Yabancı zor diyorum. 23 yaş altında yer kalırsa.
0: Var. Şu an bir tane var.
1: Sonuçta Galatasaray stoper takviyesi yapmak istiyor. Bunu biliyoruz.
0: Belki işte yerli olarak çok da aday yok, hani ister istemez aynı isimler yine akla geliyor. Yusuf Akçiçek o isimlerden birisi.
1: Yusuf Ahmet değil ama Ümit, vardı Ümit ama bence Fenerbahçe de istiyor galiba.
0: Mı?
1: Yani şu an Galatasaray için ideal tercih Ümit olur gibi gözüküyor ama Fenerbahçe de istiyor bildiğim
0: kadarıyla. Ahmet Can Nime gene transfer oldu zaten Nime artık. Yine. O ihtimal ortadan kalkmış oldu. Şu anda yerli olarak yani işte Ümit Akdağ, belki işte Adil Demirbağ hani oraya yazılabilir ama sanki profil olarak çok farklı. Yok, Ümit Akdağ
1: Adil, ve Adil'i duymadım.
0: Yusuf'tan. Ama bir yerli takviyesi de savunmaya Galatasaray'dan gelebilir diyor Nevzat Dindar.
2: Furkan, Galatasaray buyurun. Konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Galatasaray yaptığı işleri çok daha doğru anlatsa mesela kamuoyunda çok büyük yangınlar çıkmayacak. Bunu neden söylüyorum? Mesela Demirović ismine gidiliyor. Demirović Deniz Undav'la 4-4-2'de önde oynuyor. Soşa'da tek başına santrafor oynuyor. Yani gidilen aslında profillerde benim anlamaya çalıştığım gerçekten Osimhen olmadığında hem o işi yapacak hem de Osimhen'le beraber de o işi yapabilecek.
1: Sırtı dönük oyun artı
2: bağlantısı yani var.
1: Osimhen'den farklı ceza alana etkinliği çok
2: tabii,
1: üst düzeyde.
2: Çok güçlü.
1: Yani biz Mauro Icardi'nin iyi dönemini hatırlayalım. Fark yarattığı nokta ceza alanı içerisinde muazzam etkinliğiydi. Şimdi Demirovic'te de bu potansiyel var. Yani Galatasaray bu oyunu oynamak zorunda olacağı dönemler olacak.
2: Tabii.
1: Osimhen olmadığında o yükü omuzlayabilecek. Osimhen'le beraber de
2: evet,
1: farklı bir oyun
2: maça göre
1: sunabilecek. Kesinlikle.
2: Rakibine göre.
0: Son 3 sezon ve bu sezonu bir kenara bırakıyorum. Tamamlanan son 3 sezon. Önce Augsburg'da 2023-2024'te 34 maçta 15 gol, 9 asisti var Demirovic'in. Sonra Stuttgart'a transfer oluyor. 49 maçın 29'unda ilk 11, 17 golü, 4 asisti var. Geride bıraktığımız sezonsa, geçen sezonsa 38 maçın 26'sında ilk 11'de oynuyor ve 15 gol, 4 asist. Son 3 sezonda toplamda çift tanenin altına düştüğü bir sezon yok.
1: Oyuncu çok gelmek güçlü istiyor. Bir kere
2: abi, çok
1: bir transferden önemli.
2: Önemli
1: şey
2: oynamak
1: futbolcunun size gelmeyi istemesi.
2: Doğru.
0: İsmail Esar için de bu geçerli.
1: Şimdi Batrakov da mesela Galatasaray'a evet, gelmeyi çok istedi. İstedim. Şimdi yayından 10 dakika önce beni şey aradım. Coşkun abi aradım. Coşkun Sabah.
0: Yani, selam olsun.
1: Ha, selam olsun ona. Coşkun abi şeyi sordu. Ya dedi bu Batrakov dedi. antrenmana çıkmış nasılmış falan filan. Abi dedim gayet şey, yani ilk antrenman bize açık değildi ama dedim bazı şeyler öğrendim. Futbol çok duygusal dedim. Ya dedi duygusal olmasa zaten 20 yaşında evlenmezdi dedi. Tamam mı? Coşkun abi de olaya farklı bir pencereden baktı.
0: Ama güzel bir tespit. Hayata dair bence.
1: Ay dedi kaç dedi kaç yani, tane futbolcu var dedi 21 yaşında evlenmiş.
0: Nokta atışı bir tespit yapmış.
1: Neden duygusal olmasa zaten evlenmezdi.
0: Ve bu arada eşi de kendisinden 10 yaş büyük. Evet.
1: Coşkun abi de Galatasaray üyesidir. Galatasaray böyle antrenmanlarını merak ediyor. Şu antrenmanı bana soruyor. Abi dedim böyle böyle çok duygusal ama dedim bu duygusallığını yani çok iyi analiz etmek lazım. Bu bir dezavantaja da dönüşebilir. Çünkü futbolcu ilgi isteyen bir profil, onunla ilgilenmek lazım. Yani o motivasyonunu kaybederse futbolcu sahadan uzaklaşabilir. Başarısız olabilir. Bütün zaten transferlerde risk vardır. Yani Galatasaray'da da ben o başarılı ortamı, huzurlu ortamı yakalayacağına inanıyorum Batrakov'un. İsmail Esar mesela gelmek istiyor. Yani bu konuda Osimhen de bunu yapmıştı.
2: Tabii.
1: Solo Ilgala. Yani sonuna kadar

0: mücadele etti, direndi ve belki de Napoli 100 milyon euroları kazanacakken o opsiyon maddesiyle Galatasaray'a transfer oldu. Yani Osimhen o duruşu sergilemeseydi bugün biz zaten izleyemezdik.
1: Biraz bu transfer döneminde Galatasaray'ın üzerinde hani zaman zaman böyle inişli çıkışlı da bir transfer dönemi oldu Galatasaray için. Eleştiriler de oldu hatta zaman zaman ama sanki mental anlamda yani psikolojik anlamda böyle tüm camiadaki o negatifliği de atabilecek bir isim gibi geliyor bana İsmail Asar. Böyle yeniden hani işte Icardi transferinden örnek olarak bahsettik. İlk dönemden bahsediyorum Okan Buruk'un. İşte sonrasında bir Osimhen süreci yaşadı Galatasaray. Ve sanki bu benzer durumu da bu transfer döneminde İsmail Asar'la yaşayabilir hissiyatı veriyor bana bu süreç.
0: Kesinlikle öyle.
1: Havayı değiştirebilir yani.
0: Yani hoca bir kere çok istiyor. Adı geçen diğer oyunculara göre popülaritesi biraz sönük gibi gözükse de etkinliği çok daha fazla olabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle Leroy Sané ile iki kanatta inanılmaz bir tehdit yaratacaktır. Rakip savunmalar açısından büyük problem olacaktır. Ve Osimhen'e de o boş alanları fazlasıyla ya da Osimhen'in yarattığı o boş alanları çok rahat kullanabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama az önce de söyledik yani tek bir pozisyonunda sabit olmayan hücum hattının her noktasında çok rahat oynayabilen gezgin bir forvet, hücum oyuncusu. Dolayısıyla ben de açıkçası Crystal Palace'da onu izlerken imkansız diyordum. O imkansız şey bugün Galatasaray'a bir ihtimal olarak karşımıza duruyor.
2: Çok keyifli olur. Ben şimdiden şeyi düşünüyorum mesela. Uğurcan'ın attığı uzun toplarda savunma arkasına inanılmaz kaçıyor.
1: Ben yani mesela İsmail Asar'la ilgili şu an yani hemen böyle zihnimde canlanan maç son olarak işte konferans ligi finali vardı. Crystal Palace'ın oynadığı. Ondan önce Shakhtar eşleşmesi vardı hatta yine yarı finalde. O maçları hani biraz daha böyle takip etme fırsatı bulmuştum. Özellikle işte o Mateta'nın böyle duvar olduğu ve savunma arkasına İsmail Asar'ın koşular yaptığı çok fazla sekans hatırlıyorum. Böyle benzer koşulları, benzer organizasyonları Galatasaray'da da gösterebilir. Özellikle Osimhen'le birlikte.
2: Tabii. %100 yapar Osimhen'le.
0: İşte Osimhen'e de o boş alanları yaratır. Tabii. Kendisi de bunun fazlasıyla kullanır. Hani sadece Osimhen'e alan açmaz.
2: Tabii.
0: Osimhen'in işte mücadelesiyle işte ne bileyim ekstra performansıyla yaratacağı boş alanları çok rahat kullanabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Çok güzel bir pencere açtım. Mesela Osimhen Yunus golü en son. Ona benzer çok net goller atacaklar mesela.
0: Pres özelliği hakikaten olan bir oyuncu. Ya Dünya Kupası'nda izlerken ben hakikaten muazzam yani hayran olmamak
1: çok iyi bir atlet yine. Ama hani Osimhen gibi.
0: Crystal Palace şu an oyuncu bırakmak istemiyor. Yani onu da belirtelim.
1: Mesela bir rakam var mı hani kulağınıza 60, gelen kulübün beklentisi?
0: Bırakmak istemiyoruz. Diyorlar ama 60 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın şu an çıktığı rakam 35+10. 10 milyon da bonuslar. Yani sadece tek bir madde yok orada. Yani iş içerisinde Şampiyonlar Ligi var, işte şampiyonluk var.
1: Performansa bağlı var.
2: Crystal Palace da biraz böyle tok bir kulüp. Yani orada da hani oyuncuyu vermek istemezlerse işi zorlaşırdı ama sonuçta oyuncu belirliyor bütün hikayeyi. Bence oyuncu bu kadar istedikten sonra bir şekilde o sorun çözülebilir. Ayrıca o rakamlarda da çözülmeyecek bir durum yok gibi gözüküyor.
1: Evet yani.
2: Çok böyle afaki değil.
1: Çok hani özellikle işte İngiliz kulüpleri vesaire çok takım içerisinde böyle huzursuzluk yaratabilecek bu anlamda süreçleri sevmezler. İsmail Asar süreci de eğer bir çözüme kavuşmazsa bir kriz
0: çıkmıyor.
1: Yaratabilir takım içerisinde.
0: Kaç gündür antrenmana çıkmıyor. Yani bize gelen bilgi hani sakatlıkla alakalı değil. Orada bir huzursuzluk olduğu ve futbolcunun ayrılmak istemesinden kaynaklı. Crystal Palace yönetimi de futbolcuyu tutmak istiyor. Yani en azından onların dışarıya aktardıkları bilgi bu. Ama ben şeye inanmıyorum. Zaten Crystal Palace gibi kulüpler belli bir ederini bulduktan sonra çok rahat futbolcu satarlar. 60 bana sorarsan futbolcunun ederidir. Yani abarttıklarına inanmıyorum bu arada. Bu sene en azından piyasada konuşulan, futbolcular için konuşulan rakamlara bakacak olursak İsmail Asar için son derece makul bir rakam aslında. İngiltere için diyorum. Ama Galatasaray'ın transfer politikasına bakacak olursak Leao için 45-50

0: Lerin konuşulduğu bir ortamda ya da Gabriel Martinelli için 45 milyon euronun çok rahat telaffuz edildiği bir yerde İsmail Essar için de bu rakamların ben Galatasaray'ın gözden çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben hücum hattında belki de bir transferde birçok problemi çözebileceğim.
1: Katılıyorum.
0: Yani İsmail Essar evet biraz pahalı gibi gözükebilir ama 2-3 tane oyuncuya vereceğin 40-50 milyon euro yerine birçok pozisyonunda çok rahat en üst düzeyde performans verebilecek bir oyuncu bu rakamı 40-50 milyon euro.
1: Hatta sizi şöyle destekleyebilirim. Örnek olarak mesela hani gündemde de adı yer aldığı için Leao bu kadar sorunu çözebileceğini bence vaat etmiyor isim olarak ya takım Leo, içerisinde. Yani mevkisel olarak söylüyorum bunu. Leo, yetenek bak, olarak şöyle, değil.
0: Leao sana çok ekstra maçlar kazandırabilir.
1: Bence Leao bu arada başka problemler de yaratabilir. Neden
0: ama
1: söylüyorum?
0: Ama Leao bana sezonu kazandırır mı? Onunla ilgili emin değilim.
1: Leao'yu getirdiğiniz zaman sol kenar forvet yani sol kanat forvet dışında çok fazla yer verebileceğiniz yok, bir nokta tabii. Yok. Belki oraya koyduğunuzda da bu sefer hali hazırda oynayan oyuncuyu etkilemiş olacaksınız. Ama Sar'da böyle bir risk yok. Yani İsmail Sar takıma katılırsa aslında bence yeri hazır. Yani.
2: Bir de Leao'nun %100 sağlıklı olarak tamamen kafasını sahaya vermesi gerekiyor istediklerinizi alabilmeniz için. Ama İsmail Sar bence öyle bir profil bir oyuncu değil. Yani geldiğinde Galatasaray'a hemen katkı verebilecek. Hani mental anlamda da buraya %100 uyum sağlayabilecek bir profil olarak benim gözümde öne çıkıyor. Bir de en önemli konu Okan Buruk Hoca'nın bu tür oyunculardan çok fazla faydalanması ve istemesi. Evet. Yani o versatil dediğimiz çok yönlü oyuncuları Okan Buruk Hoca gerçekten çok iyi değerlendiriyor. Bir de Galatasaray'ın eli de çok kuvvetlenecek. Ne olacak? Sané'yi 10 numara olarak da kullanabilirsiniz. Elinizde Yunus var. Böylece Galatasaray'ın ön tarafında ben Osimhen'in en iyi arkadaşı olabileceğini düşünüyorum ya. İsmail Sar bir kere müthiş delici koşuları var. Driplikle top taşıyabiliyor.
0: Cam, hız, derinlik ve birebir kalitesiyle, oyun kalitesiyle fark yaratacak bir oyuncudan kesin bahsediyoruz. Ve Osimhen'e o alanları hakikaten açabilecek bir oyuncu.
2: Bir de driplikle top taşıyabiliyor.
0: Şeyde,
1: geçişte de size.
0: Leao ile alakalı. Leao sana çok ekstra. Leao çok ekstra maçlar kazandırır.
2: Kazandırır. İyi oyuncu.
0: Ama bütün bir sezon Leao bu performansı gösterir mi? Mental olarak hangi noktada olacak?
2: Tabii.
0: Çünkü gelgitleri, inişleri, çıkışları çok fazla olan maç içerisinde de o inişleri çıkışları fazlasıyla yaşayan bir oyuncu
2: çok
0: Leao.
2: Doğru. Kayboluyor. 70 dakika göremeyebilirsiniz ama mesela Leao'yu.
0: İsmail Asar'da bir istikrar var. Yani var. Sadece sezon üzerinde değil, maç içerisinde de o istikrarı görebilirsiniz.
2: Doğru.
0: O performansıyla bence Osimhen'in performansını da çok
2: arttırır.
0: Direkt katkısı olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Keşke olabilse. Ya Okan Hoca'nın birçok oyuncu istedi. Oldu olmadı. Ama beni en çok heyecanlandıran isim İsmail Asar. Yani eğer Galatasaray İsmail Asar için beklediyse beklemeye değer bir oyuncudan bahsediyoruz. Günün sonunda iyi ki Leao olmamış, iyi ki İsmail Sarı almış dedirtiyorsa Galatasaray yönetimi ve bunu başarabilecekse bence alkış hak ederler.
1: Peki. Yavaş
0: Sar'dan bahsetmedik.
1: Noktalayacağım Galatasaray'ı. Son bilgileri alayım sizden rica edeyim.
0: Şimdi Diğer Sar'da Galatasaray orta sahasına aslında çeşitlilik kazandırabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Dikine oynuyor.
2: Oynar gider.
0: Son derece başarılı oynayabilen ve orta sahaya tempo ve atletizm kazandırabilecek bir oyuncu.
2: Doğru.
0: Bence Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil bu arada.
2: Tabii.
0: Lemina'dan çıkılıyorsa ki Lemina konusunda Furkan'a katılıyorum. Lemina çok özel bir oyuncu. Aslında büyük maçları da çok iyi oynayabilen bir isim. Ama o istikrarı sezon içerisinde tam gösterebiliyor mu tartışılır. Lemina'dan çıkıp Diğer Sar'a, Papasar'a gidilecekse bu Galatasaray için yanlış bir tercih olmaz. Değil. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu tempo ve atletizm, dikine oyun, özellikle dikine oyun için son derece uygun bir isim. Ben bu iki transfer için de, hatta Demirović için de transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın en azından finali son derece başarılı bir şekilde tamamlayacağını söyleyebilirim.
2: Katılıyorum. Şöyle düşünüyorum. Batrakov. Şimdi Demirović gelirse iki Sar. Ben bu dört oyuncuya mesela tamam. Bir de kimlerden çıkılacağını gördükten sonra çok daha net olarak ben başarılı bir transfer operasyonu tanımlamasını yapabilirim. Ama şunu da söyleyeyim.

0: mesela merkez orta sahadaki Sara gidebilme fikri varken Lemina ile neden uzattığınız sorusu da mesela tartışılabilir. Yoksa şimdi mi bir fırsat çıktı? Onu düşünüyorum.
1: Ya Lemina şu an Galatasaray, ben eğer bir kontenjan problemi yaşıyorsam ve burada en zayıf halka olarak Lemina'yı görüyorsam, Lemina'dan çok büyük zarar etmeyecek Galatasaray. Çünkü zaten Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan teklif var.
0: Oradan çıkabilir.
1: Yani evet, zaten yollara ayıracağınız bir oyuncuyla neden kontrat yaptınız denilebilir ama aynı futbolcu, yani serbest kalacak futbolcudan bonservis kazanma ihtimalin de var.
0: Doğru.
1: Şu an 7-8 milyon eurolar çok rahat konuşuluyor bonservisi için. Yani Galatasaray bedavadan 7-8 milyon euro kazanabilir.
0: Kazanabilir.
1: Çünkü Lemina'nın Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan aldığı teklifler var. Ben de açıkçası yani o kontenjan, o hakkı Lemina'dan mı kullanmak yoksa biraz daha beklemek mi, ama sonuçta Okan Buruk kararı veriyor. Tabii. Okan Hoca da ben Lemina'nın kalmasını istiyorum dedi.
0: Tek bir şey yok ama.
1: Bu nedenle Lemina ile sözleşme imzaladım.
2: Peki, bir sorum daha olacak Galatasaray'a dair. Son bendeki konu başlığı en azından. Can Uzun konusu. Bugün Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'den yeni bir açıklama vardı Can'la alakalı olarak ve takımda kalacağını düşündüğünü belirtiyor Adi Hütter. Galatasaray'ın hala Can Uzun'la ilgili en azından bir niyeti ya da teması var mıdır, yoksa artık bu transfer dönemi için Galatasaray'da Can Uzun defteri kapandı mı?
1: Yani niyet her zaman var ama yani bu transfer bence zor.
0: Zor.
1: Can Uzun için istenen bonservis çok yüksek. 40-50 milyon eurolar ve riskli bir transfer aslına baktığımızda. Yani tamam, potansiyeli son derece yüksek ki bence Can bu arada yerli olması nedeniyle ileride belki daha da değerli hale gelecek.
0: Tabii.
1: Ama netice itibariyle Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü bonserviste Alman tarafının istediği rakam arasında uçurum var. Belli bir noktaya gelinir mi? Zor. Ama Galatasaray son dakika sürprizlerini sever. Onu da biliyoruz. Uğurcan'dan biliyoruz. Uğurcan transferi için
0: doğru.
1: Hiç hesapta yokken astronomik bir rakam. Trabzonspor için çok iyi bir rakam. Bonservis Galatasaray için o gün için eleştirilen bir rakamdı. Ama neticede herkesin mutlu olduğu,
0: tabii,
1: Galatasaray'ın performansına bakarak iyi ki vermişiz dediği Uğurcan kimsenin gözüne batmadı bonservisi. Dolayısıyla Can için de böyle bir şey olabilir. Yani ben Can Uzun transferi bugün Galatasaray masadan kalktı artık yok diyemem. Çünkü o ihtimal hep olacak. Bugün olmasa yarın. Yarın olmazsa transferin son günü ya da Şampiyonlar Ligi, ki Levent abi de söylemiş, kurallar çekilecek. Belki Galatasaray son derece iyi bir fikstür görecek. Yani bununla direkt bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ama yani Levent abi bunu söylüyorsa da
0: vardır,
1: bir altyapısı vardır.
0: Vardır.
1: Yani bir bilgi almıştır
0: tabii
1: ki. Levent Tüzemel, Levent abi bunu
0: tabii
1: paylaşıyordur.
0: Doğru.
1: Galatasaray'da önünü görebildiği bir fikstür. Ya da işte Şampiyonlar Ligi ya da işte ne bileyim 1 Eylül'de bütün Avrupa'da transfer kapanır. O gün Frankfurt'un durumu belki çok şey olacak. Frankfurt yeniden bir değerlendirme sürecine girecek. Köşeye sıkışacak. Çünkü Galatasaray'ın bu noktada biraz işinin zor olduğunu, dolayısıyla bütün iplerin kendi ellerinde olduğunun farkında aslında Eintracht Frankfurt. Ama 1 Eylül'den sonra belki de onlar Galatasaray'a diyecek ki hayır tamam biz böyle bir karar aldık, daha önce böyle düşünüyorduk, şimdi kararımızı değiştirdik, işte şu kadar bir rakama evet diyoruz derse, işte o zaman Galatasaray için Can sürprizi olur. Ben o yüzden kapıyı kapatmayacağım Can konusunda.
2: Yani son gün, son saatlere kadar Can konusunda hep bir ihtimal.
1: Bu
2: var.
1: İhtimal hep olacak. Bugün olmazsa, yani yarın olmazsa diyor, devre arasında. Devre arasında olmazsa gelecek yaz. Biz Can'la hep konuşuruz.
0: Hakan Çalhanoğlu hikayesine dönmesin.
1: Yok,
0: de. Yani
1: Hakan 30'undan sonra gündeme geldi.
0: Sürekli geliyor, gelecek. Ya Fenerbahçe ismi çıktı ya Galatasaray çıktı. Hatta bu sezon da yine ben birkaç yerde gördüm. Bu sefer de Fenerbahçe'ye yazılıyor. Benim anlamadığım, ya mesela Inter Monza maçını açıp hiç bakmıyorlar mı? Ya Inter ne oynuyor? Ya üçlü oyunda dönüp baktığınızda Akanji, Bastoni, Bisekli. Orada üç stoperde zaman zaman bir stoper açılıyor. Hakan geliyor.

0: sol stopere. Ya Hakan'ın orada oynadığı oyunda Barella var. Şimdi Fenerbahçe'de Kante var, Genduzi var, İsmail var. Hakan gelecek de Fenerbahçe'de bütün oyun kurgusu nasıl değişecek? Hani bütün bunlar düşünülmeden bir isim yazılıyor. Ben Can Uzun'u çok beğeniyorum. Ki burada seyretmeyi çok çok isterim. Galatasaray'ın ön hattına da bence inanılmaz bir öngörülemeyen bir iş katar. Çünkü ne yapacağını bilemiyorsunuz top geldiğinde. Dribling, şut, içeriye devrilme. Bence Galatasaray'da olsa Galatasaray'a belki de en fazla katkıda bulunacak oyunculardan biri olarak görüyorum ben Can Uzun'u. Ama Nevzat Dindar çok güzel açıkladı süreci. Gerçekten zor. Bence oradan da oyuncu çıkartmak zor. Hani oradan bakıldığında, ama tabii ki süreç nereye götürür? Ya geçen sezona hep örnek veriyoruz. Yani Uğurcan Çakır durumunda hiç bitti yok derken birden son dakika golüyle, ki şampiyonluğa da bence %100 etkisi var. Muslera'yı unutturdu.
1: Can son dakika golü olur.
0: Olursa. Önemli.
1: Bu gol de yani öyle sıradan bir gol olmaz.
2: Bu arada
1: yani.
2: Şimdi çıkmaz. Maç
1: yani
2: biter.
1: Bu altın gol derler ya. Çıkmaz yani, bu gol çıkmaz.
2: Maliyetleri hani biraz benzer olduğu için bu kıyaslamayı yapacağım. Yanlış anlaşılmasın. Hani burada yönlendirme yapmıyorum. Zaten öyle bir gücüm de yok.
1: Niye yok ya, öyle bir gücüm var.
2: Yok. Arada 7 yaş var. Şimdi İsmail Esar'la Can Uzun'u biraz hani bu anlamda belki kıyaslayacağım ama benzer maliyetlere çıkabiliyorsam ben mesela en azından bu transfer dönemi için İsmail Esar'ı tercih ederim sanki.
1: Ya öyle de ama
2: daha olmuş, daha hazır bir oyuncu.
1: Burada Galatasaray aklı nasıl hareket edecek onu ya beklemek lazım.
2: İkisini birlikte
1: lazım. İsmail Esar
2: zaten
1: kısa vadede, tabii, katılıyorum. Müthiş. İsmail Esar kısa vadede Galatasaray'a çok şey kazandırır. Heyecanlandırır.
0: Tabii.
1: Jeneriklik goller atar, attırır. Galatasaray maçlarını böyle seyir zevkini çok başka noktaya çıkarır. Ne bileyim, Osimhen'e başka alanlar sunar. Osimhen etkinliği daha da artar. Ama Can da Galatasaray'ın geleceği demek. Tamam. Yani Galatasaray sadece günü kurtaracak hamleler yapmaz diye tahmin ediyorum. İsmail Esar da Okan Hoca gelsin beni bu sene uçursun diye değil. Galatasaray'ın ihtiyacı ön tarafta. İsmail Esar'sa İsmail Esar'ı gidip alır. Tamam. Ya da almalı. Ama Can Uzun sonuçta Galatasaray aynı zamanda geleceği de planlayarak hareket etmek zorunda. Ben Can'ı hem yerli olması hem genç olması hem de oyun tarzı itibariyle Galatasaray'a çok başarılı olacağını, Cem'e katılıyorum. Galatasaray için gerçekten de çok nokta atışı bir hamle olur. O yüzden bonservisleri birbirine yakın ya da Can'ın bir tık üstte ise bunu çok yadırgamamak lazım.
0: Tabii.
1: Bu anlaşılabilir. Yani İsmail Asar'ın iki sene sonra nerede olacağını kestiremiyorum. Şu an için evet. Top seviyede, ama Afrikalı oyuncularda birden çökme durumu da oluyor. Yani birden gerileme dönemi de oluyor.
0: Çok hızlı çıkıp doğru, çok düşüşlerde görülebiliyor.
1: Bir risk doğru, aynı zamanda.
2: Peki hazır.
1: Ya Avrupa altyapılı, özellikle Almanya altyapılı bir oyuncu için bunu söylemek zor.
2: Filenin Sultanları 3-3. Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki 3. karşılaşmasında Macaristan'ı yine set vermeden bu kez 3-0 mağlup etmeyi başardı ve grupta 3-3 yapıyor. Amili kadın voleybol takımımızı da ev sahibi olduğumuz turnuvada şu ana kadar gösterdiği bu başarıdan dolayı bir kez daha tebrik edelim. Turnuvada son şampiyonuz, yine ev sahibi olduğumuz bu organizasyonda altın madalya, şampiyonluk hedefliyoruz. Bir kez daha tebrik edelim amili kadın voleybol takımımızı ve Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor'sa bugün öğle saatlerinde bir başka yıldız oyuncu, bir başka önemli transferine kavuştu. Yine geçmişte kariyerinde tıpkı Muhammed Salah gibi Liverpool'da özellikle gösterdiği performansla hafızalarda kalan bir orta saha oyuncusu, bir merkez orta saha Fabinho bugün öğle saatlerinde Trabzon'a gelmişti ve hatta ilk açıklamalarını da yine Trabzon Havalimanı'nda yaptı Brezilyalı orta saha oyuncusu. Dilerseniz o açıklamaları kaçıranlar için bir kez daha ekranları getirelim, sonrasında Trabzonspor'un Fabinho hamlesini değerlendireceğiz.
3: Nosso estádio, nossos fãs e excitado com a oportunidade.
4: Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişmeye hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Hocamızla şu an o kadar detaylı bir görüşme fırsatımız olmadı.

0: Ama genelde zaten 6 numara pozisyonda oynayan birisiyim ama hocamızla görüşeceğiz, konuşacağız, oturacağız. Nerede ihtiyaç var, ne yapmam gerekiyor, bana ne türde bir görev verecek hocamız. Bunu değerlendirdikten sonra hangi nerede olursa olsun elinden gelen iyisini yapmaya çalışacağım takıma yardımcı olmak için. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi, çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yine uzun süre sonra Trabzonspor'da beraberiz. Onunla beraber yine aynı takımda olabilmek, aynı mücadele vermek yine benim için de çok özel bir duygu. Saha içerisinde takıma yardımcı olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ama uzun yıllardır oynamış olmanın ve tecrübe kazanmanın bana getirdikleriyle birlikte, yani top kazanabilme yeteneği, oyun kurulumunda yer alma becerisiyle birlikte takıma nerede yardımcı olabileceksem hepsini göstermeye çalışacağım. Ama bunun yanında tabii ki her zaman çaba ve emek bunun yanında eksik olmayacak. Ne kadar gücüm varsa, neye gücüm yetiyorsa onun en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama yine aslında bahsettiğim gibi uzun yıllar oynamış olmanın getirdiği etkiyle tecrübe ve liderlikle birlikte yine takım arkadaşlarıma olabilecek en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım her zaman.
1: Evet, Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'nun ilk açıklamaları havalimanında bu şekildeydi ve bir aslında son dakika yeni bir açıklama da var Trabzonspor'dan. Tam aslında biz Fabinho transferini değerlendirmeye hazırlanırken Trabzonspor kulübü bu transfere dair de resmi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve açıklamada da şu ifadeyi kullandı bordo mavili kulüp. Kamuoyuna duyuru başlığı altında serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fabinho ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır dedi Trabzonspor kulübü. Bir kez daha hayırlı olsun. Geçmişte Liverpool dönemiyle tabii ki hatırlıyoruz. Son kulübü Al-Ittihad'dı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ama Dünya Kupası'nda da Brezilya formasını giymiş, çok önemli bir deneyimden bahsediyoruz. Trabzonspor Salah ve Fabinho'yu yeniden bir araya getirmeyi başardı. Yeni sezonda bu iki isim bu kez Trabzonspor için, Trabzonspor'un başarısı için forma giyecekler. Neler katar Fabinho Trabzonspor'a?
2: Trabzonspor'da Liverpool rüzgarı esiyor. Trabzonspor savunma önüne...
1: Nunez olacak da olmadı.
2: Fabinho'ya kısmetmiş. Çok doğru. Trabzonspor savunma önüne bir ahtapot aldı. Aslında o uzun bacaklarıyla merkezde o çok rahat bir kesici. Topları aldıktan sonra çok doğru şekilde oyun kurabilen çok özel bir kimlik. Trabzonspor'un artık bu savunma önünde bir ahtapotu var. Bunu çok net olarak söyleyelim. Zaman zaman stoperi üçler gelir. Geriden oyun kurulumunda çok önemli rol oynar. Klopp onu Deniz Feneri olarak adlandırıyor. Zaman zaman da otomatik süpürge. Deniz Feneri şu, aslında bir eksiklik olduğunda hemen o bölgede sinyal yakıp hemen takıma da o sinyali verip kendisi de sorumluluk alıyor. Arka tarafta da pis işler, yine Klopp'un tabiriyle onun yapacağı, Fabinho'nun yapacağı işler. Trabzonspor'un böyle bir profile ihtiyacı vardı. Bence çok tecrübeli bir oyun aklı aldı. Trabzonspor Fatih Tekke ile birlikte çok doğru adımlar atıyor. Geçen sezondan bu yana bu sefer liderlik özelliği olan çok fazla sayıda oyuncuyu da bünyesine kattı. Bence sadece gençler üzerinden gidilen bir anlayışla başarının gelmesi bu iklimde biraz da zor. Şimdi oraya doğru profiller, yeri geldiğinde liderlik yapabilecek, yeri geldiğinde kaptanlık pazumanlığını takmadan da kaptanlık yapabilecek bir isim Fabinho. Gelecek burada kendisinin açıklamalarından kondisyoneriyle çalışmalarını yaptığını, hazır olduğunu söylüyor. Bunu tabii ki sahada göreceğiz ama Fatih Tekke ve ekibi onu en hazır halde sahaya sürecektir. Bence doğru hamle. Trabzonspor için gereken bir noktaya gereken bir transfer yapıldı.
1: Bir merkez orta saha ihtiyacı zaten vardı Trabzonspor'un. Özellikle Olay ayrıldıktan sonra orada bir boşluk oluşmuştu. Malinovski hoca daha çok 8 numarada değerlendirdi. Folcarelli'nin de bir sakatlığı vardı bu süreçte ama bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı da belki de giderebilecek en iyi isimlerden birisi takıma katıldı. Şöyle dikkatimi çeken bir nokta var. Fabinho çok istikrarlı bir oyuncu gerçekten. Neden bunu söylüyorum? Mesela 2013 yılını baz aldığımızda 2013 ve 2026 arasında, yani bu 13 yıllık süreçte sadece 3 farklı kulübün formasını giyiyor ve Monaco'da 5 sezon geçiriyor. Evet. Ardından Liverpool'a gittikten sonra yine Liverpool'da geçen bir 5 sezon var. El Ittihad'da ise 3 yıl kalıyor Fabinho ve yani maç sayısı Suudi Arabistan'dan gelen oyunculara böyle ister istemez bir soru işaretiyle bakabiliyoruz ama Fabinho'nun El Ittihad'da 30 maçı var ilk gittiği sezonda. İkinci yılında 37 maçı var. Geride bıraktığımız sezonsa 44 maçın 44'ünde de ilk 11'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
3: Yaşı kaç?
1: 33 diye hatırlıyorum. 32. 93 32. doğumlu.
3: Ya bence 32 yaş riske, yani risk olarak görebileceğim bir yaş değil. Ya yani 35-36 olsa hani bir sene anlaşılabilir ama Fabinho hala Dünya Kupası'ndan sonra zaten Brezilya milli takım kadrosuyla yer almıştı. Hala evet. Bir şeyler verebilecek bir oyuncu. Yani bence fırsat transferi olarak son derece doğru bir transfer. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Trabzonspor zaten ihtiyacı olan bir profil. Önce onu söyleyelim. Özellikle orta sahadaki oyunculara, isimlere baktığımızda yani Malinovski, ama yani onun defansif özellikleri çok üst düzeyde değil. Bokari ve Folcarelli yine sakatlığı var. Uçari'nin bu seviye, yani Trabzonspor'da bir olay etkisi yaratamadığını düşünüyorum. Son maçta Melih de forma giydi.
4: Evet, Melih oynadı.
3: Ya Fabinho isim olarak bir kere açıkçası o yükü çok rahat taşıyabilecek bir oyuncu. Lider karakterli bir isim ki Trabzon orta sahasına böyle bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ya bugün Fenerbahçe'ye baktığında bir Kante ya da Galatasaray'a baktığında Lemina Torreira. Tecrübeli oyuncu faktörünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta yine Salih'in çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor çok doğru bir ismi. Hem profil olarak hem isim olarak renklerine bağladı. Bence başarılı bir transfer operasyonu. Salah'la ilgili mesela kafalarında soru işareti olan insanlar vardı. Ben ilk günden beri Salah'ın Trabzonspor için çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyordum. Ki Salah da Türkiye'ye adı geçmezken Trabzonspor'un Salah'ı alması gerektiğini söyledim. Burada söylemiştim. Doğru. Şimdi baktığımızda da Fabinho transferi heyecan verici bir transfer. Önce onu söyleyeyim. Trabzonspor'a uyum sağlayacaktır. Gittiği takımlarda istikrar abidesi olması, ki senin söylediğin zaten rakamlar her şeyi anlatıyor. Monaco'da 5 sene, işte ne bileyim Liverpool'da 5 sene. Yani sürekli kulüp değiştiren bir değil, yapıya değil, sahip evet. değil. Bir istikrar var. Gittiği yerde aidiyet sorunu yaşatmayan bir oyuncu. Yani Trabzonspor Salah'a sahiplendi. Fabinho'yu da sahiplenecektir ama daha da önemlisi Fabinho Trabzon'u sahiplenecektir. Çünkü Trabzon'daki o futbol iklimini, futbol sevgisini izlemiştir. Özellikle Salah transferinden sonra daha da popülaritesi bu anlamda uluslararası arenada Trabzonspor'un da arttı. Mükemmel bir transfer. Yani baktığında bugün Fabinho 35 olsaydı yani bir şey olabilirdim. Ama 32-33 ise bu oyuncu hala 2-3 sene üst seviyede performans verebilir. Ki Fabinho mesela benim hatırladığım hafızalarımdaki Fabinho profili sertliğiyle orta sahada ön plana çıkan bir oyuncuydu ama daha da önemlisi futbol aklı, futbol zekasıyla. Yani çok rahat savunmayı üçleyebilecek bir oyuncu tamam. aynı zamanda.
1: Gerektiğinde stoperde de oynayabilen bir oyuncu.
3: Yani tamam. bu anlamda da Fatih Hoca çok rahat oyuncuyu farklı bir pozisyona devşirebilir. Aslında orası yabancı olmadığı bir pozisyon olacaktır. Fabinho zaten isim olarak sizi heyecanlandıracak bir oyuncu. Yani ben şimdi açıkçası Fabinho'nun performansını merak ediyorum. Yani Salah'a nasıl bütün dünya, bütün Türkiye Salah Trabzonspor performansını merak ettiyse ve bu hafta yanıtını aldıysa Fabinho'yu da biz kısa sürede göreceğiz. Ve hakikaten Trabzonspor oyununa direkt etkisi olabilecek bir oyuncu. Yani biz Trabzonspor'daki bir eksik, yani çok önemli bir eksikliği çok önemli bir marka bir isimle dolduruyorsunuz ve aldığınız oyuncu sıradan bir oyuncu değil. Bu oyuncu bu ligin kaderini etkileyebilecek oyunculardan bir tanesi. Kolay kolay sakatlanabilecek bir oyuncu değil. Temposu düşük bir ligden geliyor ama bizi en azından bu transferle ilgili heyecanlandıracak nokta, Fabinho çok iyi bir profesyonel.
4: Tamam.
3: Zaten Dünya Kupası'nda, Suudi Arabistan'dan Dünya Kupası'na gitti.